Yine Ankara Radyosu ses sanatçıları bu kez Avram Naum'un güftesini yazdığı Artaki Candan'ın karciğer eserini seslendiriyorlar. Bu gece çamlarda kalsak ne olur? Felekten bir gece çalsak ne olur? Denize mehtaba dalsak ne olur? Felekten bir gece çalsak ne olur?

Sıradaki karciğer eserimiz Nevres Efendi'nin dizelerine Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Cemile Karabulut'tan dinliyoruz. Bir goncaya bir hareni gâh eyledi bülbül, derdi iki olduğuna ah eyledi bülbül.

Mehmet Neşet Bey'in güftesini yazdığı Lemi Atlı'nın Karcığa şarkısı var sırada, Selim Öztaş'tan dinliyoruz. Bir gonca gülün revnakı parlar deheninde, bir kırmızılık dalgalanır gül bedeninde. Güller mi açılmış acaba pembe teninde, bir kırmızılık dalgalanır gül bedeninde.

Sıradaki eserimiz Hacı Arif Bey'in Karciğer şarkısı. Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Varken gönülde bin türlü yare, duş oldu gönlüm bir dil fikare. Etmezdim arzu ama ne çare, duş oldu gönlüm bir dil fikare.

Güfte ve bestesi Sadi Hoşses'e ait Karciğer eseri Zeki Müren'den dinliyoruz. Bir gün gelecek, sen de beni anlayacaksın. Ettiklerine nadim olup ağlayacaksın. Heyhat, o zaman aşıkını bulmayacaksın. Ettiklerine nadim olup ağlayacaksın.

Güftesini Akif Salı'nın yazdığı Rakım Elkutlu'nun Karciğer şarkısını Ankara Radyosu ses sanatçılarından dinliyoruz. Ateşiyle yanıyorken yüreğim, niye söndürmeye gelmez meleğim?

gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Mustafa Ağa'nın Karciğer şarkısı. Selma Sağbaş'ın yorumundan dinliyoruz son eserimizi. Pınarın başında güller açıldı. Lale midir, sümbül müdür, gül müdür? Kat kat olmuş pencereden bakarlar. Adet midir, erkan mıdır, yol mudur? Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 17 Eylül, Perşembe bugün, saat 13.18. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Zafer Altay, mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.57'ye dek de burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. İçinde bulunduğumuz ay yani Eylül ayı, prostat kanseri, farkındalık ayı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri hocamızdan Profesör Doktor Halil Başar'dan alacağız. Acaba prostat kanserinde ne aşamadayız? Görülme sıklığı nedir? Erken teşhisin önemi, belirtileri vesaire tüm bunları konuşacağız. Eğer ki vaktimiz kalırsa diğer ürolojik hastalıklardan da elimizden geldiğince bahsetmeye çalışacağız. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Bölüm Başkanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Halil Başar konuğumuz olacak. Ailece başladım. Profesör Doktor Halil Başar stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ederim Feyza Hanım. Hoş bulduk.
0: Söylediğimiz gibi bu ay aslında Mavi Eylül diye de geçiyor. Prostat kanseri farkındalık ayı. Sizin de yakınızda bir mavi kurdele görüyoruz. Bu konuda farkındalık oluşması son derece önemli. Şimdi yayın öncesinde de konuştuk. Bazen bazı çekinceler, utanma durumları ya da bana bir şey olmaz yahu denilen durumlarda ne yazık ki risk büyüyebiliyor. O yüzden sizden bilgileri alalım. Prostat kanseri deyince ne anlamalıyız ve bu böyle hemen belirti veren bir hastalık mı?
1: Evet, ben de sevgili dinleyicilerimize merhaba diyerek, TRT1 radyo dinleyicilerine merhaba diyerek sözlerime ve söyleşiye başlamak istiyorum. Feyza Hanım, ifade ettiğiniz gibi Eylül ayı, Blue September, Mavi Eylül, prostat kanseri farkındalık ayı. Neden tüm dünya Eylül ayını böyle prostat kanseri farkındalık ayı olarak anmak istiyor, çeşitli bilimsel ve farkındalık etkinlikleriyle değerlendirmek istiyor? Zira prostat kanseri tüm dünyada her yıl

0: yaklaşık 1,5 milyon kadar prostat kanseri hastası oluyor.
1: Evet.
0: Yeni prostat kanseri hastası.
1: Teşhis edilen, evet.
0: Ve prostat kanseri hastalığı erkeklerde akciğer kanseri hastalığından sonra ikinci en sık görülen kanser hastalığı.
1: Hı hı.
0: Bu nedenle tüm dünya bunun farkındalığını ciddi ciddi önemsiyor. Hatta bazı ülkelerde bunu bizde hani meme kanserlerinde, kolorektal kanserlerinde kanser taraması var.
1: Evet.
0: Onun gibi ciddi ciddi prostat kanseri hastalığında tarama programı alalım mı diye lehte aleyhte hala görüşler var, ama farkındalık konusunda mutlaka prostat kanseri farkındalığını yaratmalıyız fikri tüm dünyada kabul görmüş bir fikir ve onun için de zaten tüm Eylül ayı Blue September, Mavi Eylül, prostat kanseri farkındalık ayı olarak.
1: Hı hı.
0: Biz Türkiye'de de aynı şeyi Sağlık Bakanlığımız önemsiyor. Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı ile birlikte biz de 6 yıldır bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Hatta dün bir sempozyum icra ettik. 81 vilayetteki aile hekimleri, KETEM merkezi hekimleri ve çalışanları, ve onlar Zoom'dan bizi izlediler. Hı hı. Salonda da tabii hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, hemşirelerimiz vardı. Niye bunu hem bakanlığımız ve biz önemsiyoruz? Türkiye'de aynı şekilde, dünyadaki durum Türkiye'de de aynen. Türkiye'de de bizim Kanser Daire Başkanlığımızın verilerine göre yılda 20 bin civarında yeni prostat kanseri hastası oluyor ve prostat kanseri hastalığı erkeklerde Türkiye'de de akciğer kanserinden sonra ikinci en sık görülen kanser hastalığı.
1: Evet.
0: Dahası bu kanser hastalığı, prostat kanser hastalığı özellikle 50 yaş ve yukarısındaki erkeklerde görülüyor. 40 yaş ve aşağısında tüm prostat kanseri vakalarının %3'ü görülürken %95-98'i neredeyse 50 yaş ve ya da 40 yaş ve evet, üzerinde evet. diyelim görülüyor. Aile öyküsü varsa 40 yaş ve üzerinde demek hı hı. lazım. Bu nedenle de biz farkındalığı önemsiyoruz. Peki belki hani bu hastalığın bir belirtisi var
1: evet.
0: mı? İşte can alıcı noktada burası. Aslında prostat kanseri hastalığının kendine özgü bir belirtisi yok. Hastamız belki idrar şikayetiyle, yani sık idrara gitme, gece 4-5 defa idrara kalkma, idrarda yaparken zorlanma gibi işeme şikayetleri olabilir. Bu prostat kanserini değil ama belki prostat büyümesinin bir işaretidir. Biz onu önemsiyoruz, zira en azından bu vesileyle bir doktoru ziyaret edeyim, hı hı. üroloğu ziyaret edeyim diyebiliyor hasta.
1: Evet. Onun haricinde bir belirti çok fazla göstermiyor.
0: Çok da fazla bir belirti, ki bu belirtiler de direkt kansere ait bir belirti değil. Prostat büyümesine ait bir belirti.
1: Hı hı.
0: Bu nedenle bizim önemsediğimiz bir şey var. Ve bu farkındalık ayında özellikle o konuya vurgu yapıyoruz. Ne? Lütfen kendinize bir iyilik yapın. PSA'nıza baktırın diyoruz.
1: Bir kontrol.
0: Bu, bir kontrol. Nedir bu PSA? PSA, prostat spesifik antijen dediğimiz, kanda bir belirteç. Prostat kanseri hastalarında bu PSA değeri belli bir, biz 3-3,5 diyoruz. 3-3,5 nanogram mililitrenin üzerinde oldukta o hastanın bir üroloğa görünmesini istiyoruz.
1: Hı hı.
0: Kanda bir kan şekeri baktırır gibi.
1: Yine kan tahliliyle.
0: Tabii kan tahlili.
1: Aslında yani çok da basit.
0: Kan şekeri, evet. kanda şeker tahlili yaptırır gibi aynı şekilde hekim hı hı. sadece PSA isteyecek. Onun için özellikle 50-70 yaş arasındaki babalara ve genç dedelere seslenmek istiyorum.
1: Evet.
0: Lütfen bugün kendinize bir iyilik yapın, PSA'nıza baktırın.
1: Evet.
0: Zira PSA prostat kanserini bize çok erken evrelerde fark ettiren bir kandaki belirteç.
1: Ve ne kadar da basit aslında. Yani, bir kan aynen. tahlili aldırmak aynen. çok da zor olmasa gerek, hemen gidip aldırabilirler.
0: Zaten evet. hani böyle bir insan yılda bir de

0: defa doktoruna gitmez mi? Yılda bir defa bir kan tahlili yaptırmaz. Mutlaka yaptırıyordur. Bu kan tahlili yaptırırken sadece doktorundan PSA'mı da baktırabilir miyim diyecek, bu kadar yani.
1: Bu hastalıkta genetik yatkınlık çok önemli değil mi hocam?
0: Maalesef her kanser hastalığında olduğu gibi prostat kanserinde de genetik yatkınlık var. Ailede, babada, ağabeyde bir prostat kanseri öyküsü varsa bu kişilerin 50 yaş değil hatta 40 yaşından itibaren PSA'larını baktırmalarını önemsiyoruz ve tavsiye ediyoruz, öneriyoruz.
1: Evet. Peki bu hastalığa diyelim ki genetik faktör sebep oldu. Bunu anlayabiliyoruz ya da bu konuda daha bilinçli olup belki bununla ilgili bir tahlil yaptırmaya gidebilirler. Ama herhangi bir genetik öykü yok. Şu tarz bir yaşam bu kansere götürebilir diyebileceğiniz bir yaşam tarzı var mı?
0: Maalesef prostat kanseri hastalığını davet eden bazı şeyler var. Öyle sözlerime başlayayım. Prostat kanseri risk faktörleri diyelim biz buna. Bir kere ileri yaş başlı başına risk faktörü. Biraz evvel söyledim. Prostat kanseri vakalarının %95'i neredeyse 50 yaş ve üzerinde. Ama bu %95'in de neredeyse %70 civarı 65 yaş ve üzeri erkeklerde.
1: Yani
0: Yani
1: yaş ilerledikçe
0: 65 yaş ve
1: risk büyüyor.
0: üzeri çevirsek her 6-8 erkekten birinde prostat kanseri olma ihtimali var.
1: Çok
0: Bu
1: yüksek
0: riski
1: bir
0: taşı.
1: rakam.
0: Çok, onun için de işte bu farkındalığı önemsiyoruz. İleri yaşın dışında evet genetik bir risk faktörü, obezite, şişmanlık bir risk faktörü, sigara bir risk faktörü, hareketsizlik bir risk faktörü ve obezite yine bir risk faktörü.
1: Aslında bunlardan korunarak bu hastalıktan da bir nebze korunma olasılığı var. Diğer hastalıklarda olduğu gibi aslında risk faktörleri benzer. Diğer kanserlerde de bunları sayabiliyoruz
0: Evet,
1: mesela.
0: aynen. Gerçekten en azından kontrol edebileceğimiz ne var?
1: Evet.
0: Yaşımız maalesef ilerledikçe
1: Tabii
0: ilerliyor.
1: ona
0: Ona bir
1: yapacak
0: şey
1: bir şey yok.
0: diyemiyoruz.
1: Evet.
0: Ama genetiğe de diyecek bir şeyimiz yok.
1: Evet.
0: Varsa var.
1: Evet.
0: Fakat beslenmemize dikkat edebiliriz. Bu beslenmede dikkat edeceğimiz şey ne? Akdeniz mutfağı diye özetlediğimiz. Benim de biraz et, biraz ot diye
1: Evet.
0: özetlediğim sebze, salata,
1: Ve
0: meyveden
1: sağlıklı
0: yani
1: protein
0: yeşilliklerden zengin bir Akdeniz mutfağı. Yani bunda
1: ağırlığı.
0: et de var, işte sebze, meyve, salata da var. Akdeniz mutfağı bu. Beslenmede bunu önerir. Sofranızdan yeşillik eksik
1: Eksik etmeyin.
0: etmeyin diyoruz. İki, lütfen hareket edin.
1: Evet.
0: Yani bu haftada yani en azından 2-3 gün böyle düzenli yürüyüşler, spor adına birazcık böyle bir kiloya dikkat ve en önemlisi de maalesef o sigara kullanımına bir yasak getirmek, bu konuda
1: Evet.
0: alabileceğimiz önleyici tedbirler olarak ifade etmek istiyorum.
1: Bu teşhis konulduktan sonra ama bu kanserin yenme olasılığı ya da bu hastalıktan kurtulma olasılığı daha fazla değil mi aslında şöyle bir bakıldığında?
0: Bu bakımdan ben şöyle bir ifade de kullanmak istiyorum. Prostat kanseri kanser hastalıkları içerisinde belki hastaya en şans tanıyan kanser hastalığı. Neden? Bazı kanser hastalıkları böyle bir tavşan hızıyla zıplayarak ilerlerken, bazıları böyle bir gökyüzünde kırlangıçlar gibi kanat çırparak hızla insanı
1: Evet.
0: belki o sona götürürken, prostat kanseri hastalığı biraz daha kaplumbağa adımlarla yavaş yavaş ilerliyor. O nedenle şanslıyız. Hatta dahası biz kanser tanısı koyduğumuz vakaların neredeyse %50'ye yakınında sadece takip etmeyi tercih ediyoruz.
1: Evet.
0: Onu hastanın üroloğu karar verecek tabii. Yani kanser tanısı almış hastalarımızın bile %50'si hiçbir tedavi yapılmadan takip edilebiliyor. Ne ile takip ediliyor? PSA ile takip ediliyor. Bunu da vurgulamam
1: Evet.
0: lazım. Diğer takip değil de buna artık tedavi.

0: tedavi gerekir dediğimiz hastalarda da birinci tercihimiz tabii hastalık, eğer bir cerrahiye risk faktörü taşıyan bir ciddi kalp hastalığı, ciddi şeker hastalığı yoksa tabii birinci planda biz uygun hastalarda radikal prostatektomi ameliyatı dediğimiz ameliyatı öneriyoruz. Bu ameliyatın yanında neredeyse 10-15 yıllık yaşam şansını aynı ölçülerde verebilen bir radyoterapi şansımız var. Bunun ötesinde eğer hastalık biraz ileri safhalarda karşılaşmışsak veyahut da kanser hastalığı bu nüks de edebiliyor, o zaman hormon tedavilerimiz var, kemoterapilerimiz var, akıllı ilaçlarımız var, daha da lütesum tedavilerimiz var. Bu arada lokal tedavi, cerrahi ve radyoterapi gibi henüz daha böyle bir kılavuzlara kesin tedavi olarak girmemiş ama fokal tedavileri de bahsetmeden geçmemek lazım. Bu HIFU uygulamaları, nano HIFU uygulamaları da tedavi seçenekleri arasında hastalarımız.
1: Bunlar tabii bireysel bazda değerlendirilip karar verilecek
0: aynen
1: tedaviler.
0: Hasta değil hasta var, hastalık değil hasta vardır ve hasta ile tedavisini hekim konuşarak beraber karar veriyor zaten. Buradan belki yaştan çok yaşam beklentisi de tedavi kararını verirken çok etkin rol oynuyor.
1: Bu teşhisten sonra tedavi devam ederken ya da izleme süreci devam ederken bu aşamada dikkat edecekleri neler hastaların?
0: Evet, bu aşamada bir kere tanıyı almış hastaya sigarayı bırak diyoruz.
1: O net zaten.
0: Net. İki, kardeşim kilon varsa lütfen birazcık hareket et, spor yap. En azından günlük yürüyüşler yap. Bunları öneriyoruz. Üç, yine beslenmene dikkat et. Lütfen sofranda yeşillik bulunsun. Ve özellikle hani böyle bir yağlı kızartma yemekleri birazcık mutfağında ya da sofranda birazcık sınırlı tut. Bu önerilerde bulunabilirim.
1: Bazen bu tarz durumlarda insanlar artık böyle bir teşhis aldıktan sonra her türlü öneriye açık da hale gelebiliyorlar. Ya da bazen onların umutlarını sömürenler de olabiliyor farklı farklı sebeplerle. Bazen de hakikaten işe yarayan yöntemler olabiliyor. Şundan bahsediyorum, ilaçlar veya dediğiniz gibi kemoterapi, radyoterapi vesaire bundan ziyade işte şunu şunu yersen iyi olur. Bunu kullandığında bak göreceksin nasıl da iyileşecek. Hiç başka bir şeye gitmene gerek yok. Sen bunu yap, bak göreceksin ki hastalığın bir anda yok oluvermiş gibi söylemler gelebiliyor. Buna ne dersiniz hocam?
0: Çok haklısın. Ben de günlük pratiğimde hastalarımla aynı şeyle karşılaşıyorum. Mesela hocam bal kansere ben bal yiyebilir miyim? Bal yersem kanser hastalığım daha azar mı? Alakası yok. Kanser hücresi zaten en kötü şartlarda vücudu yiyerek, yemece hastalığı zaten kanser, yemece hastalığı vücudu yiyerek bir şekilde o kendi enerjisini, glukozunu temin ediyor. Senin kas hücrelerini parçalıyor, oradan glikojeni glikoneogenezle glukoza çeviriyor. Kullanıyor yani, sen kasını eritiyor. Yani öyle bir mucizevi bir beslenme yok. Mucizevi bir ilaç yok. Ve bu arada ben bilmiyorum, belki bu tavsiye olarak yapanlar da var. Bir de böyle umut tacirleri var.
1: Evet, ne yazık
0: Ben
1: ki o da oluyor.
0: Hastalarıma lütfen diyorum, benim önerdiğim tedaviyi alın ama cebinize ciddi dokunacaksa umut tacirlerine prim vermeye. Yok değil. Vallahi yani o ottan çöpten, yani zaten ilaçların çok büyük bir kısmı galenik preparat, %70-80. Yani ona eczacılığın, farmakolojinin yüzyıllardır bu göremediğini o baharatçı mı şey görecek yani? Onlar mı görecek? Yani bir o konuda dikkatli olmalarını hastalarıma öneriyorum.
1: Tabii dediğiniz gibi besinler çok önemli. Sağlıklı besinler yemesi, bağışıklığı güçlendirecek o meyveleri, sebzeleri tüketmesi tabii ki iyi olacaktır. Yine tedaviyi destekleyici bir durum olacaktır ama tek başına bir besinden işte bu tarz bir durumu beklemek sakıncalı galiba.
0: Aynen. Yani burada çok fazla bir ümit var olmanın bir manası yok. Hı hı. Ama ben orada hastalarıma işte yasaklanan şeyler belli ama zaten kanser hastası zaten iştahı böyle sınırlı olacak. Bazen evet. diyorum ki en güzel şey Allah insana bir iştahı afiyet vermiş bir iştah şeyimiz var. O bir yerde vücudun işte neye ihtiyacı varsa o konuda şundan işte istiyor yani erik istiyor evet. canın ya yani elma istiyor canın gibi ya yani onları abartmadan ama almak yemek lazım.
1: Hı hı. Bir de hocam yüksek PSA'dan bahsettik ya, sadece yüksek PSA bir belirti olabilir mi? Yani bu böyle çıktı diye kesinlikle bu insanın mesela prostat kanseri mi olması lazım?
0: Vallahi çok yerinde bir soru, çok da iyi oldu. Zira prostat spesifik antijen dediğimiz PSA kanseri direkt ifade eden, kanser dedirten bir şey değil.
1: Evet.
0: Bir belirteç. Ama bu belirteç prostatın büyümesinde de yükselebiliyor. Prostatit dediğimiz prostatın iltihabi durumları olabiliyor. Kronik prostatitli hastalarımız var bir sürü. Bunlarda da yükselebiliyor. Dolayısıyla aman PSA'm yüksek, ben kanser miyim? Değil arkadaş evet. yani böyle bir dünya yok.
1: Evet.
0: Onun için işte doktorunuza, üroloğunuza gideceksiniz. Belki size MR çektirecek, evet. multiparametrik MR. Orada belki ciddi, anlamlı, şüpheli lezyon görülecek. Şüpheli lezyon görüldüğünde o zaman bu konunun en teyit ettirici şeyi biyopsi.
1: Hı hı.
0: Biyopside patoloğumuz bize evet burada kanser var diyorsa artık adını koyduk. Kanser evet. var. Yoksa o ana kadar PSA yüksekliği nedeniyle bir hastayı prostat kanseri diyemeyiz.
1: Peki hocam. Evet. Sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında söyleşimizi sürdürelim ve biraz da diğer ürolojik rahatsızlıklardan bahsedelim.
0: Teşekkür ederim.

0: ailece devam ediyor. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Bölüm Başkanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Halil Başar'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Eylül ayı prostat kanseri farkındalık ayı, biz de prostat kanserinden bahsettik. Şimdi biraz da diğer ürolojik rahatsızlıklardan söz etmeyi sürdürelim. Yine prostat demişken bir de prostat büyümesi var hocam. Onunla ilgili ne söylersiniz?
1: Evet, maalesef tabii yine yaşla birlikte karşımıza çıkan bir hastalık.
0: Evet.
1: 50 yaş ve üzeri erkeklerin tatlı belası diyeyim ben. Böyle bir şeyi
0: var. Çok da
1: var.
0: Tatlı mı bilemiyoruz yani, ama. Evet.
1: Artık yani
0: kabullenilmesi
1: gerek anlamında tatlı dedim. Hı-hı. Çünkü var. Ne oluyor? Hastalarımız ya ben gecede 3-4 defa 5 defa idrara kalkmak durumunda kalıyorum. Güne yorgun başlıyorum. Tuvalette gündüzleri de 2-3 saatte bir çıkmak zorunda kalıyorum. Toplantı ya da bir yolculuk benim için apayrı bir sıkıntı oluyor diyebiliyorlar. İşeme şikayetleriyle karşımıza geliyorlar ama bizim çok basit, bunları dinledikten sonra bir üroflow dediğimiz işeme testi var. Bununla hasta ne kadar sıkıntıda onu biz kanıtlayabiliyoruz objektif olarak. Ultrasonla değerlendiriyoruz. Ondan sonra da çoğu hastalarımızda alfa bloker dediğimiz ilaçlar var. Bu ilaçlar gerçekten hastaları rahatlatıyor. Belki yıllarca 8-10 yıl bu ilacı kullanarak rahatlayan hastalarımız var. Ama artık o ilaca rağmen gene bu gece 4-5 defa tuvalete kalkmak, gündüzleri 2-3 saatte bir sık tuvalet sıkma zorunda kalmaları, mesaneyi tam boşaltamamaları, bu şikayetlerle hasta bize bu ilaç kullanımına rağmen tekrar gelirse bakıyoruz, yine o işeme testimizi yapıyoruz ve ameliyatı alıyoruz. Ameliyatta da altın standart, artık kapalı ameliyat yapıyoruz. Yani tur P dediğimiz, tur ameliyatları dediğimiz, yani penisten girilip bir rezektroskop dediğimiz aletle prostatı talaş talaş dışarı almak gibi bir şeyi var. Yine prostatı tamamen portakal gibi kabuğundan soyup mesaneye atıp onu yine kıyma gibi parçalayıp vücut dışına alan böyle bir HOLEP yöntemimiz var. Rezum yöntemimiz var. Çok çeşitli bu prostat büyümesinde cerrah olarak kullandığımız yöntemler var ama hepsi de kapalı yöntem. Bununla hastalarımızı rahatlatabiliyoruz. Yeter ki onlar bu şikayetleri önemsesinler,
0: başvursunlar.
1: Ondan sonrası yani merak etmesinler. Ben o sözü de seviyorum. Yani gelen hastam bana

0: Hocam beni sana, seni Allah'a havale ettim diyor. Yani o teslimiyet, inanç, o zaman biz de evet buna gerektiği gibi davranalım. O hissi, o vicdanı, hekimlik etiğini hissediyoruz ve ona göre de gerekeni yapıyoruz. Ve abartılacak bir konuda değil diye, yani tedavisi kolay diye söylemek, ifade etmek istiyorum.
1: Kadınlarda da çok sık görülüyor aslında. Belki daha da sık görülüyor idrar kaçırma durumu belli bir yaştan sonra.
0: Çok haklısınız. Yani kadınlarda eforla idrar kaçırma dediğimiz stres inkontinans, bunlarda da ilk başlangıçta değerlendirip işte pelvik taban egzersizleri, buna Kegel egzersizleri diye böyle bir hastalarımıza sunuyoruz.
1: O hasta olmadan önce de öneriliyor mu hocam? Yani böyle bir risk oluşmasın diye.
0: Çok belki şey olmayan da, bu sıkıntısı olmayan da çok önermenin bir, belki çok bir artısı olmayabilir ama o sıkıntılara olan da pelvik taban kaslarını kuvvetlendirmek önem arz ediyor. İlaveten bunlara bazen aşırı aktif mesane diye nitelendirdiğimiz bir mesane irritabilitesi durumları oluyor. Orada mesaneyi birazcık sükunete sevk eden ilaçlar kullanabiliyoruz. Bu ilaçlar ve pelvik taban kası egzersizleri, Kegel egzersizleriyle eğer hasta idrar kaçırmaları hakikaten günlük hayatını ciddi etkiliyorsa, o zaman basit ameliyat yöntemlerimiz de var. Ki en günceli de sık uyguladığımız çok basit olan da bir üretraya bir askı ameliyatı diye özetleyebileceğim transüretral teyp, TOT uygulaması diye biz özetliyoruz. Bununla yani bu hastalarımıza ciddi böyle bir tedavi şansı sunabiliyoruz. Hastalarımız çekinsel davranıp da bu sıkıntıları herhalde doğal olması gerek diye
1: Böyle yaşayacağız.
0: kabullenmesinler.
1: Evet.
0: Lütfen bir üroloğa müracaat etsinler. Çünkü çözümü var.
1: Evet. Yine idrarda kan görmede her iki cins için rastlanan durumlardan biri hocam. Son olarak konuşacaklarımızdan biri de o olsun.
0: Yani
1: Kısa bir vaktimiz
0: bence
1: kaldı.
0: çok önemli bir konu. Biz ürolog olarak özellikle de ağrısız idrarda kan ya da kan pıhtısı görmeyi çok önemsiyoruz. Neden? Bize bir mesane kanserinin ya da bir böbrek kanserinin habercisi olabilir. Onun için bir defa gördüm ama ondan sonra hiç olmadı, sakın yani
1: Bir
0: ihmal
1: kere bile
0: etmeyin. Bir
1: olsa
0: kere bile olsa
1: mutlaka kontrole
0: lütfen
1: gitmek
0: ürolog
1: lazım.
0: doktorunuza gidin. Mesane kanseri, böbrek kanseri olmadığınızı doktorunuz size söylesin. Yani ondan sonra tamam. Yani bu kanamanın sebebi basit bir sistit olabilir.
1: Evet.
0: Basit bir taş hastalığı olabilir. Yani veyahut da bazen masum hematürü dediğimiz aşırı o egzersizler filan sonucu olabilir. Ama bunlar,
1: Ama olmayabilir.
0: yani bunlar olabilir deyip, bu çok önemli bir
1: Gösterge.
0: işareti, göstergeyi, kana, idrarda kanı hafife almayalım.
1: Evet, mutlaka bir hekime başvurmak gerekiyor.
0: Aynen.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız için, sağ olunuz. Zaten etkinlikler de devam ediyor prostat kanseri farkındalığı ile ilgili.
0: Aynen devam ediyor. Bu ay boyunca da sürecek. Hatta bu vesileyle biz prostat kanseri ile tedavisini üstlendiğimiz hastaları kaderleriyle, halleriyle baş başa bırakmamak ve her an yanınızdayız mesajını vermek, o güvenceyi vermek adına bir prostat yaşam destek platformu kurduk.
1: Bunu da belirtelim.
0: Bunu da belirtmek istiyorum bu program vesilesiyle. İnşallah orada bu hastalarımızla her an beraberiz,
1: Evet.
0: beraber olacağız ve onlara faydalılık konusunda yaşamları boyunca
1: Destek
0: yanınızda
1: olacaksınız.
0: izleyici olacağız. Bu
1: Peki
0: vesileyle
1: hocam.
0: çok teşekkür
1: Biz de
0: ediyorum.
1: çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Halil Başar bizimle birlikteydi. Programımızı Müge Tüz'ün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Zafer Altay'dı. Ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bazen bir bebek. Anne.
2: Baba.
1: Çocuk.
3: Bazen bir bebek. Belki evde bir dede. Anneanne, babaanne.
1: Sen.
2: Ben.
1: Biz.
4: Hepimiz bir aileyiz.
3: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz.

0: Aj leđe. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları. Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1968'de Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen olimpiyatlara 112 ülkeden 5558 kişi katıldı. Sporcular 18 branşta yapılan 172 yarışta kıyasıya mücadele etti. Meksikalı atlet Basilio Sotelo açılış töreninde olimpiyat ateşini yakan ilk kadın sporcu unvanını aldı. 1968'deki oyunlarda 5 dalda 252 olimpiyat rekoru kırıldı. Erkekler uzun atlamada Amerikalı Bob Bemin 8 metre 90 santimetre ile kırdığı rekorla 23 yıl boyunca geçinemedi. 100 metre koşu finalini 9,95 ile kazanan Amerikalı Jim Hines, olimpiyatlarda 10 saniyenin altına inen ilk atlet unvanını aldı. Amerikalı atlet Dick Fosbury, yüksek atlamada 2 metre 24 santimetrelik derecesiyle rekor kırdı ve çıtayı sırt üstü geçen ilk sporcu oldu. Fosbury sıçrayışı ismiyle spor literatürüne giren bu atlayış sonraki yıllarda yüksek atlamanın standart tekniği haline geldi. 1968 Meksiko City Olimpiyatlarında Amerika toplam 107 madalyayla birinci, Sovyetler Birliği ikinci ve Japonya ise üçüncü oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
2: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Türk demokrasi için kara leke olarak tarih sayfalarına kazınan merhum başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin üzerinden 65 yıl geçti. Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için siyasiler mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında 27 Mayıs'ın Türk demokrasisine ve milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olduğunu söyledi. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı'nda hız, zaman ve operasyon kabiliyetini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik tedbirlerinin artırıldığına dikkati çekti. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 69 yeni atama yapıldı. 39 il emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceği

0: edeceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk etti. Temsilcimiz karşılaşmayı 4-1 kazandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Muğla, Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Haberleri dinlediniz. We'll be right back.

çok ayıp, elveda gerekmez, dön ve çık. Sevdiğin ne varsa al götür.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu, glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Saat 6.
2: Haberler.
3: Haberleri veriyoruz. Türk demokrasisi için kara leke olarak tarih sayfalarına kazınan Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin üzerinden 65 yıl geçti. Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için siyasiler mesaj yayımladı. İstanbul Havalimanı'nda hız, zaman ve operasyon kabiliyetini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik tedbirlerinin artırıldığı dikkat çekti. CHP'de gözler bugün yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantıda parti yönetiminin Truva adları olarak nitelendirdiği isimlerin de aralarında olduğu ihraç dosyaları ele alınacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız dedi. 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında 83. duruşma görüldü. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 69 yeni atama yapıldı. 39 il emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Batı Trakya Türk Azınlığı'nın müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildiri sundu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk etti. Temsilcimiz karşılaşmayı 4-1 kazandı. Haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu yer yer 6. Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden itibaren doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2, batısı yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara Denizinde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege Denizinde hava parçalı ve çok bulutlu, güney sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden itibaren güneyi kuzey batıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi yer yer 7 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta Ege'de yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu doğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ve Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi. Denizlerimizde hava durumunu sunduk.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsiri Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor Yaşar Kurt. Yaşar Hocam, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
1: Hocam, sadakat çok önemli bir şey. Aslına bakarsanız İslam dininin, kültürünün çok önem verdiği bir şey ama başka dinlere mensup, başka kültürlere mensup insanlarda da sadakat güzel bir şeydir. Fakat bizim dinimizde, İslamiyet'te sadakat ölçülemez bir değere sahiptir aslına bakarsanız. Ama bunun bir göstergesi olması lazım. Siz bu bağlantıyı güzel kuruyorsunuz. Sadaka.
2: Sadaka.
1: Şey olarak da, kelime olarak da zaten aynı kökten çıkmış şeyler, kelimeler. Buna biraz girelim müsaade ederseniz.
2: Estağfurullah. Kur'an-ı Kerim'de zekatla birlikte de zikrediliyor ama sadaka çok daha geniş. Yani Cenab-ı Hak لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. İstediğiniz şeylerden vermedikçe iyiliğe asla ulaşamazsınız. Sadaka olarak vermeye kalktığınızda sevdiğinizden vermeniz lazım.
1: Evet hocam, mesela elindekilerden buyurmuyor.
2: Evet.
1: Elinde vardır o, fakat ilgilenmezsiniz. Onu değil,
2: bakınız,
1: sevdiğiniz
2: zekat
1: şey.
2: Farklı. Zekat mesela, Peygamber aleyhisselam diyor ki zekat malı toplamaya gidenlere, zekat amilleri, görevlilerine orta olanları alın diyor. Adamın vitrindeki malını alırsan adamı çökertirsin. En iyi hayvanını alırsan adamın hayvan neslini tüketirsin.
1: Tabii.
2: Yani ama sadakaya gelince o en iyisini vereceksiniz sadakada. Yani gönülden olmalı. Biraz onları şimdi açmaya çalışacağız.
1: Lütfen hocam, lütfen.
2: Yani her Müslümanın sadaka vermesi gerekir diyor Peygamber aleyhisselam. Her güzel iş de bir sadakadır. Yani şu anda biz bir iş yapıyoruz. Bu bir sadaka. Kişinin yemesi sadaka, gezmesi sadaka. Yani onlar böyle sıralanıyor. Evet. Çocuğuna bakması, ailesinin geçimini sağlaması.
1: Tebessüm
2: yani,
1: bile sadaka.
2: Tebessümü kefi vecihi ehike, eyvallah. Yani Müslüman kardeşine güler yüzle davranmanız sadaka. Sadaka demek ki hayatın her anını kuşatan bir kavram. Biz sadaka kültürünün ümmetiyiz, toplumuyuz, milletiyiz,
1: evet,
2: topluluğuyuz.
1: Parayla ölçülebilen bir şey değil. Yani para, hani sadaka vermek, biz elimizdeki 10 liranın 5 lirasını ya da 1 lirasını vermek olarak anlıyoruz ama sadece para değil galiba, değil mi hocam? Mesela
2: şimdi
1: tebessüm
2: çok,
1: örneğini verdim.
2: Çok güzel yere geldiniz. Şimdi Hazreti Peygamber bir gün cehennemden bahsediyor. Cehennemin korkunçluğundan bahsediyor. Ondan sonra

0: Sonra da yani cehennemden Allah'a sığınıyor. Ve yüzünü ashabına dönerek diyor ki, yarım hurma bile olsa cehennemden korunun. Yani illa çok para, çok vermek, çok iyilik yapmak, çok hayır hasenatta bulunmak değil. Eğer bunu da bulamazsan güzel bir söz söyle diyor. O konuyla ilgili, yani sadakayla ilgili birçok husus var. Şimdi zamanını iyi değerlendirme adına, mesela kişinin ailesine yaptığı harcama sadaka. Bir defasında, yani hayatının her defasında kişinin sadaka vermesi, her güne bir sadaka vermesi, her gün için bir, bütün azaları için sadaka günlük olduğuna dair rivayetler var. Yani öyle baktığımızda her Müslümanın sadaka vermesi gerekir dendiğinde, aralarında sahabe diyor ki, ya Resulallah, yani adamın malı olmayabilir, nasıl hareket etsin? Mal bulamayan ne yapsın? Eliyle bir şeyler yapsın diyor. Yani beden gücünü kullansın, eğer hemen şey yoksa. Hem kendisi faydalanır, hem sadaka vermiş olur. Buna gücü yetmezse, ihtiyaç sahibi darda kalmış bir mazlum kimseye yardım etsin diyor. Buna da gücü yetmezse ne yapsın? Peygamber aleyhisselam iyiliği ve hayrı istesin. Yani istemek de, iyiliği, hayrı istemek de
1: onun adına. Yani sadaka vermesi gereken kişinin adına iyiliği verir.
0: Kendi adına da isteyebilir, başkası adına da isteyebilir. Yani burada, ama burada sözün bağlamı şeyinde baktığımızda karşısındaki muhatabı adına. Buna da gücü yetmezse ne dersiniz ya Resulallah? Dördüncü kez sorunca kötülükten uzak durur diyor kişi. Burada kişiyi kastediyor. Bu da bir sadakadır. Yani iyiliği istemek bir sadaka, kötülükten uzak durmak bir sadaka. Böyle bakıldığında, yani değişik yönleriyle bakıldığında sadaka, yani güneşin doğduğu her gün insanın bütün eklemleri için sadaka vermesi gerekir diyor Peygamber aleyhisselam. İki kişinin arasını düzeltmek sadaka. Bir kimseyi kaldırarak hayvanına bindirmesi kişinin sadaka. Yani arabaya binemiyor. Biz şimdi hayvan diyoruz da. Evet. Arabaya binemiyor. Arabaya binmesine yardımcı oluyorsun. İki kişinin arasını düzeltiyorsun. Efendim, güzel söz söylüyorsun. Attığın her adım sadaka. Yani Peygamber aleyhisselam döneminde evleri Mescid-i Nebevi'ye uzak olan bir aile geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, biz yakında olsak da efendim daha sık mescide gidip gelsek. Diyarukum tuktebu atharukum. Evinizde durun, her adımınıza bir sevap yazılsın. İzlerinize sevap yazılsın. Yani her adımla bir sevap ve bir günahın silinmesi. Tabii bütün bunlarda bu şuurla hareket edilmesi gerekir. Yani bu bilinçle bu eylemleri yaparsak.
1: Elbette.
0: Yani tabii. Şimdi onu bilmemiz lazım. Cenab-ı Hak bize sadaka vermemizi istiyor bizden, hayra, iyiliğe ulaşmak için. Peygamber aleyhisselam da bize bunun yollarını gösteriyor. Dolayısıyla biz de bunları bilerek yaptığımızda bunun karşılığını görme imkanımız olabilir diye düşünüyorum.
1: Tabii şuurla, şuur.
0: Onu kastettim.
1: En başta şuurla yapılması gerekiyor hocam. Yani gerisi Allah'a kalmış bir şey. İnsan şuursuz da belki, hani bir şuura sahip olmadan da birine yardım edebilir.
0: Onu da izah ederiz inşallah.
1: İkinci bölümde bunu konuşalım inşallah. Bir müzik arası verelim. Sultan 3. Selim'in Şevkefza makamındaki eserini Mustafa Doğan Dikmen seslendiriyor. Ey serve gülzarı vefa. Buyurunuz.

0: Yaşar hocam, tekrar size bırakalım. Bir sözle kapatmıştık. Yani birisi birine yardım etmek isteyebilir.
1: Bu yardım etmek istediği kimse,
0: Bunu bir
1: kişinin
0: şey şuurla da yapmayabilir. Yani insani olarak yardım etmek isteyebilir
1: şöyle diyeyim
0: mesela.
1: size, yani
0: Buyurun.
1: sadaka verme konusunda muhatabınızı tanımayabilirsiniz. Yine hadislerde geçtiği üzere adamın biri efendim sadaka mahiyetinde birine veriyor. Sonradan diyorlar ki bu kötü bir kadındı, kötü yolda olan bir kadındı. Yani kadının kötü yolda olduğunu bile bile ona destek anlamında değil. Kişi ona Allah için sadaka veriyor. O verdiği sadaka karşılığını bulmuştur. Dolayısıyla yani iyilikte, iyilik üzere olan birine verilmesi elbette ki güzel. Ancak yani onu siz o anda takdir etme imkanınız yok.
0: Tabii,
1: Yani
0: tabii.
1: kim ne haldedir, durumu nedir, ne değildir. Bazen insanlara yapılan iyilikler, hayırlar, efendim sadaka gibi buna benzer eylemler farklı yollarda, düşüncelerde olan insanların İslam'ı ısınmalarına da vesile
0: Tabii,
1: olmaktadır.
0: tabii.
1: Dolayısıyla bu sadaka mevzu konusu zekat gibi algılanmamalı. Zekat inananlara ve onun belli şey sınıfları var. Ama sadaka daha geniş bir çerçevede düşünülür ve değerlendirilir, ona göre verilir. Ama elbette ki yani helalinden kazandığından vermesi konusunda hadis-i şeriflerde ifadeler var.
0: Evet.
1: Ama bizim malumunuz sadaka taşları vardı, bilir misiniz?
0: Osmanlı'da tabii, tabii
1: Osmanlı'da.
0: hocam.
1: Yani verenin alanın birbirini görmediği,
0: Görmediği
1: hiç
0: ve
1: gönül
0: öyle
1: kırılmadan.
0: hırsızın, arsızın elini uzatmadığı şeyler
1: Bir de
0: bunlar.
1: o da var elbette ki yani.
0: Buradaki bırakılan meydanda duruyor aslına bakarsanız. Yani gecenin karanlığında biri alır götürür. Ama bunu yapmıyorlar. Gecenin karanlığında sadece ihtiyaç sahibi geliyor.
1: Veren
0: Utana
1: de
0: sıkıla.
1: görmüyor, alan
0: Evet,
1: veren
0: evet.
1: el, alan el hiçbirbirini görmüyor.
0: Doğru.
1: Yani bu çok farklı bir.
0: Yaşar hocam, bir de şöyle bir şey var, özür dilerim.
1: Estağfurullah.
0: Bugün basında bir takım haberler duyuyoruz. İşte dilenci bir araştırılıyor ki serbest çıkıyor elinin altından.
1: Maalesef yani
0: Bu da
1: o bazı
0: insanımızda o sadaka verme
1: arzusunu,
0: arzusunu,
1: isteğini
0: evet, kırdı, evet.
1: kırıyor maalesef.
0: Fakat bilemiyoruz tabii. Yani mesela giderken birisini gördünüz, ihtiyaç sahibi görüntüsü var, çıkardınız, elinizden geldiğince destek oldunuz. Az önce bir örnek verdiniz, hani sadaka veriyorsunuz ama o sadaka verdiğiniz kadın bunu hak eden biri değil. İnsan bilmiyor bunu. Herhalde o konuda sevabına bir
1: Yok,
0: zayi
1: sevabı
0: olmaz.
1: bir sıkıntı söz
0: Çünkü o
1: konusu
0: niyetle
1: değil.
0: yapıyorsunuz onu. Yani bakıyorsunuz, acıyorsunuz, ihtiyaç sahibi
1: Ve
0: olduğuna kanaat
1: emmese ile
0: getiriyorsunuz.
1: fela tenhar diyor Allah Duha suresinde. İsteyeni azarlama.
0: Evet.
1: Yani vermeyebilirsin. Ama onu azarlamak, hor görmek, tart etmek, uzaklaştırmak, bunu yapma diyor.
0: Zaten hocam,
1: Onu yapıyorlar bazen
0: Kur'an-ı
1: de.
0: Kerim'de bir şey
1: Onu
0: dikkatimi çekmişti. Bilirsiniz muhakkak, tabii
1: estağfurullah.
0: biraz şey olacak benimki ama
1: Yok, estağfurullah, buyurun.
0: Allah-u Teala o kimseleri ilk bakıldığında böyle istemeyen, dışarıdan bakan onu zengin zanneder falan gibi böyle şeyler de var sanki, böyle yorumlar da var. Yani ihtiyaç sahibi değilmiş, istemiyor. Onlara da yapılan yardımın
1: Yani
0: sanki çok
1: ihtiyacı
0: değerli
1: olduğu halde
0: olduğuna.
1: istemeyen.
0: Evet.
1: Ama işte onu arayıp bulmak, ona denk gelmek, denk getirmek sadakayı, o ne güzel bir iltifat olabilir.
0: Hocam, insan mesela mahallelerinde bu
1: Bulur,
0: kişileri
1: bilir.
0: bulabilir, değil mi
1: Ama
0: yani?
1: şu şey önemli, bakınız yani yarım hurma diyor ya.
0: Evet. Evet,
1: Yani
0: evet.
1: yarım hurma. Bazen yalnız dilenciler de ters diyorlar yalnız az verdiğinizde. O da
0: Ya o tabii oluyor,
1: oluyor yani. Bazen
0: oluyor.
1: dilenciler tarafından da terslenebiliyorsunuz. Ya yani şey etmek lazım yani, imkanlar ölçüsünde vergili olmak lazım.
0: Evet.
1: Çünkü karşılığını bilemiyorsunuz. En azından yani aşağılama veya uzaklaştırma
0: Tabii,
1: anlamında
0: tabii,
1: bir
0: tabii,
1: tavır
0: tabii.
1: sergilememek
0: Tabii.
1: lazım.
0: Hocam, hani bir de beğenmeyenler var dediniz.
1: Evet, beğenmeyen de oluyor.
0: Onlara rastlıyoruz.
1: Evet.
0: Hatta öldürenler var. Cinayet işliyor. Çekiyor silahını, bu yetmez diye.
1: Aman
0: Daha
1: ya.
0: fazla istiyor.
1: Aman ya
0: Duyuyoruz
1: Rabbi.
0: bunları. Bunlar insanda o sadaka verme arzusunu kırar. Maalesef. O zaman başka yolları var. Mesela bir takım resmi çalışan hayır kurumları var.
1: Tabii elbette ki çok
0: oralara güzel. Pekala yardım edebilir.
1: Yani güvenilen, edilen tabii. ve hizmet açısından tabii, kontrol tabii, edilebilen tabii. hakikaten karşılığının istediğiniz yere verildiğine dair bir bilginiz var ise orada problem yok. Onu da iyi gözetlemek
0: tabii,
1: lazım.
0: Tabii.
1: Şimdi sadakaların en kıymetlisi, en faziletlisiyle ilgili birkaç cümle arz edeyim evet, sizlere.
0: Buyurun hocam.
1: İkimiz de ilimle meşgul olan kimseleriz. Peygamber aleyhisselam sadakanın en faziletlisi Müslümanın ilim öğrenmesi sonra da onu Müslüman kardeşine öğretmesidir.
0: Evet.
1: Sıralıyor. Sadakaların en kıymetlisi Allah yolunda savaşana bağışlanan, işte o dönemi göz önüne alarak bakıyoruz biz buna, işte çadır gölgesi diyor. Efendim Allah yolunda cihad edene verilen hizmetçi veya Allah yolunda savaşana sağlanan binit, yani Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılacak olan yardımı kastediyor
0: evet,
1: burada
0: evet.
1: Hazreti Peygamber. En hayırlı sadaka su ikram etmektir. Bizim sebil kültürümüz var.
0: Evet.
1: Yani bu Anadolu'nun coğrafyasında her tarafta aşağı yukarı su ikram etme hayır adına en değerlisini öğreteyim mi diyor Peygamber aleyhisselam. Şunu da arz edeyim, yani evlendikten sonra herhangi bir sebepten dolayı baba ocağına dönen kızın nafakasını karşılama bazen ortada kalıyor.
0: Ya evet.
1: Yani efendim aile koruma evlerine filan kadınlar kalıyor. Bu bakıldığında Peygamber aleyhisselamın yapılacak olan hayırda da incitilmemesi de yine esas alınması gereken evet. başa kakılmaması yine önemli hususlardan biridir.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Estağfurullah.
0: Efendimiz Allah-u Teala bunu emrediyor fakat Resulullah Efendimiz nasıl yapılacağını, nasıl nezaketle yapılması gerektiğini de bize öğretiyor. Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
0: Allah razı
1: ediyorum.
0: Olsun. Allah ilminizi bereketlendirsin inşallah. Efendim Profesör Doktor Yaşar Kurt hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir Cuma sabahı programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu Cuma'da ruhumuzu ve zihnimizi aydınlatacak, gönüllerimize dokunacak konular ve değerli konuklarımızla karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizleri iki özel sohbet bekliyor. İlk olarak Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Celal Türer, ailenin içine girdiği sorunlar başlıklı sohbetiyle konuğumuz olacak. Ardından ilahiyatçı yazar Doktor Muhlis Akar, hayatı israf ederken durup düşünelim üzerine derinlikli ve anlamlı sohbetiyle bizlerle olacak. Hazırsanız kalplerimizi ve kulaklarımızı bu güzel sohbetlere açalım. Hepinize bereketli dinlemeler diliyoruz. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mealiyle başlıyoruz. Fussilet suresinin 30. ayetinden 36. ayetine kadar olan bölümü dinleyeceğiz. Okuyan Nebi Yaşar.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

0: Bugün programımızın ilk bölümünde çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. Ailenin içine girdiği sorunlar. Bu konuyu Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Celal Türer'le konuşuyoruz. Şimdi bu kıymetli sohbeti dinliyoruz.
1: Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sevgili dinleyiciler, bugün aile kavramının bir yozlaşma ya da bir bozulma ya da tüketilme sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Bu husus dış zemin itibarıyla modernliğin, cinsiyetsizleştirmenin ya da kimliksizleştirmenin bir sonucu gibi görünmektedir. Ama esas problemin bireysellikle, bireysel yaşamlarla ilgili olduğunu hemen fark etmemiz lazım. Türkiye'de yapılan araştırmalarda boşanma oranlarının oldukça çoğaldığını, doğum oranlarının 1.56 gibi istatistiksel olarak gerçekten tedirgin edici bir seviyeye düştüğünü söyleyebiliriz. Tüm bunlar bizi korkutmalı mıdır? Kanaatimce korkutmamalıdır. Çözüm iradesini, çabalarımızı göstermemiz lazım. Öncelikle ailenin içinde bulunduğu zemini iyi fark etmemiz lazım. Bunu anlayabilmek için de aile kavramının gerçekten neye işaret ettiğini fark etmemiz lazım. Bildiğiniz gibi aile Türkçe'de Arapçadan gelmiş, aile yani ihtiyaç, muhtaçlık, bakım gibi çevirebileceğimiz ama diğer taraftan usre, sevgi, bağlılık diyebileceğimiz ve nihayetinde ehil yani bir arada yaşayan insanlar diyebileceğimiz, İngilizce olarak da family kelimesiyle aşinalık kazandığımız hususları ifade eder. Aslında bu kavramların arkasında bir ilişkiselliğin bulunduğunu hemen fark etmemiz lazım. Çünkü modern düşünce aile konusunda bu ilişkiselliği değil, bireyselliği, otonomluğu ifade eder. Daha açık bir ifadeyle söylüyorum. Bireyci özerklik modernliğin aile bireylerine kazandırdığı ya da vehmettiği bir anlayış düşünce olarak zerk ettiği bir zemine sahiptir. Oysa insan bir ailede ilişkiselliği içinde anlaşılır. Bu biraz önce ifade ettiğimiz sorumluluğu, bağlılığı, sevgiyi, aşinalığı bir arada oluşturmak meselesidir. Bugün yaşadığımız dünyada ailelerin tabiri caizse zıtlıklar içinde, karşıtlıklar içinde olduğunu fark ediyoruz. Bu karşıtlıklardan birincisi ailenin kutsal olduğu hususudur. Ama diğer taraftan ailenin bir çatışma ya da bir mücadele zemini olduğu. Aile tümüyle kutsal değil, tümüyle çatışma değil. Her ikisinin ortasında bir zeminde olmalıdır. Nitekim bugün Türkiye'de hukuk alanındaki sıkıntılardan birisi de bu zeminde yatmaktadır. Bir tarafta ailenin kutsal olduğu düşüncesi ama diğer tarafta ailenin tehlikeli olduğu düşüncesi. İkisi arasında oluşacak zemin ise ortalama bir zemindir. Bu noktada devletin hukuksal anlamda tabirimi maruz görün bir kaynana gibi durmaması lazımdır. Yani

olup biten karşısında bir hakim değil, uzlaşmayı ya da ayrılmayı kolaylaştıracak bir ılımlaştırıcı, moderatör olması lazımdır. Nitekim bu hususta en temel meselemizin başka kültürlerden aldığımız kurallarla aileyi tahkim etmenin zorluğunu yaşamamız olduğunu hemen fark etmemiz lazım. Yine aileyi kuvvetlendirme meselesinde başka hususlardan aldığımız akılların ya da faydaların bizim bir yere götürmeyeceğini fark etmemiz gerekir. Söz gelimi bugün aileye dair yapılan yardımların 1940'lardan itibaren Almanya'da, İngiltere'de doğum oranlarını yükseltmediğini hemen fark etmemiz lazım. Gerçekten bu meselenin esasen dünyanın temel problemi olduğunu görmemiz lazım. Çünkü Mormonlarda, Amişlerde ki bu toplulukların hepsinde de geleneksel dünya kodları daha fazladır. Bunlarda bile doğum oranlarının düştüğünü, evliliğe rağbetin azaldığını görüyoruz. Peki bu manzara karşısında telaşlanmalı mıyız? Hayır, tam tersi. Daha sağlıklı, daha zihinsel açıdan önlem alacak unsurları üretmeliyiz. Öncelikle yapacağımız hususlardan birisi evlilikle ilgili işlerin daha da kolaylaştırılmasıdır. Bugün en basit haliyle ekonomik anlamda insanların bir şekilde tahkim edilmesi lazımdır. Tek başına bir hayatın veya ekonomiyi tek başına yüklenmenin yeterli olmadığını hepimiz yaşıyoruz. Devletin bu anlamda ekonomik olarak katkıda bulunması lazım. Yani yasaların bu manada kolaylaştırılması gerekir. Diğer taraftan eğitim dediğimiz süreçlerin insan hayatındaki evliliklere katkıda bulunması lazım. Bugün 23, 24, 25, 27 yaşlarına kadar eğitimi sürdüğünü fark ediyoruz. Bu bir tarafta insanın olgunlaşması için iyi bir yatırım olurken diğer tarafta aile kurmak için bir engel olarak gözükmektedir. Bu açıdan da eğitimin kısaltılması ya da insanı hayata hazırlayacak daha kısa yolların söz gelimi meslekler gibi söz gelimi hayata erken başlayacak hususları üretecek zeminlerin oluşması lazım. Herkesin üniversite okuması da gerekli değildir bu anlamda. Dolayısıyla aileyi oluşturacak hukuki, ekonomik, siyasi, iktisadi zeminlerin bir şekilde devlet tarafından tahkim edilmesi gerekir. Ama diğer taraftan İnsanların da niçin evlilik yapacaklarına dair anlayışlarının geliştirilmesi lazım. Bunu şöyle daha iyi açıklayabiliriz. Ehliyet alabilmek, sürücü olabilmek için belli kurslara gidiyorsunuz, belli testlerden geçiyorsunuz. Aile kurabilmek için de belli eğitim süreçlerinden geçmemiz, belli kademelerden, aşamalardan geçmemiz gerekir. Evliliğin sadece iki kişinin bir araya gelmesi olmadığını fark etmemiz lazım. Evliliğin bir emek işi, bir zahmet, bir sorumluluk işi olduğunu gençlerimize fark ettirmemiz lazım. Tabiri caizse evliliklerin gerçekten bilge kişilerce hazırlanan eğitim süreçleriyle hangi süreçleri içerdiğine dair, çünkü kavgasız, gürültüsüz ya da her şeyin güllük gülistanlık içinde geçtiği bir süreç olmadığını fark etmemiz lazım. Bu yüzden de kişilerin, gençlerin bu manada aile kurumuna hazır olmaları gerekir. Bununla birlikte toplumun da aile kurumuna bir değer vermesi, bir değer katması gerektiğini fark etmemiz lazım. Çok şükür bu manada ülkemizde bir tarafta bireyselliğin %80'lerin üzerinde olduğunu ama diğer tarafta aile kurumuna %82 değer verdiğini görüyoruz. Bu gerçekten paradoksal olsa da aile kurumunun hala toplumumuzda bir değer katmanı olduğunun bir göstergesi olduğunu fark etmemiz lazım. O halde aile kurumunu destekleyecek toplumsal zeminleri de üretmemiz lazım. Anne babaların aile kurumuna destek olacak yatırımları ya da aileyi destekleyecek, o dayanıklılığı, mukavemeti sağlayacak, uzlaştırıcı, sulh içinde yaşayacaklarını sağlayacak unsurları geliştirmesi lazım. Ülkemizin bu manada gerçekten umuda ihtiyacı vardır. Korkmamamız lazım. İktidarlar gelir geçerler ama her daim arkalarında bıraktıkları hayatlar geride kalır.

0: nasıl bir hayat ürettikleri geride kalır. Bugün bir insanın evine dönerken taşıdıklarından daha fazla umudu, neşesi ya da hayata karşı duyduğu enerji önemlidir. Bu toprakların aile kurumu karşısında umudunu kaybetmemesi gerekir. Aile kurumuna güvenin bir şekilde sürdürülmesi gerekir. Bunun için de bir taraftan toplumsal koşulların, diğer taraftan hukuki koşulların, ekonomik koşulların da bir şekilde tahkim edilmesi ama esas meselenin olgunlaşma meselesi olduğunun fark edilmesi lazım. Çünkü gerçekten aile kurumunun tamamıyla insan yetiştirme odaklı olduğunun fark edilmesi gerekir. Çünkü bir çocuğun dünyaya gelmesi, var olması bir sevgi zemininde, saygı zemininde yetiştirilmesiyle mümkündür. Çünkü sevgi ve saygının olmadığı zeminde yetişen çocukların bugünün ifadesiyle suç makinesine dönüştüklerini hepimiz fark ediyoruz. Dolayısıyla ailenin bir sevgi mektebi, bir saygı mektebi, tabiri caizse insanlık mektebi olarak fark edilmesi gerekir. Bauman'ın ifadesiyle akışkan modernite ilişkilerin tabiri caizse gelip geçici olmasını bize vehmediyor. Oysa İslam düşüncesinde ilişkiler olgunlaşmanın, kemale ermenin, tekamülün zeminleridir. Bu açıdan da evlilik gerçekten insanı olgunlaştıran, insan yetiştirilmesiyle, çocuk yetiştirilmesiyle kemalatı yükselten bir zemin olduğunu fark etmemiz lazım. Nitekim Kur'an-ı Kerim içlerinizde ruhlarınızın sükun bulacağı, itminan bulacağı eşler yaratan Cenab-ı Hakk'a tazim ederek ifadesiyle ayet esasen olgunlaşmanın aileden geçtiğini bizim fark etmemizi istiyor. Yine Peygamber Efendimizin evleniniz uyarısının aslında tabiri caizse bir niteliksellik olduğunu hemen fark etmemiz lazım. Niceliksellik değil, niteliksellik'tir. Çünkü aile bir insanlık kurumudur. Bir olgunlaşma, tekamül kurumudur. Ve bu kurumun en yüce meyvesi ise çocuklarımızdır. Sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için, sağlıklı toplum oluşturabilmek için aile kurumunu tahkim etmenin, dayanıklılığını arttırmanın, her türlü bozuluşa, yozlaşmaya rağmen aile kurumuna değer vermenin bir insanlık görevi olduğunu fark etmemiz gerekir. Bu duygularla sizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.
1: Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Celal Türer'in ailenin içine girdiği sorunlar başlıklı kıymetli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Bugün kainatın dengesini bozan, insanlar arasındaki huzur ve barışa zarar veren olumsuzluklardan birisi de bilinçsiz tüketim ve israftır. İsraf, Cenab-ı Hakk'ın istifademize sunduğu nimetleri yersiz ve ölçüsüz kullanmaktır. Yeryüzündeki kaynakları sorumsuzca tüketmektir. Sevgili dinleyenler, günümüzde israf, yemeden içmeye, sözden davranışa, sağlıktan zamana, bilgiden çevreye, emekten enerjiye kadar pek çok alana yayılmıştır. Ne hazindir ki dünyanın farklı bölgelerinde bir lokma ekmeğe muhtaç insanlar varken, başka bölgelerde tonlarca ekmek ve gıda sorumsuzca çöpe atılıyor. Kimi yerlerde içecek bir damla su bulunamazken, başka yerlerde hayat kaynağımız sular hesapsızca israf ediliyor. Oysa ayeti kerime gayet açık. Onlar harcama yaptıklarında ne israf ederler ne de cimri davranırlar. Bu ikisi arasında bir yol tutarlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurmaktadır: kibre kapılmadan ve israfa kaçmadan yiyin,

0: sadaka verin ve giyinin. Değerli dinleyenler, en yaygın israf çeşitlerinden birisi de sağlık ve zaman israfıdır. Dünyamıza ve ahiretimize hiçbir katkısı olmayan zararlı alışkanlıklarla bedenimizi ve ruhumuzu tehlikeye atmak sağlığın israfıdır. Ömür sermayemizi Rabbimizin razı olmadığı söz ve davranışlarla heba etmek vaktin israfıdır. Sağlığın ve zamanın önemine sevgili Peygamberimiz şöyle dikkat çekmektedir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Bu iki nimet sağlık ve boş vakittir. Değerli dinleyenler, israfın öyle bir çeşidi vardır ki bütün israfların temeli ve en büyüğüdür. O da kainatın kendisine emanet edildiği insanın israfıdır. Bilinmelidir ki yaratılış gayesinden uzak bir hayat süren her insan kendini israf etmiştir. Allah ve Resulünü tanımadan geçirilen bir ömür, israf edilmiş bir ömürdür. İman, ibadet ve güzel ahlaktan yoksun yaşanan bir hayat, israf edilmiş bir hayattır. Programımızın ikinci bölümünde yine çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. Hayatı israf ederken durup düşünelim. Bu konuyu ilahiyatçı yazar Doktor Muhlis Akar'la konuşuyoruz. Şimdi bu kıymetli sohbeti dinliyoruz.
1: Merhaba değerli izleyici kardeşlerimiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun. Bugünkü sohbetimizde maalesef farkında olmadan hayatımızla ilgili çeşitli israflarımız var. Gençliğimizi israf ediyoruz, ömrümüzü israf ediyoruz, malımızı, mülkümüzü, servetimizi, vaktimizi israf ediyoruz. İsraf konusuna dikkat çekeceğiz. Lütfen israf deyince birazcık duyarlı konusunda maalesef problemlerimiz var. Yani sıradan bir kavram gibi geliniyor. Halbuki israf günahlardan, Allah'ın yasakladığı günahlardan biridir. Allah-u Teala çeşitli ayeti kerimelerde israfı yasaklıyor. Bakın Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir şeyi yasaklıyorsa bu yasaklanan şeyi yapmak günahtır. Hatta bir ayeti kerimesinde Allah-u Teala farkında olmadan hayatın değişik alanlarında yapılan israflara dikkat çekiyor da şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Farkında olmadan ömrünü, gençliğini, hayatını, servetini, her şeyini israf eden, kendine zulmeden, israf ederek kendine zulmeden kullarım. Eğer bu israfın, günahın farkına vardıysanız tevbe istiğfar edin, Allah'a yönelin. İsrafsız, savurganlık yapmadan bir hayatı yaşayın. O zaman la taknatun bir rahmetille, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Yeter ki hayatınızdaki israflara son verin. Allah innallaha yağfiru zunube cemi'a, geçmişteki günahları Allah affeder. Dolayısıyla israf değerli kardeşlerim dinimizin yasakladığı günah olan davranışlardan birisidir. Aslında bizim yüce dinimiz hayatın her alanında dengeyi, ölçülü olmayı emreder bize. Ve kedalike ceannakum ümmeten vesatan. Allahu Teala buyuruyor ki ben sizi vasat, orta bir ümmet yaptım. Yani ifrattan, tefritten uzak, hayatın her alanında ölçülü olmak, dengeli olmak, israfsız bir hayatı yaşamak ümmeti Muhammed'in, Müslüman olmanın bir özelliğidir. Değerli kardeşlerim, israf deyince tabii sadece gıda israfı akla geliyor ki bu çok önemli, ama her türlü, mesela diyelim ki Allahu Teala'nın haram kıldığı bir sözü söylemek, haram kıldığı bir davranış içinde bulunmak, bu da israftır. Yani mal özelinde, gıda üzerinde düşünecek olursak değerli kardeşlerim, Allahu Teala'nın yemeği, içmeyi haram kıldığı şeylere bir kuruş bile harcamak israftır, haramdır. Ama helal olan nimetler, helal olan nimetleri de ihtiyacımızın dışında, ihtiyaçtan fazla harcamak israftır, bu da günahtır. Allahu Teala ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha buyuruyor. Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Allah'ın sayısı nimetleri vardır. O nimetleri Allahu Teala bize ikram etmiştir. Ama o nimetlerin kullanma sorumluluğunu da bize yüklemiştir. Bir kere elde ettiğimiz nimetleri kazanırken helal ve meşru yollardan kazanmak önemlidir. Yani kazancımız haram olursa zaten o haram kazancı israf etmeden harcasak bile zaten haramdır. Servet esasen haramdır. Ama helal olan nimetleri de harcarken Allahu Teala o nimetleri kullanma sorumluluğunu bizlere yüklüyor. Hepimizin sıkça

Allah'ın gazabını celbedecek davranışlarımız var ki Allah'ın sevgisinden biz mahrum oluyoruz. Allah'ın sevmediği kullardan olmamak için her alanda dikkat etmemiz gerekir. Davranışlarımıza, sözlerimize, harcamalarımıza da dikkat etmek lazım. Çünkü Allah-u Teala helalinden kazandığımız nimetlere konusunda buyuruyor ki yiyin için ama israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da külü veşrebu ve elbesu ve tasaddaku fi gayri israfin وَلَا مَخِيلَةٍ. Ey ümmetim, Allah'ın helalinden verdiği nimetleri helalinden kazanın. Helalinden kazandığınız nimetleri harcarken onlardan israf etmeden yiyin için ama bunları yaparken de kibri ve gurur yapmadan, kibre ve gurura kapılmadan. Çok önemli bir şey Efendimiz dikkat ediyor. Onun için gösteriş tüketimi dinimize yasaktır değerli kardeşlerim. İsrafı doğuran sebeplerden birisi de gösteriştir maalesef. Günümüzde gösteriş tüketimi o kadar yaygınlaştı ki insanlar yediklerini, içtiklerini sosyal medyada sağda solda paylaşır oldular. Tabii bu nimetlere kavuşamayan insanların da o nimetlerde gözü kalıyor. Bunun için Allah israf edenleri sevmediği gibi gösteriş tüketiminde bulunanları da sevmez. Bir başka ayeti kerimesinde Allah-u Teala yine helalinden verdiğimiz nimetlerden faydalanın ama israf etmeyin diyor. İnnel mübezzirine kânu ihvâne şeyâtin. Yani nimetleri sorumsuzca ve sınırsızca saçıp savuranlar, israf edenler, gösteriş tüketiminde bulunanlar şeytanların kardeşleridir. Yani israf konusunu anlatırken şu iki ayete dikkat çeksek hayatımızda çok önemli israfları engelleyebiliriz değerli kardeşlerim. Bir, Allah israf edenleri sevmez. O zaman ben Rabbimin sevgili kulu olmak istiyorum. Öyleyse israftan sakınmalıyım. Anlayışını zihnimize yerleştirirsek kardeşlerim ömrümüzü israf etmeyiz. Gençliğimizi israf etmeyiz, hayatımızı israf etmeyiz, malı, mülkü, serveti israf etmeyiz, ekmeği, suyu, gıdayı israf etmeyiz. İkinci ayet-i kerimede biraz önce okudum. İnnel mübezzirine kânu ihvâne şeyâdîn. Nimetleri saçıp savuranlar, amacının dışında kullananlar şeytanların kardeşleridir. Allah muhafaza. Şeytanın kardeşi olmayı kim ister değerli kardeşlerim? Buna da dikkat etmek lazım. O halde israfa son vermek gerekir. Maalesef gıda israfı tabii. Hayatımızın değişik alanlarında çok israflar var ama vaktimizin sınırı olduğundan dolayı biraz gıda israfına dikkat çekmek istiyorum. Maalesef Birleşmiş Milletler'in yaptığı araştırmalara göre yeryüzünde üretilen gıdaların, nimetlerin, ekmeğin, değişik yiyecek içeceklerin 1/3'ü çöpe gidiyor. Değerli kardeşlerim 1/3 çöp oluyor. Yani 1/3 bakın israf eğer önlense, israf engellense o çöpe giden, israf edilen nimetler 1 milyara yakın açlık çeken insan var. O insanlarla paylaşılsa yeryüzünde açlık diye bir problem kalmaz değerli kardeşlerim. Yine ülkemizde yıllık 6 milyar ekmeğin çöpe atıldığı ifade ediliyor. Ondan sonra dualarımız kabul edilmiyor. Ondan sonra kazancımızda bereket olmuyor. Gönüllerimizde huzur olmuyor. Ailede huzur olmuyor. Allah'ın bize ikram ettiği nimeti israf ettiğimiz zaman değerli kardeşlerim. O zaman o nimeti verene nankörlük olmaz mı? İsraf ettiğimiz her bir ekmekte değerli kardeşlerim, her bir gıdada toprağın hakkı vardır, güneşin hakkı vardır, suyun hakkı vardır. O ekmeği pişiren, o tarladan getiren, o buğdaya emek veren, o unu öğüten, ekmeği bizim tabağımıza kadar yani tarladan tabağa gelinceye kadar kimlerin emeği varsa israf ettiğimiz gıdalarda, ekmekte hepsinin hakkı vardır. O insanların haklarını da ihlal ediyoruz. Hem yaratana karşı haksızlık ediyoruz. Hem insanların emeğine karşı haksızlık ediyoruz. Hem de Allah'ın sevmediği insanlar konumuna düşüyoruz. Allah-u Teala cümlemizi her türlü israftan korusun. Değerli kardeşlerim, tabii vaktimizi israf ediyoruz. Yani zamanımızı, yani eğer aklımızı doğru kullansak bir saniyemizi bile boşa harcayamayız. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadislerinde de kıyamet gününde kişi şu 5 sorunun cevabını, hesabını vermeden Allah'ın huzurundan ayrılamaz. Hesap sorulacak. Nedir? Ömrünü nerede harcadın? Bakın Allah hepimize hayırlı ömürler versin. Kaç yıl yaşayacağımızı bilemiyoruz. Ama ömür sermayesini böyle oyunla, eğlenceyle, günah alanlarla, saatlerce sosyal medyada, televizyonların başında faydasız programları izleyerek geçirmeyi Allah-u Teala istemez. Yani ömür sermayemizi böyle alanlarda kullandığımız zaman bunun hesabı ağır olur. Allah korusun. Onun için ömrünü nerede geçirdin ey kulum? 5 vakit ezanlarda Allah'ın huzuruna 5 vakit durdun mu? Allah'ın helal kıldığı nimetleri kazanmak için helalinden çalıştın mı? Ailene, çoluğuna, çocuğuna, insanlara faydalı olmak için çalıştın mı? Gayret ettin mi? Gençliğini nerede harcadın? Gençlik enerjisini servetin, şehvetin kölesi olarak Allah korusun. Böyle günah alanlarda, kumarda, içkide, kumarda, fuhuşta Allah korusun. Gençlerimizi her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Gençliğimizi nerelerde harcadığımızın hesabı sorulacaktır. Malı nereden kazandın, nerede harcadın? Bakın kazancımızın hesabı sorulacak. Dolayısıyla kazancımızın helal ve meşru olması lazım. Helalinden kazandığımız

0: Değerli kardeşlerimiz, nimetlerin de harcamasından sorulacağız. İşte o yüzden israfa dur demek durumundayız. Yani hayatımızın her alanında israf ettiğimiz sudur, ekmektir, gıdadır, giyimdir. Yani hiç kullanmadığımız elbiseleri böyle dolaplara doldurup da kar dolaplarına, böyle adeta mağazaya çevirdiğimiz kar dolaplarında yığdığımız o elbiselerin de hesabı sorulacaktır. Ve buna benzer veya ihtiyacımız olmayan durmadan cep telefonlarını değiştirmek, yeni üretilen her şeyin peşinden koşmak, bunların da hesabı sorulacaktır. Bir de bildiklerimize ne gibi ameller ettiğimizin hesabı sorulacaktır. Onun için vaktimizi de boşa harcamamak lazım. Asr suresinde Allah-u Teala buna dikkat çekiyor. Asra yemin olsun ki insanlar zarardadır. Kimler zararda değildir? İllellezine amenu ve amilu salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr. Hakkıyla Allah'la iman sözleşmesi yapıp iman eden, imanın gereği olarak salih amel işleyen, hayatının bütün alanlarını Allah'ın razı olduğu şekilde kullukla, ibadetle, hizmetle, salih amel üreterek değerlendiren, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler zararda değildir. Dolayısıyla ömür sermayesi, mayamızın, gençlik enerjimizin zarar etmemesi için de değerli kardeşlerimizin ömrümüzü, zamanımızı, vaktimizi boşa harcamamak, Allah'ın razı olduğu şeylerde her saniyemizin hesabını vereceğimizin bilinciyle hareket etmek gerekir. Yine o kadar çok israf var ki değerli kardeşlerim, enerji israfı, enerjiyi işte elektriği, suyu boşa harcamak, amacının dışında kullanmak, bunlar aynı zamanda kamu hakkıdır, kamunun haklarının da ihlalidir değerli kardeşlerim. Bunlara da dikkat etmemiz gerekir. Özetleyecek olursak konumuzu, Allah-u Teala her alanda bize ölçülü ve dengeli olmamızı emrediyor ve ömrümüzü, hayatımızı, gençliğimizi, kazancımızı, harcamalarımızı hepsini iktisatlı olarak kullanmayı bize emrediyor. Yani Allah iktisadı emrediyor. Rahman suresinde de Allah-u Teala cennetli kullarından, Rahman'ın kullarından bahsederken buyuruyor ki Rahman'ın kulları şunlardır. Vellezine idâ enfekû, bakın çok önemli. Rahman'ın kulları, cennetli kullar infak harcama yapacakları zaman, yani para harcarken, mal harcarken veya işte ömrünü, gençliğini değerlendirirken ömür sermayesi de hızla eriyor. Ne yaparlar? Lem yusrifu velem yakturu. İsraf etmezler, boşa harcamazlar. Amacının dışında ömrünü, gençliğini kullanmazlar. Amacının dışında parasını, servetini kullanmazlar. Cimrilik de etmezler. İhtiyaç olan yerlere de harcama yaparlar. Cimrilik de tersinden bir israftır değerli kardeşler. Cimri davrandığımız zaman, zekatı vermediğimiz zaman o malın hakkının da hesabı olacaktır. Çoluğumuzun, çocuğumuzun hakkını vermediğimiz zaman, kıstığımız zaman, ihtiyaçlarını karşılamadığımız zaman burada da yine tersinden bir israf olmuş olur. Dolayısıyla Rahman'ın kullarının özelliği harcama yap yaptıkları zaman ne israf ederler ne de cimri davranırlar. Ve kâne beyne dâlike kavâma, onların sözleri, davranışları, harcamaları iktisatlıdır, ölçülüdür, dengelidir. Rabbim hayatımızın her alanında ölçülü, dengeli olmayı bizlere nasip eylesin. Ve unutmayalım ki israf ettiğimiz her nimetin hesabı da bize sorulur. O çöplere atılan ekmeğin, gıdanın, boş harcanan suların da hesabı sorulur. Bu hesabı verecek şekilde davranmak hepimizin görev ve sorumludur. Rabbim iktisatlı olarak israfsız bir hayatı yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Ömrümüzü, gençliğimizi rızasına uygun alanlarda değerlendirebilmeyi nasip eylesin diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun kardeşlerim. Allah'a emanet olun.
1: İlahiyatçı yazar Doktor Muhlis Akar'ın Hayatı İsraf Ederken Durup Düşünelim başlıklı değerli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Sevgili dinleyiciler, bir cuma sabahı programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Hakan, sanma durumu, zannetme işi ya da bir anlamda bana göre demek biçiminde kullandığımız bir sözcük var. Nedir o?
1: Sanırım.
2: Ama sanırım yerine çok farklı biçimlerde söylenen sözcükler var.
1: Sözcüğü yanlış bilmekten kaynaklanabilir. Bunlar hep söylüyoruz. Ya da konuşmamıza dikkat etmemekten kaynaklanabilir. Özensiz konuşma. Sanırsam, sanırsam ki, sanarsam ki. Bunlar hep yanlış ve özensiz konuşmaya giren örnekler. Doğrusu sanırım.
2: Eskiler buna Arapça bir sözcüğü kullanırlarmış. Bu anlama gelen zehab sözcüğü.
1: Aa, biliyorum o sözcüğü. Hatta onunla ilgili bir deyim de biliyorum. Zehaba kapılmak.
2: Öyle zannetmek.
1: Öyle zannetmek.
2: Ne kadar güzelmiş. Müziği de güzel. Hı-hı. Ama bugün günümüzde
1: kullanmıyoruz artık.
2: Kullanmıyoruz. Peki sanma durumunu, bana göre anlamını taşısın diye kullandığımız sözcüğün doğrusunu ne olduğunu hatırlatalım mı bir kez?
1: Tabii ki hatırlatalım. Doğrusu sanırım.
2: Sanırım yok.
1: Sanırsam yok.
2: Sanarsam yok.
1: Sanırsam ki hiç yok.
2: Öyleyse konuş ki
1: seni görebileyim.
0: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: Reklamlar.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
3: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtma yapıyor.

0: devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni'ni sunuyoruz. Ben Ece Akgüs. Önce dinleyeceğiniz haberlerden başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Valisi Can Bolat ve beraberindeki heyeti Beştepe'de kabul etti. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Futbolun devleri Türkiye'de buluşacak. 2027 İspanya Süper Kupası İstanbul'da sahibini bulacak. Batı Trakya Türk azınlığının müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Başlıkların ardından detayları aktarıyoruz. Türk demokrasisi için unutulmayacak kara leke olarak tarih sayfalarına kazınan merhum Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin üzerinden 65 yıl geçti. Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için siyasiler mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında 27 Mayıs'ın Türk demokrasisine ve milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olduğunun altını çizdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. 27 Mayıs darbesinin demokrasi şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan mezarı başında da anıldı. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in anıt mezarı başındaki anma törenine Menderes, Zorlu ve Polatkan aileleriyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'yla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldı. Bakan Çiftçi, gözaltındayken intihar ettiği açıklanan dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik'e de şehit statüsü verildiğini açıkladı. Gedik'in naaşının Adnan Menderes anıt mezarı alanına defnedileceğini duyurdu.
2: 27 Mayıs 1960 darbesinde milletimizin iradesi silahların gölgesinde gasp edilmiş, milletin seçtiği başbakan ve bakanlar esir alınmış, hukuk darbecilerin kurduğu intikam düzeninin aracına dönüştürülmüştür. Merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'i darbenin henüz ilk günlerinde kaybettik. Darbeciler onun ölümünü sözde intihar olarak duyurdular. Ancak biz darbenin karanlık şartlarında oluşturulan bu anlatıyı kabul etmiyor. İsmail Namık Gedik'i 27 Mayıs zulmünün mazlumu ve şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz. Aziz milletimizle önemli bir kararı paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü imzasıyla merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes anıt mezarının bulunduğu bu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Valisi Yakup Can Bolat ve beraberindeki heyeti Beştepe'de kabul etti. Kabul Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doğan Kalkan ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da kabulde yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Araştırma Üniversiteleri Destek Programı'nda konuştu. Araştırma üniversitelerine desteğin artarak devam ettiğini belirtti. Cevdet Yılmaz, üniversiteleri küresel birer cazibe merkezine dönüştürecek yeni beyin göçü hamlesini de açıkladı.

0: başarılı olan uluslararası öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına alınacağını belirtti.
1: 2027'de başarılı uluslararası öğrencileri araştırma görevlisi kadrolarına alarak üniversitelerimizi küresel yeteneklerin buluştuğu birer cazibe merkezi haline getirmeyi öngörüyoruz. Ülkemize yönelik beyin göçünü destekleyici bir yaklaşım. Doktora sayılarındaki düşüşü gördük. Bizim bu eğilimi kırıcı tedbirler almamız lazım. Bu alanda da uluslararası öğrencilerin büyük bir potansiyel sunduğunu görmemiz lazım. Hep birlikte inşallah burada da bazı yeni açılımlar yapacağız. Ülkemizi bu değerli kaynakla buluşturmamız çok önemli. En değerli varlık yetişmiş insan gücü.
0: Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Hız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Terörsüz Türkiye hedefinin bölgeye taşınmasına ilişkin yeni bir öneriyi de açıklayan Çiftçi, Suriye, Irak, İran ve Türkiye arasında dörtlü bir mekanizma da geliştirebiliriz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Çiftçi, suç örgütlerine yönelik operasyonların bilançosunu da paylaştı. 2026 yılında 557 suç örgütüne 1568 operasyon düzenlendiğini belirten Çiftçi, operasyonların sonucunda 6916 kişinin cezaevine gönderildiğini bildirdi. Bakan Çiftçi, güvenli okul operasyonlarına da değindi. Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun Ekim ayının sonunda görevine başlayacağını duyurdu. Böylece Sakarya gaz sahasında ikinci faza geçileceğini söyledi.
2: Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuz inşallah Ekim ayının sonuna doğru Karadeniz'deki görev yerine, Karadeniz'de 20 yıl boyunca üretim yapacağı noktaya inşallah uğurlayacağız buradan. Çok yoğun bir çalışma var. Osman Gazi Yüzer Üretim Platformumuz bizim Sakarya gaz sahasının ikinci fazı. İlk fazda biz yaklaşık 4 milyon evin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak üretimi kara tesislerimiz vasıtasıyla yapıyorduk. Ve şu anda bu devam ediyor. İkinci fazda bir 10 milyon metreküp daha, yani bir 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu yüzer üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız.
0: Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye hedefindeki son duruma ilişkin konuştu. Silah bırakmanın teyit ve ilan aşamasının Ekim ayında, değilse Kasım ayında gerçekleşmesi bekleniyor dedi. Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği Anadolu Sohbetleri programına katıldı. Uçum, çerçeve yasanın kapsamının değişmeyeceğinin de altını çizdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanlığı'nın Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ile stratejik ortaklığını duyurdu. Bakan Kurum, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen OECD Konsey toplantısına katıldı. İklim meselesi artık bir gündem maddesi değil, bir güvenlik meselesidir ifadesini kullandı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 77. kuruluş ve Türkiye ile diplomatik ilişkilerin 55. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan resepsiyona bir mesaj gönderdi. Emine Erdoğan mesajında köklü tarihi bağlarımızın ve güçlü işbirliğimizin dünya barışına önemli katkılar sunacağına inanıyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın İletişim Başkanlığı'nda

kabulleri vardı. İletişim Başkanı Duran görüşmelerin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. İlk olarak Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörlüğü'ne Türkiye tarafından aday gösterilen Mehdi Eker'le bir araya geldiğini belirtti. Kendisine adaylık sürecinde başarılar diliyor, bu önemli sürecin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi. Duran, Mehdi Eker'in tarım ve gıda politikaları konusundaki tecrübesine ise ayrı bir parantez açtı. Gıda ve Tarım Örgütü'nün küresel ölçekte yürüttüğü çalışmalara ve ülkemizin uluslararası alandaki temsiline önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Duran, Mozambik Cumhuriyeti'ne Maputo Büyükelçisi olarak atanan Ayça Oşafoğlu İnam'la da bir araya geldi. Büyükelçimize yeni görevinde başarılar diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi. Türkiye Emlak Katılım Bankası, tasarruf finansmanı alanındaki büyüme stratejisine devam ediyor. Bu kapsamda katılım evim ve bir evimin satın alınması için görüşmelere başlandı. Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın KAP'a yaptığı açıklamada, görüşmelerin bağlı ortaklığı olan emlak katılım, tasarruf finansman aracılığıyla yürütüldüğü belirtildi. Sayın dinleyiciler, futbolun devleri Türkiye'de buluşacak. 2027 İspanya Süper Kupası İstanbul'da sahibini bulacak. Süper Kupa maçlarında İspanya futbolunun 4 büyük kulübü Şubat ayında İstanbul'da sahaya çıkacak. Karşılaşmalar 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak. Kupanın yarı finalinde Real Sociedad'la Real Madrid, Barcelona'yla Atletico Madrid mücadele edecek. Organizasyonun tanıtım toplantısı ev sahibi İstanbul'da yapıldı. Dev organizasyonun tanıtım toplantısı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlendi. İspanya Süper Kupası maçları 150'den fazla ülkede naklen yayımlanıyor. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 7 ülkeden gelen ev sahipliği teklifinin incelendiği ve İstanbul'da karar kılındığı vurgulandı. Uluslararası futbol takviminde yer edinen turnuvayı geçen sezon Barcelona kazanmıştı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi durum ve koşulların değiştiği gerekçesiyle CHP İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin daha önce uygulanan tüm ihtiyati tedbirleri kaldırdı. Bununla birlikte Gürsel Tekin ve heyetinin CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki görevi de sona erdi. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin esas dava ise devam ediyor. CHP'de gözler bugün yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına çevrildi. Gündemin ilk sırasında başka partiye destek verdikleri gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 49 isim var. Daha önce kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ancak CHP'den istifa ederek yeni partiye katılan 9 milletvekilinin dosyaları da yeniden ele alınacak. Dosyalar Ağustos ayında hukuki ve teknik gerekçelerle karara bağlanamamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 69 yeni atama yapıldı. 39 il emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 83. duruşma görüldü. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. İsnat edilen suçları kabul etmeyen sanıklar beraat talebinde bulundu. Murat Kapki'nin kuzeni, aynı zamanda şoförü olan tutuksuz sanık Berat Çağrı Kapki, kağıt üstünde sahibi göründüğü şirketlerden hiçbir şekilde maddi ve manevi menfaat elde etmediğini savundu. Pozisyonum gereği amcamın oğlu ve patronumun talimatlarını yerine getirdim. Hiçbir şekilde bunları sorgulama gibi bir yetkim söz konusu değildi, dedi. Davada toplam 218 sanığın savunması tamamlanmış oldu. Duruşma tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere 21 Eylül Pazartesi gününe ertelendi. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Ekrem İmamoğlu davada 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Davada 51'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın ardından Pakistan'ı ziyaret etti. İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik ile görüştü. Kalın, muhataplarıyla bölgesel gelişmeleri ve Türkiye ile Pakistan arasındaki güvenlik işbirliği konularını ele aldı. Görüşmelerde Yemen-Suudi Arabistan gerilimiyle Mekke Ortak Savunma Anlaşması da gündemdeydi. Batı Trakya Türk azınlığının müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildiri sundu. Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün din ve inanç özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu belirtildi. Katil İsrail Gazze şeridinde ateşkesi ihlal ediyor. Son 24 saatteki saldırılarda 5 Filistinli öldü, 28 kişi yaralandı. Hasar aldıktan sonra çöken Saadet Apartmanı'nda da can kaybı 12'si çocuk olmak üzere 21'e yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda ise 30 Filistinli alıkonuldu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılımı bu yılda engellendi. ABD gelecek hafta New York'ta düzenlenecek olan genel kurula katılması beklenen Mahmut Abbas'ın vize talebini reddetti. Abbas'ın geçen yıl olduğu gibi bu yılda BM Genel Kurulu'na uzaktan hitap etmesi bekleniyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları nedeniyle hakkında tutuklama emri bulunan Netanyahu ise BM Genel Kurulu'na katılacak. ABD Dışişleri Bakanlığı da Filistinli yetkililere yönelik vize kısıtlamalarının uzatılacağını açıkladı. Filistin Dışişleri Bakanlığı ise kararı reddettiklerini açıkladı. Vize reddinin iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle bölgede barış ve istikrarın sağlanması çabalarıyla çelişen haksız bir tedbir olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran'sa ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'da kalıcı bir Amerikan askeri üssü kurulması konusunda önemli ilerleme sağlandığını açıkladı. Trump, üssün yerinin yakında duyurulacağını söyledi. Varşova yönetimi ise Rusya'dan gelebilecek yeni tehditlere karşı hazırlık mesajı verdi. Başbakan Donald Tusk, Polonya'nın Avrupa'nın doğu güvenliğinde kilit ülke olduğunu vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Çin'in fiilen Rusya'nın yanında yer aldığını savundu. Kuzey Kore askerlerinin de Rusya'da modern savaş taktikleri öğrendiğini ve bunun Doğu Asya'da istikrarı tehdit ettiğini söyledi. ABD Temsilciler Meclisi de Rusya'ya yeni yaptırımlar içeren tasarıyı kabul etti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Valisi Can Bolat ve beraberindeki heyeti Beştepe'de kabul etti. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tutuklarını söyledi. Futbolun devleri Türkiye'de buluşacak. 2027 İspanya Süper Kupası İstanbul'da sahibini bulacak. Batı Trakya Türk azınlığının müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Spor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk etti. Siyah beyazlı takım karşılaşmayı 4-1 kazandı. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek için Letonya karşısına çıkan Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 mağlup oldu.

0: Formula 1'de merakla beklenen 2027 takvimi açıklandı. 5 yılın ardından düzenlenecek Türkiye Grand Prix'si heyecanı 1 Ekim'de başlayacak. İstanbul Park 24 ayaktan oluşan takvimin 17. yarışı olarak koşulacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari hariç olmak üzere Doğu Anadolu'yla, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla, Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Ordu 23, İstanbul 26, İzmir ve Hakkari 30, Edirne ve Ağrı 28, Bursa ve Çankırı 25, Kütahya 20, Muğla ve Mersin 29, Antalya 32, Konya ve Samsun 24, Bolu ve Erzurum 22, Artvin 27, Iğdır 32, Diyarbakır 33, Şanlıurfa 34 ve Siirt 35 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Niğde Pozantı Otoyolu'nun ilk kilometresindeki Kemerhisar kavşağında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Adana yönlerindeki trafik aynı yönlerde diğer şeritlerden veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Çatalca Büyükçekmece yolunun 21 ile 23. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü geliş gidiş olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 7.30 ana haber bültenini sunduk.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
7: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar...

0: içinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
1: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: 14-21 Eylül tarihleri arasında 14. nesil Core i5 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Asus TUF Gaming F16 Notebook 64.999 liraya, Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook Go 15 Notebook 24.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın.

0: Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu akü bir numara.
6: Oo, her yerden sipariş aldık.
7: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
7: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
6: Tami.
7: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
9: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
10: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Her sürücü hayatının bir noktasında yolunu kaybeder. Geçtiğimiz gün önümdeki araç ışık yeşile dönünce önce hareket etmekte tereddüt etti, sonra sağa gider gibi yapıp sola döndü. Yaklaşık bir kilometre ileride ise yokuş aşağı bir virajın ortasında aniden U dönüş yapmaya karar vererek beni, arkamdaki ve karşıdan gelen araçları tehlikeye attı. Panik altında verilen kararların kazaya dönüşmemesi için sürücülerin hızlı bir şekilde bazı adımları atması gerekiyor. Birinci adım, sakin olmak. Direksiyon başında yüksek stres sürücülerin genellikle hata üstüne hata yapmalarına neden oluyor. Kaybolan sürücü öncelikle güvenli bir yere park ederek yönünü navigasyon sistemine bakarak veya birine sorarak belirlemelidir. Yola tekrar katıldığı zaman yavaş hareket eden sağ şeridi kullanmalıdır. Sürücü bu noktada kararlı hareketler yapmalıdır. Emin olmasa bile sürücü direksiyon başında tereddütsüz seçimler yapmalıdır. Yanlış yola sapmak ölümcül sonuçlar doğurmaz. Ancak hızlı akan bir trafik içinde aniden U dönüş yapmak ölümcül sonuçlar doğurabilir. Benim önümde hatalı U dönüş yapan sürücü 300 metre ilerideki dönel kavşakta güvenli bir şekilde U dönüş yapabilirdi. Her sürücü hayatlarının bir noktasında kaybolur. Bu garip bir durum değildir. Önemli olan panik olmadan, sakin bir şekilde, kimsenin hayatını tehlikeye atmadan doğru yolu bulmaktır. Güvenli yolculuklar.
9: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 18 Eylül Cuma, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı Muhammed Enes Yılmaz hazırladı. Teknik yapımda Oğuzhan Yılmaz ve Semih Ballı, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmenizi temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek "Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz," dedi. Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'da Mekke şehrini hedef alan İHA saldırılarını kınadı. Kültür sanatta haftanın öne çıkan başlıkları.

0: Zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyodan.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle...

Hem günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Fon depremi manşeti Hürriyet gazetesinde. Borsa İstanbul'da sert satış dalgasına yol açan fon piyasasındaki gelişmeler bir dizi önlemle kontrol altına alındı. 7 şirketin 130 fonunun tasfiye edilmesine neden olan fon depremi ise adım adım geldi. Bir süredir bazı şirketlerin çok sert hareketleri dikkat çekiyordu. Bazı yatırım fonları işlem hacmi küçük hisselerde büyük pozisyonlara ulaşmıştı. Fon depreminin temelinde de bu var. Kırılma noktası ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Ağustos'ta yeni bir düzenlemeye gitmesiyle başladı. Şeffaflık arttı. Birkaç hissede yoğunlaşmış fonları portföylerini yeniden düzenlemeye zorladı. Bu kırılma noktalarından biri oldu. Meclis'te asker barışa katkı sağlamaz. Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası'nı ziyaretinin yakından takip edildiğini açıkladı. Açıklamada adanın gayri askeri statüde olduğu hatırlatılarak Meis Adası'nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulmaması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır ifadeleri kullanıldı. Husiler füzeyle F-15 düşürdü. Husiler Yemen'in Marib bölgesinde yerel üretim bir hava savunma füzesiyle Suudi Arabistan'a ait F-15 düşürdüklerini açıkladı. O başsavcı gözaltında. Hürriyet'in dünkü haberinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmayı kapatan dönemin FETÖ'cü başsavcısı gözaltına alındı. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Kartal destan yazdı. Beşiktaş Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde ağırladığı Marsilya'yı ezdi geçti. Muhteşem taraftarının desteğiyle coşup Fransız ekibini adeta sahayı dar eden siyah beyazlı ekibimizin golleri İlhan Fakılı, Serni Murillo ve Poku'dan geldi. Fon krizinde istikrar komitesi devrede. Risk yok, tedbir var. Bazı fonlardaki likidite sıkışıklığını gidermek ve bulaşmayı önlemek için tedbir alan Finansal İstikrar Komitesi havayı pozitife döndürdü. 515 bin yatırımcının 827 milyar lira yatırdığı 127 fonun tasfiye süreci başladı. Yetki SPK'da. Dördüncü buluşma New York'ta. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Barak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın 22-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marşında New York'ta görüşeceklerini söyledi. Erdoğan, 20 Ocak 2025'te başlayan ikinci başkanlık döneminde Trump'la yüz yüze 3 kez ikili görüşme gerçekleştirdi. İki liderin son yüz yüze görüşmesi de 7 Temmuz 2026'da Trump'ın NATO zirvesi için geldiği Ankara'da yapıldı. Yeni partide isim planı, Yenilik Partisi'nin isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine yeni parti verilen 30 günlük süre dolmasına karşın bu yönde bir adım atmadı. İsim tartışması ile ilgili A ve B planları hazırlayan yeni parti Anayasa Mahkemesi'nden bir karar çıkması halinde yeni ifadesini koruyarak yeni bir isim alacak. Netanyahu parayı bakıma yatırmış. İsrail basını Başbakan Netanyahu'nun ABD ziyaretlerindeki harcamalarını merceğe aldı. İsrail'deki bilgi talep etme yasası uyarınca Başbakanlık tarafından açıklanan belgelere göre Netanyahu'nun 2025'te ABD'ye yaptığı ziyaretlerde 13 bin dolarlık kuaför

0: masrafı, 500 dolarlık sigara masrafı, 295 dolarlık kapı tamiri faturası ve 125 dolarlık trafik cezası dikkat çekti. Otel ücretleriyle beraber gezinin 129 bin dolara mal olduğu öğrenildi. Polonya'da ABD üssü kurulacak. ABD Başkanı Donald Trump, Polonya'da ABD üssü kurulması konusunda önemli bir mesafe kat ettiklerini ve yakında yeni üssün yerini açıklayacaklarını duyurdu. Türkiye gazetesine geçtik. 27 Mayıs'ın katlettiği Namık Gedik resmen şehit, 66 yıl sonra iadeye itibar. Gözaltında intihar etti denilen dönemin İçişleri Bakanı Gedik'in kabri dava arkadaşı Adnan Menderes'in yanına nakledilecek. Adalarda statü ihlaline izin vermeyiz. Ankara, Yunan'ın gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasına seyirci kalmayacağını vurguladı. Atina'yı uluslararası anlaşmalara uymaya davet eden Milli Savunma Bakanlığı, adalarda askeri varlığı kabul etmeliyiz, statü ihlaline izin vermeyiz dedi. Milli Savunma Bakanlığı 51. Komando Tugayı'nın Söke'ye naklini de birliklerin yeri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat ihtiyaçlarına göre düzenleniyor diye yorumladı. Yeni Şafak'a geçtik. Borsada 130 fona tasfiye sermaye piyasası kurulu, borsada manipülasyon iddialarının ardından 7 portföy yönetim şirketinin elinde bulunan 130 fonu tasfiye etti. 515 bin bireysel yatırımcının işlem yaptığı fonlarda 826 milyar lira bulunuyor. Atilla Uğur'a gözaltı kararı. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi. Uğur'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu öğrenildi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kanada'nın Avrupa Birliği'ne ilk ortak üye olmasını teklif etmesi ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı. Trump, planın düşmence eylem olarak nitelendirilebileceğini ve Avrupa'ya yüksek gümrük vergileri uygulanabileceğini söyledi. Kanada Başbakanı Carney ise teklifi memnuniyetle karşıladı. Sabah gazetesine geçtik. Dünyaya açılan 6. gurur kapısı manşeti sabahta. Türkiye'nin gurur abidesi İstanbul Havalimanı'nda tarihi gün, muhalefet ve dış güçlerin tüm engelleme çabalarına rağmen Başkan Erdoğan'ın kararlı tutumu sayesinde hizmete giren havalimanı bugün 6. pistine kavuşuyor. Milletin sevgisini idam edemezsiniz. Eski Başbakan Adnan Menderes'le bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edilişlerinin 64. yıl dönümünde kabirleri başında anıldı. İçişleri Bakanı Çiftçi, bu aziz milletin gönlüne yerleşmiş sevgiyi dar ağacına çekemezsiniz. Bu milletin hafızasını idam edemezsiniz dedi. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Sınırlı krize jet müdahale, yapısal sorun yok manşeti. Ne akşam gazetesinde Finansal İstikrar Komitesi fon piyasasındaki dalgalanma için yönetilebilir dedi. SPK, BDDK ve Merkez Bankası'ndan kritik müdahaleler geldi. ABD savaş suçu işledi. Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu, Amerikan ordusunun İran'a yönelik saldırılarında sivilleri pervasızca kasıtlı bir şekilde katlettiğini vurguladı. Türk gemisine İHA'lı saldırı. Ukrayna açıklarında kamikaze İHA saldırısına uğrayan Meryem M isimli Türk gemisinde kaptan öldü, 13 mürettebat yaralandı. Milli Güvenlik Kurulu kararı Kasım'da çıkar. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uç'un PKK'nın silah bırakacağını teyit edecek MGK kararının Ekim veya Kasım'da çıkabileceğini, Öcalan'a da alt komisyonda görev verileceğini duyurdu. Efendim, son olarak Ekonomi gazetesine geçtik. Fonlarda ayıklama operasyonu başladı manşeti yine ekonomide. Türkiye sermaye piyasalarında yaşanan yatırım fonları kaynaklı depreme çok yönlü müdahale ediliyor. Ekonomi yönetimi, ilgili düzenleyici kurumlar ve Merkez Bankası likidite sıkışıklığını giderme ve piyasaları sakinleştirmeye yönelik bir dizi önlem açıkladı. Kanada Avrupa Birliği yakınlaşması Trump'ı kızdırdı. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in Kanada'ya Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olması için kapının açılmasını önerisi ve Kanada Başbakanı Carney'in bu çağrıya olumlu yanıtı ABD Başkanı Trump'ı kızdırdı. ABD ile ticari gerilimin derinleştiği dönemde Avrupa Birliği ile ilişkileri güçlendirme planını Avrupa Parlamentosu'nda açıklayan Kanada Başbakanı Carney, Avrupa Birliği ile yakınlaşmanın ABD'ye karşı yeni bir blok oluşturma amacı taşımadığını, ekonomik ve stratejik dayanıklılığı arttırmayı hedeflediğini savundu. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yorumcu konuğumuzla birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartlarıyla 1-30 Eylül 2020

0: TL ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
10: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız. Hepsini ben satarım.
9: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
11: Sensat.com.
12: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8.13 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Bu bölümde İbni Haldun Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Gökhan Ereli konuğumuz. Sayın Ereli, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk Ceyhan Bey.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump anlaşma yapmak amacıyla Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini belirterek umarım İran'la savaşın sonuna doğru ilerliyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Tabii bu gibi açıklamaları savaşın başladığı andan itibaren yani sıklıkla duyuyoruz ama hiçbir olumlu durumun gelişmediğine de hemen her gün tanıklık ediyoruz. Çünkü barış mesajlarının verildiği anda hemen akabinde işte saldırılar ve İran buna bir şekilde karşılık veriyor. Bölgedeki Amerikan varlıklarının olduğu alanları hedef alıyor. Şimdi savaş tabii Hürmüz'den Babülmendeb'e şu anda sıçramış durumda. Orada da Hürmüz Boğazı'nda ne yaşanıyorsa orada da tabii önemli ölçüde bazı olumsuz durumlar var. Husilerin saldırıları var. İşte oradan geçişlerin engellendiği, orada da yine bir bahsettiğimiz, uzunca bir süredir konuştuğumuz işte petrol krizini daha da derinleştirecek gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Orada asıl şaşırtıcı olan mesele Husilerin kabiliyetinin bu denli yüksek oluşuyla ilgili. İşte az önce dinleyicilerimizle de paylaştım gazete haberinde. Husiler orada yerel bir üretim olan füzesiyle Suudi savaş uçaklarını hedef alabiliyor ve imha edebiliyor. Bu görüntüleri de paylaştılar. Şimdi günümüzde aslında bu çok konuşuluyor, tartışılıyor. Evet, askeri teknolojiler çok gelişti. Bahsettiğimiz ülkeler, işte bir Amerika Birleşik Devletleri gibi ya da işte Avrupa ülkeleri gibi, Rusya gibi, Çin gibi ülkelerin askeri teknolojilerini çok ciddi anlamda geliştirdiklerini görüyoruz. Bunları ifade ediyoruz ama asimetrik mücadelede de ellerinde daha sınırlı, kabiliyeti daha düşük ve çok da sofistike olmayan enstrümanlarla çok ciddi işler başaran işte hem Husiler gibi yapılar hem de işte İran ordusunun gösterdiği mukavemet. Şimdi bu da ayrıca bu günümüz savaş konseptinde

0: bambaşka bir hale getirdi. Daha sorgulanabilir hale getirildi. Daha düşük maliyetle daha büyük hasarlar, işte en ciddi örneği uzunca bir süredir konuştuğumuz SİHA'lar meselesi. Hemen her coğrafyada SİHA etkinliğini görüyoruz, biliyoruz. Şimdi Mekke'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Tabii bu saldırıya Türkiye'den tepki geldi. Şimdi Mekke Anlaşması'nın bir tarafı olarak acaba Türkiye, hani Suudi Arabistan bir saldırıya uğradığında nasıl bir tepki verecek tartışmalarında, anlaşma imzalandığı günden bugüne aslında hep sormuştuk, konuşmuştuk, tartışmıştık. Şimdi hangi boyutta saldırı, hangi boyutta olursa Türkiye'de bu saldırının tarafı haline gelecek sorusu henüz netleşmedi gibi görünüyor. Tabii karşılıklı yine provokatif açıklamalar var hem Suudi Arabistan tarafından hem Husiler tarafından. Şimdi bu da ayrı bir mesele. Önümüzdeki günlerde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olacak. İşte Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı da orada olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la orada bir görüşme gerçekleştirecek. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak dün ifade etti. Şimdi orada önemli bir husus daha var. O da şu: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için vize alamaması meselesi. Şimdi bu da bize şunu sorduruyor: Gazze'nin geleceği bir işte barış kuruluna devredildi. Burada İsrail'in yükümlülükleri var dendi. İki devletli çözüm kesinlikle olacak dendi. Ama şimdi bu gibi gelişmelerde, Amerika Birleşik Devletleri'nin Mahmut Abbas'a vize vermemesi gibi meseleler, şimdi bu durum, bu vaziyeti ciddi biçimde sorgulatmaya başladı. Hani oradaki samimiyeti veya samimiyetsizliği de biraz aslında gözler önüne serdi. O boyutunu da merak ederiz, yorumlarınızı. Şimdi isterseniz ABD ve İran arasındaki gerilimle başlayalım. Nasıl bir seyir halinde bu gerilim?
1: Aslında şöyle söylemek lazım diye düşünüyorum. Yani bu uzun dönemler, işte Şubat ayından beri bizim gördüğümüz ABD ve İran, İsrail'in de dolaylı olarak dahil olduğu bu meseleyi, biz şu aşamada çözümsüzlüğe doğru daha da ciddi oranda ilerlediğini görüyoruz. İşte geçtiğimiz dönemde Haziran ayında bir İslamabad mutabakatı vardı. Bu mutabakata yönelik olarak biz şimdi dönem dönem ABD'nin uymadığını, dönem dönem İran'ın uymadığını gördük. Ondan sonra farklı dönemlerde Hürmüz Boğazı hem İran tarafından kapatıldı. Daha sonra İran dedi ki boğaz açık, isteyen gemiler geçebilir. Ondan sonra ABD'nin orayı kapattığını gördük. Burada farklı rejimler uygulanmaya çalışıldı Hürmüz bağlamında ve şu veya bu oranda, dediğiniz gibi sizin de, hem İran tarafından hem ABD tarafından bu aktörlerin faaliyetleri sonucunda biz bütün bu gelişmeler sonucunda neyi gördük? Savaşın etki kapasitesinin ve hem coğrafi olarak hem de operasyonel açıdan arttığını gördük. İşte bugünlerde neyi konuşuyoruz? Husileri. Aslına baktığınız zaman Husiler İran destekli aktörler olduğunu söylemeye zaten hani gerek yok. Bu Birleşmiş Milletler raporları tarafından desteklenmiş bir mesele. Dolayısıyla burada görmemiz gereken en önemli nokta, savaş hem operasyonel açıdan farklı coğrafyalara, yani Hürmüz olarak düşünmeyin sadece. Körfez bölgesinde zaten ciddi bir mesele var. Körfez'in daha güneyine mesela yayılıyor. Babil, Mendeb, Süveyş. Zaten buradan bölge aktörlerini ciddi oranda etkiledi. Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Katar'ı etkiledi. Ama artık bu çok daha küresel maliyetleri üstlenmeye gerektirecek bütün aktörler tarafından. Yani burada şimdi mesela Suudi Arabistan'ın son saldırılardan sonra, bakın, hem Mekke saldırısı hasebiyle hem de özellikle Irak'taki İran destekli aktörlerin Suudi Arabistan'a gerçekleştirmiş olduğu saldırılar hasebiyle Doğu Batı petrol hattını mesela kapattığını görüyoruz. Bu ne demek? Şimdi Suudi Arabistan burada günlük bir tankere, tıra diyelim daha doğrusu, gemiye değil, karayoluyla yüklemek istediği zaman 200 varil koyabiliyor bir tıra mesela. Ama herhangi bir tane gemi ya da bir petrol tankeri 2 milyon varil alabiliyor. Bakın burada ne kadar bir maliyet farkı var. Yani şöyle bir şey okumuştum, onu paylaşmak isterim. Suudi Arabistan eğer bu tankerlerle yapamadığı kargolama işlemlerini, petrolünü satmak açısından, yani savaşın nasıl hem Suudi Arabistan'a, Körfez ülkelerine hem de bölgeye, bunun yanında da küresel açıdan bütün aktörlere nasıl maliyet yüklediğini söylemek istiyorum. 35 bin tır kadar yükleme yapması lazım ki Suudi Arabistan'ın birkaç tane gemiye, tankere denk gelebilsin. Dolayısıyla

0: Bunun yapılamayacağı çok net. Yani 35 bin 40 bin tırı arda arda koyduğunuzda bu 500-520 kilometre kadar yapıyor. Dolayısıyla bunu kaldırabilecek herhangi bir devlet yok. Bu maliyete katlanabilecek herhangi bir bölge yok. Dolayısıyla burada artık maliyetlerin her aktör tarafından katlanılamaz hale gelmeye olduğu döneme gidiyoruz. Suudi Arabistan'ın özellikle bölgede, Körfez bölgesinde küresel açıdan baktığınızda tabii şu an dünyada en fazla petrol üreten ülke Amerika Birleşik Devletleri ve bunun ardından da Suudi Arabistan geliyor. Suudi Arabistan'ın günlük yaklaşık 10-12 milyon varil kadar yani 12 milyon varile kadar bunu yükseltebiliriz. Petrol üretme kapasitesi var. Fakat bu geçtiğimiz aylarda 7-7,5 milyona kadar düşürülmüştü. Tabii ki burada günlük üretilen 7-7,5 milyon varilin hepsinin de ihraç edildiğini düşünmememiz lazım. Bu ay itibariyle Suudi Arabistan'ın ürettiği petrol miktarı 2 milyon kadar. Dolayısıyla burada biz yani neredeyse Suudi Arabistan açısından %70'ten daha fazla bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki hem Suudi Arabistan'a ciddi bir maliyet oluyor, hem Körfez bölgesine ciddi bir maliyet oluyor, hem de küresel açıdan bir maliyet oluyor. Bunun yanında baktığınızda hem coğrafi olarak savaşın genişlemesinden bahsetmiştik, hem de savaşın özellikle operasyonel açıdan genişlemesinden bahsettik. Yani siz de biraz önce söylediniz. Mesela asimetrik açıdan düşündüğünüzde artık tehditler işte İran'ın diğer bölgelere maliyetini yüklemesiyle de olmuyor. Burada baktığınız zaman Suudi Arabistan'a yönelik olan saldırılar var mesela Husilerden. İşte bu Mekke Anlaşması'nı doğrudan tetikler mi? Mekke Anlaşması aktörlerinin Türkiye ve Pakistan'ın doğrudan bir cevap vermesini gerektirir mi? Dolayısıyla silsile halinde İran'ın hamlesi ABD'yi etkiliyor, ABD'nin hamlesi bölgeyi etkiliyor. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Mesela bu anlamda şey gelişmesi de bence önemliydi. Özellikle Umman'da artık bu pazartesi günü toplantı bekleniyordu ama ertelendi. Mesela Bahreyn katılmayacağını söylemişti. Neydi bu toplantı? Körfez ülkeleri ve İran arasında bir toplantı gerçekleştirilecekti. Artık Körfez ülkeleri İran ile bir diyalog kurmaya çalışıyor. Çünkü burada diyalog artık kurulmadığı takdirde biz Körfez ülkelerinin İran ile mücadelesini de devam ettiremeyeceklerini görürüz. Çünkü burada Körfez ülkeleri zaten çok ciddi oranda maliyetleri yüklendikleri için artık İran'a askeri olarak herhangi bir şeyin peşinde koştuklarını düşünmemek gerekiyor. Tabii ki şu veya bu oranda halen ABD'nin İran askeri faaliyetlerini destekliyor Körfez ülkeleri çünkü çok ciddi bir tehdit. Bunun öyle olduğu ortada. Hem tarihsel olarak ortada. Yani bu savaş Körfez ülkelerindeki İran imajını güçlendirdi. Olumsuz anlamda söylüyorum. Tabii ki bütün bunların yanında düşündüğünüzde yine bölgede tek sorun ABD ve İran arasındaki mesele değil. Biraz önce sorunuzda da söylediniz mesela. Yani bir İsrail gerçekliğinden bahsediyoruz. Gerçi şu an İsrail daha çok içeriye odaklanmış durumda. Çünkü Netanyahu'nun işte diğer muhalif partiler, muhalif liderler ve özellikle Eisenkot bağlamında ciddi bir meydan okumayla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Son anketlere baktığımızda biz Netanyahu'nun biraz daha zemin kaybettiğini, buna yönelik olarak da İsrail'in biraz daha askeri hamlelerini, saldırılarını bölgede artırabileceğini görüyoruz ki bunlarla ilgili aslında en önemli gelişme de Lübnan'da saldırılarına devam ediyor İsrail. Bu da önemli bir gelişme. Orada biliyorsunuz Washington ve Roma'da tur tur görüşmeler gerçekleştirilmişti ama tabii İsrail'in dahil olduğu görüşmelerden diğerlerinde olduğu gibi bunda da bir sonuç çıkmadı. Bütün bunların sonucunda şimdi bunlara adres etmesi beklenen, bütün bu gelişmeleri bir anlamda çözmese de bu gelişmelere dair herhangi bir olumlu gelişmenin olabileceği bir platform, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öbür hafta toplanacak 22 Eylül'de. Bir hafta orada çeşitli toplantılar yapılacak. Fakat buraya özellikle Gazze ile ilgili oturumlara ve genel kurulda her devlet başkanının belirli kısa sürede biliyorsunuz 3-5 dakikalık konuşmalar oluyor. Orada Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın bulunamayacağını görüyoruz. Neden? Çünkü Filistin otoritesinin belirli reformları gerçekleştirmemesi hasebiyle böyle bir amiyane tabirle ceza gibi ABD'ye girmesi engelleniyor. Tabii ki Filistin'in susturmakla ilgili bu gelişme temelde baktığınızda geçtiğimiz yıllarda da bu yapılmıştı yanlış
1: Yani
0: hatırlamıyorsam.
1: Şimdi
0: bu ikincisi oldu.
1: Hamas'ı tırnak içerisinde terörist olarak ilan edeceksiniz. Öyleyse meşru yönetimi de muhatap almayacaksınız. Öyleyse niyet açık gibi görünüyor.
0: Evet, kesinlikle. Yani aslında Gazze'nin sonu Gazze'deki nihai

0: temel daha doğrusu hani barış demek içimden gelmiyor ama yani en azından İsrail'in saldırılarının, soykırımın, katliamın durdurulabileceği ve herhangi bir siyasi platforma bunun taşınabileceği aşama Birleşmiş Milletler ve uluslararası yapılar olarak görülse de aslında biz bunun maalesef ki halen günümüzde bu gerçeklikle karşı karşıyayız. ABD ve İsrail'in elinde olduğunu görmek durumundayız. Çünkü bakın burada bir barış kurulu yapılanması gerçekleştirilmişti. İşte bu Trump planı var. Mesela baktığınız zaman İsrail'e yönelik ama İsrail hem bir iç politika malzemesi olarak hem de dış ve güvenlik politikasındaki en önemli unsur olarak Filistin'deki bu katliamlara devam ediyor. Yani sadece işte Gazze'ye yönelik olarak değil. Bakın burada biz mesela bazı şeyleri atlıyoruz. Özellikle mesela şimdi Batı Şeria'ya yönelik olarak birçok mahallede halen yerleşimcilerin biz yerleştiğini, oradaki Müslümanlara, halka yönelik ciddi zulümler yapıldığını görüyoruz. Bu gün gün devam ediyor. Ben mesela şunu düşünüyorum. Bölündüğünü düşünüyorum aktörlerin. Mesela ABD ile İsrail'i, ABD ile biz İran'ı burada konuşurken işte Hürmüz Boğazı'ndan gemiler, petrol fiyatları, bunun herkese maliyeti oluyor diye düşünürken İsrail orada gündem maddelerinin dışında kalarak hem Gazze'de hem Batı Şeria'da hem işte Filistin coğrafyasında hem de Lübnan'da mesela yani bütün bir Levant coğrafyasında aslında yavaş yavaş planlarını harekete geçirmeye çalışıyor. Ve İsrail'in bu konuda acelesi de yok. Bakınız yani 5 yıl sonra geriye dönüp baktığında İsrail burada daha iyi bir noktadaysa bu İsrail açısından olumlu. Tırnak içerisinde söylüyorum. Yani böyle bir düşünce yapısına sahip bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada Barış Kurulu ve diğer Filistin'deki siyasi meselenin platforma, barış platformuna taşınabileceği şeylerin etkisiz kalacağını görüyoruz. Neden? Çünkü Barış Kurulu'nun yahut diğer platformların İsrail'e girip Gazze'ye girip oralarda araştırma yapılmasına izin verilmiyor. Bunların üye olan kişilerin, bunlara üye olan devletlere İsrail tarafından çok kötü muameleler var. Dolayısıyla İsrail bu meseleyi her ne kadar ABD desteğiyle uluslararası bir sorun olarak gösteriyor gibi olsa da tamamen kendi meselesi olarak gördüğünü biliyoruz. Dolayısıyla burada açıkçası ve maalesef ki bence Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze Barış Planı'na yönelik olarak çok ciddi bir ilerleme kat edileceğini düşünmüyorum. Her ne kadar tüm bölge ülkeleri, buna Türkiye'de dahil olmak üzere çok ciddi bir mesaisi var. Yine Ürdün, Mısır gibi bu meseleyle tarihsel açıdan, organik açıdan ilgilenmek durumunda olan ülkelerin de faaliyetleri olsa da Gazze Barış Planı'nın çok yakın zamanda, özellikle İsrail'de seçimler geçmeden bir ilerleme gösterileceği konusunda olumsuz düşünüyorum.
1: Peki çok kısa şunu da sorayım hemen. İsrail'de hükümet değişirse bu bahsettiğiniz durumun tersi istikametinde adımlar atılabilir mi? Yoksa bu tamamen bir devlet sistematiği mi?
0: Aslında işte İsrail'de maalesef ki tüm aktörlerin belirli konulardaki görüşler ortak. Yani buna İran diyebilirsiniz, Filistin diyebilirsiniz, işte Siyonizm bağlamındaki düşüncelerin yayılması diyebilirsiniz, antisemitizmi araçsallaştırma olarak söyleyebilirsiniz. Bütün bunlar konularda ortaklar. Ama aktörlerin radikalleşme dereceleri var. Mesela şimdi Ben-Gvir diye bir aktör var biliyorsunuz. Son derece radikal, son derece yaptığı açıklamalarla her gün gündem olmayı başarabilen bir isim. Ama yine İsrail siyaseti de farklı tutumda olan kişiler var. Mesela biraz daha yumuşak olarak görülebilecek, biraz daha sertliğiyle öne çıkıp kesinlikle Netanyahu'dan da kötü diyebileceğimiz isimler de var. Dolayısıyla Netanyahu'nun şu an seçimlerde biraz daha geride olduğunu, zemin kaybettiğini söylemiştik ama maalesef ki şöyle de bir durum var. Netanyahu uzun zamandır siyaset içerisinde olan bir aktör olması hasebiyle bir şekilde dengeleri kendine çevirmeyi başarabilmiş bir aktör bu zamana kadar. Mesela geçtiğimiz yıllarda bakın Yair Lapid ve Bennett bağlamında kişilere mesela kaybetmişti iktidarı. Belirli bir dönem siyasetin dışında kaldı. Evine çekildi ama sonra tekrar bir şekilde göreve geldi. Ki bu adamın zaten biliyorsunuz yani birçok yargısal bakımdan, hukuki bakımdan da sorunu var. Hani sadece seçimleri kaybetmesi mesele olmaz. Dolayısıyla kendi siyasi kariyeri açısından yani şöyle İsrail'in uluslararası anlamda bulunduğu yerde güvenlik ve dış politikasının nihai varacağı noktayı aslında Netanyahu kendi noktası olarak görüyor. Dolayısıyla burada biz hükümetin değişmesi işte İsrail'in politikalarını elbette değiştirebilir. Çünkü Netanyahu ile Trump arasında, İsrail ve ABD arasında ciddi görüş ayrılıkları da var. Mesela Suriye'de Ahmet el-Şara yönetimine yönelik ciddi görüş ayrılıkları var. Türkiye'ye yönelik ciddi görüş ayrılıkları var. İran'a yönelik, Gazze'deki durumlara, Lübnan'a dair. Yani dolayısıyla şuradan şunu bahsetmek istiyorum. Yeni yönetim, Netanyahu'dan farklı bir kişi, Netanyahu'nun başında olmadığı bir koalisyon göreve geldiği takdirde ABD ile ilişkilerini güçlendirmek adına buralarda biraz daha yumuşak, hani çok İsrail tarafından alışık olmadığımız tutumlara da girebilir. Ama açıkçası ben Netanyahu'nun bir şekilde siyasi dengeyi kendine çevirebileceğini düşünüyorum maalesef.
1: Seçimi yeniden kazanabilir diyorsunuz.
0: Evet, kazanma peki. ihtimali de var tabii ki.
1: Peki. Devam edeceğiz kısa bir reklam arası.
2: Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen. Girdim. Bak bakalım ne diyor. Vay, 1000 megabit diyor hocam. O zaman durma, hızını yükselt. Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer. Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
4: Kahve makinesi.

0: Önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde Tahran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilimdeki son durumu, son gelişmeleri merak ederiz.
2: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim aslında hem sahada hem diplomasi alanında şu anda devam ediyor. Trump işte savaş çok yakında sona erecek, sadece izleyin, ağır darbe alıyorlar ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. ABD Başkanı Trump İran ile savaşın yakında biteceğini bu sözlerle hani dile getirdi. Talebin Tahran yönetiminden geldiğini söyledi. İstediğimiz zaman bir anlaşma yapabiliriz dedi. Öte taraftan Amerikan Axios haber sitesi Trump'ın gelecek hafta Körfez ülkelerinin liderleriyle İran konusunu görüşeceğini yazdı. Habere göre Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunacak Körfez liderleriyle İran savaşı ve sonrası ile ilgili stratejik yeni bulgular ele alınacak. Bu arada İran basınında çıkan haberlere göre İran heyeti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacak. Yani vize çıktı dendi. Öte taraftan işte ABD'de Savaş Bakanı Pete Hegseth'in durumu vardı. İran'la ilgili aldığı kararlar nedeniyle görevinden azledilmesi gerekir dendi. Bu işte Temsilciler Meclisi'nde görüşülsün. Ama Temsilciler Meclisi 9 Kasım'da açılacağı için bu da şimdilik rafa kalktı gibi gözüküyor. Tahran'dan da tabii Washington'a tepki açıklamaları gelmeye devam ediyor. Yani İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'yı ABD'ye hiçbir şekilde güvenmiyoruz, güvenimizi kazanmak için pratik adımlar atmaları gerekiyor ifadesini kullandı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD yanlış hesaplarına güçlü karşılık verilecek açıklamasını yaptı ki geçtiğimiz 1-2 gün içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin MQ-1 ve MQ-9 insansız hava araçlarını düşürdüğünü İran ilan etmişti. Bu teyit Amerika Birleşik Devletleri cenahından da geldi. Evet, öyle bir şey gerçekleşti dedi. Öte taraftan bu gerilimlere rağmen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı barış ve diplomasi çabalarını sürdürüyor. Bu bağlamda Pakistan Genelkurmay Başkanı Münir ile görüştü. Asım Münir bölgenin sulh ve sükunete kavuşması için ABD ile yeniden görüşmelerin başlatılması gerektiğini vurguladı. Öte taraftan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği durma noktasına geldi. Son olarak işte çarşamba günü Boğaz'dan geçen gemi sayısının 3'e düştüğü açıklandı. Bu ise tabii ister istemez hem petrol hem doğal gaz fiyatlarına ciddi etki yapıyor. Dünyadaki şu anda bu bağlamdaki fiyat artışlarının nedeni de Hürmüz Boğazı'nın bu geçişe müsait olmamasından kaynaklı.

0: planlanıyor. Bakalım ABD, Körfez ülkeleri ve İran hangi noktada anlaşacaklar veya gerçekten bu süreç işte bir anlaşmayla bitmeyip yeniden bir çatışmaya mı evrilecek? İşin doğrusu akıllara soru getiriyor. ABD'nin son aldığı karar, özellikle İsrail'e mühimmat vermesi de burada tartışılıyor. Acaba yeni saldırıların zemini mi hazırlanıyor diye. Bakalım süreç bize neyi gösterecek? Süreç içerisinde hep beraber göreceğiz.
1: Anlayka şimdi önümüzdeki günlerde New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olacak. Şimdi ilk bölümde biz konuştuk, Filistin liderine vize verilmediği ifade edildi. Şimdi İran heyetinin katılıp katılmayacağına ilişkin bir engelleme var mı? Buna dair bir bilginiz var mı?
0: Evet, yani bugün İran basınında çıkan habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin İran heyetine yeşil ışık yaktığı, vize verdiği noktasında, ama bunun tabii Dışişleri Bakanlığı tarafından net bir teyit edilmesi lazım. Süreçte bekleyeceğiz. Bakalım teyit edildi mi edilmedi mi mesele. Ama büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri İran heyetine izin verecek ve orada İran kendi duygu ve düşüncelerini büyük ihtimalle dile getirecek. Çünkü İran'ın alınmaması farklı komplikasyonlara da yol açabilir. Şu anda zaten gerilim yüksek. Bu daha da gerilimi tırmandırır. Amerika büyük ihtimalle yani basına yansıyan şekliyle izin verecek gibi gözüküyor. Ama dediğimiz gibi izin verildiği söyleniyor. Bunun teyit edilmesi lazım. O teyidi bekleyeceğiz.
1: Çok kısa hemen şunu da sorayım Harun Aykaç. Şimdi Çin ziyareti vardı İran Dışişleri Bakanı'nın. Önemli bir görüşmeydi. İran'da nasıl yankılandı bu görüşme?
0: İran'da olumlu yankılandı işin doğrusu. Çünkü Çin, İran'ın stratejik ikinci ortağı. Yani birincisi Rusya, işte ikincisi de Çin. Bu bağlamda her türlü alışveriş aslında yapılıyor. Ama askeri noktadaki alışverişler genellikle basına da yansıtılmıyor veya soru sorulduğunda çok da bu hususta ilgili net cevap verilmiyor. Ama şu deniyor, işte stratejik derinliğimiz var, biz bunu sürdürüyoruz, iyi bir müttefikiz. Dolayısıyla özellikle Çin ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da İran'ı destekleyici noktadaki kararlar alması tabii bunu bir noktada teyit ediyor. Bu bağlamda İran'da olumlu karşılanıyor, ama dediğimiz gibi askeri noktada açıklamalar yapılmıyor. Yani çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin iddiası o ki işte uzaydaki görüntüleri İran'a Çin aktarıyor diye. Dolayısıyla bu da hani askeri açıdan uygun görülmediğinden, eğer yapılmış olsa bile deklare edilmiyor. Sadece karşılıklı yardımlaşma, dayanışma devam ediyor şeklinde genel bir ifadeyle bu mesele açıklığa kavuşturuluyor. Ama İran'ın bir şey sürüyor yani, Çin'le ciddi manada destekleri karşılıklı devam ediyor.
1: Peki. Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların ve değerlendirmeleriniz için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilime baktık, ne durumda. Şimdi kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
4: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir, yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
8: bak. 14-21 Eylül tarihleri arasında Oppo Reno 15 Pro 5G.

0: 512 GB akıllı telefon 55.999 liraya. Grundig 75GQ 850A 189 santim 4K Google Smart QLED TV 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
6: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde gazeteci Siyament Kaçmaz bizimle birlikte Moskova'dan aktaracak. Siyament Kaçmaz, günaydın, hoş geldiniz.
7: Günaydın, iyi yayınlar.
6: Çok teşekkür ederiz. Siyament Kaçmaz, Rusya sandık başına gidiyor. Parlamento seçimi olacak önümüzdeki günlerde. 2022'den bu yana, Şubat 2022'den bu yana, yani Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tam kapsamlı saldırı sürecinden bu yana ilk kez parlamento seçimi yapılacak. Şimdi bu seçim niçin önemli, neyin göstergesi olabilir? Bununla bir başlayalım Sayın Kaçmaz.
7: Öncelikle şunu ifade edelim, yani seçimler zamanında yapılan seçimler, yani seçim aslında ilk sandıklar bugün sabah kuruldu, yani dün gece bizim Moskova saatiyle Türkiye'nin saati aynı saat dilimizde olduğu için saat 23'te Rusya'nın en doğusunda sandıklar kurulmaya başladı ve 11 saat dilim boyunca batıya doğru oy verme işlemi başladı. Moskova'da da bu sabah saat 08'de açıldı, son olarak da 09'da Rusya'nın en batısındaki Kaliningrad'da sandık açılacak. Yani çok enteresan bir saat dilimi olduğu için güneşle birlikte sanki hareket ediyor gibi, onu ifade edelim. Seçimler tabii bir güç gösterisi şeklinde geçecek. Daha çok emniyet ve güvenlik konuları ön plana çıkıyor. Bunu çok net olarak gördük ama bir yandan da Rusya şunu ifade ediyor. Ukrayna bizimle aynı şartlarda olmasına rağmen kendileri seçim yapamıyorlar. Seçim yapmaları gereken, ki normal zamanda yapmaları gerekirken yapamıyorlar. Ama bakın biz aynı şartlarda yapıyoruz mesajını da vermeye çalışıyor bu seçimlerde. Bu parlamentonun alt kanadı Duma seçimleri ve aynı zamanda tabii çeşitli görevler için bazı bölgelerin, bölge liderlerinin seçimi için insanlar sandık başına gidecek. Parlamentonun alt kanadı Duma'da 450 sandık, 450 sandalye bulunuyor. Bunun 225'i bu seçimlerde direkt parti listelerinden, 225 de tek üyeli seçim bölgelerinde belirlenecek. Yani 5 yıllık görevlerini yapacak olan milletvekillerin seçimi için 3 gün boyunca Rusya sandık başına gidecek. Asıl oy kullanma günü pazar günü ama Rusya'da dediğim gibi 3 gün sürecek. Diğer yabancı ülkelerde de oy kullanma var. Hatta uzayda da oy kullanma var. Uzaydaki astronotların oy kullandığı zaman zaman Rusya'daki seçimlerde görüyoruz. Burada da aynı şekilde ama genel anlamda güvenliğin ön plana çıktığı bir seçim olduğunu söyleyebiliriz. 10 parti yarışıyor bu seçimlerde. Toplam 4000 üzerinde aday var milletvekilliği için bu seçimlerde yarışıyor. Onun dışında bunu söyleyebileceğimiz önemli konulardan bir tanesi de seçim

0: nerede 10 parti yarışıyor dedik. Bunlardan bir tanesi 11. parti vardı. O Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu kararla son anda vermiş olduğu listeler iptal edildi. Başka bir partinin, Rodina Partisi'nin başvurusu vardı. Yablıka Partisi. Onu yarışmadan çektiler. Onun dışında 10 parti şu anda Duma seçimleri için yarışıyor. Sandık başına Ruslar bugün sabah itibariyle gitmeye başladılar. Türkiye'de de sandıklar kuruldu. Türkiye'de yaşayan Ruslar da sandık başına gidecek. Dediğim gibi seçim 3 gün boyunca sürecek ve an itibariyle seçimler başladı. Daha önce de biz ifade etmiştik önceki bağlantılarımızda, burada en fazla dikkat çekici unsur güvenlik unsuru olacak demiştik. Çünkü Rusya'nın en büyük çekincesi hem elektronik oy kullanma sistemlerine yönelik saldırılardan çekiniyordu, hem de seçimlerin manipüle edilebilmesi veya Ukrayna'dan gerçekleştirilecek bu insansız hava araçları saldırılarıyla bu seçimlerin sabote edilebileceğini düşünüyoruz. Ya bu konuda önlem alarak ilerliyor. Örneğin şunu söyleyebiliriz. Son bir haftadır Moskova'ya yönelik insansız hava aracı saldırıları gerçekleşmezken dün akşam yeniden başladı. Bu da hani seçimle ilgili olabilir. Dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Biz Rusya'nın seçimlere kadar bu Ukrayna yönelik saldırıların daha da şiddetlendireceğini öngörmüştük ki zaten öyle oldu. Genel anlamda toparlayacak olursak, bu parlamentonun alt kanadı seçimleri 450 milletvekilinin sandalyesi için seçilecek. Seçimin sonunda bizim dikkat çekeceğimiz nokta tabii ki iktidardaki partinin daha fazla milletvekili almasını bekliyoruz. Bir önceki seçimde olduğu
1: peki,
0: gibi.
1: Peki siyamet kaçmaz.
0: Onun sandalye dağılımına bakmış olacağız.
1: Şimdi muhalefet kendini nasıl konumlandırıyor? Yani iktidara getirdiği eleştiri ne? Kendi sunduğu alternatif ne? Örneğin Rusya-Ukrayna savaşını nasıl değerlendiriyor?
0: Yani Rusya çok enteresan bir ülke. Diğer ülkelerden ayırmak gerekiyor. Mesela bu Ukrayna'ya yönelik olarak ciddi anlamda hem hükümeti hem bu özel askeri operasyon diyoruz ya, eleştiren veya buna yönelik bir tez ortaya koyan, aykırı düşünce ortaya koyan çok kimse yok. Hatta yok denecek kadar az. Rusya o konuda sanki bütünleşmiş gibi gözüküyor ve son gelinen bu özellikle rafinerilere ve e-ticaret platformlarına yönelik saldırılardan sonra Rusya'nın bu konuda hani tek fikir olduğu söylenebilir gibi gözüküyor. Rusya hani bu konuda sanki bir bütün, bir tek düşünceye sahip gibi gözüküyor. Yani muhalefet partilerinden de ortaya konulan herhangi bir niye biz oradayız gibi bir söyleme şu ana kadar rastlamadık. Yani bu seçimler öncesinde de dediğim gibi herhangi bir şekilde böyle seçimi kazanma propagandasında biz hiç şey görmedik. Yani biz niye Ukrayna'ya saldırdık, biz kazandıktan sonra, biz çoğunluğu aldıktan sonra bundan vazgeçeceğiz gibi düşüncelerle hiç karşılaşmadık. Zaten dediğim gibi daha çok seçim propagandasından çok seçimin yapılabilirliği göz önüne almak daha şey gibi gözüküyor. Zaten Rus basında da bu sabah itibariyle şöyle bir yayına girmeden önce bir göz gezdirdim. Daha çok bakın bu şartlarda bile Rusya seçimini yapabiliyor ön plana çıkıyor.
1: Evet. Peki Siyamet Kaçmaz, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız ve değerlendirmeleriniz için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi yayınlar.
1: Efendim Siyamet Kaçmaz Moskova'dan aktardı. Rusya'da seçimler var. 18-20 Eylül'de bugün başladı, sandıklar kuruldu. Siyamet Kaçmaz da aktardı. Şubat 2022'de bu yana, yani Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırıdan bu yana ilk kez parlamento seçimi yapılacak. Tabii Rusya için simgesel bir anlamı var. Güvenli bir şekilde tesis etmek, seçimleri yapabiliyor olmak tabii Kremlin için çok önemli. Siyamet Kaçmaz da ayrıntıları paylaştı bizimle. Devam ediyoruz yorumcu konuğumuz Doktor Gökhan Ereli ile birlikte. Şimdi Sayın Ereli, Rusya-Ukrayna savaşı belli bir aşamaya geldi. Şimdi ABD, Rusya, Ukrayna liderler arasında görüşme olasılığının olduğu ifade ediliyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri tarafı Rusların toprak talebi var. Ukrayna bu talebe sıcak bakarsa hem bu üçlü görüşme olur hem de nihai olarak da bir barış anlaşması ortaya çıkabilir diyor. Ama Ukrayna tarafı buna tabii direnç gösteriyor. Bunun yanı sıra Avrupa'da çok ciddi bir hareketlilik var. Öyle bir söylem var ki Rusya her an Avrupa'ya karşı geniş kapsamlı büyük bir saldırı, savaş başlatabilir şeklinde. İşte Almanya teyakkuz halinde, Polonya'yı zaten hiç anlatmayalım. Polonya'nın o tarihsel zaten travmatik durumu, geleneksel Rus korkusu diyelim, artık arşa ulaşmış noktada. Anlaşılabilir kaygılar bunlar ama şimdi önceki dönemlerden farklı olarak Avrupa'nın bunu bu denli yüksek sesle tarif ediyor olması, söylüyor olması, acaba Rusların hakikaten böyle bir hazırlığı olabilir mi gibi soruları da sordurmaya başlattı Sayın Ereli. Sizce böyle bir olasılık var mı?
2: Aslında böyle bir olasılık bence her zaman var. Her dönemde oldu. Yani Avrupa'nın özellikle hem bir uluslararası güvenlik platformu olarak hem bir uluslararası siyasi yapı olarak Avrupa Birliği'nin karşısındaki en büyük engel siyasi olarak her zaman Rusya oldu. Kurulduğundan bu yana mesela baktığınızda. Yani Avrupa'daki bu Rus korkusu aslında sizin de bahsettiğiniz gibi mesela Polonya örneğinden tarihsel temellere dayanan bir şey. Ama şu an motivasyonlar konusunda biraz açıkçası emin değilim. Yani olasılık konusunu bir kenara bırakırsak motivasyonlar konusunda emin değilim. Çünkü şöyle, 2022'den bu yana devam eden bu savaşta biz son dönemde, özellikle son 1-1,5 yıldır Avrupa'nın Ukrayna'ya çok ciddi mühimmat desteği, çok ciddi askeri ve siyasi desteğiyle birlikte biz artık Ukrayna'nın Rusya'nın içlerini kadar vurabildiği ve biliyorsunuz işte Rusya ile özellikle büyük Avrupa ülkeleri arasında mesela Almanya ile Fransa ile İngiltere arasındaki en büyük sorun ne? Ukrayna'ya Rusya'nın içini vurabilecek balistik füzelerin temini. Yani bu konu özellikle Rusya açısından, Rusya içerisinde de çok tartışılan bir konu. Rusya'yı Avrupa'ya böyle bir hamleye itebilecek de bir konu. Ama tabii ki bence şöyle bir şey. Ukrayna gibi bir ülkeyi de Rusya mesela çok kısa zamanda teslim alıp çok kısa zamanda askeri ve siyasi hedeflerine ulaşacağını düşünüyordu. Ama öyle olmadığını gördük. 4 yıldır, 5 yıldır savaşı konuşuyoruz ve biraz önce de bahsettiğim gibi artık Rusya'nın içlerinin de bundan ciddi oranda etkilendiği bir döneme geldik. İşte Putin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda işte vurulan fabrikaların, vurulan enerji tesislerinin, kritik altyapılarının yavaş yavaş yeni yeni düzeltilmeye, temizlenmeye başladığını söylemişti. Bu artık Rusya'yı da çok önemli bir noktaya getirdi. Ben burada Rusya'nın tabii ki böyle bir ihtimalin her zaman olabileceğini dikkat etmek lazım. Ama çok güçlü bir motivasyonun olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü şöyle, zaten biraz önce siz de bahsettiniz. İşte hem üçlü görüşme meselesi var. Hem Rusya-Ukrayna savaşının çözülmesiyle ilgili her ne kadar Trump'ın nevi şahsına münhasır siyaset yapış tarzıyla hem Ukrayna'yı hem de Avrupa'yı arka planda bırakarak, sürece dahil etmeyerek burada bir süreç ilerletmişti. Ama mesela hem İstanbul'da bu anlamda görüşmeler yapıldı, hem Riyad'da görüşmeler yapıldı. Fransa gibi mesela Macron gibi aktörlerin bu konuya dair kendi bayraktarlığını yaptığını biliyoruz. Mesela bu sorunu bizim çözmemiz gerekiyor, Rusya-Ukrayna meselesini hani Avrupa'da lider olarak diye. Ama bence dediğim gibi bu açıdan bir çok ciddi bir motivasyonun olduğunu düşünmem Rusya'nın. Ama bu demek değildir ki Rusya geçtiğimiz günlerde gördüğümüz mesela Almanya'da işte bu Leipzig'teki havalimanındaki mesele, İngiltere'ye yönelik olarak bu ufaktan denemeler, yine İskandinav ülkeleri olsun işte mesela bu İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka gibi yerlere yönelik belirli drone sahası, hava sahalarındaki drone faaliyetleri mesela. Yani Rusya böyle ufaktan bazı şeyleri denemeye başlamış durumda. Bunun Avrupa güvenliği açısından ve transatlantik ilişkiler açısından bence önemli noktalarda bize bir şeyler söylediğini söylemek lazım. Çünkü transatlantik ilişkiler Trump döneminde hem 2016-2020'de hem de Trump'ın yeni döneminde, bu 2024-2025'ten sonraki döneminde her zaman sorunlu oldu. Biden döneminde daha güçlü oldu ama Biden döneminde de yine ABD içerisinden Amerika'nın dış politikasına yönelik olan eleştiriler, yine bu yapısal meseleleri de hesaba kattığınızda çok ciddi bir profil çizememişti. Dolayısıyla bence bu Rusya-Ukrayna meselesi temelde transatlantik ilişkileri de olumsuz etkiliyor. İşte bu yüzden Avrupa zaten tekrardan böyle bir şeye girişmiş durumda.
1: Şimdi tabii savunma harcamaları diyoruz. Savunma harcamalarında hakikaten ciddi artışlar var tüm Avrupa'da. Tabii herkes aynı oranda değil. Şimdi Polonya'nın askeri harcamalarıyla işte batıdaki bir NATO üyesi ülkenin askeri harcaması aynı değil. Ama şimdi buna da bir eleştiri var. Tabii Polonya mesela bu konuda çok ciddi harcamalar yapmış. İşte bu yıl, geçtiğimiz yıl neredeyse 50 milyar dolarlık bir savunma harcaması gerçekleştirmiş. Şimdi bu günün sonunda büyük ülkeler, işte ne bileyim İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri gibi işte savunma sanayi üretimini bir şekilde bu teknolojileri geliştiren ve ciddi satıcıları olan ülkeler acaba bu durumu da biraz istismar ediyor mu gibi sorularda sorduruyor insanı ister istemez. Çünkü hani suni bir hayalet gösterilip yani bunun ardından böyle harcamalar teşvik ediliyor gibi de bir görüntü var.
2: Hem o var hem de dediğiniz gibi bu NATO bağlamındaki savunma harcamaları konusunda en önemli etken, en önemli engel diyelim. Ülkelerin kendi ekonomik durumları. Biliyorsunuz her ülke NATO standartları gereği her kendisinin gayri safi yurt dışı hasılasını yani ekonomik ülke ekonomik büyüklüğünün %2'si kadar savunma harcaması yapması gerekiyor. Dolayısıyla düşündüğünüz zaman Almanya'nın gayri safi yurt dışı hasılasıyla ekonomik büyüğüyle Polonya'nınki bir değil ya da diğer küçük NATO devletlerininki bir değil. Dolayısıyla burada baktığınızdaki en önemli engel bu ama Polonya'ya önemli bir parantez açmak lazım. Polonya burada ABD ile de ilişkilerini çok kuvvetlendirmek ister. Hatta Trump Base diye bir tane ABD'ye yönelik üs açma teklifinde bile bulunmuşlardı.
1: Peki Sayın Ereli, efendim çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz şimdiden.
2: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Efendim İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Gökhan Ereli konuğumuzdu gündemin ilk bölümünde. Tabii geniş bir değerlendirme yapma imkanımız oldu. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimine baktık. İsrail Gazze meselesini konuştuk. Husilerin Babil Mendeb'deki saldırılarına baktık. Yine Rusya-Ukrayna savaşını konuştuk. Avrupa'daki Rus kaygısı üzerine de kısa bir değerlendirme yaptık. İlk bölümü tamamladık. Şimdi 9 haberleri.
3: Saat 9.
4: Haberler.
3: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Türk demokrasisi için unutulmayacak kara leke olarak tarih sayfalarına kazınan merhum Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin üzerinden 65 yıl geçti. Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için siyasiler mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında 27 Mayıs'ın Türk demokrasisine ve milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olduğunun altını çizdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Hız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik tedbirlerinin artırıldığına da dikkati çekti. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. CHP'de gözler bugün yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantıda parti yönetiminin Truva adları olarak nitelendirdiği isimlerin de aralarında olduğu ihraç dosyaları ele alınacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. 51'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu çıkar

Maçlı suç örgütü davasında 83. duruşma görüldü. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. İddianamede suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Ekrem İmamoğlu davada 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Davada 51'i tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 69 yeni atama yapıldı. 39 il emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Batı Trakya Türk azınlığının müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildiri sundu. Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün din ve inanç özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. Mescid-i Aksa'nın doğu duvarının bitişiğindeki Rahmet Kapısı mezarlığı ard arda 3. hafta fanatik Yahudi grupların baskınlarına maruz kaldı. Onlarca işgalci Müslüman mezarlarının yanı başında Talmudik ayinler yaptı ve şofar borusu üfledi. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Son çatışmalarda ve hava saldırılarında 30 Husi'nin öldüğü bildirildi. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk etti. Siyah beyazlı takım karşılaşmayı 4-1 kazandı. A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek için Letonya karşısına çıkan Ay Yıldızlılar rakibine 3-1 mağlup oldu. Haberleri sunduk.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: İşinizin

0: İşte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Reklamlar.
3: Ekonomi.
2: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
3: Politika.
2: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
3: Spor.
2: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
3: Yaşam.
2: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
3: Dünyanın haberi gündemde.
4: Evet, saatler 9'u 9 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle spor gündemiyle yeniden birlikteyiz. Efendim, bu bölümde spor yazarı Özgür Şahiner konuğumuz. Özgür Şahiner, günaydın, hoş geldiniz.
5: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ederiz. Dün temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde evinde Marsilya'yı ağırladı ve 4-1 gibi farklı bir skorla sahadan ayrıldı. Önemli bir puan alındı. Tabii bunun da ötesinde Beşiktaş çok iyi bir performans gösterdi. Siz evet, nasıl değerlendiriyorsunuz Beşiktaş'ın dün akşamki karşılaşmasını?
5: Öncelikle çok etkileyici bir giriş oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi aşamasına. Hem 3 puan alındı, hem 4-1'lik bir skor var, hem de gelecek adına, hem kendi camiasına, taraftarına, yönetimine bir güven verdi Beşiktaş, hem de rakiplerine gözdağı verdi aldığı skorla. Yani bu kulvarda iddialı bir takım olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Maçın aslında başında Beşiktaş zaten o bildiğimiz, alışık bu sezonki ön alan baskısını iyi yapan rakibe top kaptırdığı zaman topu tekrar kapmak için pres uygulayan, hemen topu kazanıp tekrar rakip ceza sahasına hızlı bir şekilde gitmeye çalışan bir görüntüsü vardı. Zaten 15. dakikada da İlhan'la golü buldu Beşiktaş, ama sonrasındaki süreç biraz Beşiktaş için sıkıntılı geçmeye başladı. Özellikle Marsilya'nın beraberlik golünü bulması ve sonrasında ilk yarı bitene kadarki bölümde Beşiktaş oyun kurmakta, rakip üzerine gitmekte açıkçası zorlandı. Marsilya'da o geçiş oyunlarını iyi yapıp Beşiktaş'ı biraz sıkıştırdı açıkçası devrenin son bölümüne doğru. Ama devre bir

0: geçiş oyunu konusunda biraz sıkıntı yaşayınca İtalyano ikinci yarıya başlarken biraz oyun şablonunda da oyuncu değişiklikleriyle birlikte farklı bir şeye geçti, anlayışa geçti. Bu da Beşiktaş'ın ikinci yarıda daha etkili, daha agresif oynamasına ve golleri bulmasına yol açtı. Ki ilk yarının, ikinci yarının hemen başında zaten üst üste gelen gollerle Beşiktaş adına oyun çözüldü. 3-1 olduktan sonra zaten Marsilya'nın direnci iyice düştü. Taraftarın da devreye girmesiyle Beşiktaş'ın oyun anlayışı net bir şekilde rakibini baskı altına alıp dördüncü golü bulma, farkı arttırma yönünde bir düşünceye sahipti. Ve bunun sonucunda da Beşiktaş son bölüme girerken dördüncü golü de buldu ve maçı 4-1 kazanarak büyük bir giriş yaptı Avrupa Ligi ile aşamasına. Bu anlamda siyah beyazlar için tabii bu sezon alınan en önemli galibiyetlerden birisi olması açısından son derece değerli. Zaten sezon başında yapılan transferler, teknik direktörün oyun anlayışı, Beşiktaş'ın şampiyonluk özlemine son vermesi, Avrupa'da başarı hedefleri, bunlar bir araya getirildiğinde şu ana kadarki süreci Beşiktaş'ın iyi getirdiğini söyleyebiliriz. Arada bir Alanya Lig'deki yenilgi, işte UEFA playoff turunda Zalgiris'e karşı kaybedilen bir maç var ama genel tabloya baktığımızda Beşiktaş'ın her maç, her gün üstüne koyarak gittiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir teknik direktör dokunuşunun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Elbette yeni gelen transferlerin de çok önemli katkısı var. Öncelikle kaleci bu anlamda çok güven veriyor. İleride bir dünya yıldızı Vlahovic var ama orta alanda Salih'in performansının yükselmesi, Orkun ve yanındaki oyuncu Olaytan'a da çok büyük etki yapmış durumda. Tüm bunlar bir araya geldiğinde Çerni'nin zaman zaman performansı eleştirilse de dün gol attı, ikinci gol attı, takımı galibiyeti taşıdı o anlamda. Bunların hepsi bir araya geldiğinde Beşiktaş'ın şu anda her şeyin olumlu gittiğini peki söylemek mümkün.
1: Özgür Şahiner, şunu sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz 1-2 sezonlu Beşiktaş'ı yine konuşmuştuk. Sezon başında Beşiktaş'ın iyi performanslarını konuştuğumuz dönemler olmuştu ama şimdi tabii Beşiktaş taraftarında da bu anlamda bir kaygı var. Yani sezon başında iyiyiz ama bir süre sonra Beşiktaş işte bu iyi oyun grafiğini yitirmeye başlıyor gibi. Bu sezon pek öyle olmayacak diyebilir miyiz? Yani nasıl bir oyun tarzı var? Daha farklı bir omurga oluşturuldu mu? Vincenzo Italiano bambaşka bir kurgu ortaya koydu diyebilir miyiz?
0: Evet, bence kesinlikle Italiano'nun bunda büyük etkisi var ama dediğim gibi yapılan transferlerin de bunda büyük etkisi var. Özellikle kaleci Nübel'in performansı bu anlamda çok etkileyici. Orta alanda Salih'in dinamizmi takıma önemli bir katkı yapıyor. Onun performansı Orkun ve Olaytan için de çok önemli. Olaytan geçen sezondaki performansının çok üzerinde, çok inatçı, çok mücadeleci bir yapısı var. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle orta alana farklı bir dinamizm getiriyor. Geçen sezonlarda Beşiktaş'ın iyi başlayıp götüremediği oyunlarda hem kadro kalitesinin biraz ve oyuncu grubunun teknik adamla yaşadığı sıkıntıların da, iletişim kopukluğunun da ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Italiano ile oyuncular arasında farklı bir bağ kurulmuş gibi duruyor. Oyun anlayışı da Beşiktaş'ın taraftarla bütünleştiğinde özellikle iç sahada çok daha farklı bir noktaya ulaşıyor Beşiktaş. O anlamda tüm bunları bir araya getirdiğimizde Beşiktaş'ın geçmiş sezonlarda yaşadığı sıkıntıyı bu sezon yaşayabileceğini ben tahmin etmiyorum. Kadro derinliği de bu anlamda biraz daha iyi geçen sezonlara göre. Dün mesela önemli o isimlerden bir tanesi Trossa yoktu Beşiktaş'ta ama İlhan oynadı, gayet de başarılıydı. Sonradan oyuna giren Poku ve Çerni'ye alternatif olabileceğini çok net bir şekilde gösterdi. Endidi sonradan oyuna girdi ki takımın ikinci kaptanı. Bu anlamda Beşiktaş'ın kadro derinliği konusunda da geçmiş sezonlarda yaşadığı sıkıntıları yaşamayacağının bir göstergesi olarak değerlendirmek istiyorum. Ama dediğim gibi bir teknik direktör dokunuşu burada çok öne çıkıyor. Oyun anlayışı çok öne çıkıyor. Baskılı, ön alanda rakibe göz açtırmayan, sürekli tempoyu yüksek tutan bir Beşiktaş oyunu var. Bu da içeride taraftarla bütünleştiği zaman Beşiktaş'ı farklı bir noktaya taşıyor. Kaybettiği maçlarda da Beşiktaş aslında çok kötü değildi. Hem Alanya hem Zalgiris maçlarını kaybetti ama onlarda da Beşiktaş adına çok olumsuz sinyaller yoktu. Şunu söyleyebiliriz, her geçen gün daha iyiye giden oyuncu grubunun birbirini tanımasıyla, oyun anlayışının gelişmesiyle daha farklı bir Beşiktaş izliyoruz. Bunda dediğim gibi teknik direktörün büyük katkısı var. Oyuncuların oyun anlayışıyla birlikte yükselen bir performans var. kadro derinliğinin bu anlamda önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Yıldız oyunculara sahip olduğunuz zaman da skora gitme konusunda

0: sıkıntı yaşamadığınızda oyunun şekli, şemali, her şey değişiyor. Şu anlamda Beşiktaş bunların hepsini olumlu bir şekilde yapıyor. Ben olumsuz bir tabloya dönebilir mi? Açıkçası çok da şey değilim. Bu konuda endişeli değilim ama tabii sonuçta futbol, bu her an her şey olabilir. Sakatlık olabilir. Puan kaybı sonrasında yaşanabilecek moral bozukluklar olabilir. İşte milli maç arasına girilecek, o dönemdeki takvim çok yoğun. Hem yerli oyuncular hem Avrupa'da oynayan diğer oyuncular ülkelerin milli takımlarına gidecek. Onların oradaki dönüşlerinde sıkıntı olabilir mi? Bunları yaşayıp göreceğiz zaman içinde.
1: Şimdi peki Avrupa Ligi'ndeki bu sürece ilişkin Özgür Şahin'a, şimdi Beşiktaş bu kadroyla ve bu oyun kurgusuyla şimdi bakıyoruz, bu 36 takım içerisinde aslında Avrupa Ligi'nde epey mesafe kat edebilecek bir potansiyele sahip gibi görünüyor. Şimdi diğer takımları göz önünde bulundurduğumuzda işte önemli rakipler, belki Juventus var, belki Benfica, belki Bayer Leverkusen'i burada sayabiliriz, Olympique Lyon yine bu şekilde ve Milan. Yani onun dışında çok da tabii isim bazlı bakmak tabii çok doğru değil. Bunlar her maç farklı hikayesi olan hususlar ama sanki Beşiktaş'ın bu oyun kurgusuyla ve bu kadro yapısıyla Avrupa Ligi'nde de yolu açık gibi görünüyor. Ne dersiniz?
0: Vallahi az önce rakipleri saydınız. Evet, o rakiplerin geçmişte isimleri çok büyüktü ama zaman içinde bazı takımlar o büyüklüklerini biraz kaybetmiş durumdalar. Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi kulvarının daha farklı bir kulvar. O kulvarda ilerleme şansınız her zaman için daha yüksek. O açıdan Beşiktaş'ın şu anki kadrosu, oyun anlayışı, teknik direktörün takım üzerindeki etkisi, taraftarın, camianın bütünleşmiş olması, son 3-4 sezonda yaşanan hayal kırıklarının 3-4 maç geride kaldıktan sonraki süreçte bir umut taşıması ileriye Beşiktaş'ı bu kulvarda iddialı duruma getiriyor. Ama rakiplere baktığımızda gerçekten sizin de söylediğiniz gibi ilerleyen dönemde daha dişli, daha güçlü rakiplerle karşılaşacak Beşiktaş ama gidebildiği yere kadar gitme şansına sahip olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle ilk turu geçtikten sonraki süreçte de Beşiktaş'ın ben yol alabileceği kanaatindeyim. Bir de devre arasında takım bu şekilde iyi gitmeye devam ederse, lig yarışında iddiasını ortaya koyarsa, Avrupa Ligi'nde toplayacağı puanlarla daha iddialı konuma gelirse, yönetimin de transfer anlamında takıma takviye yapıp takımı daha da güçlendirme konusunda adımlar atacağını da düşünüyorum. Şu an için başlangıç çok iyi. Bundan sonraki süreçte iyi gidecek gibi duruyor. Umuyorum ki bizim beklentimizi karşılayacaktır Beşiktaş olur.
1: Peki Süper Lig'le devam edelim. Bugün Kasımpaşa Konyaspor karşılaşmasıyla bu hafta başlıyor. Cumartesi günü tabii önemli bir karşılaşma var. Trabzonspor, Galatasaray. Şimdi Trabzonspor'da bir teknik direktör değişikliğine gidildi. İşte kadro aslında zenginleştirildi. Trabzonspor dünya yıldızı Muhammed Salah gibi bir oyuncu kadroya dahil oldu ama istenilen performans sanki ortaya konmadı gibi görünüyor. İşte bir tarafta evet, da Galatasaray var. Yine son dönemin üst üste şampiyonu olan takım. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un konumunu da düşündüğümüzde ligde, şimdi Fenerbahçe üst üste çok puan kaybı yaşadı. Şimdi ligin zirvesi açısından da önemli bir karşılaşma olacak. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasına dair?
0: Açıkçası Trabzonspor için yarışa yeniden ortak olma, kentin, takımın, camianın, oyuncu grubunun, teknik kadronun yeniden bütünleşmesi açısından son derece kritik bir karşılaşma. İki taraftan da riskli bir karşılaşma. Eğer Trabzonspor kazanırsa bir hava gelecek kulübe, camiaya ve o havayla birlikte bundan sonraki süreç daha olumlu geçebilir Trabzonspor için. Ama olası bir puan kaybı Trabzonspor'da yeni bir kırılmaya yol açabilir ki şu an zaten puan olarak liderin 6 puan gerisinde, olası bir mağlubiyeti bu puan farkı açılacak ve bundan sonraki süreci Trabzonspor yönetiminin, teknik kadrosunun götürmesi daha da zorlaşacak. O açıdan kritik bir karşılaşma. Galatasaray'a baktığımızda Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne girişi iyi olmadı, bir mağlubiyet yaşandı. Ligdeki performansı da açıkçası lider olmasına rağmen geçmiş sezonların gerisinde olduğu konusunda herkes bir hemfikir. Orada da bir Galatasaray'ın şu ana kadarki oyunu, geçmiş sezonlardaki güçlü oyununu aratıyor. O açıdan ben Trabzonspor'un kendi saha ve seyircisi önünde bir son şans gibi değerlendirip teknik direktör değişiminiyle birlikte o atmosferin farklı bir noktaya taşınacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de genelde teknik direktör değişikliklerinin ardından takımlar reaksiyonu farklı olur. Zaten Tomat Reis'in de açıklamaları bu yönde. Hem takıma

0: güvendiğini, hem kendine güvendiğini, hem camiaya güvendiğini açık bir şekilde belirtiyor. O açıdan Galatasaray için deplasmanda olması, geçen sezonki maçı da kaybetmiş olması, tüm bu psikolojik etkenleri bir araya getirdiğimizde Trabzonspor'un kazanmaya daha fazla ihtiyaç duyması sanki Trabzonspor'u böyle yarım adım öne çıkarıyor gibi duruyor. Ama Galatasaray'ın da tecrübeli kadrosu, Osimhen'in oynayacak deniyor, oynayacaksa eğer, onun faktörü çok daha etki edecektir Galatasaray lehine. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde biraz çekişmeli, zevkli ve heyecanlı bir karşılaşmanın bizi beklediğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Trabzonspor'un yarışa ortak olabilmesi, yeniden ben de bu iş mücadelenin içinde varım diyebilmesi için mutlak kazanması gerekiyor. Bir teknik direktör değişiminin takım üzerinde olumlu etki yapacağına inananlardanım. Hem kadro seçiminde bazı değişiklikler olabilir, hem oyuncuları motive etme anlamında, hem de takıma güvendiğini teknik anlamda belirtmesi o açıdan Trabzonspor için önemli. Ama kaybedecek olma korkusu da oyuncuları saha içinde farklı bir baskıya, farklı bir sıkıntıya sokabilir. O açıdan hani kaybetmemek öncelikli ama kazanırsak da bir şekilde kazanalım düşüncesinin hakim olacağı bir maç izleyecek gibi duruyoruz.
1: Çok kısa Özgür Şahiner, Fenerbahçe Eyüpspor karşılaşmasında konuşalım. Fenerbahçe'nin son dönemde ligde üst üste kaybettiği puanlar, işte teknik direktörle yaşanan işte istifa etti, geri alındı, geldi, gitti tartışmalar, yine kaybedilen puanlar, işte kadrodaki oyuncu tercihleri gibi birçok konu tartışma meselesi haline geldi. Fenerbahçe Eyüpspor karşılaşmasında oyuncu tercihinde böyle radikal bir değişiklik bekliyor musunuz?
0: Yok, ben çok fazla bir değişikliğe gideceğini zannetmiyorum. Birkaç isim mutlaka değişecektir ama zaten sakatlıklardan, formsuzluklardan dolayı da bazı isimler üzerinde hala İsmail Hoca'nın tereddüt yaşadığını düşünüyorum. Tabii Fenerbahçe'de Trabzonspor gibi 6 puan geride olmanın getirdiği bir baskıyla oynuyor. O açıdan bu maç onlar açısından önemli ama iç sahada olması Fenerbahçe için bir avantaj gibi duruyor. Gaziantep maçındaki puan kaybı yaşansa da ikinci yarıdaki o reaksiyonun Eyüpspor karşısında daha farklı olacağını ve Fenerbahçe'nin kendi taraftan desteğiyle bu maçı kazanıp Trabzon'dan çıkacak sonuca da bakarak farklı bir yol izleyeceğini düşünüyorum. Ama şu an için Fenerbahçe bir kaotik ortamdan geçiyor. Bunu aşabilmesi için de seri galibiyetlere ihtiyacı var. Bu anlamda Eyüpspor karşılaşması Fenerbahçe'nin bu seriyi başlatması açısından önemli. Çünkü bir milli maç arası yaşanacak. O süreçte sakat oyuncuların düzelmesi, formsuz oyuncuların bir şekilde formunu yakalayabilmesi için bir şans gibi duruyor. O açıdan Fenerbahçe Eyüpspor maçını kazanıp bundan sonraki süreci daha anlamlı, kendisi açısından olumlu değerlendirecek diye düşünüyorum ben.
1: Peki. Özgür Şahiner, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Mutlu hafta sonları olsun şimdiden.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim, spor yazarı Özgür Şahiner bizimle birlikteydi. Spor gündemine baktık. Hemen devam ediyoruz. Akşam Gazetesi Kültür Sanat Editörü Bedir Acar şimdi bizimle birlikte. Bedir Acar, günaydın, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ceyhan Bey, günaydın.
1: Efendim, çok teşekkür ederiz. Bir kültür sanatta haftanın öne çıkan başlıklarını merak ederiz. Sanatseverleri hangi etkinlikler bekliyor?
2: Tabii, en yakın etkinliklerden başlayalım İstanbul'dan. Grammy ödüllü Latin müziğinin usta isimlerinden Gypsy Kings gruplarından Historia 2026 tur kapsamında bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda bir performans sergileyecek. Yine aynı mekanda yarın akşamsa Türk rock müziğinin sevilen ismi Teoman Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya gelecek yarın akşam. 27'de ise Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser var. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Mehmet Güntekin şeklinde hazırladığı Nihalen Kar başlıklı 2026-2027 sezon açılış konseriyle 20 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi tiyatro salonunda müzikseverlerin karşısında olacaklar. Sergiler var. Gazze hakkında bir sergi, Gazze'de uzuv kaybı yaşayan bireylere destek sağlamak amacıyla düzenlenen bir sergi, Engelsiz Gazze Sanat Buluşmaları Karma Sergisi adını taşıyor. 27 Eylül tarihine kadar da İstanbul Beyazıt'taki Birlik Vakfı Genel Merkezi sergi salonunda konuklarını kabul edecek. Birlik Vakfı Beyazıt'tan Sultanahmet'e doğru giderken sağ kolda cadde üzerinde yer alıyor. 27 Eylül'e kadar da Gazze'yle ilgili bu karma sergi devam edecek. İstanbul'un köklü bir kültür sanatı.

etkinliği olmaya doğru gidiyor. Beyoğlu Sahaf Festivali bu sene 15. kez kitap severleri ağırlamaya hazırlanıyor. Yarın başlayacak Beyoğlu Sahaf Festivali 19-27 Eylül'de Eski Fransız Yetimhanesi bahçesinde gerçekleştirilecek festival ve nadir kitaplar, sahaf mezatları, edebiyat söyleşileri ve canlı müzik dinletilerine ev sahipliği yapacak bu etkinlik. Bir de 19 Eylül'de yarın Sahaflar Birliği Derneği Başkanı Emin Nedret İşli'nin Cadde-i Kebir başlıklı söyleşisi olacak. Onu da hatırlatmış olalım. Bir konser daha Filistinli müzik topluluğu Le Trio Jubran'la dünya müziğinin önemli isimlerinden Azam Ali birlikte konser verecekler. Türkiye'de bir turneye çıkıyorlar. Dünyaya barış çağrısı sloganıyla düzenlenecek Uluslararası Filistin Dayanışma konserleri kapsamında Türkiye'de de çeşitli şehirlerde müzikseverlerle buluşacaklar. 21 Eylül'de İzmir'de olacaklar sanatçılar. 22 Eylül'de Ankara'da, 23 Eylül'de Bursa'da, 24 Eylül'de İstanbul Harbiye'de ve 28 Eylül'de Trabzon'da, bir de 29 Eylül'de Şanlıurfa'da olacaklar. 30 Eylül'de ise Diyarbakır'a geçecekler. Yani Eylül ayı boyunca çeşitli illerimize konserler verecekler ve bu konserlerden elde edilen bilet gelirlerinin belirli bir bölümü Mavi Marmara aracılığıyla Filistin'e yönelik insani yardım çalışmalarına aktarılacak. Bir festival haberi daha, 36. Akbank Jazz Festivali 26 Eylül'de başlıyor. Geri sayım başladı denilebilir. 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında 15'ten fazla ülkeden yaklaşık 200 sanatçının katılımıyla Akbank Jazz Festivali İstanbul'da 24 farklı mekanda gerçekleştirilecek. İstanbul'da önemli etkinlikler var. Contemporary İstanbul 21. edisyonu da 23-27 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da gerçekleştirilecek. 16 ülkeden 70 çağdaş sanatçı ve galeriyi ağırlayacak bu Contemporary İstanbul'da. Etkinlik 23 Eylül'deki ön izlemenin ardından 24-27 Eylül'de dediğim gibi Tersane İstanbul'da genel ziyarete açılacak. Buna paralel olarak Contemporary İstanbul fuarına paralel olarak Art Week İstanbul da yine koleksiyonerler başlığıyla İstanbul'un önde gelen özel sanat koleksiyonerlerini Beşiktaş'taki akaretler, sıra evlerde sanatseverlerle buluşturuyor. Banu ve Hakan Çarmıklı, Ömer Kocabeyoğlu ile Tansa Mermerci'nin yıllar içinde oluşturduğu özel koleksiyonlardan seçilen eserler akaretler, sıra evlerde sergilenecek. Sergi 17 Eylül 8 Kasım tarihleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek. Pazartesi günleri dışında her gün 12-19 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek Art Week İstanbul sergileri Beşiktaş akaretlerde. Kırşehir'de kitap fuarı açıldı. 39. Ahilik Haftası kapsamında Ahi Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı. Cacabey Meydanı'ndaki fuarda 50'ye yakın yayın evi stand açtı. Fuar 20 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek. Kahramanmaraş'ta ise Kültür Yolu Festivali devam ediyor. 18. durağıydı Kültür Yolu Festivali'nin. Ve bu hafta sonu yapılacak etkinliklerle de sona ermiş olacak. Ancak o sona ererken de 19-27 Eylül yarın yani başlayacak Ankara Kültür Yolu Festivali başkentin farklı mekanlarında kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getirecek. Yine çok sayıda etkinlik var Ankara Kültür Yolu Festivali'nde de. Bütün programı Ankara Kültür Yolu Festivali ya da Kültür Bakanlığı'nın ilgili internet sitesinden, Kültür Yolu Festivali sitesinden bütün programlara saat saat gün gün erişilebilir. Ve sinemaya bakacak olursak da bu hafta gösterime 9 film giriyor ama onun öncesinde İstanbul Modern Sinema'nın yeni sezonunda Güneydoğu Asya sinemasına odaklanan Muson Hayalleri başlıklı özel bir seçki var. Bu seçkide Filipinler, Malezya, Tayland

0: Tayland ve Kamboçya'dan 2020'li yıllara ait 11 film 24 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında İstanbul Modern Sineması'nda sinema severlerin beğenisine sunulacak. 9 filmin gösterimine girdiğini söylemiştim. Vaktimizin el verdiğince birkaç tanesine değinecek olursak, bugün gösterime giren filmler, sinema severleri hangi filmler bekliyor? Alan Rickson, Owen Wilson ve Rodrigo Santoro'nun başrollerini paylaştığı Sınırsız adlı bir film, komedi unsurlarını da barındıran aksiyon ve gerilim yüklü bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyan bir film Sınırsız. Bir başka film gösterime giren, yönetmenliğini Zach Cragger üstlenmiş Resident Evil. Seyircilere yine korku, gerilim ve nefes nefese bir hayatta kalma mücadelesi sunmayı amaçlayan bir film. Kehanet, bilim kurgu ve gerilim türünde bir film. Seçkin bir bağış gecesinin radikal bir grup tarafından basılmasıyla kaosa dönüşen olaylar etrafında dönüyor. Kehanet filmi de filmi Ramon Gavras yönetmiş. Kumar bir başka film. Ali Ayyıldız'ın yönetmenliğini üstlendiği Kumar, babasının yıllarca sakladığı karanlık geçmişinden habersiz bir şekilde onunla aynı kaderi paylaşarak kumar batağına sürüklenen bir gencin yaşadıklarını anlatıyor bu film. Mustafa Nebi Filik'in animasyon filmi Melodi ve Neşeli Notalar filmi. Melodi ve Efe'nin İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurma macerasını konu alan yine çocuklara yönelik bir film Melodi ve Neşeli Notalar. Filmler bunlar. Yine haftanın animasyon başka filmlerine bakacak olursak, Çin yapımı Ayı Kardeşler Macera Ekibi de yine bugün gösterime giren filmlerden biri.
1: Bedir Acar, çok teşekkür ediyoruz efendim aktardıklarınız için. Yeniden ben birlikte oluruz ederim. Diyelim. Mutlu hafta sonları diliyoruz. Sağ olun.
0: Görüşmek dileğiyle. Mutlu hafta sonları Ceyhan Bey.
1: Sağ olun. Efendim son olarak Kültür Yolu Festivali'nde Ankara'da başlayacağını ifade etmiş olalım biz de. Ve sona geldik. Efendim Akşam Gazetesi Kültür Sanat Editörü Bedir Acar bizimle birlikteydi. Son olarak kültür sanat etkinliklerini aktardı. Biz de bugünlük gündemin sonuna gelmiş olduk. Bugünlük ve bu haftalık programı Muhammed Enes Yılmaz sizler için hazırlamıştı. Teknik yapımda Oğuzhan Yılmaz ve Semih Ballı vardı mikrofon başında. Ben Ceyhan Buran, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün ve hafta sonu geçirmeniz temennisiyle diyelim. Pazartesi aynı saatte gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1968'de Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen olimpiyatlarda Türkiye'yi 29 sporcu temsil etti. Millilerimiz güreş, boks, atletizm ve atıcılık branşlarında mücadele etti. Serbest stil güreşte Mahmut Atalay ve Ahmet Ayık ülkemize altın madalya kazandıran iki isim oldu. Bu başarıyla güreşçilerimiz 20 yıl boyunca serbest stilde son olimpiyat şampiyonları unvanını taşıdı. 97 kiloda mücadele eden Ahmet Ayık 6 müsabakadan ikisini tuşla kazandı. 78 kiloda zirveye çıkan isim Mahmut Atalay dönerek çok hızlı dalma,

0: göğüs çaprazı, koltuk altı ve çipe gibi kendine özgü tekniklerle Minder'i rakiplerine dar etti. Atalay 1968'de Dünya Güreş Federasyonları Birliği tarafından dünyanın en teknik güreşçisi unvanını aldı. 76 atletin yarıştığı maratonu 4. sırada tamamlayan İsmail Akçay, Olimpiyat Onur Kütüğü'ne adını yazdırmayı başardı. Boksta ise Seyfi Tatar ve Celal Sandal 5. olma başarısını gösterdi. 112 ülkenin katıldığı 1968 Meksiko City Olimpiyatlarında Türkiye 2 altın madalyayla 17. sırada yer aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
6: 1-20 Eylül tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 7500 lira, seçili premium notebooklarda 5000 lira, seçili notebooklarda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
11: Bankart, seni düşünür o.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
14: Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dibidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Tat Töreni 5. Bölüm. Yazan Thomas Tryon, radyoya uygulayan Nuran Devres, yöneten Asuman Korat, efekt Mehmet Turgut.

bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Cüneyt Gökçer, Ned Kerim Afşar, Fortune Macide Tanır, Kate Işık Yenersu, Verti Şakir Gürzumar, Amos Fikret Ergin, Sophie Ümit Sergen, Jack Tolga Aşkıner.

kenti terk ederek uygarlıktan uzak bir köye yerleşen Ned, karısı Beth ve kızları Kate ile birlikte yeni sakin hayatlarından memnundur. Köy halkı son derece tutucu olup binlerce yıllık törelerini günümüzde bile devam ettirirler. 7 yılda bir çeşit bereket simgesi olarak hasat lordu seçer ve 7 yıl boyunca ona ücretsiz olarak yardım ederler. Böylece seçilen kişi zengin olur. O sırada hasat lordu Justin Hook'tur. Ama birkaç ay sonra hasat vakti yerini yeni lorda bırakacaktır. Köyün en saygıdeğer kişisi ise Bayan Fortune adındaki kişilikli dul bir yaşlı kadındır. Hastaları tedavi eder, herkesin yardımına koşar. Bayan Fortune, gezgin satıcı Jack Stamp'ın 2'de 1 av hayvanı yakalamak için ormana tuzak kurmaya gitmesine karşı çıkar. Köyün bütün kadınları ve erkekleri de bu kadını uyarlar. Yalnız Justin'in Saksoni kasabasından olan karısı Sophie, köy halkınca pek benimsenmemiştir. Beth ise köy kadınlarının her türlü gelenek ve göreneklerine kocasını şaşırtan bir süratle uymuştur.

0: sevgili Clem. Mısırlar büyüyor. Hasat bu yıl bereketli olacak. Görmeni isterdim. Sevgili Clem, Tanrı bu yılda Cornwall kumdan yana. Aziz ruhun Tanrı'nın ışığıyla yıkansın. Sevgili Clem. Amin. Ned, sen burada ne arıyorsun?
1: Sizi rahatsız etmek istemezdim Bayan Fortune. Mezar taşlarının resmini yapmaya gelmiştim.
0: Her hafta bugün kocamın mezarını ziyaret ederim. Biliyor musun? Konuşurum onunla. Söylediklerimi duyar gibi gelir bana.
1: Onu çok mu sevmiştiniz?
0: Evet. O kadar iyi bir kocaydı ki.
1: Hastalığı neydi Bayan Fortune? Siz ki yaptığınız ilaçlarla herkesi iyileştiriyorsunuz. Taşın üzerindeki tarihe bakılırsa henüz 32 yaşındayken ölmüş.
0: Gençti. Hastalığı da yoktu. Ama kötü bir olay bizi ayırdı. Clem güçlü, kuvvetliydi. Ormanda ağaç keserdi. Her defasında baltasını iyice bilerdi. Bir gün gene ağaç kesmek için ormanın derinlerine girmiş. Tam bütün gücüyle vururken baltanın sapı elinden kaymış. Gövdesine saplanmış. Koşmaya başlamış. Ama o kadar derinlerdeymiş ki bir türlü yolu bulup ormandan çıkamamış. Onu bulduğumuzda kan kaybından ölmüştü.
1: Çok üzgünüm, korkunç bir şey.
0: Bütün gece elimizde fenerlerle aramıştık onu. Sabah ancak ölüsünü bulduk. Bütün kanını ormana bırakmıştı sanki.
1: Duyduğuma göre ölümünden önce o da hasat lorduymuş.
0: Evet. 7. yılın sonunda böyle korkunç bir ölümle öldü işte.
1: Bayan Fortune, bakıyorum da köyün bazı erkekleri çok genç yaşta ölmüşler. Oysa köy halkı çok sağlıklı görünüyor. Yaşı 80'in üzerinde birçok kişi var.
0: Sağlıklıyızdır. Ama ölüm yaşa bakmaz Ned. Bak mesela sen sapasağlamsın ama ya kızın Kate? Hasta.
1: Haklısınız. Şu taşta adı yazılı olan Lorraine McTation,

0: 28'inde ölmüş.
1: Onun da ebeliğini ben yapmıştım. Üstünden önceki hasat lordu oydu. Güneş gibi güzel, pırıl pırıl bir çocuktu.
0: Neden öldü?
1: İçkiden.
0: O yaşta içkiden öldü ha?
1: Sarhoş olduğu bir gece ormana dalmış. Çılgınlık işte. Belki de bir ayıdan kurtulmak için yüksek bir ağaca tırmanmış. Dengesini kaybedip aşağı düşmüş. Orman tekin değildir Ned. Bu yüzden Jack için de kaygılanıyorum. Ama o da beni dinlemiyor.
0: Son bir soru Bayan Fortune. Nedense mezarlığa kabul edilmemiş, çitin dışına gömülmüş bir genç kız var. Grace Everdeen yazılı taşta. O da 25 yaşında hayatını yitirmiş. Acaba neden böyle bir yere gömüldü?
1: Grace adını lekeledi, günah işledi. Onu diğer ölülerimizin yanına gömemezdik. Grace, Cornwall Coombe için kötü bir damgadır.
0: Suçu neydi, ne yaptı ki?
1: Bunu öğrenmek sana bir yarar sağlamaz. Sonunda da hayatına kendisi son verdi. İntihar edenlere mezarlığımıza gömemeyiz.
0: Ölüm şekli biliniyor mu?
1: Kendisini köprüden aşağı attı.
0: Ama o kadarcık suda 10 yaşındaki bir çocuk bile boğulmaz Bayan Fortune. Hem köprüde fazla yüksek değil.
1: Boğulmadı. Suların alçaldığı kuraklık yılıydı. Dere yatağındaki kayalara başını çarpmış.
0: Zavallı. Neden canına kıymak istedi acaba?
1: Evet. Fazla meraklı olmak iyi değildir. Bak bizde bir deyim vardır. Merak kediyi öldürdü derler.

0: Beni ziyarete gelmenize çok sevindim Bayan Fortune. Buyurun şöyle oturun.
1: Bu saatte Justin tarladadır. Sophie ile rahat rahat dertleşiriz dedim.
0: Niye iyi ettiniz?
1: Geçen gün arabamla tarlalara gidiyordum. Bir de baktım bizim Justin omuzunda pelerini, başında tacı, elinde küreğiyle bir taşın üstüne çıkmış, heykel gibi duruyor. Karşısında da tuvalini kurmuş, boya kutusunu açmış durumda Ned Constant.
0: Oh, evet, Ned ressam. Justin'in bir resmini yapıyor.
1: Bu da nereden çıktı Sophie? Şimdiye kadar çok kişi hasat lordu oldu ama resim yaptıran yalnız Justin.
0: Teklif benden geldi Bayan Fortune. Bu geçen 7 yıl bizim için bir zenginlik, refah ve mutluluk dönemiydi. Bu güzel günlerin bir anısı olarak Ned'in o resmi yapmasını istedim. Hemen hemen yaralandı sayılır.
1: Oh Sophie, size mutluluk getiren bu dönemin çok daha değerli, çok daha anlamlı başka bir anısı olabilirdi.
0: Ne gibi Bayan Fortune?
1: Bir çocuk. Bir çocuk. Bu dönemin anısı olan bir çocuk.
0: Ben...
1: Bunca yıllık evlisiniz Sophie. Neden bir çocuğunuz olmuyor?
0: Bayan Fortune... Bu çok özel bir konu.
1: Bak kızım, artık Saksoni'de değilsin. Cornwallcombe'dasın. Buranın adetlerine uymalısın. Köyün bir derdi var. Genç kuşak azalıyor. Küçük çocuk hemen hiç yok. Genç kızların, delikanlıların üstüne titremekteyiz. Penrose sülalesinin yok olmasını, silinmesini istemiyoruz. Töreleriyle, gelenekleriyle Cornwallcombe devam etmeli. Bize çocuk gerek Sophie.
0: Ama bu elimde değil Bayan Fortune.
1: Söyle, kusur hanginizde? Justin'de mi? Yoksa sende mi?
0: Evliliğimizin ikinci yılında hala hiçbir belirti görülmeyince Justin'le kasabaya gittik. Doktora, Justin sağlıklı. Kusur bendeymiş Bayan Fortune. O günler kahrolmuştum. Ama Justin beni teselli etti. Bunun o kadar önemli olmadığını söyledi.
1: Saçmalamış.
0: Birbirimizi seviyoruz. Çok anlaşıyoruz Bayan Fortune. Böyle de mutluyuz.
1: Mutluluk mu? Köye çocuk gerek Sophie. Sizin mutluluğunuz değil.

0: Var.
1: Bu köyde de yarışmalar, panayırlar, eğlenceler bitmiyor.
0: Yarınki direğe tırmanma yarışı. Köy meydanındaki direğe bir sıçrayışta en çok kim tırmanıyorsa yarışı o kazanıyor. Verdi de yarışacak değil mi Verdi?
1: Mutlaka kazanırsın Verdi.
2: Aslında ben böyle yarışmalara falan katılmak istemiyorum. Ama katılmazsam köy halkı çok yadırgar.
1: Desene törelere aykırı davranmak yasak.
2: Değil davranmak, burada törelere aykırı düşünmek bile yasaktır.
1: Kate, evde belki annenin yardıma ihtiyacı vardır.
0: Yani gideyim mi? Dört ile gizli bir şey mi konuşacaksınız?
1: Kate, lütfen.
0: Pekala, yine görüşürüz Bertie.
1: Bertie, ne zamandır seninle şöyle yalnız konuşmak istiyordum. Ama gördüğüm kadarıyla kızım seni bir an bırakmıyor.
2: Kate'le iyi arkadaşız Bay Constant.
1: Bak Bertie, seni iyi tanıdığımı sanıyorum. Sanki kendi oğlummuşsun gibi de seviyorum.
2: Eksik olmayayım.
1: Son haftalarda seni tedirgin eden bir şey olduğunu seziyorum. Ya dur, saklamaya çalışma. Adam akıllı belli oluyor.
2: İnanın bir şey yok Bay Constant.
1: Var, Bertie var. Bak bana açılabilirsin, belki bir yardımım olur.
2: Bay Constant, ben buradan gitmek istiyorum. Kolej için yeterli parayı da biriktirdim. Ama annem ve babam karşı çıkıyorlar.
1: Ben onlarla konuşurum.
2: Bunun hiçbir yararı olmaz. Hatta gitmeyeyim diye tedbir alırlar.
1: İstersen Bayan Fortune'la konuşurum. Baban onun sözünden çıkmaz.
2: Bayan Fortune benim gitmeme hiçbir zaman izin vermez.
1: Ama bu çok anlamsız bir şey Verdi. Söz konusu olan senin kendi hayatın. Neden istediğini yapamayasın?
2: Burada yalnız onların istediği olur Bay Constant.

0: Nasılsın Amos? Yarışmaları seyre gitmiyor musun?
1: Bu saçma sapan yarışmalarında, törenlerinde canı cehenneme.
0: Oo, köy halkı bu dediğini duymasın Amos.
1: Ben de zaten onlara söylemem ki. Siz yabancısınız da ondan öyle diyorum.
0: Sen de bir Penrose'sun ama demek diğerlerine katılmıyorsun.
1: Bay Constance, ben zavallı yaşlı bir adamım, kilisenin çancısı. Onlar beni hiç umursamazlar. Yalnız Bayan Fortune hatırımı sorar, bazen de para verir.
0: Seni umursamadıkları için mi onlardan hoşlanmıyorsun?
1: Yok yok, ondan değil. Bay Constance, bunların hepsinin aklından zoru var.
0: Amos, seninle dostuz değil mi?
1: Ah, bu benim için bir şeref efendim.
0: Söyler misin bana, şu Grace Everdeen, neden mezarlığın dışına gömdüler onu?
1: İntihar ettiği için.
0: Neden yapmış bunu?
1: Bay Constan, kimseye anlatmayacağınıza yemin ederim.
0: Söz veriyorum Amos, bana güvenebilirsin.
1: Justin Hook'la Grace Everdeen sözlüydüler. Nedense Grace, Justin'in hasat lordu seçilmesini istemedi. Oysa Justin'in elinde değildi bu. Kabul etmek zorundaydı. Köy halkının ona layık gördüğü bu onuru geri çeviremezdi. Grace çok uğraştı onu vazgeçirmek için. Hatta duyduğuma göre buradan birlikte gitmelerini bile teklif etmiş. Ama Justin'in ayağına gelen kısmeti tepmesi olurdu bu.
0: Evet, evet. Seçilen kişinin 7 yılda ne kadar zenginleştiğini biliyorum.
1: Sonra iki sevgili ayrıldılar. Justin Sophie ile evlendi. Buna dayanamayan Grace de canına kıydı.
0: Zavallı Grace. Onu tanır mıydın Amos?
1: Köyün en güzel kızıydı Bay Constance. Başak gibi bir kızdı.
0: Ona mezarlığın dışındaki o çalılığı layık görmemeleri gerekir.
1: Bura halkı böyle şeyleri hoş görmez. Hala gelip geçerken bile zavallı kızın mezarına lanetler yağdırıyorlar. Ama ben Bay Constance, ben hep gizlice dua ederim onun ruhu için.
0: Bundan böyle ben de edeceğim Amos.

0: Hey Jack. Jack, araban ne oldu? Yoksa onu da mı sattın? Jack. Jack, ne var? Ne oldu? Dur Jack.
1: Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın.
0: Ne var? Hortlak görmüş gibisin. Tir tir titriyorsun. Renginde kül gibi.
1: Utanırım. Utanırım.
0: Gel.
1: Çok korktum. Çok korktum. Bilemezsiniz ne kadar korktum.
0: Neden?
1: Olacak şey değil. Belki de hayaldi. Tanrım, Tanrım, ne olur hayal görmüş olayım.
0: Nerede ne görmüşsen gidip birlikte bakalım. O zaman gerçek mi hayal mi olarız?
1: Yok. Ben bir daha gitmem oraya. Dünyada gitmem. Bakın, ben ormana gitmiştim. Orada bir... Aman Tanrım. Evet. Bir iskelet gördüm. Büyük bir ağacın gövdesinde saklıydı.
0: Sahi mi söylüyorsun? Peki nasıl oldu da saklı olduğu yerde onu buldun?
1: Tuhaf bir ıslık sesi geliyordu. Zaman zaman da korkunç bir çığlığa dönüşüyordu. Tuzaklarından birine yakalanan bir hayvandan geliyor sandım. Ama baktım bir ağaçtan geliyor. Gövdesi yıldırımla oyulmuş bir ağaçtan. Baktım, oyukta bir kafatası duruyordu. Rüzgar içinden geçerken çığlık gibi ötüyordu. Köye nasıl koştuğumu bilmedim.
0: Sakin ol Jack. Fakat görüyorsun ya, ormana gitmemek gerek. Herhalde Sokusların işi bu. Biri ormana girdi. Sokuslar da onu ortadan kaldırdılar.
1: Evet. Evet, mutlaka öyle olmalı.
0: Şimdi bunu unut artık. Ne kadar düşünmezsen o kadar iyi.
1: Bazen köy halkının toptan kaçık olduğundan kuşkulanıyorum.
0: Neden? Bir yabancıya garip gelebilecek adetleri olduğu için mi?
1: Doğrusu çok garip töreleri var. Kaç kez çiftçileri bereket getirsin diye gizlice bez bebekleri tarlalarına gömerken gördüm. Ama en iyisi böyle şeyleri görmezlikten gelmek.
0: Evet, bence bunun kaçıklıkla filan ilgisi yok. Göreneklerine çok bağlı cahil bir toplum. Jack, şu Grace Everdeen'i tanır mısın? Onun zamanında da sen burada satıcılık yapar mıydın?
1: Nasıl tanımam? Buraya yeni gelmiştim. Şehirden getirdiğim çok pahalı, çok güzel fil dişi bir bilezik satıyordum. Pahalı bir şeydi. Justin Hook onu sevgilisi Grace'e armağan etmek için benden satın almıştı. Ne yazık ki sevgililer birleşemediler.
0: Justin o zamanlar parasızmış. Böylesine pahalı bir bileziği alacak kadar çok seviyormuş demek Grace'i.
1: Evet. Ama şimdi de Sophie ile mutlu işte. Bu aşk işlerine de doğrusu hiç aklım ermiyor Bay Constant.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Türk demokrasisi için unutulmayacak kara leke olarak tarih sayfalarına kazınan merhum Başbakan Adnan Menderes'in 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin üzerinden 65 yıl geçti. Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan için siyasiler mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında 27 Mayıs'ın Türk demokrasisine ve milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olduğunun altını çizdi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de anma mesajları paylaştı. Türk Sivil Havacılığı'nın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Kız, zaman ve operasyon kabiliyetlerini artıracak yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, pistle Türkiye'nin küresel havacılıktaki konumunun daha da güçleneceğini vurguladı. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik tedbirlerinin artırıldığına da dikkati çekti. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. CHP'de gözler bugün yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu toplantısına çevrildi. Toplantıda parti yönetiminin Truva adları olarak nitelendirdiği isimlerin de aralarında olduğu ihraç dosyaları ele alınacak. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 24 kişi için gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında oyuncu Aras Bulut İğnemli, eski futbolcu Hasan Şaş, şarkıcı Sefo'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız dedi. Batı Trakya Türk Azınlığı'nın müftülerini seçme hakkı ve dini kurumlarının statüsüne ilişkin sorunlar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne taşındı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, Cenevre'de düzenlenen olağan oturuma yazılı bildiri sundu. Yunanistan'ın dini kurumlar üzerindeki devlet kontrolünün din ve inanç özgürlüğü açısından sorun oluşturduğu belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran'a yönelik yaptırımlar hakkındaki ABD tasarısını veto etti. İran her iki ülkeye de teşekkürlerini sundu. Haberleri sunduk.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
6: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otos.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
9: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz.

0: faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Reklamlar.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Bölgemizin güçlü sesi TRT Çukurova Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 18 Eylül 2026 Cuma. Bölgemizin nabzı bugün de TRT Çukurova Radyosu'nda atacak. Program ekibimiz Sanem Sumaytoğlu Paşahan, Zafer Arzum ve ben Cem Kurtçu, bölgemize dair haberler, gelişmeler ve çeşitli konuklarımızla size eşlik edeceğiz. Ama önce bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programında Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dair haberleri ve güncel konuları paylaşacağız sizinle. Bizi bölgemiz illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden frekans yoluyla dinleyebileceğiniz gibi, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından yayınlarımıza radyo.trt.net.tr adresi ve TRT Dinle uygulaması üzerinden de erişebilmeniz mümkün. Bize telefon ve sosyal medya yoluyla ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızdan ilki 0324, yani Mersin'in alan koduyla birlikte 238-8632. 0324-238-8632. Bize ulaşabileceğiniz bir diğer telefon numaramız, Türkiye'nin her yerinden alan kodu kullanmadan 444-48-47. 444-48-47 numaralı telefondan da bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya platformları Facebook, X, Instagram ve En Sosyal'den bize ulaşmak için adres satırına TRT Çukurova Radyosu yazmanız yeterli. İletişim yollarımızı da sizinle paylaştıktan sonra dünden bugüne yansıyanlara bir göz atalım.

0: Dünden bugüne.
1: Sevgili dinleyiciler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kahramanmaraş'taydı. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında çeşitli etkinliklere katıldı. Bakan Ersoy, deprem bölgesinde yalnızca hasar görmüş yapıların onarımı için değil, medeniyet mirasının geleceğe güvenle taşınması için kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirtti.
2: Bir şehri yeniden inşa etmek yalnızca binaları yapmak değildir. Bir şehri ayağa kaldırmak, onun hafızasını, kimliğini, kültürünü ve tarihini de ayağa kaldırmaktır. İşte bu anlayışta Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak deprem bölgesinde yalnızca hasar görmüş yapıların onarımı için değil, medeniyet mirasımızın geleceğe güvenle taşınması için kapsamlı bir seferberlikte başlattık. Depremden etkilenen 11 ilimizde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla bakanlığımıza tahsisli yapıların restorasyon proje ve uygulamaları için bugüne kadar toplam 12 milyar 265 milyonu aşan kaynak kullandık. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde yer alan taşınmaza yönelik 79 işi tamamladık. 17 işte çalışmalarımız devam ediyor. 4 işin ise ihale süreçlerini yürütüyoruz.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamaların bir bölümünü dinledik. Dünden bugüne köşemize Adana'dan bir

0: evrensel insani değerleri merkeze alarak sadece akademik açıdan değil, ahlaki ve vicdani sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu anlayışla çocuklarımızı adalet ve merhamet bilinciyle dünyadaki tüm masumların yanında durmayı öğrenecek, geleceğin daha adil kılınmasında öncü rol oynayacaklardır.
1: Adana İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras'ın "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliğinde yaptığı açıklamaları dinledik. Kahramanmaraş'tan bir haber var sırada. Gençler arası kültür ve sanat yarışmaları şiir branşı Türkiye finali Kahramanmaraş'ta yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen il ve bölge finallerinde dereceye giren gençler Türkiye finalinde yarışmak üzere Kahramanmaraş'ta bir araya geldi. Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen finale 13-17 ve 18-25 yaş kategorilerinde 14 yarışmacı katıldı. Gençlerin ünlü şairlerin şiirlerini seslendirdiği yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, şiir okuma yarışmasının Yedi Güzel Adamın Memleketi ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş'ta yapılmasının gurur verici olduğunu ifade etti.
2: Bu yıl 11.sini düzenlediğimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak düzenlediğimiz gençler arası kültür ve sanat yarışmalarının Türkiye finalindeyiz. Kahramanmaraş'ta da tabii Yedi Güzel Adamın memleketinde, diyarında şiir okuma yarışmasının Türkiye finalini düzenliyoruz. Bir bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak her Türkiye finalini ve her branşı farklı farklı bölgelerde gerçekleştiriyoruz. Ve şiir okuma branşında elbette ki edebiyatın başkenti Kahramanmaraş'ta gerçekleştirmek bizim açımızdan çok gurur verici, mutluluk verici.
1: Sevgili dinleyiciler, dünden bugüne köşemizi bir narkotik operasyonu haberiyle noktalayacağız. Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda 58 zanlı yakalandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Adana, İstanbul ve Mersin'de belirlenen 55 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 58 zanlı yakalandı. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Sevgili dinleyiciler, bu haberle dünden bugüne köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza haber rotasıyla devam edeceğiz.
3: Haber rotası.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri haber merkezimizin takibe aldığı olay ve durumları öğrenmek üzere TRT Adana Haber Müdürlüğümüze bağlanıyoruz. Telefon hattımızda muhabir arkadaşımız Hakan Özdemir bulunuyor. Hakan Özdemir, merhaba.
4: Merhaba Cem Bey, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Haftanın son iş günündeyiz. Bu hafta malumunuz eğitim öğretim de başladı. Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Okullarda tatlı bir heyecan vardı. Başka gelişmeler de söz konusu. Ben sözü fazla uzatmadan size bırakmak istiyorum. Neler aktaracaksınız bugün gündeme dair?
4: Bugün Adalet Bakanı Akın Yüglek Adana'da olacak ve gün boyunca da ekibimiz takipte olacak ve hem açılış konuşmaları var, hem ziyaretler var, hem de gençlerle buluşma ve halkla buluşma toplantıları var. Onları takip ederek ekranlara taşıyacağız. Güzel konularımız var bugün. Bir gün Karaman'ın saklı doğa harikası olarak adlandırılan bir göz kanyonu var. Burada göz kanyonun tabii farklı bir coğrafik oluşum var ve içerisinden de turkuaz rengiyle Göksu Nehri akıyor. Ve tabii Göksu Nehri'nin kenarlarında da ağaçların binbir renk turuyla bezendiği bir ortam var. Tabii biz bunu drone görüntüleriyle çektik ve güzel müziklerle bezeyerek bir bülten sonu hazırladık. Bunu ekranlara taşıyacağız. Bir kilim ustamız var Gaziantep'te. Tabii bu usta 84 yaşında, biliyorsunuz 84 yaş Türkiye toplumuna göre çok çok iyi bir yaş ve üretken bir insan kendisi. Yaşar Elbir 6 yaşından beri çırak olarak başladığı meslekte devam ediyor hala ve el dokuma kilimciliği yapıyor. Sadece kendi elleriyle renk renk doğadan topladığı yünlerle, daha doğrusu doğanın kendisine bahşettiği yünler diyelim, çünkü doğal olarak toplanan yünler bunlar ve kendi güzel bitkisel, geometrik, hayvani ve kent veya o kentlere, Türkiye'deki kentlere ait özellikle Gaziantep başta olmak üzere birçok mimari özelliğin

0: Haşarını dokuyor kilime Yaşar Usta. Tabii bu Yaşar Usta bunu yaparken de 3 metrekarelik bir dükkanı var ve hayat boyu yaşamını burada sürdürdü. Emeklerini burada devam ettirdi ve yaptığı çalışmalar da özel siparişlerle dünyanın dört bir yanında hem evlerin zeminlerini hem de duvarları süslüyor. Böyle güzel bir çalışmamız var. Son çalışmamız da Osmaniye Kadir ilçesinden gelecek. Burada bir Yeşilay ekipleri, tabii devlet kurumlarında sigaranın ve bağımlılıklarla ilgili seminerler kapsamında bir grup engelsiz yaşam merkezindeki sigara kullanan insanlar sigarayı bırakma kararı aldılar. Ve tabii bunu da topluma yaymaya çalışıyorlar. Bu eylemler üzerine güzel röportaj hızlı güzel bir haberleşme yaptık. Bunun dışında da gündemdeki gelişmeleri takip ederek hem sizlere hem de TRT Haber izleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz.
1: Hakan Özdemir, teşekkür ediyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek Adana'da temaslarda bulunacak, takip ediliyor. Karaman'daki Göz Kanyonu doğal bir zenginlik olarak ışıldıyor. 84 yaşındaki Yaşar Elbir'den bahsettiniz. El dokuma kilimcilikte bir usta Yaşar Elbir. Kendisine sağlıklı uzun ömürler diliyoruz biz de. Kadirli'de de Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları var. Haber mesaisi bugün de oldukça yoğun. Bu yoğun mesaide size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz Hakan Özdemir. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar.

0: Hava durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, bölgemiz için hava tahminlerini öğrenmek üzere Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz. Telefon hattımızda Sayın Büşra Zeytun bulunuyor. Büşra Hanım, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Bugün haftanın son iş günü malumunuz. Hal böyle olunca da hava durumu daha bir merak konusu oluyor. Bugün biz sesimizi dinleyicilerimize ulaştırdığımız Akdeniz'in incisi Mersin'de kapalı bir gökyüzüne uyandık. Acaba bu kapalı hava, yağışlı hava devam edecek mi? Hava tahminleri ne söylüyor? Sizden dinleyelim. Buyurun.
2: Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana ve Hatay çevreleri ile Osmaniye'nin batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden hafif, arası orta kuvvette, yağış alan noktalarda kuvvetli esmesi bekleniyor. En yüksek hava sıcaklıkları Adana 27 derece, Gaziantep 29 derece, Hatay 28 derece, Kahramanmaraş 30 derece, Kilis 32 derece, Mersin 27 derece, Osmaniye 32 derece olacak. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3-5, kuzey-kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde. Dalga 1-2 metre. Görüş iyi, yağış anında orta olacak.
1: Evet Büşra Zeytun, bu yağışlarla bölgemiz bir nebze serinleyecek anladığımız kadarıyla. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
2: Kolay gelsin.
0: Yol durumu.
1: Sevgili dinleyiciler, bölgemiz kara yollarına dair birkaç notu siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Silifke Uzunca Burç yolunda yol genişletme çalışmaları yapılıyor. Anamur Aydıncık Silifke yolunda Aydıncık Gözce arasında T4 tüneli, yani soğuk su tüneli çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak akıyor. Sertavul Mut Beşçatal Devlet yolunda da Mut Devlet Hastanesi mevkiinde yine yol yapım çalışmaları var. Tarsus Çamlıyayla yolunun da 42-48. Kilometreleri arasında yoğun yağış akabinde yaşanan heyelan nedeniyle trafik kontrollü olarak akıyor. Erdemli-Güzeloluk İl Yolu Erdemli-Güzeloluk istikametinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Buna dair de bilgi vermiş olalım. Detaylı bilgileri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kgm.gov.tr internet adresinden ve Alo 159 telefon hattından öğrenmeniz mümkün. Ayrıca karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması önemli rica olunur.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı Müsiyat Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.

Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programımızda sıra geldi tarihte bugün neler olduğuna. 18 Eylül'de neler yaşandı ve hangi önemli olaylara imza atıldı duyurmak istiyoruz size. 18 Eylül 1739'da Osmanlı Devleti ile Avusturya Arşidüklüğü arasında Belgrad Anlaşması imzalandı. Belgrad Anlaşması, Osmanlı Devleti'nin kazandığı zaferler sonucunda imzaladığı, gerileme dönemindeki kazançlı son barış anlaşması olma özelliği taşıyor. Takvim yaprakları 18 Eylül 1921'i gösterdiğinde Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya döndü. 18 Eylül 1937'de Niyon Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Anlaşma Akdeniz'de korsanlık faaliyetlerine karşı Akdeniz ülkeleri tarafından alınacak ortak önlemleri içeriyordu. 1956 yılının 18 Eylül günü Efes'te 1926'dan beri sürdürülen arkeolojik kazılarda Praetenion adı verilen bölümde dünyaca ünlü Artemis heykeli gün ışığına çıkarıldı. 18 Eylül 1962'de Kıbrıs'ta Rauf Denktaş'a suikast girişiminde bulunuldu. Türkiye güzeli Filiz Vural, Avrupa güzeli seçildiği zaman takvim yaprakları 18 Eylül 1971'i gösteriyordu. 1980 yılının 18 Eylül günü Soyuz 38 uzay aracı Sovyetler Birliği ve Küba tarafından Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden uzaya gönderildi. 18 Eylül 1993'te Türk halk müziği sanatçısı Nida Tüfekçi hayata gözlerini yumdu. Kendisini rahmet ve saygıyla anıyoruz. 1997 yılının 18 Eylül günü 89 ülke kara mayınlarının yasaklanması anlaşmasını onayladı. Türkiye de bu anlaşmaya 2003 yılında dahil oldu. Ve son olarak 18 Eylül 2005'te Afganistan'da 1969'dan bu yana ilk kez parlamento seçimleri yapıldı.

0: şehirden bölgeye.
1: Sevgili dinleyiciler, bölgemizin güzide kentlerinden Kahramanmaraş'a uzanıyoruz. Kahramanmaraş gündemini yurt muhabirimiz Asilhan Yılmaz aktaracak. Asilhan Yılmaz, merhaba, hoş geldiniz.
2: Efendim merhabalar, Kahramanmaraş'tan kucak dolusu selamlar ve saygılar.
1: Çok teşekkür ediyoruz, biz de size ve tüm Kahramanmaraş'a kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Kahramanmaraş'ta oldukça hareketli günler yaşanıyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında etkinlikler düzenleniyor 12 Eylül'den bu yana. Sanıyorum ayın 20'sinde sona erecek. Hem bu etkinlikler var, başka gelişmeler söz konusu. Sözü fazla uzatmadan size bırakmak istiyoruz. Neler aktaracaksınız bugün Kahramanmaraş'a dair?
2: Evet, sizlerin de dediği gibi Kahramanmaraş çok renkli günlere ev sahipliği yapıyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından bu tip etkinlikler hem Kahramanmaraş'ın enerjisini yükseltirken hem de yeniden inşa ve İHA çalışmalarına da büyük bir önderlik ediyor. Tabii Kahramanmaraş'ta bu hafta 6 Şubat depremlerinin ardından devam eden yeniden inşa ve İHA çalışmalarında önemli gelişmeler yaşandı. Kent genelinde bir haftadan bu yana deprem konutları ve köy evleri yükselirken diğer tarafta da yeni iş yerleri, sosyal donatı alanları ve yaşam merkezleri de şehre kazandırılmaya devam ederken bu adeta hızını artırarak devam ettirmiş durumda. Tabii teslim edilen konutlarda vatandaşlar yeni evlerine yerleşmeye, tamamlanan ticaret alanlarında ise esnaflar yeni dükkanlarında kepenk kaldırmaya devam ediyor. Şehrin yalnızca yapıları değil, caddeleri, meydanları, sosyal alanları ve tarihi hafızalarıyla birlikte yeniden ayağa kaldırıldığı kapsamlı bir süreç yürütülüyor. Yani Kahramanmaraş'ta bir yandan depremin izleri silinirken diğer yandan sosyal yaşam alanlarıyla, ticaret merkezleriyle ve yeniden canlanan tarihi yapılarıyla da yeni bir Kahramanmaraş inşa ediyor ve şekilleniyor. Tabii bu sürecin önemli adımlarından biri de tarihi Kahramanmaraş Kalesi'nde atıldı. 6 Şubat'ta ağır hasar gören kale, kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yeniden ziyarete açıldı. Surlar özgün dokusuna uygun şekilde onarıldı. Zemin ve temel güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Milli mücadele döneminde Maraş direnişinin sembol noktalarından biri olan kale yeniden ziyaretçilere açılarak şehrin kültür ve turizmine kazandırılmış oldu. Yine depremde ağır hasar alan Acemli Camii, Bektutiye, Hacı Veli Bey Camii, Saraçhane ve Şekerli Camii'de de restorasyonların ardından yeniden ibadete açıldı. Bakan Ersoy, deprem bölgesindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü restorasyonlarının 2027 yılının ilk yarısında tamamlanmasının hedeflendiğini de yine burada açıklamış oldu. Tabii Kahramanmaraş'ın UNESCO Edebiyat Şehri kimliğine yönelik çalışmalar da öte yandan devam ediyor. Deprem bölgesindeki gençlere özel düzenlenen yazarlık kampı 19-25 Ekim tarihleri arasında 12 usta yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek. Başvurular da 30 Eylül'e kadar devam edecek. Sizin aracılığınızla bunu da duyurmuş olalım tabii. Kadın girişimcilere yönelik Kahraman Kadın Akademisi'de eğitim, e-ticaret ve online satış imkanlarıyla üretici kadınların ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırılması yine burada hedefleniyor. Öte yandan kentte bu hafta Unido Itto Tokyo heyeti ağırlandı. Görüşmelerde afet yönetiminden geri dönüşüme, su arıtmadan çevre teknolojilerine kadar Türkiye ile Japonya arasında gerçekleştirilecek iş birlikleri yine burada ele alınmış oldu. Ulaşımda ise 14-20 Eylül programıyla 5 ilçede toplam 17 cadde ve sokakta sıcak asfalt çalışmaları da sürüyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından kentte büyük bir altyapı çalışmaları devam ederken altyapı çalışmalarının tamamlandığı noktalarda da sıcak asfalt serim çalışmaları da büyük bir titizlikle devam ediyor. Hafta sonu da 15 Temmuz Spor Vadisi'nde büyük bir etkinlik var. 10-15 yaş grubundaki gençlerin katılacağı 3x3 sokak basketbol turnuvası ise yine burada gerçekleştirilecek. Güzel görüntüleri de ev sahipliği yapmasını temenni ediyoruz diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Asilhan Yılmaz, teşekkür ediyoruz. İfade ettiniz, yeniden inşa ve ihya faaliyetleri devam ediyor. Büyük aşama kaydedildi. Sadece yapılarıyla değil, sosyal alanlarıyla ve tarihselliğiyle de yeniden ayağa kalkıyor Kahramanmaraş. Hayatın her alanında bir dinamizm var. Haber gündemi de oldukça yoğun elbette. Bu yoğun haber mesaisinde kolaylıklar diliyoruz size Asilhan Yılmaz. Görüşmek üzere.
2: İyi çalışmalar, iyi günler diliyoruz.
3: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
4: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Yeşil Gündem.
1: Sevgili dinleyiciler, kısa adı DAİMFED olan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu'nda yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirliğe dair önemli bir toplantı düzenlendi. Toplantıda yeşil binalardan yeşil dönüşüme, LEED sertifikasyon süreçleri ve Sürdürülebilirlik Akademisi modeli başlıklı bir sunum yapan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörü ve DAİMFED Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Tuğçe Demirdelen, sertifikasyon süreçlerinden enerji ve su verimliliğine, atık yönetiminden karbon ayak izinin bina projelerine entegrasyonuna birçok konuda bilgiler verdi. Biz de yapı sektöründe yeşil dönüşümün neden önemli olduğunu ve bu yönde yapılan çalışmaları gündemimize taşıdık. Konuyla ilgili bilgileri Profesör Doktor Sayın Tuğçe Demirdelen'den alacağız. Sayın Demirdelen, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Can Bey.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hayatın hemen her alanında yeşile dair bir yönelim var. Yeşil dönüşüm ve bu yönde atılan adımlar dikkat çekiyor. Yapı sektörü de bunlardan bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde önemli bir toplantı düzenlendi. Siz de bu toplantıda

0: bir sunum yaptınız. Buna dair detayları da sizden almak isteriz. Öncelikle yapı sektöründe yeşil dönüşüm derken neyi kastediyoruz? Bu alanda yeşil dönüşüm neden önemli? Dinleyicilerimizi bu konuda bilgilendirelim dilerseniz.
1: Tabii ki yeşil dönüşüm kavramı tabii ki artık günümüzde her şeye yerleşti. Yapı sektörü de bunlardan bir tanesi. Bizler bir binayı yalnızca böyle inşa etmekle değil, ham madde seçiminden tasarımına, yapım sürecinden kullanım dönemine, ömrünün sonuna kadar bütün yaşam döngüsünü çevresel etkiliyle birlikte yönetme amacını taşıyoruz yapı sektöründe yeşil dönüşüm derken. Bu kapsamda enerji tüketiminin azaltılması, yenilenebilir enerji kullanılması, düşük karbonlu ve yerel malzemelerin tercih edilmesi ki buradaki lojistik karbonun azalması da çok önemli bir faktör. Atık kaynağında azaltma, iklim koşullarına dayanıklı yapılar ve sağlıklı iç ortamların oluşması da hedefleniyor. Yani hem müteahhit hem inşaat mühendisi hem mimarlar hem mühendisler ortak çalışmayla bu yapıları oluşturabiliyor. Çünkü yapılar enerji, su, ham madde tüketiminin yanı sıra karbon emisyonlarında da önemli bir kaynak olduğunu artık öğrendik. Bu sayede tasarım kararları alınırken çevresel etki, işletme maliyetleri üzerinde de artık bir karbon emisyon yoğunluğu da önemli bir faktör oldu. Biz artık bunu hani böyle bir çevresel tercih değil de enerji güvenliği, ekonomik dayanıklılık, sağlıklı yaşam, afetler çokça oluyor artık biliyorsunuz günümüzde. Afetlere karşı direnç ve gelecek kuşaklara karşı da sorumluluk meselesi olarak görebiliyoruz bunu. O yüzden hani yeşil bina dediğimizde, yapı sektöründe yeşil dönüşüm dediğimizde yalnızca doğaya az zarar veren değil, insana, ekonomiye, geleceğe daha fazla üreten, değer veren binalar olarak söyleyebiliriz Cem Bey.
0: Evet, çok boyutlu bir noktadan ele alınıyor. Yeşil dönüşüm yapı sektöründe ifade ettiğiniz bu bir tercihten ziyade aslında insanlığın geleceğine dair, topluma dair atılan önemli bir adım. Sadece enerji tasarrufu olarak bakılmaması gerekiyor. Yenilebilir enerjinin kullanımı, uygun malzeme, sağlıklı iç ortamlar ifade ettiğiniz pek çok detaya sahip bu konu. Bir diğer konu üzerinde sıklıkla durduğunuz sürdürülebilirlik Sayın Demirdelen. Peki yapı sektöründe sürdürülebilirlik nedir? Hangi kazanımları beraberinde getirir?
1: Tabii ki şimdi yapı sektöründe sürdürülebilirlik bugün biliyorsunuz barınma ve yapılaşma ihtiyacını karşılarken artık şeye de dikkat etmemiz gerekiyor. Gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmemek. Çünkü fazlaca artık kaynaklarımız kısıtlı.
0: Evet.
1: Bu da bizim için sıkıntı yaratıyor. Bunu gözetirken de çevresel etkileri azaltma birinci amacımız. Tabii ki ekonomik olarak uygulanabilir olması çünkü tercih ediliyor bu yapılar. Ve sosyal olarak da kapsayıcı yaşam alanları oluşturmaları gerekiyor. Sürdürülebilir bir yapı tabii ki çevresel etkide enerji suyu verimli kullanacak. Doğru malzeme seçimine dayanacak. Atık alışımını azaltacak ve atık dönüşümünü sağlayacak. Bunun yanında erişilebilir, güvenli ve kullanıcı sağlığını destekleyen bir ortam olacak. Artık biliyorsunuz yani bisiklet yolları, yaya yollarının güvenliği, yapılarda engelsiz yapılar diyelim. Engellilerin bunlara erişimini engelleyecek engelsiz yapıların çıkması. Bu da bizler için sürdürülebilir yapıların temelini oluşturuyor. Bir de şuna bakmamız gerekiyor. Yapıyı yaptık. Hani işletme maliyetlerine baktık ama devamlarının da sağlanması gerekiyor. Yani bakım maliyetleri. Bu yüzden de binanın ekonomik değeri aynı zamanda sadece yapım kısmında değil devamlı kısmında bizim için önemli. Bunlar da kullanıcının konforlu ve verimli olarak binayı senelerce kullanmasını sağlıyor. Sürdürülebilir bina dediğimizde hemen binanın sadece yapımı değil, seneler boyu o binanın atıkta, enerjide, malzemelerin tekrar kullanımında sürdürülebilir şekilde devamlılığını sağlayan binalar olarak görüyoruz. Biz burada sürdürülebilirlik dediğimizde maliyet kalemi değil, doğru yönetilebilen, uzun vadede tasarruf sağlayan ve değer üretme modeli yüksek yapılar olarak söyleyebiliriz Cem Bey.
0: Evet. Sayın Demirdelen, geçtiğimiz günlerde Dainfet'teki toplantıda yaptığınız sunumda ele aldığınız konulardan biri de LEED sertifikasıydı.
1: Evet.
0: Yeşil dönüşüm denilince sıklıkla adı anılan bu LEED sertifikası nedir? Bu sertifika için hangi kriterlere sahip olunması gerekiyor?
1: Evet, şimdi dünyada tabii ki binaların bu konuştuğumuz gibi yeşil ve sürdürülebilir olması için kontrol edilmesi, bu yapıların gerçekten bu özelliklere sahip mi değil mi sertifikalandırma yöntemleri var. LEED'de dünya çapında yaygın olarak kullanılan yeşil bina değerlendirme ve sertifikalandırma sistemlerinden bir tanesi. Burada bir binanın sadece görünüşüne bakmıyor. Yani görünüş olarak, yapı olarak bir yeşilliğine bakmıyor.

0: bireysel performansını, kaynak kullanımını, kullanıcı sağlığını ve işletme yaklaşımını bütüncül bir şekilde ele alıyorlar. Öncelikle projenin zorunlu koşulları var LEED'in istediği. İşte sürdürülebilir arazi gibi, ulaşım gibi, su verimliliği gibi, enerji performansı gibi, kaynak yönetimi, iç ortam malzemesi, yenilikçi uygulamalar ve bölgesel öncelikler. Çünkü her bölgenin önceliklerine göre binaların farklılaştığını görüyoruz. Buna göre de sertifika, gümüş, altın ya da platin düzeylerini veriyoruz. LEED yaklaşımını yaparken bir proje ekibi kuruluyor ve mimar, mühendis, yüklenici, yatırımcı, tedarikçi, işletme ekibi proje başlangıcından itibaren hep beraber çalışıyor. Burada binamız çevrecidir demek bize yeterli olmuyor LEED'i alırken. Hepsinin somut kanıtlar veriler ve bunların sonucunda da performanslarıyla bakabiliyoruz. O yüzden LEED'in yaklaşımı da şöyle oluyor. Biz bir tabela değiliz, tasarımdan işletmeye kadar ölçülebilir çevresel performans disiplini olarak açıklanan bir sertifikayız diyebiliyoruz Cem Bey.
1: Evet, Sayın Demirdelen, yeşil dönüşümden bahsettik, sürdürülebilirliğe değindik, LEED sertifikasının ne olduğuna ve kazanımlarına değindik. Bir diğer önemli konu da Yeşil Dönüşüm Sürdürülebilirlik Akademisi. Üzerinde sıklıkla evet. durduğunuz konulardan biri de bu. Bir model evet. olarak bu akademinin işleyişi ve sektöre katkıları konusunda neler söylersiniz?
0: Evet, konuştuğumuz gibi yani bu yapı, özellikle yapı sektöründe yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirliğin gelmesiyle birlikte bir kapsamlı kapasite geliştirme modeline ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Buradaki temel amaç akademik bilgiyi sektörün gerçek ihtiyaçlarıyla buluşturmak olacak ve bilgiyi doğrudan uygulamaya dönüştürmek. Bu akademide yani düşüncemizde yeşil bina ve LEED süreçleri, LEED ve benzeri süreçler, sertifika süreçleri, enerji su verimliliği, karbon su ayak izleri, yaşam döngüsü analizi değerlendirmeleri, sürdürülebilir malzeme seçimi ve kullanımı, döngüsel ekonomi, bölgesel olarak risklerin değerlendirmesi yanlış değerlendiriliyor. Bunun için bölgesel iklim riskleri değerlendirerek yapıların tasarımı, sürdürülebilirlik raporlanması ve en önemli şey biliyorsunuz finansal erişim. Yani bu yapıları yaparken yeşil finansmana nasıl ulaşacağız? Bunları entegre eden bir yapı olarak düşünüyoruz. Modelin önemli farkı şu olacak diye düşünüyoruz. Yalnızca teorik değil, firmaların ve projelerin mevcut durumlarını analiz ederek ihtiyaçlarını belirleyip uygulamalı eğitim, teknik atölye, örnek proje, mentörlük ve yol haritalarıyla süreci desteklemek istiyoruz. Bu sayede de yapı sektöründe özellikle yetkin olan firmalar yeşil dönüşümle nereden başlayacaklarını, hangi yatırımları önceliklendireceklerini ve performansları nasıl ölçeklendireceklerini bilebilecekler. Bu yapıyla birlikte Adana ile Çukurova'yı sürdürülebilir yapılaşmaya kazandırmış olma hedefindeyiz. Hem deprem bölgesi, hem afete dayanıklı, hem iklime dayanıklı bir yapıya kavuşmasını istiyoruz. Asıl hedefimiz yani burada sadece sertifika demek, sertifika vermek değil, sahada dönüşümü yönetecek insan kaynağını ve uygulama kapasitesini arttırmak olarak düşünüyoruz Cem Bey.
1: Evet. Sayın Demirdelen, bir yandan akademik gelişme ve çalışmaları takip ediyorsunuz. Diğer yandan sektörel ve çevresel duruma da vakıfsınız. Tüm bu birikim ışığında yapı sektöründe yeşil dönüşümün sağlanması ve sektörün sürdürülebilirliğinin artırılması için öncelikli olarak hangi adımların atılması gerektiğini düşünüyorsunuz?
0: Evet Can Bey, mevcut durumumuzu ilk başta ölçmemiz gerekiyor. Çünkü ölçmediğimiz bir alanı sağlıklı bir biçimde maalesef yönetemiyoruz. Bu nedenle binalarda ilk başta enerji su tüketimlerinin bir kayıt altına alınması lazım. Karbon emisyonları, atık miktarları ve kullanılan malzemeler. İkinci adımda da her proje için takvime bağlı hedefler koymamız lazım. Yani enerji tüketimini azaltıyorsak hangi takvim?

0: Su tasarrufu, atıkların geri kazanımı ve bunların geriden kullanımı nasıl yapabiliriz? Su kazanımı, yağmur suyu hasatı, bunlarla ilgili ölçülebilir bir takvim koymamız gerekiyor. Üçüncü olarak da önemli bir kısım sürdürülebilirlik, mimari ve mühendislik tasarımının binanın en başında ele alınması gerekiyor. Çünkü binayı revize etmek daha büyük maliyetlerle bizim karşımıza çıkıyor. Hem pahalı hem de sınırlı sonuçlar veriyor. O yüzden bina tasarlarken ilk başta bu aşamayı ele almamız gerekiyor. Dördüncü adımda mevzuat finansman ve teşvik mekanizmalarının güçlendirilmesi. Çünkü yeşil bina yatırımları finansmana erişimde birazcık şu anda kısıtlı. Bunu kolaylaştırmak gerekiyor. Belki kamu alanlarında süre kriterlerini daha fazla kullanmak, iyi uygulamaları insanları teşvik etmek de önemli bir yapı olacak. Son olarak da sektör nitelikli insan kaynağına ihtiyacı var. Bu yüzden mimarlar, mühendisler, yükleniciler, tedarikçiler, bina yöneticilerine kadar bu dönüşüm konusunda herkesin akademi modeli gibi eğitilmesi gerekiyor. Kısa yol haritası dersek hani ölç, hedef koy, doğru tasarla, uygula, doğrula ve sürekli iyileştir şeklinde özetleyebiliriz.
1: Evet. Son olarak yeşil dönüşüm konusunda akademi sanayi sektör işbirliğinin önemi noktasındaki düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz ve ayrıca DAİMFET'in bu konudaki yaklaşımını nasıl değerlendirdiğinizi bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz Sayın Demirdelen.
0: Sağ olun Can Bey. Şimdi yeşil dönüşüm ve diğer dönüşümlerde olduğu gibi tek başına gerçekleşecek bir süreç değil. Akademinin bilimsel birikim ve araştırma kapasitesi, sanayinin üretim gücü, sektör temsilcilerinin saha deneyimi, kamunun da düzenleyici bir rolü var. Bu yüzden bu akademi, sanayi, sektör ve kamu işbirliği çok bizde domino taşı etkisi yaratacak. Akademi doğru yöntemlerini, ölçüm araçlarını geliştirirken sanayi bu bilgiyi teknolojiye ürüne uygulamaya dönüştürüyor. Sektörel kuruluşlar ise ortak ihtiyaçları belirliyor ve deneyimlerini paylaşıyor. Gerçekten başarılı modelleri onlar sayesinde bizler yaygınlaştırıyoruz. Bu aşamada da DAİMFET'in yaklaşımını son derece değerli buluyorum. Çünkü bir federasyon yapısı var. Yapı sektörü içinde farklı aktörleri aynı platformda buluşturabiliyor. Bu yapı çok kıymetli. Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Komisyonu kurulması da sürdürülebilirliğin sektör açısından stratejik bir gündem olarak benimsendiğini gösteriyor. Bu başkanlık görevi kısmında da hedefimiz bizim sektörün ihtiyaçlarını doğru analiz etmek,
1: Evet.
0: farkındalığın ötesine geçerek ölçülebilir proje geliştirmek, eğitimle ve uygulama kapasitesiyle de bu nitelikli insan kısmı ve iyi uygulama örneklerini de geliştirmek. Bu sayede hani hem üniversiteler, hem yerel yönetimler, hem meslek odaları, hem sanayi kuruluşları, hem finans kuruluşlarıyla da işbirliğini bölgemizde önemli bir katkıyla devam ettireceğimize inanıyoruz. Bu bir anahtar işbirliği modeli. Akademik bilgi sahada buluşmadığında, sahadaki ihtiyaçta bilimsel çözümüne dönüşmediğinde her zaman bir bacağını eksik kalacağını düşünüyoruz Cem Bey.
1: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi, Sürdürülebilir Kampüs Koordinatörü ve DAİMFET Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Sayın Tuğçe Demirdelen. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir konuyu gündemimize taşıdık. Sizden bu konuda bilgiler aldık. Yapı sektöründe yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirliği ele aldık. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz efendim.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Güzel yayınlar diliyorum. Hoşça kalın.

0: Bölge basınından özetler.
1: Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programımızda şimdi de sıra geldi. Bölge basınından seçtiğimiz haberleri siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmaya. İlk durağımız Adana'da yayınlanan Çukurova Pres gazetesi. Bakan Akın Gürlek bugün Adana'da manşetiyle çıkmış Çukurova Pres gazetesi. Bakan Gürlek'in Adana temaslarından bahsediliyor haber detayında. Bir diğer haber, Adana Valisi Mustafa Yavuz'un 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajı içeriyor sevgili dinleyiciler. Vali Yavuz, en yüce vefa makamları olarak yerlerini almıştır demiş gazilerden için. Evet, bir diğer haber, bakalım yine. Yeşilay Adana'da 500 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor. Buna dair detaylar okurlarla paylaşılmış. Altın Koza Film Festivali ile ilgili bir haber de dikkat çekiyor. Görsel tasarımının sudaki mikroplastik kirliliğine ışık tuttuğu belirtilmiş. Buna dikkat çekmek amacıyla bir afiş tasarlandığı ifade ediliyor Adana Altın Koza Film Festivali'nde. Mersin'de yayınlanan İmece gazetesiyle devam edelim.

Elim esnaf ve sanatkarların maliye ve SGK borçları için yeni yapılandırma beklediği yönünde bir haber var. Mersin Bakkallar Odası Başkanı Vedat Tatlı'nın açıklamalarına yer verilmiş manşetten verilen haberde. Mersin ihracatta vites yükseltti başlıklı bir haberde dikkat çekiyor. Mesiyat Başkanı Adnan Gündoğdu, Mersin'in ihracatta yakaladığı ivmenin kalıcı üretim ve yatırım gücüne dönüştürülmesi gerektiğini söylemiş. İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş da vatandaşlarla buluşmuş, toplum destekli polislik şube müdürlüğü personeliyle birlikte Barbaros Mahallesi Muhtarı Cemal Çalışkan'ı ziyaret ederek mahallede esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelmiş Emniyet Müdürü Fahri Aktaş. Gaziantep'te yayınlanan Gazete 27, gençler için temel atıldı manşetiyle çıkmış. Şahinbey Belediyesi tarafından Vatan Mahallesi'ne kazandırılacak Vatan Gençlik Merkezi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Çocuk ve gençlerin eğitimden sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda yararlanabileceği merkez, mahalle sakinlerinin de bir araya gelebileceği yeni bir yaşam alanı olacak.

Kahramanmaraş'ta yayınlanan Manşet gazetesiyle yolumuza devam edelim. Kahramanmaraşlıların memleket sevgisi sokağa yansıdı manşetiyle çıkmış gazete. Kahramanmaraş'ta vatandaşlara memleketinizde yaşamaktan mutlu musunuz diye sorulmuş Manşet gazetesi ekibi tarafından. Verilen yanıtlar şehirle kurulan güçlü bağı ve memleket özlemini bir kez daha ortaya koymuş. Buna dair detaylar da okurlarla paylaşılmış. KÜGET birinci yılını ödül gecesiyle kutladı başlıklı bir haberde dikkat çekiyor. Kısa adı KÜGET olan Kahramanmaraş Üreten Gelişen Esnaf Derneği kuruluşunun birinci yılını ödül gecesiyle kutlamış. 7 kişiyle kurulan ve bir yıl içerisinde 1200 üyeye ulaşan derneğin gecesinde üyelere de teşekkür belgesi takdim edilmiş. Hatay'da yayınlanan Asi gazetesi çok ilginç bir konuyu manşetine taşımış. Bütün yollar Roma'ya değil Antakya'ya çıkıyormuş. Detaylara bakalım. Dünyaca ünlü bütün yollar Roma'ya çıkar sözü yeni bir bilimsel araştırmayla tartışmaya açıldı. Roma İmparatorluğu'nun yaklaşık 300 bin kilometrelik karayolu ağını inceleyen bilim insanları, Antakya'nın antik çağda karayolu ulaşımı bakımından başkent Roma'dan daha avantajlı bir konumda bulunduğunu ortaya koymuş. Buna dair detaylar da Asi gazetesi okurlarıyla paylaşılmış. Osmaniye'de yayınlanan Hasret gazetesine bakalım sevgili dinleyiciler. 39. Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen törenlere yer verilmiş Hasret gazetesinde. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albağ'ın liseler kampüsünde idareci ve öğrencilerle buluştuğuna yer veriliyor bir başka haberde. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin uluslararasılaşma ve akademik işbirliği için önemli bir adım attığı belirtilmiş ve Saraybosna Yükseköğretim Deklarasyonu'nu imzalamış. Başkent Saraybosna'da, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen bir etkinliğe katılmış Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi heyeti. Kilis'te yayınlanan Vizyon gazetesine de bakalım. Bağ bozumu ve geleneksel ürünler buluşması denilmiş. Vali Ömer Kalaylı'nın da katıldığı bir etkinlikten bahsediliyor sevgili dinleyiciler. Kilis için kalıcı bir Luna Park'ın, Kilis'in ilk kalıcı Luna Park'ının bugün açıldığı belirtilmiş. Buna dair Belediye Başkanı Hakan Bilece'nin açıklamaları var Vizyon Havadis gazetesinde. Sevgili dinleyiciler, internet medyasından derlenen haberlere de kısaca göz atalım. Mersin'in Anamur ilçesinde oyun temelli öğrenme etkileşimli konferans düzenlenmiş. Buna dair detaylar okurlara sunulmuş. Hatay'da Gürlevik Yaylası mevkiinde ormanlık alanda çıkan bir yangın var. Buna dair ekiplerin müdahalesinin devam ettiği yönünde bir haber var internet medyasında sevgili dinleyiciler. Çeşitli haberler, gelişmeler bölgemiz genelinde devam ediyor. Osmaniye'de Kadirli'de bir anız yangınının park halinde bulunan saman balyası yüklü bir tıra sıçradığı, yangından sıçrayan alevlerin bu noktada bir tehlikeye neden olduğu, yalnız ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü belirtiliyor. Bu haberlerle bölge basınından özetler köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza Ajans Çukurova ile devam edeceğiz.

0: Ajans Çukurova.
1: Sevgili dinleyiciler, haber ajanslarının bölgemize dair geçtiği güncel haberleri sizinle buluşturduğumuz Ajans Çukurova köşemize geldi sıra. İlk haberimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman, Rumlarla görüşmelerde dinleme aşamasında olduklarını söyledi. Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Hristodilis'le görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Güven yaratıcı önlemler açısından herhangi bir konunun çözülmediğini belirten Erhürman, iki tarafın da birbirini dinleme aşamasında olduğunu ifade etti.
2: Güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve öze ilişkin konular sırasıyla bunların hepsinin ele alındığı bir görüşme oldu. Sayın Hristodulidis bir takım yeni düşünceler aktardı. Biz de kendisine kendi düşüncelerimizi aktardık. Ama bunlar gerçekleştirilmek için uğraşılırken bir taraftan da güveni halihazırda var olduğu kadarıyla bile geri götürecek adımlardan kaçınılması lazım demiştik, biliyorsunuz. Bunlarla ilgili olarak da saydığımız temel noktalar vardı. Bunlar işte iki tane festivalin, burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek iki tane festivalin iptali için girişim yapılması, Barcelona Futbol Okulu'nun burada yapacağı faaliyetin iptali için girişim yapılması, temsilcimiz Sayın Mehmet Dağnağ'ın ara bölgede büyükelçilerle yaptığı toplantıyla ilgili olumsuz girişimler yapılması ve Avrupa Parlamentosu'nda iki ayrı kararda Kıbrıslı Rum parlamento üyelerinin inisiyatifiyle, onların harekete geçmesiyle tek yanlı ve tarafkir kararlar üretilmesi gibi örneklerdi. Bunları biz güveni artırmayı bir yana bırakın, var olduğu kadarıyla bile aşındıran hareketler olarak değerlendirdik. Bunu kendileriyle de paylaştık ama kendileriyle paylaşmakla kalmadık. Biliyorsunuz Avrupa Birliği ile de ve Birleşmiş Milletler'le de bunları paylaştık.
1: Sevgili dinleyiciler, Ajans Çukurova köşemizde Kıbrıs'tan Hatay'a uzanıyoruz. Hatay'da üzüm hasadı başladı. 85 bin ton rekolte bekleniyor. Hatay'da bu yıl yaklaşık 50 bin hektar alanda yetiştirilen üzümde üreticiler bağ bozumuna başladı. Kentteki üzüm üretiminin %97'sinin yapıldığı Hassa ilçesinde tarım işçilerince toplanan üzümler sandıklara yerleştirildi. Vali Mustafa Masatlı da bağ bozumuna katıldı. Bağ makasıyla üzüm toplayan Vali Masatlı, sezonun hayırlı ve bereketli geçmesini diledi.
3: Bereketli topraklarımızda 2025 yılında yaklaşık 50 bin dekarlık alanda 84.477 ton üzüm hasadı gerçekleştirmiştik. Bu yıl yine yaklaşık 50 bin dekarlık sahada 85 bin ton üzüm rekoltesi bekliyoruz. Bu 85 bin ton üzüm rekoltesinin yaklaşık 81 bin tonu da inşallah Hassa ilçemizde gerçekleşecektir.
1: Sevgili dinleyiciler, bu haberle Ajans Çukurova köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza bölgemizde sporla devam edeceğiz.
4: Bölgemizde spor.
1: Sevgili dinleyiciler, bölgemiz takımdan bilgileri paylaşmak istiyoruz sizinle. Bölgemizde spor köşemizde ilk haberimiz Gaziantep Futbol Kulübü'nden. Gaziantep Futbol Kulübü yarın Kocaeli Spor'la karşılaşıyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kocaeli Spor'la karşılaşacak Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Orhan Ak, karşılaşma öncesinde hem geçen hafta oynadıkları ve beraberlikle sonuçlanan Fenerbahçe maçına hem de yarın oynayacakları Kocaeli Spor maçına dair değerlendirmelerde bulundu.
5: Çok zor bir rakibe karşı, büyük bir takıma karşı, hem oyun gücü olan hem oyuncu gücü olan bir takıma karşı. Bir de son zamanlardaki yaşadıkları süreçlerden sonra biliyorsunuz büyük takımların o refleksi olur. Ama ne olursa olsun biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık kendi seyircimiz önünde. Bence en önemli detaylardan bir tanesi de oldu. Biz oyun içinde taraftarımız çok yüksek seviyede tuttu. Devamlı destek verdiler son ana kadar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Oyuncularımızı kutluyorum. Enerjileri çok yüksek. Grup enerjisi çok iyi. Onlardan çok memnunum. Bize her hafta o gururu yaşatıyorlar. Bu hafta da Bence oyun

0: Özellikle ilk yarı belki koparabilirdik. Rekorlarımız net pozisyonlar var. Ama şanslı olduğumuz dakikalar da var, direkten dönen toplar. Baktığınız zaman bir puan almak bizim için çok değerli. Çünkü aslında ligin her maçı çok zor. Yani her takım çok iyi. Bugün baktığınız zaman ciddi rakipler var. Bu hafta Kocaeli'ye gidiyoruz deplasmana. Onların da çok atletik bir takım. Net bir takım. Zaman çok hızlı gidiyor. Bir maç bitiyor, bir maç başlıyor. Hafta kısa. İnşallah oraya gidip milli aradan önce yine puan ya da puanlar alıp milli araya morali gibi tutuyoruz. Oyun anlamında bakıyorum takımımıza. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok yol kat etmemiz lazım. Eksiklerimiz var. Oyunun belli bölümlerini evet iyi oynuyoruz, doğru oynuyoruz ama onu yükseltmemiz lazım. Genel olarak şu an pozitif taraflarına baktığımız zaman giren çıkan herkes o görev anlayışını yapmaya çalışıyor. O bizi çok mutlu ediyor. Ama futbol oyun ve oyuncu devamlı geliştirmek zorunda kendini. Biz de her hafta üstünü koyup devam etmek zorundayız.
1: Sevgili dinleyiciler, Nesine ikincilik beyaz grupta mücadele eden bölgemiz takımlarına da bakalım. Hatayspor Kastamonuspor'la karşılaşacak. Maç 20 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak ve saat 15.30'da başlayacak. Kahramanmaraş İstiklal Spor da Sakaryaspor'u ağırlıyor. Bu maçta 20 Eylül Pazar günü saat 15'te Aktopark Stadyumunda oynanacak diyelim ve bölgemizde spor köşemizi noktalayalım.
2: Kültür Sanat Rehberi.
1: Sevgili dinleyiciler, programımızın sonunda bölgemizdeki kültürel ve sanatsal etkinliklerden birkaçını kısaca duyurmak istiyoruz size. Güncel kullanıcı ve kullanım eğilimleri kapsamında bakırcılık zanaatı ürünlerinin araştırılması ve örnek çalışmayla değerlendirilmesi isimli bir çalıştay düzenleniyor Kahramanmaraş'ta. Bugün 8 ile 17 saatleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılıyor bu etkinlik. Türkiye Kültür Yolu Festivali Kahramanmaraş etkinlikleri kapsamında bugün saat 21'de Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde Ebru Yaşar, yarınsa Merve Özbey konser veriyor sevgili dinleyiciler. Bir Evlenme Teklifi adlı oyun bugün saat 20'de Mersin Yenişehir Belediyesi Konferans Salonu'nda, 20 Eylül Pazar günü saat 20'de de Adana Erkan Koleji Kültür Merkezi'nde perdelerini açıyor. Çizmeli Kedi isimli çocuk oyunu bugün saat 18'de Mersin Yenişehir Belediyesi Konferans Salonu'nda, 20 Eylül Pazar günü saat 15.30'da ise Adana Erkan Koleji Kültür Merkezi'nde minik izleyicileri ağırlıyor. Mersin Devlet Opera Balesi'nin Slav Ezgileriyle Bir Akşam isimli konseri ise yarın saat 20'de Opera Bale Şeref Salonu'nda bir müzik ziyafeti sunuyor sevgili dinleyiciler. Ve son olarak deniz turizmi temasıyla düzenlenen Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması 25 Eylül Cuma günü saat 17'de Mersin Marina'da ziyaretçilerini bekliyor. Sevgili dinleyiciler, bölgemize dair gelişmeler ve haberlerle yaklaşık bir saati geride bıraktık ve bir bölge gündemi programının daha sonuna geldik. Program ekibimiz Sanem Sumaytoğlu Paşahan, Zafer Arzum ve ben Cem Kurtçu, hayatınıza yeni hatıralar ekleyecek güzel bir cuma günü geçirmenizi diliyor. Bugünlük ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Birazdan TRT Çukurova Radyosu yapımı Hayatın İçinden programında arkadaşlarımız sizinle olacak. Hoşçakalın.
2: TRT Çukurova Radyosu bölge gündemini sundu.
3: TRT Çukurova Radyosu.

Merhaba sevgili dinleyenler, bugün 18 Eylül, Cuma, saatlerimizde 11'i gösteriyor ve an itibarıyla da Hayatın İçinden programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Hayatın İçinden'e hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün Hayatın İçinden programını Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed.

Sayın dinleyenler, saatlerimiz 11'i 5 dakika geçiyor. Yaklaşık 2 saat boyunca da Hayatın İçinden programıyla sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde uzman psikolojik danışman Damla Yıldız bizimle olacak. Yeni başlangıç etkisini konuşacağız. Ardından depozito yönetim sistemini programımızda ele alacağız. Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi Ege Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve atık yönetimi koordinatörü Profesör Doktor Ece Ümmü Deveci sorularımızı yanıtlayacak. Ve Hayatın İçinden programında okul alışverişlerinde nelere dikkat etmeliyiz sorusuna da yanıt arayacağız. Gaziantep Tüketici Hakları Dernek Başkanı Bülent Yılmaz bizimle olacak ve Hayatın İçinden programının son bölümünde ise dil gecikmesi konusunu programımızda ele alıyoruz. Dil ve konuşma terapisti Zuhal Taşçıoğlu Kutlar bizimle olacak ve birbirinden güzel şarkılar, türküler sizin için çalmaya devam ediyor. Betül Demir'i dinliyoruz. Herkes haklı.

0: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: TRT Çukurova Radyosu.

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu, glutensiz beslenme, çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa, gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu, hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: TRT Çukurova Radyosu.
4: Hayatın içinden devam ediyor.
5: Sevgili dinleyenler, bazen hayatımızda değiştirmek istediğimiz bir şey olduğunu biliyoruz. Daha düzenli yaşamak, spora başlamak, bir alışkanlığımızdan vazgeçmek, yeni bir işe adım atmak ya da uzun zamandır ertelediğimiz bir kararın arkasından gitmek istiyoruz. Ama çoğu zaman kendimize şöyle söylüyoruz: Pazartesi başlayacağım, ayın biri olsun, yeni yılda yaparım, Eylül'de hayatımı düzene sokarım. Sanki takvimde yeni bir sayfa

0: açıldığında bizim için de her şey yeniden başlayacakmış gibi hissediyoruz. Oysa yeni bir başlangıç için gerçekten takvim yaprağının değişmesi mi gerekiyor? Yoksa belirli günlere ve tarihlere anlam yüklememizin arkasında psikolojik bir neden mi var? Bugün bu soruların yanıtlarını konuşacağız. Yeni başlangıçların psikolojisini, neden bazı tarihleri kendimiz için bir dönüm noktası olarak gördüğümüzü ve en önemlisi başlamak için doğru zamanı beklerken hayatımızı ne kadar ertelediğimizi ele alacağız. Konuğumuz uzman psikolojik danışman Sayın Damla Yıldız stüdyomuzda. Sayın Yıldız merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sayın Yıldız, neden yeni bir şeye başlamak için özellikle pazartesi, ayın ilk gününü ya da yeni bir yılı bekliyoruz?
1: Aslında bunun çok insani bir tarafı var Muhammed Bey. Çünkü biz zamanı yalnızca kronolojik olarak yaşamıyoruz. Yani bizim için düz bir çizgi değil aslında zaman. Mesela 31 Aralık'la 1 Ocak arasında fiziksel olarak çok bir şey değişmiyor, evet, takdir edersiniz, ama psikolojik olarak çok büyük bir eşik var. Yani burada bir sınır var. Yani aslında zihnimiz zamanı bölümlere ayırıyor. Geçen yıl, bu yıl, üniversite yıllarım, evlenmeden önce, ayrıldıktan sonra gibi aslında bazı tarihler bizim için yalnızca tarih değil, psikolojik eşik haline geliyor. İşte pazartesi de böyle, ayın biri de böyle, doğum günleri de böyle, yeni yıl, Eylül ayı, hatta bazen bir tatilden dönüş bile böyle çalışabiliyor. Psikolojide biz buna zamansal dönüşüm noktası diyoruz. Ve bu eşiklerin aslında verdiği çok önemli bir his var. Eski dönem bitti, şimdi başka bir dönem başlıyor diyor. Ve bunun çok rahatlatıcı bir tarafı var. Çünkü insan bu şekilde geçmişte yapamadıklarını zihinsel olarak eski döneme veriyor. Oranın içine koyabiliyor.
0: Evet.
1: Yani geçen yıl yapamadım ama bu yıl yapacağım dediğimde aslında bakın sadece hedef belirlemiyorum. Geçmiş başarısızlığımı geriye koyuyorum ve oradaki başarısız olan ben ile bugün yeniden başlayacak ben arasına psikolojik bir mesafe koyuyorum aslında. Dolayısıyla yeni bir tarih bize gerçek bir anlamda yeni bir hayat vermiyor belki, ama yeni bir başlangıç hissi veriyor. Ve elbette burada önemli bir ayrım var. Başlangıç hissiyle değişimin kendisi asla aynı şey değil.
0: Evet, bir de yeni başlangıç etkisi kavramı da karşımıza çıkıyor.
1: Evet,
0: peki
1: evet.
0: Yeni başlangıç etkisi nedir? Tam olarak neyi anlatıyor bu kavram?
1: Aslında biraz önce bahsettiğim şeyin literatür ismi. Evet. Fresh Start Effect diyoruz biz buna. Yeni başlangıç etkisi. 2014'te bir araştırma yapılıyor ve bu araştırmada yeni hafta, yeni ay, yeni yıl, yeni dönem gibi veya bazı insanların doğum günlerinde hedefe dönerek davranışlarda, yani mesela diyetle ilgili Google aramaları,
0: evet,
1: spor salonuna gitme, mesela ya da hedefe yönelme taahhütlerinde davranışlarda artış gözlemleniyor. Yani aslında ne demek istiyoruz? Bu tarihler bize demin söylediğim gibi yeni bir başlangıç vermiyor ama geçmişteki eski başarısızlıklarımızı kenara atıp yeni bir start vermemize yarıyor.
0: Evet.
1: Nasıl anlatabilirim bunu? Mesela 3 yıldır spor yapmıyorum. Sabah kalkıyorum, tekrardan yapmıyorum. İlk hafta, bu hafta da yapmadım diyorum. Bir süre sonra bu davranışla ilgili değerlendirmem yavaş yavaş benim kendimle ilgili bir kişilik değerlendirmesi haline geliyor.
0: Evet.
1: Ne oluyor? Ben iradesizim. Ben zaten yapamam. Ben disiplinli biri değilim. İşte burada artık davranışı değerlendirmiyorum farkındaysanız. Bu artık benim kimliğimin bir hikayesi haline dönüşüyor. İşte bu yeni dönem bazen bu hikayenin arasında mesafe koyuyor ve geçen yıl yapamadım ama bu yıl başka türlü deneyebilirim fırsatı veriyor bana. Aslında bakın fiziksel olarak kapasitem değişmedi, spor salonu değişmedi, iradem hiç değişmedi belki. Spor yapmanın zorluğu da değişmedi. Değişen şey benim hikayeyi yeniden nasıl çerçevelediğim. Yani yeni başlangıçlar aslında insana kendisi hakkında yeni bir hikaye yazma fırsatı veriyor diyebilirim.
0: Evet, peki takvimde yeni bir sayfanın açılması bize gerçekten psikolojik olarak yeni bir enerji ve motivasyon sağlıyor mu?
1: Elbette sağlıyor. Ama işte bunu doğru yere koymamız gerekiyor. Yani şöyle düşünebiliriz. Yeni başlangıç tarihleri koşu yarışındaki başlangıç çizgisi gibi. Ama başlangıç çizgisinin olması bizi koşuda sona doğru getirmiyor. Ama start vermek için çok önemli oluyor. Yeni bir hafta, yeni bir ay, yeni bir yıl. Bunların hepsi sıfırlanma hissi veriyor. Yani dün yapamadım, bugün de yapamayacağım diye doğrusal düşünmek yerine bakın yine zamanı bölümlere ayırıyoruz.
0: Evet.
1: Yeni bir dönem başladığında o önceki dönemdi, şimdi yeniden başlayabilirim deme alanı,
0: evet,
1: açılıyor. Ve bir diğer tarafı da şu aslında Muhammed Bey. Yeni başlangıç bakın belirsizliği azaltıyor. Bir ara spora başlayacağım,
0: evet,
1: demek yerine aslında bu pazartesi başlıyorum dediğimde aslında zihinsel olarak bir başlangıç noktası da veriyorum kendime. Bu da niyetimi daha gerçek ve daha yakın hissettiriyor bana. Yani aslında yeni başlangıç hissinin değişimi kendisi sanmamak da gerekiyor elbette.

0: Yani yeni bir ajanda almak, düzenli çalışmak anlamına gelmediği gibi, yeni spor kıyafetleri almak, spora başlamak anlamına gelmediği gibi, bu tarihler bize ancak ivme veriyor. Ama ivmenin sonunda ne kadar hızlı geleceğimiz ya da sona ulaşıp ulaşmayacağımız bizim irademize kalıyor
1: Evet,
0: tekrardan.
1: peki niyet ediyoruz işte ayın 15'inde başlayacağım, işte birinde başlayacağım ya da yeni yılda başlayacağım diyoruz ama onu da erteliyorsak bu tarihleri koymak, bu hedefleri koymak bir bahaneye mi dönüşüyor o saatten sonra, yoksa hakikaten insanı motive eden bir unsur olarak kalıyor mu? O hedefe ulaşmayı kolaylaştırıyor mu, yoksa ertelemenin bir bahanesi mi oluyor?
0: İkisi de olabilir diyebilirim. Yani burada aslında tarih belirlemekle tarih beklemek arasında çok önemli bir fark var. Yani aslında ben tarih belirlediğimde ne zaman başlayacağım sorusuna cevap veriyorum ve o tarihe doğru hazırlık yapıyorsam, mesela pazartesi spora başlayacağım diyorum. Sonra hafta sonu spor salonuna kaydoluyorum. Hangi günler gideceğimi belirliyorum. Programı ona göre yapıyorum bakın. Burada pazartesi benim davranışımı organize eden işlevsel bir başlangıç noktası oluyor. Ama bugün yapabileceğim bir şey varken ben pazartesi olsun, ayın biri gelsin, yeni yılda artık kesin başlayacağım diyorsam işte burada farklı bir şey oluyor. Ne oluyor? Bugünkü sorumluluğu gelecekteki kendime bırakıyorum. Sanki pazartesi geldiğinde daha istekli, daha disiplinli, daha kararlı bir versiyonum ortaya çıkacakmış gibi davranıyorum. Ama ne yazık ki pazartesi geldiğinde yine kendimle karşılaşıyorum. Bir de şu var, burası çok önemli aslında. Karar vermenin kendisini rahatlatıcı tarafı var. Tamam, pazartesi başlıyorum dediğim anda henüz hiçbir şey yapmış olmamama rağmen inanılmaz bir rahatlık geliyor bana. Ve işte burada risk şu, bazen karar vermenin verdiği rahatlama harekete geçmenin yerini alabiliyor. O yüzden aslında böyle durumlarda kendimize şunu sorabiliriz. Ben bu tarihi hazırlanmak için mi kullanıyorum yoksa başlamamak için mi?
1: Evet, peki yeni başlangıçların bir başka tarafı da geçmişi geride bırakma isteği de olabiliyor. Burada insan yeni bir tarihle birlikte geçmişteki başarısızlıklarını ya da yapamadıklarını gerçekten zihinsel olarak geride bırakabiliyor mu?
0: Silmek anlamında hayır. Ama yeniden çerçelemek anlamında elbette yapabiliyor. Çünkü zaten düşünün, yani sağlıklı bir başlangıç için geçmişi yok saymamamız lazım aslında. Yani bazen şöyle cümleler kurabiliyoruz. Eski ben öldü, artık bambaşka biriyim.
1: Evet.
0: Bu kulağa çok güçlü geliyor ama asla gerçekçi değil. Yani aslında nereye gidersek gidelim tarihimizi de kendimiz de getiriyoruz. Daha sağlıklı olan nedir derseniz, geçmişte ne olduğumu biliyorum, bundan ne öğrendiğimi de biliyorum. Şimdi bu bilgiyle başka türlü davranmayı nasıl seçeceğim? Nasıl deneyebilirim? Yani şöyle düşünelim. Mesela 3 kez diyete başlamış biri, 4. kez geçmişimi unutuyorum artık yepyeni bir insanım demek yerine, önceki 3 denememde neyi yapamadım, çok mu katı başladım, gerçekçi mi olmadı benim hedeflerim diye sorarsam aslında bu geçmişimdeki her şey benim için veriye dönüşür.
1: Evet.
0: Başarısızlığa değil. Bu nedenle ya zaten yetişkinliğin de en güç tarafı belki de bu. Geçmişimizi silemiyoruz ama geçmişi nasıl kullanacağımızı değiştirebiliyoruz.
1: Evet, peki yeni başlangıç yapmak isteyen ama nereden nasıl başlayacağını bilmeyen birine tavsiyeniz ne olur? Nereden nasıl başlamalı? O ilk adım nasıl atılır?
0: Şimdi şöyle bir durum var Muhammed Bey. Biz değişim dediğimizde ne yazık ki çok büyük büyük planlar yapıyoruz ve çok
1: Evet.
0: soyut planlar yapıyoruz. Mesela kendime çok daha değer vereceğim, hayatımı düzene sokacağım, artık daha sağlıklı yaşayacağım, bu yıl kendimin en iyi versiyonu olacağım. Bakın bunlar çok soyut ve çok büyük hedefler. Yani aslında şunları daha sormak çok daha anlamlı. Peki bunun için şu anda bugün görülebilecek en küçük davranış ne, en küçük hali ne? Yani mesela ben sağlıklı yaşamak istiyorum. Bugün bunun görülebilecek en küçük hali 10 dakika yürümek olabilir.
1: Evet.
0: Düzenli çalışmak istiyorum. Bilgisayarı açıp en azından o dosyaları düzenlemek olabilir. Bakın çok küçük bir şeyden bahsediyorum. Ya da bir sınava hazırlanacağım. Yalnızca 20 soru çözmek olabilir. Burada hayatımı değiştireceğim devasa bir proje aslında ama bakın küçük adımlarla ne kadar yapılabilir bir davranışlara bölüyoruz. Ve aslında ikinci aşamada şu en önemlilerinden biri de bu. Bu davranışımı zamana ve bağlama bağlamak. Neyden bahsediyorum? Daha çok kitap okuyacağım dedim. Ama akşam çayımı aldıktan sonra koltuğa oturup 10 sayfa okuyacağım. Ya da daha çok spor yapacağım yerine pazartesi, çarşamba ve cuma işten sonra saat hatta 18.30'da 20 dakika yürüyeceğim dediğinizde aslında o kadar çok planlı bir hale geliyor ki zihin de
1: Evet.
0: aslında bunu anlıyor neyden bahsettiğimi.
1: Peki bir yandan da aslında değişim isteyebiliyor ya da olumlu, güzel şeyler hayatında olsun istiyor insan ama öte yandan o konfor alanını da bırakamıyor. Bu nasıl bir çelişki? Nasıl konfor alanından çıkabilir insan?
0: Şimdi aslında siz de takdir edersiniz ki çok insani bir değişim. Çünkü hem yani değişmek

0: istemek, istemekle değişmeye direnmek birbirinin zıttı gibi, ama insanın içerisinde ikisi de var. Neden? Bir yanımız diyor ki ben böyle devam etmek istemiyorum. Ama diğer yanımız diyor ki ama biraz duralım, burası çok tanıdık. Burayı biliyoruz, burada nasıl yaşanır
1: Evet.
0: biliyoruz. Ve biraz daha burada kalmak isteyebiliyor. Yani aslında zihin için evet değişiklik isteyebiliyoruz, ama tanıdık olan her zaman daha öngörülebilir oluyor. Yani aslında tehlikeden uzak tutuyor bizi. Burası çok önemli. Yani bazen mutsuz olduğumuz bir düzeni de sürdürebiliyoruz. Çünkü burada nasıl işleyeceğini biliyoruz. Burada hayatın nasıl akacağını biliyoruz aslında. Değişim ise belirsizlik getiriyor. Yani şu şekilde anlatabilirim. Yeni bir iş istiyorum elbette, ama mevcut işimde neyle karşılaşacağımı biliyorum. Diğer taraf çok belirsiz. Bir ilişkiyi bitirmek istiyorum
1: Evet.
0: belki. Ama ayrıldıktan sonra tek başına kalmanın nasıl bir deneyim olduğunu bilmiyorum. Ve çok korkutucu geliyor. Ya da başka bir şehirde yaşamak istiyorum, ama buradaki yaşadığım hayatı kaybetmek de istemiyorum bakıldığında. Bu nedenle aslında bakın, hani değişimden değil, aslında değişimin bedelinden korkuyoruz biz. Değişim beraberinde getireceği bir takım belirsizlik ve kayıplar var. Ve
1: Evet.
0: biz aslında bunlardan korkuyoruz. O yüzden hani bilmemiz gereken şu galiba. Her değişimin bir kazancı olduğu kadar biraz da kaybı var. Ve hani bazen değişemememizin nedeni ne kazanacağımızı çok iyi biliyoruz, ama ne kaybetmek istemediğimizi ya da bunlardan vazgeçmek istemiyoruz. Buna iyi karar vermek gerekiyor
1: Teslim
0: galiba.
1: olmak lazım.
0: Evet.
1: Öte yandan tabii yarın bugünden daha geç.
0: Hı.
1: Doğru zaman diye önümüze koyduğumuz o hedefler,
0: Hı.
1: tarihler gerçekten doğru zaman mı? Doğru zamanı beklemeye gerek var mı, yoksa bugün mü, yarını beklemeden o adımı atmalı mı?
0: Şimdi bu da çok değişebilen bir konu Mahmut Bey. Çünkü bazen gerçekten doğru zaman var. Yani neyden bahsediyorum? Aslında bir konuşma yapmak istiyorum ama öfkeliyim. Doğru zamanı
1: Evet.
0: beklemem lazım çünkü sakinleşmem lazım. Ya da bir iş değiştirmek istiyorum ama ekonomik durumum ona hazırlanmam gerektirecek bir durumda. Ya da bir karar vermek istiyorum ama bilgi eksikliğim var. Yani burada aslında bunları yapıyor olmak hazırlık diyebiliriz. Ve yani diğer tarafta kaçınmak dersek, hazırlık içi ve kaçınma arasında biraz fark var. Ve bunu anlamak için galiba kendimize şunu sormamız gerekiyor. Beklediğim süre içerisinde tam olarak neyi değiştireceğim somut olarak? Yani hani burada mesela işten ayrılacağım ama şu kadar param olmasını bekliyorum. Bakın
1: Evet.
0: çok somut. Ya da işte bu kararı vereceğim ama bu bilgiye ihtiyacım var. Bu bilginin gelmesini bekliyorum. Burada hepsinin çok güzel bir işlevi var aslında. Bu stratejik bekleme diyoruz hatta buna. Ama benim bu soruya verdiğim yanıt şuysa, biraz daha hazır hissetmek istiyorum.
1: Evet.
0: Ne yazık ki burada biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bazen beklediğimiz doğru zaman aslında hiç korkmadığımız, hiç kaygılanmadığımız, %100 emin olduğumuz bir an. Ve ne yazık ki hayatta böyle anlar yok. Çok az var ya da. Bu nedenle bir şey başlamadan önce hazır hissetmeyi beklemek yerine bu soruları sormamız çok daha anlamlı. Çünkü çoğunlukla hazır olmak başlamanın ne yazık ki ön koşulu değil.
1: Evet. Peki yeni bir başlangıç yapmak isteyen,
0: Hı.
1: hayatında işte spora başlamak isteyen ama o zaman gelse dahi bir türlü başlayamayan ya da sınava hazırlananlar var.
0: Hı.
1: Muhakkak onlar da işte pazartesi olsun da başlayacağım deyip başlayamayanlar. Onlara ne tavsiye edersiniz? Ne zaman, nasıl başlanır? O ilk adımı nasıl atsınlar?
0: Şöyle bir şey önerebilirim aslında Mahmut Bey. Şimdi programı bitirdikten sonra telefonun notlar bölümünü açabilirler,
1: Evet.
0: bir kağıt kalem alabilirler ve şu üç cümleyi tamamlamalarını istiyorum. Uzun zamandır değiştirmek istediğim şey nokta nokta nokta. Bunu ertelememin asıl sebebi. Çünkü bazen dediğim gibi oradaki duygudan kaçıyoruz biz.
1: Evet.
0: Yani bu ertelememin sebebi benim ne? Belki bazen yetersizlik oluyor. Yani tez yazmak istiyorum, erteliyorum çünkü yetersizlikten korkuyorum. Ya da işte sınava çalışmak istiyorum ama başarısızlıktan
1: Evet.
0: korkuyorum. Burada tam olarak neyden korkuyoruz biz? Çünkü her zaman orada bir duygu vardır. Ertelemenin kendisinden korkmayız biz. Oradaki duygu bizi aslında geri çeker. O yüzden bunu ertelemenin asıl nedeni nokta nokta diyebiliriz. Bir de bugün bunun için yapabileceğim en küçük şey. Yani burada neden en küçük şey diyorum tekrardan? Çünkü yeni başlangıçta insanın hakkında hep büyük şeyler geliyor. Ama hayat büyük kararlarla değil, küçük davranışların tekrar edilmesiyle değişiyor. Yani aslında ne diyorum? Bugün yürüyüş yapacağım yerine bu akşam yemekten sonra 15 dakika yürüyeceğim. Ya da tez yazacağım değil, işte bu akşam saat 8'de bilgisayarı açıp 20 dakika çalışacağım gibi küçük hedefler koymaları en azından davranışın daha somut, ne zaman, nerede ve nasıl planlanması davranışı değiştirip insanın değişmesine yol açabiliyor.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı Sayın Yıldız?
0: Elbette var. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani takvimler başlangıç yapmak için çok güzel başlangıçlar olabilir. Ama başlangıç yapmak için illaki takvime ihtiyacımız elbette yok. Yani pazartesinin de, hafta başının da ya da işte doğum günümüzün de, tatil bitiminin de psikolojik bir gücü var. Ama bugün cumaysa, yarın da cumartesi. Bunun da yani cumartesi yeterince iyi bir başlangıç günü olabilir. Çünkü bazen hayatımızı değiştiren şey doğru zamanın gelmesi değil, sıradan bir günü de kendi başlangıç günümüz ilan edebilmemizdir diyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Rica ediyorum.
1: İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Yıldız.
0: Sizlere de, hoşçakalın.
1: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 11.34'ü gösteriyor. Hayatın İçinden programında konuğumuz uzman psikolojik danışman Sayın Damla Yıldız'dı.

Eylül'de gel. Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.

0: Dünyamız uzay boşluğunda bir mavi bilye.
1: Onu ilk kez gördüğümüzde şaşırdık. Hepimiz bu mavi bilyeyi paylaşıyorduk.
0: Bitmez tükenmez değildi. Sınırları vardı.
1: Doğada olup bitene ilgisiz kalmayalım.
0: Başka dünya yok.
1: Başka Türkiye yok.
2: TRT. TRT.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, bir içeceği tüketiyoruz, ambalajını çöpe atıyoruz ve hikayenin bittiğini düşünüyoruz. Oysa o ambalaj yeniden ekonomiye kazandırılabilecek değerli bir kaynak. Türkiye'de uygulanmaya başlanan depozito yönetim sistemiyle ambalajların çöpe gitmek yerine geri toplanması ve geri dönüşme kazandırılması hedefleniyor. Peki sistem nasıl işleyecek, bize ve çevreye ne kazandıracak? Bu konuyu Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, Atık Yönetimi Koordinatörü Profesör Doktor Sayın Ece Ümmü Deveci ile konuşacağız. Sayın Deveci, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, merhabalar. Bir düzeltme yapmak istiyorum, çok özür dilerim. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi ve Ege Üniversitesi'nde görevli olarak görev yapıyorum. Çevre Mühendisliği bölümünde değilim Ege Üniversitesi'nde. Atık koordinatörlüğünü bir süreliğine devrettim. O yüzden bu yanlış anlaşılmasın diye baştan söylemek istedim. Çok özür dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Sayın Deveci, depozito yönetim sistemi nedir ve neden böyle bir sisteme ihtiyaç duyuluyor?
2: Depozito iade sistemi, bakın ismi üzerinde iade. Yani biz bir depozito ürün aldığımızda bunun ambalajıyla ilgili ödemeyi aslında ilk içeceği alırken yapıyoruz. Daha sonrasında biz bu ambalajı depozito iade sisteminin içerisindeki bir makineye veyahut da herhangi bir bununla ilgili oluşturulacak birimler olacak. Yani direkt atığı götürebileceğimiz yerler de var. İşte buralara götürdüğümüzde bu depozitonun ambalajının ücretini geri iade alacağız. Yani bu daha önceki bizim yaptığımız, daha önce Türkiye'de olan süt ambalajlarının götürüp işte çikolata aldığımız çocukken yaptığımız sistemlerden biraz daha farklı bu uygulama. Evet.
1: Evet, peki vatandaş açısından sistem nasıl işleyecek? Boş ambalajı nereye ve nasıl iade edeceğiz?
2: Türkiye'de DOA sistemi olarak geçiyor. DOA, yani Denizli, Ordu, Adana DOA sistemiyle diye geçiyor. Bu DOA sistemini telefonlarınızdan uygulamasını indirebilirsiniz. Bu uygulamayı indirdikten sonra atığınızı, yani ambalajınızı, bunu oradan noktaları da görebiliyorsunuz. DOA sisteminden oraya girdiğinizde size en yakın olan makine nerede, bunu görebiliyorsunuz. O makineye gittiğinizde kare kodunu oluşturuyorsunuz DOA sisteminden, telefondan. O kare kodu makineye okutuyorsunuz. Daha sonrasında atığınızı koyuyorsunuz göze. Atığınızı alıyor, kabul ediyor ve sizin sisteminize atıyor. Diyor ki

0: işte Ayşe şu anda bana bir soda şişesi getirdi. Bu soda şişesinin ücretini ben Ayşe'nin hesabına attım şekliyle bize gönderiyor. Biz bununla beraber ne kadar atık atarsak eğer o kadar da çok iadeyi geri almış oluyoruz. Aslında biz para kazanmış olmuyoruz. Aslında kendi içtiğimiz içeceğin ambalajının ücretini geri almış oluyoruz.
1: Evet. Peki hangi ambalajlar depozito sistemi kapsamında?
0: Ambalajlar, soda şişeleri, en çok kullandığımız su şişeleri, pet şişeler, 500'lük, 330'luk, 1 litrelik, 1,5 litrelik pet şişeler, bunu atabiliyorsunuz, oraya verebiliyorsunuz. Kola şişeleri, metal içecekli şişeler, yani bir de şöyle bir şey söyleyebiliriz. İçeceğinin üzerinde koyu yeşil, siyah, yuvarlak bir logo var. O logolu olan bütün şişeleri depozito makinesinde okutabilirsiniz.
1: Evet, peki depozito sisteminin çevre açısından sağlayacağı en önemli kazanım ne olacak?
0: Bizim evlerimizde ve endüstride çıkan atıkların aslında %50'si biyobozunur atık. Bunu hiçbir zaman unutmayalım.
1: Evet.
0: Geriye kalan atıkların da sadece %15-20'lik kısmı geri dönüşebilir aslında. Biz bu sistemin içerisinde bunları sağlayarak aslında bir anda atık farkındalığı, atığın değerli olduğunu, değerli ve atığın bir ham madde olduğunu aslında anlatıyoruz. Bütün herkese yaparken de, uygularken de, para kazanırken de aslında ya bu atık değil, aslında bir ham madde olgusunu yaşatıyoruz. Ve Türkiye'de toplanan ambalaj miktarı devasa, milyonlarca ambalaj miktarı, ambalaj toplandı depozito iade sistemiyle. Ama biz fark ediyoruz ki bu ambalajlar ne kadar büyük ama Türkiye'de kişi başına düşen atık miktarını hesaplayıp da 86 milyon vatandaştan bahsettiğinde atık miktarı devasa bir miktar. Ve ben kaynağında atığımı ayırmadığım sürece yurt dışından atık ithalatına muhtaç kalacağım. Ve ben kaynağında ayırdığım atıklarımı depozito iade sistemi gibi muhteşem bir sistemle ortaya koymadığım sürece atık farkındalığını da tam anlamıyla yaşayamayacağım. O yüzden depozito iade sistemi Türkiye'de atık farkındalığının artması, insanların bunların bir değer olduğunu fark etmesi için çok önemli bir proje. Bütün geri dönüşebilir atıkları kapsamıyor. Yani bir süt kutusunu kapsamıyor ya da büyük 5 litrelik bir şişeyi kapsamıyor ya da evlerden çıkan yoğurt kaplarını kapsamıyor. Ama en çok kullandığımız piknikte, gezmede, oturmada ya da katıldığınız büyük etkinliklerde en çok kullandığınız içecek ambalajlarını bu geri dönüşüm makinalarına, doğa makinalarına, depozito makinalarına yerleştirebiliyorsunuz, verebiliyorsunuz. O yüzden de şu anda büyük etkinlik planlanan yerlerde, düğün salonlarında, konferans salonlarında, büyük etkinlik planlanan yerlerde bu doğa makinalarının olması elzem. Ve yok diyeceksiniz şimdi. Her yerde doğa makinesi de yok
1: Evet.
0: diyeceksiniz. Ama doğa makinesini yerleştirdikten sonra kapsam olarak 82 ilde aynı miktarlarda her yerde olabilmesi için biraz yatırıma, biraz da bu atık farkındalığını daha çok yaşamaya ihtiyacımız var.
1: Evet. Peki bu farkındalık nasıl olacak? Ambalajları iade etmeye teşvik edecek en önemli unsur ne olabilir? Çoğumuz da artık
0: Aslında şöyle
1: ambalajları
0: söyleyeyim.
1: bu
0: Evet,
1: evet
0: bu
1: kullanmıyor
0: çok
1: da.
0: zor bir şey. Evet, bulamıyor da. Şimdi şöyle bir durum var. Önce 25 kuruştu ambalajlar. Sonra bir
1: Evet.
0: anda 1 TL'ye çıkartıldı. 1 TL'ye çıkartıldıktan sonra doğa makinelerinin önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Sonra dediler ki makineler dolu, atamıyoruz. Şimdi makinelerin dolması, her bir makinenin bir kapasitesi var. Ve biz bunu çuvallarla, büyük big bag'lerle getirdiğimiz ambalajlar için uygun değil. Yani senin evinde kullandığın miktarını getirip koymak
1: Evet.
0: için ideal olan makinalar. Şimdi makinaları yerleştirirken de en çok halkın en çok yoğun olduğu bölgeler, yerler, işte üniversiteler, hastaneler, otogarlar, yani bu tür yerleri düşündüler, kamu kurumlarını düşündüler. Bu da çok mantıklıydı. İnsanlar şehirler arası otobüs

0: terminaline en çok sık gittiği yerlerdir. Ya da hastaneler en sık gidilen yerlerdir. Üniversiteler öğrencilerin en yoğun olduğu yerlerdir. Ama gönül ister ki daha çok yerde alışveriş merkezlerinde var şu anda. Ama bir Migros'a ya da bir A101'e gittiğimde de ben kapısında göreyim. Her şeye girdiğimde bunları görebileyim ki alışveriş yapmadan önce makineye atıklarımı atayım, alışverişime devam edeyim. Hani biz bunu istiyoruz ama bunun için zamana ihtiyacımız var. Ve dolu olan makinalar o bölgesel olarak belirlenmiş operatörler tarafından yönetiliyor. O operatörler de bir toplama sistemiyle makinaları doldukça arkasını boşaltıyorlar. Bazı bölgelerde makinalar hiç dolmuyor. Neden? Çünkü çok sık boşaltılıyor. Bazı bölgelerde de sürekli dolu. Biz boş bulamıyoruz deniliyor. Oralarda sürekli boşaltılamıyor. Birazcık atık miktarımızı kendi bünyemiz kapsamında, yani büyük big bag'lerle, büyük çuvallarla getirecek kadar değil de, eğer büyük çuvallarla, büyük big bag'lerle getirecekseniz kamu iade merkezleri var. Kamu iade merkezleri de hemen hemen her şehirde kurulacak. Bunlar ne demek, iade merkezleri, kamu iade merkezleri? Sizin büyük çuvallarla oluşturduğunuz atığınız varsa, bunu depozito iade sistemine iade etmek istiyorsanız, o zaman bu çuvallarınızı kamu iade merkezlerine geçiriyorsunuz. Sayma ünitelerine saydırıyorsunuz. Yani bir sayma ünitesi var. Bir yerden dolduruyorsunuz, diğer yerden sayarak tek tek tek tek sizin adınıza ne kadar atık getirdiğiniz, ne kadar pet şişe, ne kadar cam, ne kadar metal getirdiğinizi ayırt ediyor o otomatik sistem ve sizin hesabınıza gönderiyor. Ama ben evimden getiriyorsam, küçük poşetimin içerisindeyse onu doğa makinesine koymam gerekiyor. Yani o yüzden de kamu iade merkezlerinin tanıtımının doğru yapılması, doğa makinelerin yerlerinin herkese böyle sizlerin aracılığıyla anlatılması oldukça önemli.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Deveci
0: Ben
1: katkınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederim.
1: Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Atığın farkındalığını yaşayalım. Atık gerçekten çöp olmadığını, atığın bir ham madde olduğunu unutmayalım. Camı elinize aldığınızda, şişeyi elinize aldığınızda bunun aslında bir ham madde, yeniden bir şişe olarak bana dönmesi gerekiyor fikrini yaşayalım. Bir metalde bir kola içtiğinizde, bir meyve suyu içtiğinizde bu bir devletimin, benim ülkemin bir ham maddesi olduğunu unutmayalım. Atığın farkındalığını yaşayalım diyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça
0: Sağ
1: kalın.
0: olun, iyi günler.
1: Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz Profesör Doktor Sayın Ece Ümmü Deveci'ydi.

0: Vergi ödemek çağdaş uygarlığın gereğidir.
1: Verilerle yücelsin Türkiye'yi.
0: Vergi toplumda barış ve güvenliğin temelidir.
1: Verilen vergilerle yücelsin Türkiye'yi. Türkiye!
2: Sayın dinleyenler, saatlerimiz 12.04 dakika geçiyor ve Hayatın İçinden programı da Aşık Daimi'den alınan Erzincan yöresinden bir türküyle devam ediyor. Gitme durnam, gitme nereden gelirsin? Saime Can Türk söylüyor.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Hayatın içinden devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, yeni eğitim öğretim yılı başladı. Aileler için de okul alışveriş telaşı sardı. Kırtasiye ürünlerinden çantaya, ayakkabıdan kıyafete kadar pek çok ihtiyaç için alışveriş yapılıyor. Peki bu alışverişlerde sadece fiyatlara bakmak yeterli mi? Ürünün güvenliği, kalitesi, etiketi, garanti ve değişim koşulları konusunda nelere dikkat etmeliyiz? Özellikle çocuklarımızın kullanacağı ürünleri seçerken hangi ayrıntıları gözden kaçırmamalıyız? Tüm bu soruları Gaziantep Tüketici Hakları Dernek Başkanı Sayın Bülent Yılmaz'la konuşacağız. Sayın Yılmaz, merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba Mahmut Bey, hoş bulduk.
2: Sayın Yılmaz, okul alışverişine çıkan ailelerin öncelikle dikkat etmesi gereken tüketici hakkı nedir?
3: Sesiniz gelmedi, tekrar alabilir miyim lütfen?
2: Sayın Yılmaz, okul alışverişine çıkan ailelerin öncelikle dikkat etmesi gereken hususlar neler?
3: Öncelikle yeni eğitim öğretim yılının çocuklarımıza, ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii bu çok keyifli bir süreç ama beraberinde bir takım tereddütleri ve sorunları da barındırıyor tabii ki. Öncelikle ailelerin çocuklarımızın kırtasiye ürünleriyle ilgili alışverişlerini yaparken her şeyden önce onların sağlığı açısından riskli olan ürünlerden uzak durmaları gerekiyor. Peki bunu nasıl bilecek tüketiciler? Mesela solventli yapıştırıcılar, sıvı düzeltici, sprey boyalar, keskin kimyasal koku içeren şeyler çocuklarda baş dönmesi ve solunum yolu tahrişi yapabilir. O yüzden biz velilerimize çocuklarımızın kırtasiye ürünlerini alırken su bazlı solvent içermeyen

0: uçları yaralanma riski taşır. Bu konuda çocuklarımızı bizim bilgilendirmemiz, bunun risklerini onlara anlatmamız gerekiyor. Bilinmeyen kimyasal içerik olabilir. Etiketsiz
1: evet.
0: veya kaynağı belirsiz plastiklerde ftalat gibi kısıtlı maddeler, boya ve baskılarda istenmeyen kimyasallar bulunabilir. Ve en önemlisi de etiketsiz ürünler. Üzerinde üretici, ithalatçı, adı adresi, Türkçe uyarısı, yaş bilgisi olmayan ürünleri kesinlikle tüketicilerimiz almasınlar. Boya kalemlerinde de EN71 uygundur ibaresini mutlaka arasınlar. Diğer çanta gibi ürünlerde de CE işareti dediğimiz Avrupa kalite ve güvenlik işaretini mutlaka tüketicilerimiz anne babalar arasınlar efendim.
1: Evet, peki baktığımızda çanta, ayakkabı ve okul kıyafeti alırken kalite ve fiyat açısından nelere dikkat etmek gerekiyor? Zaman zaman sorunlar da yaşanabiliyor bu tür ürünleri alırken. Etiket fiyatıyla kasada bir uyuşmazlık da söz konusu olabiliyor hemen akla gelen. Bu tip durumlarda tüketicinin ne gibi hakları var?
0: Evet, çok önemli bir noktaya değindiniz. Sadece kırtasiye ürünleri değil, bütün ürünler için bu söylediğiniz geçerli. Tüketicilerimiz şunu iyi bilsinler. Kasa fiyatı ile etiket fiyatı arasında bir fark olursa tüketici düşük olan fiyattan sorumludur. Onu ödemek durumundadır. Yani diyelim bir kırtasiye ürünü, çanta alacaksınız. Etiketinde 500 lira yazıyor. Kasaya gittiniz, sizden 600 lira isteniyor. Ve sonra deniliyor ki işte efendim ona zam geldi, fiyatını değiştirmeyi unuttuk maalesef. Yani burada fiyatını değiştirmeyi unuttuk ya da bir başka sebep ya da başka ürünün etiketini arkadaşlarımız ona basmışlar gibi herhangi bir bahane hiçbir şekilde geçerliliği yok. Tüketici hangi üründen kendisi için fiyat avantajlıysa o fiyatı ödemek durumunda. Burada tüketicilerimize biz şunu öneriyoruz. Belki bizi dinleyen vatandaşlarımız şöyle düşünebilirler. Ya öyle ama satıcı vermiyor, ben ne yapacağım diyebilirler. Şöyle yapsınlar. Ürünün etiketinin fotoğrafını çeksinler. Arkasından ödemeyi yapsınlar. Fişle beraber, fotoğrafla beraber tüketici hakemiyetlerine başvurarak fazla alınan tutarın iadesini ve o işletme hakkında da tüketici kanununa aykırı davrandığı için idare para cezası uygulanmasını talep edebilirler.
1: Evet, tabii internetten alışveriş de artık yaygın. İnternetten okul alışverişini yapan aileler özellikle nelere dikkat etmeli?
0: Her şeyden önce bildik ve güvenilir internet sitelerinden alışveriş yapmalarını biz tüketicilerimiz her zaman öneriyoruz. Burada da ürünü ilk gördüğü internet sitesinde ya da oradaki ilk sayfada açılan ürünü değil, önce özelliklerini de karşılaştırsınlar. Yani sadece fiyatı değil, o fiyat gerçekten o ürüne mi ait şeklinde karşılaştırma yapsınlar. Örneğin bir defter birinde 50 lira, öbüründe de 50 lira ama birinde işte 50 sayfa, diğerinde 40 sayfa olabilir. Buna dikkat etsinler tüketiciler. Alışveriş yaparken internet üzerinde tüketicilerimizin biz sanal kart oluşturarak alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Yani fiziki kartların, kredi kartının üstündeki numaraları, bilgileri gelerek değil, mutlaka sanal kart oluşturarak güvenlik riskini en az indirgeyecek şekilde alışveriş yapmalarını tüketicilerimize öneriyoruz. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde tüketicilerin şöyle bir avantajları vardır. Aldıkları ürünü koşulsuz olarak iade edebilirler. Yani bir sebep öne sürmelerine gerek yok. 14 gün içerisinde internet yoluyla alınan bütün ürünlere tüketicinin iade etme hakkı vardır. Ama kırtasiyeden fiziki olarak aldığınız ürünleri ya da kıyafetleri ya da çantayı eğer o ürünü başka yerde daha ucuz bulduysanız iade etme hakkı tüketicinin yoktur. Sadece internet üzerinden bu hak tüketicilerimize sağlanmıştır.
1: Evet. Peki bir sorun yaşadığında tüketiciler nereye nasıl başvurabilir? Alışveriş sırasında mutlaka hangi evrakı saklamak lazım?
0: Bir kere her zaman söylüyoruz. Fişimizi, faturamızı alacağız ve saklayacağız. Ve en az 2 sene saklayacağız. Neden? Çocuğumuza bir spor ayakkabı almış olabiliriz. Çanta almış olabiliriz. Bir hesap makinesi almış olabiliriz. Kıyafet almış olabiliriz. ürünler Türk

0: ülkemizde en az 2 yıl süreyle ayıp korumasındadır. Yani kusura karşı ürünler tüketici korunur. O nedenle de fişini eğer faturasına saklamazsa ve 1 yıl sonra o ürünle ilgili bir ayıp ortaya çıkarsa tüketici haklı olduğu halde fişini faturasını ipraz etmediği için hakkını alamaz ve hak aleyhine karar verilir. Peki hakkımızı nerede arayacağız? Tüketici hakemiyetleri ve tüketiciler haklarını arayabilirler. Bütün kaymakamlıklarımızda bir tüketici hakemiyetimiz vardır. Bütün kaymakamlıklarımızda bulunan tüketici hakemiyetlerimize başvurarak o uğradığı mağduriyetlerin giderilmesini isteyebilirler. Ama bu başvurularda biz her zaman mutlaka fiş, fatura, kargo belgesi, mesafeli satış sözleşmesi gibi belgeleri mutlaka tüketicilerden isteriz. Eğer bu belgeler yoksa tüketici haklı olsa bile bilgi belge eksikliğinden tüketicinin aleyhine karar vermek zorunda kalabilir.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Yılmaz katkınız için. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Ben teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılının dediğim gibi hem öğrencilere hem velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşça teşekkür kalın. Ederiz. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Tamam. Sayın dinleyenler, saatler 12.20'yi gösteriyor. Programımızda Gaziantep Tüketici Hakları Dernek Başkanı Sayın Bülent Yılmaz konuğumuzdu.

Değerli dinleyenler, saatlerimiz 12.26'yı gösteriyor ve programımız Kars yöresinden bir türküyle devam ediyor. Nihal Koca'yı dinliyoruz. Ceyran'ım gel gel.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, çocukların gelişim sürecinde her becerinin kendine özgü bir zamanı var. Ancak bazı çocuklar yaşıtlarına göre konuşmaya daha geç başlayabiliyor veya kendini ifade etmekte de zorlanabiliyor. Peki hangi durumlarda biraz daha bekleyelim demek yerine bir uzmandan destek almak gerekiyor? Dil gelişimindeki gecikme neden ortaya çıkıyor? Aileler hangi belirtilere dikkat etmeli ve erken destek çocuğun gelişiminde nasıl bir fark yaratıyor? Bugün bu soruların yanıtlarını dil ve konuşma terapisti Sayın Zuhal Taşçıoğlu Kutlar'la konuşacağız. Sayın Kutlar, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Sayın Kutlar, öncelikle dil gecikmesi nedir? Bir çocuğun yaşıtlarından biraz daha geç konuşması her zaman dil gecikmesi anlamına geliyor mu?
2: Şöyle, dil gecikmesi bir çocuğun yaşından beklenilen dil konuşma becerilerine sahip olamaması ve bu dil becerilerini yerine getirememesidir. Her çocuğun gelişimi farklı. Çocuklar bazen yaşından beklenilen becerileri 1-2 ay gecikmeli gerçekleştirebiliyor. Fakat çocuklar gelişimi 4-5 ay geriden takip ediyorlarsa buna dil gecikmesi denebilir.
1: Evet, peki aileler çocuklarının hangi belirtileri gördüklerinde dil gelişimi konusunda destek almayı düşünmeli?
2: Tabii, şöyle, 1 yaşında çocuklarımızın en az 1 kelimesi olmasını, 1,5 yaşında en az 5-10 kelimesi olmasını, 2 yaşını tamamladıklarında ise 50-60 kelimelerinin olmalarını bekleriz ve cümle de kuruyor olmalarını bekleriz. Bu 3-4 yaşlarına doğru gittiğimizde uzun anlatılar yapamıyorsa bir çocuğumuz, konuşmadaki ekleri doğru kullanamıyorsa destek almayı düşünmeliler ailelerimiz. Bunun yanında göz temasında, ismine tepkide, ortak dikkatte, birliktelikte sınırlılık görüyorlarsa yine zaman kaybetmemelerini söyleriz.
1: Evet. Peki çocukların konuşmaya başlama yaşları farklı olabiliyor. Her çocuk kendi zamanında konuşur düşüncesi ne zaman doğru, ne zaman bir gecikmenin üzerine örtebilir?
2: Şöyle, tabii çocuklar konuşmaya başlama yaşları farklılık gösterebiliyor. Kim aile 2 yaşında benim çocuğum her şeyi söylerdi derken, diğer aile benim çocuğum 2 yaşında cümle kuramıyordu, kelimesi yoktu diyebiliyor. Bazı çocuklar dil gelişimini birkaç ay geriden takip edebiliyorlar. Evet, bu durumlarda bekleyebiliyoruz doğrusu. Özellikle de çocuğun yaşı küçükse, 1,5 yaşındaysa, 2 yaşındaysa. Ama yine de ailelerin dikkat etmesi gerektiğini söylemekte fayda var. Birkaç ay geriden takip etse önemli değil diyoruz biz.
1: Evet. Peki dil gecikmesinin altında hangi sebepler yatıyor? İşitme sorunları, çevresel etkenler veya çocuğun gelişim özellikleri bu durumu nasıl etkiliyor?
2: Tabii. Dil gecikmesi birçok sebepten kaynaklanabilir. Geç fark edilmiş işitme engeli, yanlış aile tutumu, ki en çok bununla karşılaşırız. Fazla ekran, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, genetik sendromlar, otizm, ağır sağlık öyküsü nedenler arasında sayılabilir. Biliyoruz ki bir çocuk duymadan konuşamaz. Doğduğumuz anda bizi bir odaya koysalardı ve hiçbir dile maruz kalmasaydık konuşamazdık. Bunun yanında her çocuk duyduğu dili öğrenerek gelişiyor. Bu sebeple duymak konuşmanın ilk adımı. Çevresel etkenlere aile akran iletişimine örnek verebiliriz. Eğer bir aile çocuğunu konuşmadan anlıyorsa ve çocuk buna alışmışsa, ilerleyen durumlarda çocuk kelime kullanmayı reddediyor. Ağlayarak anlaşılmaya, işaret ederek anlaşılmaya çalışıyor. Burada kesinlikle ailenin değiştirmesi gereken davranış ve tutumlar oluyor. Bir başka konu ise akransız büyümek. Akranla büyümeyen çocuk öncelikle akranla iletişime geçemiyor, paylaşmayı öğrenemiyor, talep etmeyi, sıra almayı öğrenemiyor, dinlemeyi ve ortak dikkatini de geliştiremiyor doğrusu. Bu saydıklarımızın hepsi dil gelişiminin temeli. Bazı ailelerimiz bundan yakınır. Bu şehirde tanıdığımız kimse yok, akransız büyüyor çocuğum diye. Bu konuda gerçekten dikkat edilmesi gereken bir konu. Gelişim açısından ise şöyle, anne karnındaki gelişim, doğduktan sonraki bilişsel, fiziksel gelişimin her adımı çocuğun konuşmasını mutlaka etkiliyor. Gelişimsel sendromlar konuşmayı zorlaştırabilir, evet. Fakat bilişsel, fiziksel gelişimde bir sorun yoksa çocuklar genellikle konuşurlar. Böyle özetleyebilirim.
1: Evet, peki ekran kullanımı, iletişim ortamı dil gelişimini nasıl etkiliyor? Son zamanlarda artık her yaştan çocukta o ekranları görebiliyoruz. Telefonları,
2: Evet.
1: tabletleri. Bu
2: Kesinlikle.
1: dil gelişimini nasıl etkiliyor?
2: Tabii, bildiğimiz gibi ekran dil ve konuşma gelişimini olumsuz etkiliyor. Bizler ilk 3 yıl ekranı önermiyoruz. Ama bir yandan da bunun ne kadar mümkün, bu ne kadar mümkün bunu da tartışmak gerekiyor. Ekran çocukların dikkat süresini azaltıyor. Şöyle açıklayayım. 10 saniyede birçok sahne, renk ve ses geçiyor. Bu durumda zihin her birine ayrıca odaklanamıyor. Ve aslında gitgide bu hıza alışıyor zihin. Böyle bir durumda da ne yazık ki sosyal hayat, sosyal konuşma çocuklar için bazen çok yavaş kalıyor. Sosyal hayattaki konuşmalara odaklanamıyorlar, dinleyemiyorlar, bu sebeple de kelime öğrenemiyorlar. Bir de üstüne ağlayarak isteklerini yaptırıyorlarsa işler aile tarafından sarpa sarıyor. Çocuğun çevresindeki iletişim ortamı ise çocuk için çabasız ve kelimesizse dikkat edilmeli. Genellikle bunu babaanne, anneanne, dedeler baktığında görürüz. Aileler çocuklarını emanet ederler dedelere, babaannelere gün boyunca. Ve babaanneler, dedeler de çocuklarını emanet olarak gördükleri için her şeyi yapmak zorunda hissederler. Böyle bir ortamda çocuk çaba sarf etmez. İstediği şeyler için veya bu şeyler için bir konuşma gereği duymaz. Bununla beraber bazı aileler çocuklarını zorla konuşturmaya çalışabiliyorlar. Tam tersini yapıyorlar yani. Hadi bunu söyle, hadi bunu de, bunu söylersen vereceğim, söylemezsen çikolata vermeyeceğim gibi. Çocuk böyle bir durumda sıkışmış hissediyor. Daha kelimeyi öğrenmiyor ki o an bize söyleyebilsin. Gitgide daha az konuşmaya ya da sessizleşmeye, daha kötüsü agresifleşmeye başlayabiliyor. Özetle ekran süresi ve çevresi etkenler bir çocuk için çok çok önemli ve eğer bir problem varsa ilk olarak düzeltilmesi gereken başlık bence.
1: Evet. Peki ailelerde çocuklarının dil gelişimini desteklemek için günlük hayatlarında neler yapabilirler? Erken dönemde fark edilmesi ve destek alınması çocuğun ilerleyen yıllardaki dil ve iletişim becerileri açısından ne kadar önemli?
2: Tabii. Bazı aileler tuhaf geliyor ama ilk yapılması gereken şey çok çok yalan konuşmak. Bir su şişesinin kapağını açacakken bile bak su, su, kapak, aç, aç gibi olan ve yaptığımız her şeyi betimlememiz gerekiyor. Sesimizle oyun oynamamız gerekiyor. Çocuklar tok ses tonuyla öğrenmiyorlar Muhammed Bey aslında. Ailelere önerimiz seslerini eğlenceli hale getirmeleri. Kelimeleri söylerken bazen alçak, bazen yüksek ses kullanmaları ki dikkatlerini çekelim, zihinlerine yerleşsin. İkinci tavsiyemiz ise şu olabilir. Çocuklarıyla oynarken sessiz zamanlar oluşturmak. Şimdi oynarken darmağı biz konuşursak çocuklar iletişim sırasının kendilerine geçtiğini anlayamıyorlar. Ve yine aynı hataya düşüyoruz. Çocuk konuşmadan oyun devam ediyor, iletişim devam ediyor. Bunun için doğru rol model olduktan sonra bazen iletişim boşlukları oluşturmamız, oyunu birazcık durdurmamız gerekiyor ki çocuk kelime kullanma sırasının kendine geçtiğini anlayabilsin. Bir şey yapayım, bir şey söyleyeyim de oyun devam etsin diye düşünüyor. Bir diğer önerimiz ise yer zamanı. Ailelere yer zamanını öneriyoruz biz. Yere oturun, kelimeleri kolay kolay, yalın yalın söyleyin. İletişimi bir görev değil de oyun haline getirin. Oyun haline getirilen, keyifli hale getirilen iletişim ve etkileşim zaten çocuk tarafından hızlıca benimseniyor ve bir bakmışsınız çocuk zaten kelime söylemeye başlayabiliyor. Ve erken dönemde bu iletişim zorluklarını fark etmek çok önemli. Çünkü şu bir gerçek, insanlar konuşarak var oluyor. Çocuğun konuşabilmesi, kendisini ifade edebilmesi demek. Kendisini ifade

0: etmeye erkenden başlayan bir çocuk ileride daha özgüvenli oluyor, daha iyi hakkını savunuyor, katılım sağlıyor, birey gibi hissediyor. Aslında çocuğun erken dönemde destek alması ilerleyen yaşlarında çok büyük bir öneme sahip. İletişimi kuvvetli olan çocuk hayatın her alanında bir adım daha önde oluyor tabii ki de. Bunun için ailelerin erkenden destek alma ihtiyacı varsa değerlendirmeleri gerekiyor mutlaka.
1: Evet. Peki çocuğun konuşması yaşıtlarına göre geride olan ve biraz daha bekleyelim mi diye düşünen anne babalara ne söylemek istersiniz? Nelere dikkat etmeli? Nereye nasıl başvurmalı?
0: Tabii, şunları söylemek isterim. Terapi zannettiğimiz kadar zor olmayabiliyor. Aslında aileler bundan kaçıyor biraz da. Neyle karşılaşacağız, ne kadar zor olacak, kolay olacak mı gibi. Ama biz diyoruz ki birkaç ay düzenli geleceğiniz terapiler daha sonra kapatamayacağınız bir açığın önüne geçebilir. Çevreden konuşur, bekleyelim, amcasıyla 4 yaşında konuşmuştur gibi cümlelerle ailelerin beklememelerini öneriyoruz. Çünkü birçok aile bunun pişmanlığıyla bize gelebiliyor. Çocuğumuzun dili ve dilin özelliklerini öğreneceği kritik dönemler var. Bu dönemlerden sonra çocuk yine dili öğrenebilir kesinlikle. Ama hızlı öğrenemez. Hızlı öğrenemezken bir yandan hayata da geç kalabilir. Eğer bir gecikme fark edersek ilk yapmamız gereken şey bir konuşma terapisine başvurmak olabilir. Bu bir özel klinik olabilir, bir devlet hastanesindeki konuşma terapisine başvurmak olabilir. Ama kesinlikle zaman kaybetmemeleri gerekir.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz katkınız için Sayın Kutlar. Eklemek istediğiniz başka bir nokta var mı?
0: Teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir nokta yok ama davetiniz için tekrar teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Teşekkürler sizlere de.
1: Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz dil ve konuşma terapisti Sayın Zuhal Taşçıoğlu Kutlar bizimleydi.

0: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
2: TRT Çukurova Radyosu.

Eşyaların Hikayesi. Sevgili dinleyenler, etrafımıza baktığımızda her gün elimizin altında olan eşyaları görürüz. Bir anahtar, bir fincan, bir saat ya da bir mendil. Onları sıradan sanırız. Oysa her eşya bir ihtiyaçtan doğar. Bir eksiklik de yola çıkar, zamanla şekil değiştirir ve anlam kazanır. Bu köşede konuşmayan ama çok şey anlatan eşyaların izini süreceğiz. Kim tarafından, neden ortaya çıkarıldıklarını, hangi çağlardan geçip bugüne geldiklerini ve hayatımızın

hayatımızda nasıl vazgeçilmez bir hal aldıklarını size anlatacağız. Bugün eşyaların hikayesinde bir resmi yalnızca çevreleyen değil, ona adeta bir kimlik kazandıran o sessiz eşyanın hikayesini konuşuyoruz. Resim çerçevesini. Bugün bir tabloya baktığımızda çoğu zaman gözümüz doğrudan resme gider. Oysa resimle duvar arasındaki sınırı belirleyen çerçeve yüzyıllar boyunca sanatın önemli bir parçası oldu. İlk dönemlerde çerçeve bugünkü gibi tablodan ayrı bir eşya değildi. Özellikle Orta Çağ Avrupa'sında ahşap panellere yapılan resimlerin çerçevesindeki ahşap bölüm çoğu zaman resmin kendisiyle bütünleşmiş durumdaydı. Hatta bazı erken dönem örneklerinde çerçeve resmin yapıldığı ahşap parçanın doğrudan oyulmasıyla oluşturuluyordu. Çerçevelerin biçimleri de rastgele değildi. Kiliselerde kullanılan ilk örneklerde kapı ve pencere çevrelerindeki mimari süslemeler çerçevelere ilham veriyordu. Sütunlar, kemerler ve çeşitli süslemeler zamanla tabloların çerçevesinde de kullanılmaya başlandı. Yani çerçeve yalnızca resmi koruyan bir sınır değil, bulunduğu mekanın mimarisiyle bütünleşen bir unsur haline geldi. Çerçevenin bugünkü anlamına yaklaşması ise Rönesans döneminde oldu. 15. yüzyılda İtalya'da sanatçılar ve zanaatkarlar çerçeveyi tablodan tamamen bağımsız olarak tasarlamaya başladılar. Sonraki yüzyıllarda çerçeveler giderek daha gösterişli hale geldi. Altın varaklı ahşap çerçeveler, kabartmalar, kıvrımlar ve farklı süslemeler kullanılmaya başlandı. Özellikle barok ve rokoko dönemlerindeki çerçeveler yalnızca tabloyu çevreleyen bir sınır değil, başlı başına bir sanat ve zanaat ürünü haline geldi. Hatta bir tablonun çerçevesi sahibinin zevkini ve toplumsal konumunu da yansıtabiliyordu. Bugünse çerçeveler yalnızca tablolar için kullanılmıyor. Fotoğraflarımızı, çocuklarımızın resimlerini, diplomalarımızı, aynalarımızı ve kimi zaman bizim için değer taşıyan küçücük bir kağıdı bile çerçeveliyoruz. Bugün bir resim çerçevesine baktığınızda yalnızca dört kenar görmüyorsunuz. Yüzyıllar boyunca sanatla birlikte değişen bir zanaatı, mimariden etkilenen tasarımları ve bir görüntüye saklama isteğinin hikayesini görüyorsunuz. Eşyaların hikayesinde bugün bir zamanlar resmin kendisiyle bütünleşmiş ahşap bordürlerden Rönesans'ın bağımsız çerçevelerine ve bugünün kişisel anılarını saklayan çerçevelerine uzanan resim çerçevesinin hikayesine bir pencere açtık.

Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Değerli dinleyenler, bugünlük de Hayatın İçinden programının sonuna geldik. Bugün programı sizin için Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Yarın cumartesi günü de aynı saatte Hayatın İçinden programıyla karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.
1: Hayatın içinden.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyoruz dedi. Türk Sivil Havacılığın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Oyuncu Aras Bulut İynemli, eski futbolcu Hasan Şaş, şarkıcı Sefo'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eşel Mobil Sistemi ve motorindeki ÖTV düzenlemesiyle 400 milyar liralık bütçe gelirinden vazgeçildiğini söyledi. Atılan adımlarla küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyoruz dedi. Bakan Şimşek, esnek çalışma modeli reformuna da değindi. Şimşek, NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
2: Mazotta hala yıl sonuna kadar da kısmi sübvansiyon, yani ÖTV kaybı devam edecek. Yani ÖTV'den kısmen vazgeçmeye devam edeceğiz. Bizim tahminimiz yaklaşık bir 400 milyar liralık, yaklaşık olarak söylüyorum. Belirsizlikler var. Bir gelir kaybı, ya bir gelirden vazgeçtik. Küresel, bölgesel savaş şokunun etkisini sınırlamak için biz bütçe imkanı el verdiği için adım attık. Bütçe dengelerinde bir sorun ben görmüyorum. Özellikle 15-29 yaş nüfusu, eğitimde ve iş başında olmayan nüfusu hedefleyen güçlü programlar, ben onu da reform olarak görüyorum. Bu kategoriler için daha esnek çalışma modelleri, hem çalışanı koruyalım haklarını, ama bir miktarda esneklik sağlayalım. Dolayısıyla o anlamda bir reform çok faydalı olur.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve fon piyasasında genele yayılmış bir risk ya da yapısal sorun bulunmadığını da ifade etti. Sınırlı sayıdaki piyasa bozucu eyleme ilişkin gerekli adımların atıldığını belirtti. Süreç sağlıklı şekilde işleyecek, düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı dedi.
2: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Çok sınırlı sayıda bir fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Var. Buna ilişkin gereken yapılmıştır. 7 portföy yönetim şirketinin bir şekilde işlettiği 131 fon Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiye sürecine konulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu nerede sorun var dikkate almışlar ve adım atmışlar.

0: Yani fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Bu riskin yayılmaması için piyasanın tamamına dün çok güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı bir şekilde işleyecek. Bir dizi tedbir açıkladık, bir kısmını da açıklamadık. Biz tedbirliydik. Her zaman bizim bu tür senaryolara karşı sadece A değil BC planlarımız var. Yani onu yani burada söylemekte bir beis görmüyorum. Aslında dün düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Risk algısı yüksek olsaydı CDS yükselirdi. Bırakın yükselmeyi, sınırlı da olsa düştü.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de yer aldığı 4 şüphelinin tutuklandığını belirtti. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin soruşturmayla ilgili bilgi verdi. Bakan Gürlek, SPK'nın suç duyurusu üzerine Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını belirtti. Soruşturma dahilinde 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandı, mal varlıklarına tedbir konuldu. Spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında ise 16 şüpheli tutuklandı, 41 şüpheli için iddianame hazırlandı. Bakan Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Terörsüz Türkiye hedefinin bölgeye taşınmasına ilişkin yeni bir öneriyi de açıklayan Çiftçi, Suriye, Irak, İran ve Türkiye arasında dörtlü bir mekanizma da geliştirebiliriz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. Çiftçi suç örgütlerine yönelik operasyonların bilançosunu da paylaştı. 2026 yılında 557 suç örgütüne 1568 operasyon düzenlendiğini belirten Çiftçi, operasyonların sonucunda 6916 kişinin cezaevine gönderilmiş durumda olduğunu bildirdi. Bakan Çiftçi güvenli okul operasyonlarına da değindi. Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirtti. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, darbelerin tarihe kara leke olarak geçtiğini söyledi. Başaramadılar, başaramayacaklar vurgusu yapan Duran, Türkiye'de vesayet dönemi bitmiştir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da vesayet inşalarına karşı milli irade mücadelesi programında konuştu.
2: Türkiye'nin son 60 yıllık siyasi hayatında 1960 darbesiyle başlayan bu meşhum darbeler süreci, ne yazık ki onlu yıllarda tekrar etmiştir. Milletin özgüvenini kırmaya ve milli kalkınmayı durdurmaya yönelik bu sabotajlar siyasi tarihimize kara leke olarak geçmiştir. 1960'ın başlattığı bu darbe sürecinin en son halkası olarak görülmesi gereken 15 Temmuz'da bu darbe geleneği milletimizin sinesinden çıkan güçlü bir iradeyle durdurulmuştur. Başaramadılar ve başaramayacaklar. Gösterilen fedakarlık ve güçlü liderlik sayesinde Türkiye küresel vesayet projelerini boşa çıkaracak bir kapasiteyi de ortaya koydu. Ve dünyaya da şu açık mesajı verdi. Türkiye'de vesayet dönemi bitmiştir ve Türkiye kendi geleceğine, kendi milli kararıyla, milli iradesiyle sahip çıkmaktadır.
1: İstanbul Havalimanı'nda taksi ve havada kalış sürelerini kısaltacak 4. ana pist devreye giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yeni pistin detaylarını ve İstanbul Havalimanı'na katkılarını TRT Haber'e anlattı. Bakan Uraloğlu, hem zamandan hem yakıttan tasarruf edeceğiz dedi.
3: 4. pist

0: pisti, dördüncü ana pisti hizmet açacağız. Çünkü hali hazırda bizim 3 tane ana, 2 tane de yedek pistimiz var. Kuzey güney istikametinde. Bugün inşallah doğu batı istikametindeki 4. ana pistimizi açarak buradaki uçakların gerek taksi yolu, gerekse de uçakların manevrası, yani kalktıktan sonra gidecekleri istikametteki manevralarını doğu yönde gidecek olan uçaklarımız için biz kısaltmış olacağız. Hem zamandan hem de yakıttan tasarruf elde etmiş olacağız.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. Kurdukları çağrı merkezleri üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapanlara operasyonlar aralıksız sürüyor. Uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik İstanbul'da düzenlenen son operasyonda 174 şüpheli yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık ve MİT öncülüğünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yürütüldü. Yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yapılan takipte 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisiyle bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edildi. Çağrı merkezlerine ve finans ofislerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 174 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke işlemi uygulandı. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 24 kişiden 15'i gözaltına alındı. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik yeni bir soruşturma başlattı. Uyuşturucu madde kullanımı, tedariki ve fuhuş iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 24 kişi için gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında oyuncu Aras Bulut İynemli, eski futbolcu Hasan Şaş, şarkıcı Sefo'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Futbolun devleri Türkiye'de buluşacak. 2027 İspanya Süper Kupası İstanbul'da sahibini bulacak. Süper Kupa maçlarında İspanya futbolunun 4 büyük kulübü Şubat ayında İstanbul'da sahaya çıkacak. Karşılaşmalar 2-6 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak. Kupanın yarı finalinde Real Sociedad'da Real Madrid, Barcelona ile Atletico Madrid mücadele edecek. Organizasyonun tanıtım toplantısı ev sahibi İstanbul'da yapıldı. Dev organizasyonun tanıtım toplantısı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baklı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlendi. İspanya Süper Kupası maçları 150'den fazla ülkede naklen yayınlanıyor. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada 7 ülkeden gelen ev sahipliği teklifinin incelendiği ve İstanbul'da karar kılındığı vurgulandı. Uluslararası futbol takviminde yer edinen turnuvayı geçen sezon Barcelona kazanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den konut sahibi olanlara indirim müjdesi verdi. 22 Eylül ile 19 Ekim arasında borcunun tamamını peşin kapatanlara %25 indirim yapılacağı açıklandı. Bakan Kurum, İstanbul'da Büyük Dönüşüm Programı'nda konuştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de PISA'da gösterdiği tarihi başarının detaylarına değindi. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'na katılan öğrencilerin OECD tarafından belirlendiğini söyledi. Dezavantajlı okulların da yer aldığı araştırma sonucuna göre ortalamayı yükselten tek OECD ülkesiyiz dedi. Bakan Tekin, Kırklareli'de valilik ziyareti ardından konuştu.
2: OECD bünyesinde dünyanın en kapsamlı ve hatta tek kabul edilebilecek ülkelerle ilgili eğitim değerlendirme döngüleri var. OECD'nin yaptığı PISA ve TIMSS bu değerlendirmeye 38'i OECD üyesi olmak üzere 91 farklı ülke katılıyor. Bu değerlendirmede Türkiye değerlendirme yapılan her 3 başlıkta da OECD ortalamasının üzerine çıktı ve her 3 başlıkta da performansını artıran tek OECD üyesi ülke konumuna yükseldi. Ülkelere not verirken dezavantajlı okullarla avantajlı okullar, dezavantajlı öğrencilerle avantajlı öğrenciler arasındaki makasın açıklığını da ölçüyor.

0: Gazi Yüzey Üretim Platformumuz bizim Sakarya gaz sahasının ikinci fazı. İlk fazda biz yaklaşık 4 milyon evin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak üretimi kara tesislerimiz vasıtasıyla yapıyorduk. Ve şu anda bu devam ediyor. İkinci fazda 10 milyon metreküp daha, yani 4 milyon hanenin ihtiyacını, doğalgaz ihtiyacını karşılayacağımız üretimi bu yüzey üretim platformunda yapacağız. Dolayısıyla 8 milyon hanenin ihtiyacını inşallah kendi gazımızla sağlamış olacağız.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orta Doğu'daki savaşın girdi maliyetlerine 30 milyar liralık etki ettiğini söyledi. Bu rakamın 2026 yılı için üreticiye verilecek desteklerle birlikte ödeneceğini söyledi. Bakan Yumaklı, Erzincan'daki Türkiye Yüzyılı buluşmalarında konuştu.
2: Savaştan dolayı artan girdi maliyetlerinin oluşturduğu farkı 30 milyar liralık bir rakamla tespit ettik. Yani bu 30 milyar lirayı 2026 yılı için üreticilerimizin hak etmiş olduğu desteklerin üzerine ilave edeceğiz ve onlara ödeme zamanlarında eş zamanlı olarak ödemiş olacağız. Yeni desteklerimizi de üretim sezonundan önce açıklayarak üreticilerimizin geleceğe dönük öngörülebilir bir üretim imkanı bulmalarının da yolunu açmış olduk. Tarladan sofraya emeği geçen bütün çiftçilerimize, bütün üreticilerimize hayırlı olsun, bereketli olsun diliyorum.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest'in Türkiye'nin özgüven devrimi olduğunu söyledi. Bu topraklarda gençlerimiz dünyaya güçlü bir mesaj veriyor dedi. Bakan Kacır, Teknofest yarışmasının Diyarbakır'daki final etabında konuştu.
3: Teknofest Türkiye'nin özgüven devrimi. Sadece Teknofest kuşağının, Türk gençliğinin değil, tüm dost ve kardeş coğrafyaların ilham kaynağı ve aydınlık yarınlarımızın inşallah işaret fişeği. Teknoloji geliştirmek sadece birkaç ülkenin ve birkaç şirketin değil, insanlık yararına tüm dünyanın ortak hedefi olmalı. Ve teknoloji ancak insana yarar sağladığı ölçüde kıymet bulmalı. Pek çok alanda gençlerimiz en yenilikçi fikirleri projelere ve nihayetinde teknoloji girişimlerine dönüştürdüğü coşkuyu bizlerle paylaşıyorlar.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan gemiye ilişkin davanın 4. duruşması görüldü. 9 şüphelinin tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verildi. Girne Kaza Mahkemesi'ndeki duruşmada gemi kaptanı, mürettebat ve şirket yetkililerinin aralarında bulunduğu 9 tutuklu tekrar hakim karşısına çıkarıldı. Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme iddiasıyla yargılanan şüphelilerin tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı. Toplamda 300'ün üzerinde ifadenin dosyaya girdiği davada geminin kırılan kızağında yama olduğu iddiası inceleniyor. Gemide 267 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. 239 kişi kurtarıldı. 14 kişinin naaşına ulaşıldı. 554 metre derinlikteki batıkta kayıp 14 kişi içinse aramalar sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. Toplantının gündeminde kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin dosyası var. CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu Mahir Polat Başkanlığında genel merkezde bir araya geldi. Toplantıda daha önce kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ancak CHP'den istifa ederek yeni partiye katılan 9 milletvekilinin dosyaları yeniden ele alınacak. Dosyalar Ağustos ayında hukuki ve teknik gerekçelerle karara bağlanamamıştı. Kurulun gündeminde başka partiye destek verdikleri gerekçesiyle 18 Eylül'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 49 ismin dosyası da olacak. Cinsel taciz iddiaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın dosyasının da görüşülmesi bekleniyor. Denizli Kale'de CHP ilçe başkanı Süleyman İnce'nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan İnce tutuklandı. İzmir'de Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 27 şüpheliden 21'i gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 69 yeni atama yapıldı. 39 il emniyet müdürü değişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridindeki soykırımı devam ediyor. Son saldırılarla birlikte Ekim 2023'ten bu yana katledilen Filistinli sayısı 73.820'nin üzerinde. Gazze'de

0: hasar görmüş binalara sığınan Filistinliler çökme riski nedeniyle tedirgin, Batı Şeria'da ise işgalci zulmü son bulmuyor. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. Mescid-i Aksa'nın doğu duvarının bitişiğindeki Rahmet Kapısı mezarlığı ard arda 3. hafta fanatik Yahudi grupların baskınlarına maruz kaldı. Onlarca işgalci Müslüman mezarlarının yanı başında Talmudik ayinler yaptı ve şoför borusu üfledi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın yakında sona ereceğini söyledi. İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda kritik bir kararın eşiğinde olduğunu da açıkladı. Tahran ise ABD'ye güvenmediğini belirterek olası yeni saldırılara güçlü karşılık verileceği mesajını verdi. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasında çatışmalar sürüyor. Son çatışmalarda ve hava saldırılarında 30 Husi'nin öldüğü bildirildi. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyoruz dedi. Türk Sivil Havacılığın kalbi İstanbul Havalimanı gücüne güç katıyor. Yeni pistin açılışı bugün yapılacak. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. İçişleri Bakanı Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Oyuncu Aras Bulut İynemli, eski futbolcu Hasan Şaş, şarkıcı Sefo'nun da aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa yine soykırımcı İsrail'in hedefinde. Spor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı konuk etti. Siyah beyazlı takım karşılaşmayı 4-1 kazandı. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'na grup aşamasında veda etti. Son 16 turuna yükselmek için Letonya karşısına çıkan Yay Yıldızlılar rakibine 3-1 mağlup oldu. Formula 1'de merakla beklenen 2027 takvimi açıklandı. 5 yılın ardından düzenlenecek Türkiye Grand Prix'si heyecanı 1 Ekim'de başlayacak. İstanbul Park 24 ayaktan oluşan takvimin 17. yarışı olarak koşulacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari hariç olmak üzere Doğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevreleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Ordu 23, İstanbul 26, İzmir ve Hakkari 30, Edirne ve Ağrı 28, Bursa ve Çankırı 25, Kütahya 20, Muğla ve Mersin 29, Antalya 32, Konya ve Samsun 24, Bolu ve Erzurum 22, Artvin 27, Iğdır 32, Diyarbakır 33, Şanlıurfa 34 ve Siirt 35 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Niğde-Pozantı otoyolunun ilk kilometresindeki Kemerhisar kavşağında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara ve Adana yönlerindeki trafik aynı yönlerde diğer şeritlerden veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Çatalca-Büyükçekmece yolunun 21 ile 23. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Büyükçekmece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Çatalca istikametinden iki yönlü geliş gidiş olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıca

0: Reklamlar.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.28 ve 18 Eylül Cuma bugün. Haftanın son ailecesindeyiz. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Ballı ve Oğuzhan Yılmaz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz hafta içi her gün olduğu gibi. Bir kitap çocuğa yalnızca bir hikaye anlatmıyor. Onun hayal dünyasını geliştiriyor. Kendini keşfetmesini, duygularını anlamasını sağlıyor. Merak duygusu uyandırıyor. Ona başka hayatları tanıma fırsatı sunuyor. Hepimiz biliyoruz ki iyi bir çocuk kitabı yıllar geçse de aklımızda yer etmeye, güzel hisler barındırmaya, kişiliğimizi şekillendirmeye devam ediyor. Orada verilen mesajlar bir çocuğun kişilik gelişiminde önemli rol oynadığı için kıymetli, geçirdiği keyifli vakitlerse okuma sevgisinin gelişimi için çok önemli. Biz de işte bugün çocuk kitaplarından bahsedeceğiz. Bir çocuk kitabının nasıl doğduğundan, onların ilgisini çeken, okumayı sevdiren çocuk kitaplarının nasıl yazıldığından konuşacağız. Konuğumuz çocuk kitapları yazarı Mehmet Atilla olacak. Hem çocuk edebiyatından bahsedeceğiz, hem kendisinin çocuk edebiyatı yolculuğundan konuşacağız. Belki kitap örneklerinden de yine onunla bahsetme fırsatı bulacağız. Ailece başladı. Çocuk kitapları yazarı Mehmet Atilla telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Feyza Hanım, sağ olun.
0: Nasılsınız?
3: Çok teşekkürler, siz de iyisiniz umarım.
0: Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Çocuk kitapları yazıyorsunuz yıllardır, kaç yıl oldu?
3: Valla ilk kitabım 1997'de çıktığına göre işte 29 yıldır evet. Bu alanın içerisinde.
0: Neredeyse 30 yıl olacak. Yıllardır çocuk kitabı yazıyorsunuz. İlk günlerden bugünlere sizin de yazın yolculuğunuzda değişenler oldu mu? Çünkü çocuklar da değişiyor, dünya değişiyor, devir değişiyor.
3: Elbette oldu. Çünkü bundan 30 yıl öncesinin çocukluğuyla şimdiki çocukluk arasında önemli farklar var gerçekten. Hı hı. Ama çocuk dünyası, yani çocuk duyarlılığı, çocukların o saflığı ya da dürüstlüğü diyelim biz buna, pek değişmedi. Yani biz o çocuk duyarlılığını yakalamaya çalışıyoruz. 30 yıl öncesinden de böyle. Ama değişen ne oldu? Çevresel etkiler, koşullar, işte bilim ve teknolojinin getirdiği bazı yenilikler, hı hı, çocukların evrenini başka türlü kuşatmaya başladı. Biz de bu yeni evrene ayak uydurmaya çalışıyoruz.
0: Evet, mesela son yazdığınız kitaplardan biri Ejderhalar, Ağaçlar ve Dedem romanı, yapay zekaya atıfta bulunuyorsunuz değil mi burada aslında?
3: Yapay zekaya da aslında bu son üzerinde çalıştığım konuda daha çok, romanda daha çok çalışıyorum. Hı hı. Genelde şöyle oluyor. Yapay zeka tabii çağımızın artık bir kuralı ya da bir göstergesi haline geldi. Onunla birlikte yaşamak zorundayız. Ama ben yine de bu dengeyi korumaktan ve gelecek kuşaklara aktarmaktan yanayım. Dolayısıyla hem yapay zeka hem de günümüzün gerçeklerini de bir potada eritmek benim için çok daha değerli. Bunu yapmaya çalışıyorum.
0: Evet. Siz yetişkinler için de kitaplar yazıyorsunuz, çocuklar için de kitaplar yazıyorsunuz ama daha çok çocuklar için yazıyorsunuz. Nasıl bu alana daha çok üretim yapmaya karar verdiniz?
3: Şöyle oldu aslında, ben edebiyata şiirle başladım. Yani yetişkinler için yazdığım şiirlerle başladım. Hı hı. İlk şiirim yayınlandığında 25 yaşındaydım. Milliyet Sanat Dergisi'nde yayınlanmıştı. Daha sonra kendimi artık yavaş yavaş böyle, acaba ben de yazabilir miyim, yazın dünyasına katılabilir miyim düşüncesiyle sınamaya başladığımda yarışmalara girdim. Çünkü bir yayın evine bir dosya götürmek, göndermek benim için biraz o yıllarda zordu.
0: Evet.
3: Dedim ki ben en azından adımı yarışmalarla duyurayım ve bu yöntemi deneyerek işte elimden geldiğince yarışmaları takip ettim. Yarışmalara girdikten sonra birdenbire kendimin çocuk edebiyatındaki bir çocuk öyküleri yarışmasında birinci olarak buldum. Daha sonra oradaki seçici kurul üyeleri ile iletişim kurduk. Daha doğrusu onlar beni aradılar. Ve böylece birdenbire kendimi çocuk edebiyatında buldum. Yani yarışmalar sayesinde çocuk edebiyatı alanına girdim. Ama şu var, üniversitenin son yılında, yani 1979'da Dünya Çocuk Yılı olarak kutlanmıştı o yıllarda. Ve Cumhuriyet Gazetesi bir yarışma açmıştı. Ben de o yarışmaya bir çocuk romanıyla katılmıştım. Yani şunu demek istiyorum, 1979'da bile, daha henüz üniversiteyi bitirmemişken bile, çocuk edebiyatına bir romanla katılmak ve orada kendimi görmek duygusu bende oluşmuş demek ki. Bu biraz şeye bağlı. Çünkü bir edebiyatla iç içe olursanız eğer kendinizi tutamıyorsunuz artık. Her alanda metin üretmeye çalışıyorsunuz. Şiirdir, öyküdür, çocuk edebiyatıdır. Ben bu konuda öğretmenimin çok büyük katkısını söylemek zorundayım. Ortaokuldayken, 7. sınıftayken, şimdiki 7. sınıftayken bir öğretmenimiz bize bu konuda çok büyük bir eğitim vermişti. Bu eğitimin sonucunda hem şiiri, hem öyküyü, hem romanı sevdim. Dolayısıyla 3 dalda da, 4 dalda da çalışmaya karar vermiştim o yıllarda. Şimdi de bunu sürdürüyoruz zaten.
0: Ne kadar güzel bir öğretmenin aslında dokunuşu yıllar boyu devam ediyor. Bir mesleğe bile dönüşebiliyor, değil mi?
3: Vallahi ben bunu hep önemserim ve okullara gittiğim zaman söyleşilerde bazen sunum yapıyorum projeksiyondan. Bu öğretmenin

0: Benim fotoğrafını her sorumun sonunda gösteriyorum öğrencilere. Evet. Diyorum ki işte beni buraya getiren, şu anda sizinle buluşturan kişi, şu anda ekranda gördüğünüz kişi. Yazdığım her cümlede, hatta her paragrafın arasındaki boşlukta bu öğretmenimin izleri var. Ben bu öğretmen sayesinde yazar oldum. İşte sizinle şimdi iletişime geçebildim. Şu anda kendisi Konya'da yaşıyor. Ben her yayımlanan kitabımı yalnızca ona gönderirim.
1: Ne güzel.
0: Derim ki öğretmenim, bu kitabı sizin sayenizde yazdım. Dolayısıyla öğretmenimin payı, daha doğrusu öğretmenlerin payı, artık bunu genelleştirmek gerekir. Son derece değerlidir bu anlamda.
1: Evet, işte çocuklara kitap okumayı sevdirme konusunda da çok kıymetli değil mi öğretmenlerin yaptıkları?
0: Valla şöyle bir şey var. Önce bir ailede başlıyor bu iş. Hı-hı. Yani sizin de programınızın adı zaten evet. Bu anlamda çok değerli.
1: Evet.
0: Einstein'ın MC kare formülü kadar kesin bir şey var burada. Aile en azından bir okuma ortamı sağlamalı öğrenciye.
1: Hı-hı.
0: Yani bu bir kitaplık olur ya da birlikte okuma olur. Bunlar yapılmadığı sürece daha sonraki basamaklar biraz kör veya biraz zayıf kalabilir. Ama ondan sonra elbette öğretmenlerin eğitimin katkısı yadsınamaz. Ben şimdi gene okullarda öğretmenlerin ne derece çocuklara yol gösterici olduğunu birebir gözleyebiliyorum. Yani diyorum ki eğer bir öğretmen okumaya önem vermişse onun öğrencileri bambaşka oluyor. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum bu anlamda.
1: Buyurun.
0: Ben bir gün bir okula gittim. Dediler ki işte sınıflara girerek öğrencilerle konuşur musunuz? İşte 4A, 4B, 4C, 4D diyelim ki. 4A'ya girdim, 4B'ye girdim. 10'ar dakikalık sürelerle. İnanır mısınız, sınıfa girdiğinizde öğretmenin oradaki havası, duruşu, bakışı, öğrencilere olan vermiş olduğu edebiyat zevki hemen belli oluyor. Demek ki diyorum ki bu öğretmen edebiyatı önemsemiş, içselleştirmiş ve öğrencilerine yansıtmış ama diğer arkadaşım biraz da geride kalmış. Bu öğretmenin ne kadar etkili olduğunu gösteren çok iyi bir örnektir benim açımdan.
1: Kesinlikle. Şimdi aileler kitap seçerken de bazen zorlanabiliyorlar ya da bazen kafaları karışabiliyor. Doğru mu bu kitap, yanlış mı? Hepsini baştan sona okumak zorunda mıyız gibi düşünebiliyorlar. Sizce iyi bir çocuk kitabı nasıl olmalı?
0: Valla en önemlisi şudur, bir kere karakterin sürükleyici olması çok önemli. Yani çocuklar aslında bir kitabı okurken karakterle özdeşleşerek sonuna kadar giderler. O karakterin dünyasına girerler, onunla birlikte yol alırlar. Bu yolculuk teması zaten bütün edebiyatın önemli temalarından birisi. Karakter çok değerli. İkincisi tabii ki dil ve anlatım.
1: Evet.
0: Yani biz zaten edebiyatın temel ölçütlerinden birisidir bu. Ayırmamak gerekir. Yetişkin edebiyatıyla çocuk edebiyatının ölçütleri birbirinin aynısı. Eğer yetişkin edebiyatında kurgu varsa, olay örgüsü varsa, mekan varsa, zaman varsa, anlatıcı varsa, aynı şeyler çocuklar için yazılan romanlarda da, öykülerde de var.
1: Evet, onlar için önemsiz gibi düşünülmemeli. Evet, evet. Bu akış bazen çok önemsenmeyebiliyor değil mi çocuk kitabında? Çocuklar zaten hayal güçleri geniştir. Bu işte kurguda bir takım birbirine uymayan kısımlar varsa da çok önemli değil diye düşünülebiliyor ama aslında öyle değil.
0: Hayır, hiç öyle değil. Gerçekten de yani çocukların karakterle birlikte sürüklenmesi, onları kendilerinin yerine koyması çok değerli. Zaten bir edebiyat metnini değerli kılan şey başkalarının zihnini modelleyebilme ölçüsüdür. Yani çocuk kendisinin zihniyle diğer karakterin zihnini bir araya getirip ben olsaydım ne yapardım? Ben bu şekilde davranır mıydım? Buradaki bu empati duygusunu biraz daha geliştirmek gerekir. Bu da çocuklar için son derece elverişli bir ortamdır. Ama bütün mesele o dil ve anlatımı çocukların algı düzeyine göre ayarlamak. Ama bu şu demek değil. Çocukları böyle çok basitleştirici, çok kolaylaştırıcı metinlerle baş başa evet. bırakmak değil.
1: Hı hı.
0: Çocukların evrenine uygun ama önemli olan oradaki ekonomiyi, sözcük ekonomisini belirleyebilmek. Eğer bir yazar buradaki algı düzeyini ve sözcük ekonomisini seçmeyi, ayıklamayı, arındırmayı becerebiliyorsa her konuyu çocuklar için yazmak bence mümkündür.
1: Hı hı. Şimdi tam da burada sormak istediğim bir soru vardı, yeri gelmişken size sorayım. Çocuk kitaplarında kesinlikle onların bütün cümleleri, bütün kelimeleri anlaması mı lazım? Yoksa arada onların meraklarını da cezbedecek işte bir kelime koydum aslında çok da bilmeyeceklerini düşünüyorsun.

0: bir tanımlama koydunuz, bir deyim yerleştirdiniz. Mesela yine çok iyi bilinmediğini düşündüğünüz böyle şeyler olmalı mı, yoksa bütün hepsi kusursuzca anlamalı mı çocukların?
1: Yok, ben öyle düşünmüyorum. Yani dediğiniz, anladım sorunuzu. Hı hı. Yani çocuklara bir adım yukarıya, bir basamak daha yukarıya taşıyan, evet, cümleler de olabilir. Yani bu tabii ki metni boğmamak, o yoğunluğu çok bozmamak anlamında yapılmalı. Ama ben kendi kitaplarımda bunu yaparım. Örneğin bir kitabımda metinler arası ilişkiler kurmayı denedim. Hatta çoğuna denemişimdir ama birinde epeyce denedim. Hı hı. Mesela çocuklara hiç bilgi vermeden karakterlerin isimlerini Homeros'un İlyada ve Odysseia destanından aldım. Hı hı. Ama demedim ki çocuklara bunlar, bu isimler, bu karakterler Odysseia destanına alınmıştır. İsteyen çocuk onları araştırır, bakar, bulur, öğrenir, merak eder. Ama en azından ona o kapıyı açmak gerekir.
0: Evet.
1: Bu düzeyi çok iyi dengelemek gerekir ama. Yani çok fazla da bilgi bombardımanı elbette çocukları ürkütür, evet, metinden uzaklaştırır. Bu denge çok önemli.
0: Evet. Siz peki çocuk kitapları yazarken çocuklarla da buluşmaya çalışıyorsunuz. Onlarla bir takım söyleşiler düzenliyorsunuz. Belki kitaplarını imzalıyorsunuz. Neler gözlemliyorsunuz? Çocuklar kitap okumayla ilgili nasıl tavırlar içerisindeler? Veya sizinle karşılaşınca ne yapıyorlar?
1: Şöyle, bütün dünyanın sorunu artık aslında bu. Hem batıda hem işte bizim coğrafyamızda okumaya karşı olan ilgi zayıflamış durumda.
0: Evet.
1: İşte bu dijital dünya, işte ekranlar, bu ekran kültürü hepimizde olduğu gibi çocukları da etkiliyor ister istemez. Ama ben bu konuda çok karamsar değilim. Hala çocuklara eğer iyi bir kitap sunabilirsek, onlara iyi örnekler verebilirsek, çocuklar kitapları ilgiyle okuyorlar. Yani yeter ki onları kavrayabilelim, onların duygu dünyasına, düşünce dünyasına yaklaşabilelim. Ama rakip olarak da ben görmüyorum. Yani çocuklara dijital ekranları böyle öcü gibi gösterip, kitapları da kutsal metinler gibi gösterdiğimiz zaman onları bir tercihle baş başa, evet, bırakmamak gerekiyor.
0: O da ters tepebiliyor, evet.
1: Ben diyorum ki ikisi birden yaşayabilir. Yani ikisi birden hem seçenek olarak bazı zamanlarda ekran, bazı zamanlarda da kitaplar hala yaşantısını sürdürmeli. Şöyle bir iyimser görüşüm daha var. Kütüphaneler hala dünyada bile işlevini sürdürüyor. Hani şöyle bir anlayış olmasın. Artık her taraf ekran, her taraf sosyal medya, her taraf dijital dünya. Artık kitaplar, kütüphaneler gündemden düştü gibi bir algı dünyada bile yok.
0: Evet.
1: Çünkü oradaki insanlarla buluşma, kütüphaneciyle buluşma, başka insanların ne okuduğunu görme, kitaplara nesne olarak ulaşabilme, o başka bir duygu. O duyguyu biz henüz insanlık olarak kaybetmiş değiliz. Ama bundan 100 yıl sonra ne insanların olur, fizyolojik durumları ne olur? İnsansı robotlarla insanlar bir araya geldikleri zaman bu ortam nasıl şekillenir? Onu bilmek gerçekten şimdilik zor. Ama ben şu aşamada uzun yıllar boyunca kitaplarında, bu basılı kitaplarında varlığını sürdüreceğini düşünüyorum.
0: Zaten öyle olsaydı bu kadar çok çocuk kitabı da basılmazdı, değil mi? Çok da fazla çocuk kitabı var artık. Bizim dönemimiz gibi değil. Çok azdı o zaman. Sadece çeviri eserler olabiliyordu. Türk yazarlar daha azdı vesaire. Şu an çok fazla seçenek var ve aslında çok da nitelikli kitaplar var etrafımızda.
1: Bu da bir sorun. Gerçekten dediğiniz çok doğru. Böyle bir enflasyon var aslında bu anlamda.
0: Evet.
1: Artık basın tekniğinin, matbaa tekniğinin daha da kolaylaşması, dijital baskıların devreye girmesi yüzünden kitap yayınlamak biraz daha kolaylaştı. Artık neredeyse herkes parasını verip kitap yayınlamaya başladı.
0: Evet, bu da
1: bir
0: doğru.
1: Bir editör süzgecinden geçmeden, bir yayın evi kurulunun, yayın kurulunun onayından geçmeden artık kitaplar yayınlanmaya başladı. Bu bir sorundur. Ama bunu çözmesi gereken insanlar yine aileler, anne babalar, yetişkinler ve öğretmenlerdir. Çocuklardan bu arın şeyi yapmak, düzenlemeyi yapmak, hangisiyle neyi buluşturacağını belirlemek biraz anne babalara ve öğretmenlere düşüyor. Elbette çocukların da kendi seçimleri değerlidir. Onlar da kitap evlerine gidip oradan kendi isteklerine, özlemlerine, beğenilerine uygun kitap seçme hakkını vermek gerekir onlara da. Yanılabilirler bazen, olabilir. Ama olsun, çocuk kendi kitabını seçsin, yanılsın, başkasına dönsün. Hiç önemli değil. Ama önemli olan

0: kitapla o çocuğu buluşturmak.
1: Evet, bu durumda çocuk kitabı yazma sorumluluğu da son derece önemli değil mi? Daha yetişkinler için yazmaktansa çocuk kitabı yazmak daha da büyük bir sorumluluk aslında.
0: Elbette öyle, ama ben burada sorumluluğu daha çok hikayeye bırakıyorum. Hı-hı. Yani hikayeyi iyi yazarsanız eğer, hikaye yazma sorumluluğunu üzerinizde taşırsanız, o kendiliğinden çocuk edebiyatına döner. Yani ben öncelikle çocuk kitabı yazarken çocuklara şu dersi vereyim, şu mesajı anlatayım diye yazmıyorum. Elbette her kitabın örtük bir iletisi vardır. Yani bunu yazmakta olanaksız. Yani gidip de ben böyle hiçbir amaca dönük olmayan kitap yazıyorum demek biraz böyle gerçeği saptırmak olur.
1: Evet.
0: Ama önemli olan burada düşünceyi öne çıkarmak değil, hikayeyi öne çıkarmak. Çocuk hikayeyi okusun, hikayeden düşünce öğretsin. Yani bizim ilk amacımız budur. Düşünceyi yazarın vermemesi gerekir. Onun oradaki deneyimini, içerideki karakterlerin deneyimlerinden yola çıkarak çocuk hiç yaşamadığı bir deneyimlerle buluşsun. Bunu da yapmanın yolu hikayeyi iyi yazmak. Ben sorumluluğu burada görüyorum. Siz bir yazar olarak olay örgüsüyle, kurgusuyla, her şeyle ve özellikle diliyle iyi bir hikaye anlatmak zorundasınız. Çocuk o hikayenin içerisinde yol alsın, kendini ona göre kıyaslasın. Ondan sonra kendi ölçütleriyle karakterlerin ölçütlerini bir araya getirsin. Bu zaten yazarın bence sorumluluğudur. Yani ben sorumluluğu metne veriyorum. Oradaki düşünceye değil. Kuşkusuz ki edebiyat eğitiminin kendine özgü bazı böyle ne derler işlevleri var. Adnan bir yazarın böyle çok güzel bir sözü var bu konuda. Diyor ki edebiyat bize bir şey öğretmez, ama edebiyatın öğrettiğini de başka hiçbir şey öğretmez. Yani bu çok değerli bir sözdür bilim açımdan. Biz çocuklara bir şey öğretmek için roman yazmıyoruz, öykü yazmıyoruz. Ama çocuklar oradan süzdükleri bilgilerle yepyeni deneyimler kazanıyorlar.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Mehmet Atilla. Birçok güzel kitabınız var. Bilgisayardaki Saklambaç, Güvercin Adımları, Yapboz Çocukları, Yüzümdeki Kırlangıç Gölgesi ve daha sayamadığımız diğerleri. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için yayınımıza.
0: Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum size de. Teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın. Çocuk kitapları yazarı Mehmet Atilla bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Semih Ballı'ydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Güzel bir hafta sonu diliyoruz size. Pazartesi 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: bebek. Belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
1: Sen,
2: ben,
1: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün borçlar kanununa göre kiracıların yükümlülükleri ve sorumlulukları üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Kira. Bir malın kullanma ve yararlanma haklarının belirli bir bedel karşılığında belirli bir süreyle başkasına bırakılmasıdır.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz kiracıların yükümlülükleri ve sorumlulukları. Evet, günümüzde toplum içerisinde en yaygın sözleşmelerin başında kira sözleşmeleri yer almaktadır. Çünkü toplumda yaşayan herkesin kendi konutu ya da mülkiyeti kendisine ait iş yeri olmayabilir. Dolayısıyla insanlar bazen bazılarının mallarını kiralamak suretiyle kullanım hakkını elde edebilirler. Bu kapsamda bugün başkasının malını ücreti mukabili kullanım hakkını elde eden kiracının temel borçları ve temel yükümlülükleri, sorumlulukları nedir? Buna dikkat çekeceğiz. Şimdi kiracının kiraya verene karşı en önemli yükümlülüğü kira bedelini ödeme yükümlülüğüdür. Kiracı, kiralananın kullanılması ya da kullanmayla birlikte o eşyadan yararlanmasının karşılığı olarak belirli bir kira bedeli ödemek durumundadır. Bu kira bedeli genelde para olarak kararlaştırılır ama para dışında şeylerin de kira bedeli olarak ödenmesi pekala mümkündür. Evet, yine kiracının kira bedelini ödemesi yetmez, bunu zamanında ödemesi gerekir. Kira sözleşmesinde ya da yerel adetlerde farklı bir ödeme zamanı belirlenmemişse kiracı kira bedelini ve gerekiyorsa diğer yan giderleri her ayın sonunda, en geç kira süresinin sonunda ödemelidir. Konut ya da çatılı iş yeri kiralarında kira bedelinin ödenmemesi halinde kiraya veren kiracıya en az 30 günlük yazılı süre vererek ödeme yapılmadığı takdirde sözleşmenin feshedileceğini bildirebilir. Evet, uygulamada da en çok bu hususla ilgili uyuşmazlık yaşanmakta, kira bedellerinin gerek miktarı gerek ifası konusunda birçok uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. Evet, kiracının en önemli borcu demek ki kira bedelini zamanında ödeme borcudur. Aynı zamanda kiracı yan giderleri de ödemek zorundadır. Evet, kiracı sözleşmede aksi kararlaştırılmamış ve özel bir kanun hükmü bulunmuyorsa kiralananın kullanılmasıyla doğrudan bağlantılı yan giderleri de ödemek zorundadır. Örneğin elektrik faturasını, su ve doğalgaz tüketim bedellerini, internet ve benzeri abonelik giderlerini, apartmanın temizlik, aydınlatma ve günlük kullanım giderlerini, kapıcı ve ortak kullanım hizmetlerinden doğan işletme giderlerini de yine kiracı ödemek zorundadır. Buna

0: karşılık kiraya veren kural olarak mesela vergi borçlarını ödemelidir. Zorunlu sigorta ve esaslı onarım gibi kiralananın mülkiyetinden doğan giderlere katlanması gerekir. Örneğin binanın çatısı yeniden inşa ediliyor ise ya da elektrik tesisatı değiştiriliyor ise, kiracı oradan çıksa bile, tahliye etse bile o binada, o konutta kalacak olan bu esaslı tamirat, tadilat gibi masraflara kiraya verenin katlanması gerekir. Evet, demek ki kiracının bir diğer önemli borcu yan giderlere katlanması ve bunun dışında esaslı giderlere ve zorunlu giderlere katlanmaması, fakat bunu kiraya verene, yani mülk sahibine haber vermesi gerekir. Eğer bunları ödemişse, zorunlu masrafları ödemişse de tabii ki kira bedelinden bunun düşürülmesini isteyebilir. Evet, kiracının bir diğer önemli borcu kiralanan eşyayı özenle ve sözleşmenin amacına uygun kullanması. Evet, kiracı kiralananın sözleşmede öngörülen amaca uygun ve özenli bir şekilde kullanması şarttır. Konut olarak kullanılan yerin taşınmaza zarar verecek bir imalathaneye dönüştürülmesi ya da konut olarak kullanılacak bu yerin iş yeri alanı haline getirilmesi yasaktır. Kiracı kiralanan yeri kullanım amacıyla paralel olarak kullanmak zorundadır. Kullanım tarzını değiştirmesi, taşınmaza zarar vermesi, komşuları olumsuz etkilemesi, imar ve ruhsata aykırı tamirat, tadilat ve değişiklikler yapmaya kalkması yasaktır. Evet, kiracı kiralanan eşyaya da zarar vermemek zorundadır. Kiracının birlikte yaşadığı kişiler ya da çalışanları ya da misafirleri ya da kiralananı kullanan diğer kişilerin verdiği zararlar da yine kiracıya yüklenebilir niteliktedir. Tabii olağan kullanımdan kaynaklanan eskinmeler, yıpranmalar burada kiracıya yüklenemez. Demek ki kiracı mala zarar vermemeli, birlikte yaşadığı kişiler ya da çalışanlar, misafirler de söz konusu mala zarar vermemelidirler. Evet, kiracının en önemli yükümlülüklerinden bir tanesi de komşulara ve çevredeki kişilere saygı gösterilmesidir. Evet, taşınmaz kiralarında kiracı, kiralananın bulunduğu yerde oturan kişilere ve komşulara gerekli saygıyı göstermek zorundadır. Gürültü yaparak, ortak alanları sürekli işgal ederek, çevre güvenliğini tehlikeye düşürerek, komşuların huzurunu kaçırarak kira sözleşmesine aykırı davranmaması gerekir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün kiracının belli başlı yükümlülükleri üzerinde durduk. Komşulara ve çevreye saygı göstermesini, kiraladığı eşyaya zarar vermemesini ve sözleşmeye uygun bir tarzda özenli kullanmasını, yan giderlere katlanmasını ve kira bedelini zamanında ödemesini ortaya koymaya çalıştık. Elbette kiracının borçları sadece bunlardan ibaret değildir. Diğer borçlarını başkaca bölümlerimizde ele almaya çalışacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. E satmak istiyorsan sensat.com.
4: Sensat.com. Reklamlar.

0: bakış açısı.
1: Bakış Açısı programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Programımızda aktüel kimi meselelerin tarihi arka planını, uluslararası ilişkiler zeminindeki yerini, iktisatla, sosyolojiyle, kültür sanatla ilişkisini değerli uzmanlar marifetiyle ele alıyor ve sizlere farklı bakış açıları sunmaya gayret ediyoruz. Hani eskiden bir ifade vardı, haber kutsal, yorum hürdür diye. Burada da bakış açıları hür. Değerli dinleyicilerimiz farklı bakış açılarıyla elbette kendi muhakemelerini yürüterek, bir mukayese yaparak kendi fikirlerini oluşturuyorlar. Değerli konuğumuzu takdim etmeden önce çalışma arkadaşlarımı sizlere arz etmek isterim. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, yapımcımız Mine Avcı ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Değerli konuğumuz Profesör Doktor Fırat Purtaş hocamıza hoş geldiniz demek isteriz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Fırat hocamız Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi. Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi. Aynı zamanda idarecilik de yapıyor orada. Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne de Bilik Dergisi üzerinden ve başka bir takım projeler üzerinden katkı veriyor. Ahmet Yesevi Üniversitesi de Türk-Kazak Uluslararası ortak bir üniversite. Hocamla uluslararası ilişkilerdeki kimi gündem maddelerini zaman zaman ele alıyoruz. Bugün de önemli konular var. Aslında neden her şey önemli hale geliyor? Biraz ondan belki başlamak lazım hocam. Çünkü uluslararası sistemin dengeleri değişti ve uluslararası sistemde bizim bildiğimiz klasik anlamdaki yapıların, ülkelerin, güç hiyerarşilerin yerinden oynadığı bir dönemin içerisindeyiz. O yüzden de yeni bir takım kurumlar, kuruluşlar, ittifaklar daha dikkat çekici bir noktaya geliyor. Bunlardan birisi Şangay İşbirliği Teşkilatı veya örgütü, diğeri de BRICS denilen bir işbirliği örgütü. Bugün bunların ikisi üzerine beraberce konuşacağız. Çünkü ikisinin de denk geldiği bir ortak payda var. İsterseniz 1 Eylül'deki o Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın biraz hani genişletilmiş 25. yıl mıydı hocam?
2: Evet, bu Bişkek'teki zirve 25. yıl zirvesiydi.
1: 25. yıl zirvesinde yani üyelerle beraber işte diyalog ortaklarının vesaire katıldığı daha geniş bir değerlendirme yapıldı. Bu toplantının amacı neydi? Benim işaret ettiğim hani o bağlama da değinerek Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın bu dönemde toplanmasının hani ehemmiyeti, manası neydi? Bunu açarak isterseniz başlayalım hocam.
2: Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Aslında gayet güzel özetlediniz. Kurulduğu andan itibaren Şangay İşbirliği Örgütü çok kutuplu, adil bir uluslararası sistem iddiasıyla ortaya çıktı. Her ne kadar Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı zirve 25. yıl zirvesi olarak değerlendirilse de Şangay İşbirliği Örgütü 2001'deki kuruluşundan önce 1996 yılında Şangay Beşlisi olarak başlamıştı. 2001'de bu beşliğe Özbekistan'ın da dahil olmasıyla 6 üyeli bir uluslararası örgüt haline geldi. Daha sonra bu üyeler arasına Hindistan, Pakistan, İran ve Moğolistan da katılınca 10 üyeli bir örgüt haline geldi. Şangay İşbirliği Örgütü aslında 90'lı yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan yeni jeopolitik koşullarda yeni komşularıyla sınır sorunlarını çözme yönünde atmış olduğu bir adımın neticesi olarak ortaya çıktı. İşte 96'da Şangay'da yapılan o beşli zirveye Rusya Federasyonu, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan devlet başkanları katılmışlardı. Ve burada sınır sorunlarının çözülmesi konusunda hızlı bir ilerleme sağlandı. Ve daha sonra 97'de bu zirveler devam etti Rusya'nın ev sahipliğinde. Ardından Kazakistan, daha sonra Kırgızistan. Bu her yıl devam eden bir devlet başkanları forumu halini aldı Şangay Beşlisi. 2001 yılında da Özbekistan'ın davetiyle bu oluşum kurumsal nitelik kazandı. Şangay İşbirliği Örgütü adıyla bir bölgesel işbirliği örgütüne dönüştürüldü ve giderek Çin Halk Cumhuriyeti bu örgüt üzerinden Merkezi Asya'da, Orta Asya'da ekonomik menfaatlerini artırdı. Özellikle kendi
1: Çin iç sorunu olarak ekonomik güç olarak aslında kendine yeni bir alan da açmış oldu, değil mi
2: evet,
1: hocam?
2: Evet, yani bir de batıya doğru karadan o tarihi İpek yolunu canlandırmak suretiyle yeni bir ticaret güzergahı da kazanmış oldu. Bir de Şangay İşbirliği Örgütü'nün Çin'e kazandırdığı belki en önemli kazanımlardan bir tanesi Doğu Türkistan meselesini bir güvenlik sorunu olarak, bir aşırılık, terörizm sorunu olarak değerlendirdiği bu sorunu çözme doğrultusunda komşularının da desteğini kazanmış oldu. Şangay İşbirliği Örgütü'nün bugün de üç kötülük olarak adlandırdığı üç kötülükle mücadele konsepti var. Bunlar aşırıcılık, ayrılıkçılık ve terörle mücadele. Doğu Türkistan meselesini böyle değerlendiriyordu ve bu çerçevede komşularının da desteğini alarak bu sorunu bir kalkınma hamlesiyle özellikle geleneksel Uygurların yaşadığı şehirleri, Kaşgar'ı, Turfan'ı, Kulşa'yı daha ziyade yeni yerleşimlere imkan sağlayacak kalkınma hamleleriyle buradaki nüfus yapısını da değiştirmek suretiyle bu sorunu hafifletme yönünde adımlar attı ve büyük ölçüde de ilerleme sağladığını söyleyebiliriz. Zaten kültürel olarak ve demografik olarak Doğu Türkistan'la Batı Türkistan bir bütündü. Burayı ayıran sadece coğrafi engeller vardı, işte Tanrı Dağları. Ama bu Şangay İşbirliği Örgütü yapısı içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti geliştirdiği ulaştırma projeleriyle Kazakistan'dan Doğu Türkistan'a uzanan petrol boru hattıyla, Türkmenistan'dan Doğu Türkistan'a uzanan doğal gaz boru hattıyla, bölge ülkelerine yapmış olduğu özellikle ham madde alanlarına, madenlere yapmış olduğu yatırımlarla ve son dönemde de halihazırda devam eden mesela Kaşgar, Celalabad, Fergana demir yolu hattı, Doğu Türkistan'la Batı Türkistan'ı demir yoluyla birleştirecek bu tür projelerle, yine karayollarına yönelik yapmış olduğu kalkınma yardımlarıyla Çin Halk Cumhuriyeti Türkistan'ın batısını da kendi pazarına dönüştürdü, kendi pazarıyla daha entegre hale getirdi. Çok ciddi kazanımlar sağladı. Daha sonraki süreçte Hindistan'ın, Pakistan'ın katılması, İran'ın katılması da tabii
1: orada
2: ki...
1: Orada muazzam bir nüfus var ve güç, evet, değil mi? Üç ülkede güçlü ülkeler.
2: Yani 3,5 milyar insanı bir arada bulunduran bir yapı, Şangay İşbirliği Örgütü. Ve burada Çin gibi ve Rusya gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkeler bulunmakta. Yine Çin ve Rusya'dan sonra Hindistan ve Pakistan gibi nükleer silahlara sahip olan ülkeler bulunmakta. Aslında ilk başından itibaren Şangay İşbirliği Örgütü'nün Şangay Beşlisi iken bile bir batı karşıtı yeni bir siyasi blok şeklinde algısı söz konusuydu. Buna dair çok yazıldı, çizildi. Hatta Türkiye'de de zaman zaman Avrupa Birliği ile olan gelişmeler çerçevesinde bir alternatif olarak da sunuldu Şangay Beşlisi o zamanlar. Ama Şangay İşbirliği Örgütü bu batı egemen uluslararası sisteme bir denge, bir çoğulcu yapının oluşturulması iddiasından hiçbir zaman vazgeçmemekle birlikte herhangi bir tarafı da hedef almadığını, böyle bir siyasi askeri blok şeklinde olmadığını sürekli yineledi. Öbür taraftan böyle siyasi askeri bir bloğa dönüşmesinin önünde de ciddi engeller var. Rusya ve Çin arasındaki asimetrik denge, Hindistan'la Pakistan'ın kronikleşmiş sorunları, bu işte Keşmir meselesi dediğimiz mesele gibi
1: askeri bir ittifaka dönüşülemeyecek konular, ihtilaflar var değil mi hocam?
2: Evet, ama tabii ki bu açıdan bir askeri ittifak olmasa da
1: ama yumuşatan da bir tarafı var.
2: Buna. Bu ihtilaf yaşayan ülkelerin sorunlarını diplomatik olarak barışçıl bir şekilde çözmelerine sağlayan bir platform oluşturması açısından da kıymetli. Tabii ki bu 25. yıl zirvesi, aslında 96'da başlatılırsa 30. yıl zirvesi Kırgızistan açısından çok büyük diplomatik bir başarı. Bunun da altını çizmek lazım. 7 milyon nüfusu olan, 20 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip olan, daha ziyade ekonomisi tarım ve hayvancılığa ve biraz da pastoral turizme dayalı olan bir ülkenin böyle devasa Çin gibi, Rusya gibi, Hindistan gibi, Türkiye devlet başkanı, Cumhurbaşkanımız da katıldı bu zirveye. Bu liderleri bir araya getirmesi ve bunun üzerinden kendi çok vektörlü, çok yönlü dış politikasını da bütün dünyaya kanıtlaması. Ayrıca Dünya Göçebe Oyunları adıyla markalaşmış bir kültürel diplomasi girişimini de, yani bölgedeki barışın sembolü olarak daha özgün bir spor müsabakası niteliğinde dünyaya anlatması gerçekten yani çok takdire şayan. Bunun üzerinde ayrıca belki durmak gerekir. Türkiye'nin Türk Cumhuriyetleri ile geliştirmiş olduğu ikili ve çok taraflı işbirliğinin de aslında hem Türk devletlerine neler kazandırdığı, Türkiye'ye neler kazandırdığı açısından da bu son zirve Bişkek'te ve Isık Göl'de yapılan etkinlikler üzerinde belki de çok çok konuşulması gereken bir hadise. Türkiye'nin katılımı ne sağladı? Türkiye tabii ki daha adil bir dünya burada, tezini...
1: Özür dilerim hocam, bir diyalog ortağı olarak katılıyor,
2: evet,
1: değil mi?
2: Tabii, evet. Türkiye BRICS de yok ama Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde diyalog ortağı olarak yer alıyor. Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu konuşmada özellikle Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında geliştirilen Hazar geçişli orta koridor girişimiyle Çin'in desteklediği yol ve kuşak girişiminin uyumlu hale gelmesi konusundaki Türkiye'nin duruşunu vurguladı. Bunun dışında Cumhurbaşkanımızın uzun yıllardır Birleşmiş Milletler kürsüsünde savunduğu bir daha adil dünya mümkündür tezi söz konusu. İşte bu anlamda Şangay İşbirliği Örgütü'nün çok kutuplu adil bir uluslararası sistem yaklaşımıyla Türkiye'nin daha adil bir dünya mümkündür yaklaşımı örtüşmekte. Buna da vurgu yaptı. Bir taraftan Şangay İşbirliği Örgütü gelişmekte olan ülkelerin özellikle Güney Ortaklığı gibi girişimleri de destekleyen bir yapı. Türkiye'de bu anlamda TİKA gibi, AFAD gibi, Kızılay gibi kalkınma yardımı, insani yardım yapan kuruluşlarıyla bu Güney işbirliğine kalkınmakta olan ülkelerin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerinin altyapısının gelişmesine katkı sağlayan bir donör ülke olarak aslında

0: Yaklaşık 10 gün sonra bu sefer Hindistan'da bir toplantı oldu, BRICS toplantısı. Bunu biraz açalım. Bu nedir? Buradaki toplantıyla beraber değerlendirildiğinde nasıl bir anlamı vardır? Hangi ülkelerin katkısıyla bu toplantı oldu? Türkiye buna katılmadı herhalde.
1: Türkiye yoktu BRICS
0: Evet.
1: toplantısında ama Türkiye'nin yakın işbirliği yaptığı ülkeler vardı. BRICS'in açılımı Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti. Bu ülkelerin baş harflerinin kısaltmasından oluşuyor. Ama günümüzde BRICS üyeleri arasında en son katılan ülke Endonezya oldu. Mesela Endonezya'nın BRICS'e katılımı da bu örgütün ağırlığını daha da arttırdı.
0: Endonezya da mühim bir ülke. Çok,
1: Evet.
0: çok ciddi bir nüfusu var, değil mi?
1: 280 milyon nüfusu var. Türkiye'nin
0: Jeopolitik konumu da öyle. Türkiye'nin de yakın
1: yakın
0: ilişkileri
1: işbirliği
0: olan. Evet.
1: yaptığı ülkelerden bir tanesi. Özellikle savunma sanayi anlamında ortak üretimler ve yakın zamanda bu Kaan uçağının en büyük siparişi Endonezya'dan geldi. Şimdi bu Hindistan'ın ev sahipliği yaptığı BRICS toplantısı ki BRICS'e daha sonra Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya gibi yeni üyeler de katıldı. Onun da üye sayısı ona çıktı. Bu zirve toplantısı da 18. zirveydi. Genelde her zirve sonunda yayınlanan deklarasyonlarda BRICS'te de itiraz edilen sistem uluslararası ekonomik sistem. Birinde işte nispeten Amerika'nın küresel hegemonyasına itiraz varken burada da 1944'te kurulan Bretton Woods sistemine itiraz var. Bretton Woods 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika'nın Bretton Woods kasabasında düzenlenen bir konferanstan adını alıyor. Burada 1929 Dünya Ekonomik Buhranı benzeri bir buhranın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanmaması amacıyla müttefikler toplanıyor. Ama daha ziyade İngiliz ve Amerikalı iktisatçıların kurduğu bir liberal ekonomik sistem kuruluyor ve bunun da temel organları Dünya Bankası ve IMF, Uluslararası Para Fonu. Bunun yönetiminde daha fazla kalkınmakta olan ülkelerin daha fazla yer alması gerektiği yönünde bir itiraz var BRICS kanadında. Ve BRICS bu dolar hakimiyetindeki ekonomik sistemi dengeleme yönünde üye ülkeler arasında ulusal paralarla ticareti yerleştirmeye çalışıyor. Hatta bu Swift sistemine belki alternatif olmadığını söyleseler de bir alternatifliğinde BRICS Pay gibi bir ödeme sistemi de geliştirmeye çalışıyorlar.
0: Bunun ama hocam bir temeli var değil mi? Çünkü bu ülkelerin yani hem üretimleri artıyor hem ekonomik güçleri artıyor. Yani 1944'teki gibi Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere'nin ekonomik anlamda da hakim olduğu bir dünya profili yok artık.
1: Evet, zaten itirazın çıkış noktası bu. Artık kalkınmakta olan ülkeler dünya üretiminde daha geniş paya sahipler. Dolayısıyla dünya ekonomisinin yönetiminde de daha fazla söz sahibi olmalıdırlar şekliyle yani buradan yola çıkarak itiraz ediyorlar. Şanghay İşbirliği Örgütü siyasal anlamda bir itirazdı. BRICS'te de bir ekonomik sisteme itiraz söz konusu dedik ama burada da Çin'in baskın bir ekonomik gücünden söz edebiliriz. Mesela Çin sayfalarında Çin BRICS ülkelerine doğrudan sermaye olarak 90 milyara yakın bir yatırım yaptığını hani bu
0: Yani
1: işbirliği
0: hocam aslında
1: çatısı altında.
0: 44'teki Amerika'nın yaptığı şeyi şimdi motor Çin olmak üzere hani BRICS üzerinden biraz Çin mi yapıyor? Hani tam böyle diyebilir miyiz? Tam öyle değil belki ama tam bir tahakküm yok
1: Bu
0: ama bir hegemonya
1: aslında
0: mücadelesi var.
1: söylem olarak bundan uzak durmaya çalışıyor. Yani resmi söylem olarak Çin'in
0: Evet.
1: söylemleri daha yumuşak. Biz işte kalkınmayı, refahı paylaşmak için işbirliği yapıyoruz. Herhangi bir işte tarafı hedef almıyoruz şeklinde bir dile sahip ama gelişmeler bunu gösteriyor. Çünkü Dünya Bankası'na alternatif yeni kalkınma bankası adıyla bir işte altyapı yatırımlarını desteklemeye yönelik bir banka kurdu. BRICS çatısı altında. Bunun dışında bu yol ve kuşak bir küresel inisiyatife dönüştü ve buraya 100 milyarca dolar kaynak ayrıldı. Bütün bunlar Çin'in ticaretini güvence altına istikrarlı bir şekilde devam ettirmeye yönelik atmış olduğu adımlar.

0: Ama sadece Çin faydalanmıyor yani, değil mi? Yani evet. Neticede bu ülkeler de bundan istifade ediyorlar.
1: Evet, özellikle bu altyapı ciddi kaynak gerektiren, sermaye gerektiren yatırımlar. Bu noktada Çin'in sunduğu kaynaklar bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Biz Türkiye olarak Şangay İşbirliği Örgütü'ne ilgi duyduğumuz gibi aslında BRICS'e de ilgi duyuyoruz ve bu anlamda BRICS'le de belki bir diyalog ortaklığı, işbirliği söz konusu olabilir. Ama BRICS üyesi ülkelerle, hani biraz önce konuştuğumuz Endonezya örneğinde olduğu gibi, çok özel ilişkilerimiz var. Rusya'yla ticaretimiz, Çin'le olan evet. ticaretimiz aslında bizi dolaylı olarak da bu yapıya dahil hale getiriyor.
0: Evet, burada tabii önemli hususlardan birisi belki Çin'le Rusya'nın arasındaki ilişkinin mahiyeti. Yani buradaki ilişki ne kadar iyi giderse bu iki yani uluslararası yapılanmanın da önü açık oluyor. Değil mi hocam?
1: Aslında burada BRICS'in oluşum sürecinde Rusya'nın bir öncülüğünden de söz edilebilir. Bunun gelişim sürecine baktığımızda Rusya'nın ev sahipliğinde Yekaterinburg'da yapılan 2009'daki zirve bir dönüm noktası. Ama onun da öncesinde 2006 yılında Birleşmiş Milletler marjında Rusya, Hindistan, Çin arasında Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşmeler var. Rusya bir taraftan iki sorunlu komşuyu, Çin ile Hindistan'ı buluşturmaya çalışıyor.
0: Nasıl bir sorun var?
1: Uzlaştırmaya çalışıyor. Sınır sorunları var. İşte bu Tibet meselesi var. Hindistan özellikle Soğuk Savaş döneminde 1971'de Sovyetler Birliği'yle yapmış olduğu o güvenlik anlaşmasından dolayı bugün Rusya ile özel ilişkileri olan bir devlet. Bağlantısızlık ideolojisinin de savunucusuydu. Ama Soğuk Savaş sonrası döneminde Hindistan özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile de ilişkilerini geliştirdi.
0: İsrail ile de ilişkileri yakınlaştı.
1: İndo-Pasifik olarak adlandırılan coğrafyada Amerika'nın Çin'i çevrelemeye yönelik stratejilerindeki en önemli ortaklardan bir tanesi.
0: Doğru.
1: Türkiye söz konusu olduğunda da Türkiye'nin sorunlu olduğu bütün komşularıyla Hindistan'ın ilişkileri de iyi. İsrail'le, Yunanistan'la, Ermenistan'la, yani
0: Kıbrıs Rum sebebi de bizim Pakistan'la yakın ilişkilerimiz, değil mi?
1: Türkiye ile Pakistan arasındaki en son Mekke ittifakıyla da somutlaşan bu yakınlık, ki bu Pakistan'ın kurulduğu tarihten itibaren bugüne kadar devam eden bir süreç. Ancak işte Türkiye bu platformlarda yer almak suretiyle ikili görüşmeler dışında bu çok taraflı platformlarda da bu sorunları çözme yönünde adımlar atıyor. Aslında bugün Türkiye'nin Türk devletleri çatısı altında Türk dünyasıyla inşa etmiş olduğu ortaklık bir yeni jeopolitik bütünlük ortaya çıkarttı ve Türkiye bazen kendisinin doğrudan çözemediği meselelerini müttefikleri üzerinden, Azerbaycan üzerinden, Özbekistan üzerinden, Kırgızistan üzerinden de çözmek
0: Kazakistan
1: için,
0: üzerinden,
1: Kazakistan üzerinden de çözmek üzere, özellikle mesela bu Rusya ile Türkiye arasındaki o
0: uçak
1: krizinin çözülmesinde Kazakistan o dönemdeki Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in bir girişiminin olduğunu ve katkısının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye diplomasiyi bütün yönleriyle aktif olarak kullanarak bu NATO gibi, Avrupa Birliği gibi, Avrupa Konseyi gibi doğrudan dahil olduğu oluşumların dışındaki yeni bölgesel işbirliği oluşumlarıyla da kendi diplomatik gücünü bir kaldıraç olarak artırıyor.
0: Hocam az bir süre kaldı ama yani İran burada nasıl bir rol oynuyor bu işbirliği platformlarında? Çok kısaca 1,5 dakika işini alalım.
1: Evet, özellikle bu Hürmüz Boğazı krizi sürecinde esasında Çin'in de ticaretten olumsuz bir şekilde etkilendiğini söyleyebiliriz. Yani İran'dan petrol ihraç eden ülkelerin başında Çin Halk Cumhuriyeti geliyor. Ama öbür taraftan siyasi ve askeri olarak da Çin'in doğrudan olmasa da dolaylı bir şekilde İran'ı desteklediğini görmekteyiz. Özellikle bu insansız hava araçları, teknolojileri anlamında Çin'in sağladığı o know-how'ın çok İran'ın direnişinde katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Aslında 2015'ten bu yana yazılan, çizilen bir Tukidides tuzağı olarak adlandırılan bir

0: anlayış var. O da hakim güç yükselen güçle eninde sonunda
1: Çatışır.
0: çatışacak. Şimdi bu çatışmanın aslında sınırın ötesinde vekil güçler üzerinden yürütüldüğünü görüyoruz. Tabii ki biz Türkiye olarak bu şeyden uzak durmayı bu zamana kadar başardık. Bundan sonra da yani bu yönde hassasiyetle ilerlemekteyiz. Yani İran'da özellikle Hürmüz Körfezi'nde devam eden çatışma küresel güçlerin İran'la Çin'in bu kaçınılmaz çatışmasının bir uzantısı olarak değerlendirilebilir.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugün Şangay İşbirliği Teşkilatı'nı ve BRICS'i Profesör Doktor Fırat Purtaş hocamızla konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz. İyi günler efendim.
0: Çok teşekkürler. İyi günler.
1: Sağ olun.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Bir içecek bir milletin ruhuna bu kadar siner, bu kadar benimsenir. Gurbete düşenler usulünce demlenmiş bir çayı nasıl özler bilirim. Onun buruk tadından öte bir şey vardır bu özleyişte. O buruk tadın üzerinde tüten buhar, kaç kez dostların, sevdiklerin arasında dolaşmış, kaç kez bir kalp sıcaklığı halinde bize dönmüştür. Çay, dost sıcaklığının, memleket toprağında olmanın, kendisini belalardan emin hissetmenin sembolü gibidir. İdareli olsun diye az demli doldurulan, orijinali tavşan kanı rengini tedavi ettirse de öğrenci evlerinde sarıya çalan sıvının lezzeti kimyasında değildir. O lezzet bir arada olmanın, bir şeyleri paylaşmanın lezzeti olsa gerektir ve bütün öğrenci evlerinde şiirin çay meclisine bilirkişi olarak katıldığı, memleketin kurtarıldığı o dumanlı bekar evlerinde daima lezzetli olması bundandır. Çay yerlilerin meşru içeceğidir ve işte bu yüzden onların kalbur üstü adamları bir çayhane etrafında toplanırlar. Yerli düşünce çay evleriyle kök salmıştır. Oralardan nice şiirler devşirildiğini, nice dergiler kotarıldığını yerliler iyi bilir. Çay sıcak içilir ve aramızı ısıtır. Dostlarımızı bir çay içmeye çağırırız. Tuhaf şeydir bu. Bir sıvıyı içerken mutlaka hoşbeş edeceğimiz anlamına gelen bir şeydir. Çay, birbirimizi anlamanın, birbirimizi dinlemenin, kalplerimizi birbirimize açmanın sembolüdür. O yüzden ihvanın olduğu yerde 24 saat fokurduyan bir çaydanlık mutlaka vardır. Çay, ihvan içinde öyle itibarlıdır ki ona küçük derviş payesi verilmiştir. Doğu ve Batı'yı çayla olan münasebetlerinden de okuyabilirsiniz. Poşet çay, Batı'nın bireyci vurgusuna hayli uygun bir mamuldür. Onu yapmak için ne zahmete ne de ustalığa gerek vardır. Fonksiyoneldir ve bir sohbetin hamisi olamayacak kadar soğuktur. Oysa Doğu'da çay içmenin bir adab-ı muaşereti vardır. Çay içmek bir şölene dönüşür ve sohbet koyulaştıkça çayın lezzeti artar. Doğu çaydaki burukluğa meftundur. O buruklukta ruh iklimiyle imtizac edecek bir şey bulur. Oysa Batı o burukluğu gidermek davasındadır. Sütlü çay, çayın asli tabiatına müdahaleden başka bir anlama gelmez. Çay, madem yerlilerin meşru badesidir, bir çaydanlığın kaynadığı her yerde kalpten kalbe bir yol var demektir. Türkiye, çayın demlendiği her yerdedir. Aklımda kalan bu satırlar Kemal Sayar'ın Olmak Cesareti adlı kitabından, Timaş yayınlarından.

0: aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
1: Çok güzelmiş, halktan kuru yemiş.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta.
8: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
9: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
8: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
10: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: Reklamlar.
11: Anlatmak. Sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
12: Esas meselemiz oyun, mekan, sahne, zaman ya matine ya suare. Her cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla. Sezon hızlı başladı. Festivallerle, ödüllerle, yeni sahnelerle ve tabii yeni oyunlarla. Geçen hafta programını konuştuğumuz İstanbul Fringe Festival yarın başlıyor. Bir hafta boyunca İstanbul'da bambaşka gösteriler gerçekleşecek. İstanbul'da hayatın da sanatın da merkezinde Beyoğlu'nda açılan sahneler de heyecanımızı katladı. Taksim Ara Sahne Fitaş Pasajı'nda açtığı iki yeni sahneyle sezonda hem kendi oyunlarını hem de diğer toplulukların oyunlarını ve çalışmaları için yeni bir alan açtı. Ege Tiyatrolar Birliği de 7. Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri'nde Ara Sahne'yi Hülya Nutku Özel Ödülü'ne layık gördü, kutluyoruz. Ve de gözümüzün bebeği, yıllardır ayrı kaldığımız, her önünden geçişimizde içimizin cız ettiği bir simge yapı. Muammer Karaca Tiyatrosu kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından 300 kişilik tiyatro salonu, tiyatro evi ve çok amaçlı kültür mekanı ile yeniden şehrin bir parçası olmaya hazırlanıyor. 14 yıllık sessizliğin ardından grafik tasarım dünyamızın unutulmaz isimlerinden Mengü Ertel'in tiyatroya adanan çok özel bir sergisiyle kapılarını açacağı Muammer Karaca Tiyatrosu 24 Eylül'de yeniden perde diyecek. Merakla beklediğimiz ödüllerden biri de Tiyatro Eleştirmenleri Birliği ödülleriydi. Dün açıklandı ödül alanlar. Onur Ödülü Türk sineması ve tiyatrosu için çok önemli bir ismin. Sahne tasarımcısı, sanat yönetmeni ve yönetmen Metin Deniz'in oldu. Yılın oyunu Tiyatro İ'nin Elma Labrador Çimen. Yılın yönetmeni Filler ve Karıncalar oyunuyla Arzu Gamze Kılınç. Tek kişilik performans kategorisinde yılın oyuncuları Gül Doğa Sevi ve Mehmet Ali Nuroğlu. Yılın oyuncuları Nergis Öztürk ve Hakan Emre Ünal. Yılın genç ekibi Rex Tiyatro ve yılın metni Selena Orcan, Nezaket Erden ve Hakan Emre Ünal'ın kaleme aldığı En Sevdiğinden Başla.

0: 29 Eylül'de gerçekleşecek ödül töreni ve biz de bugün iki ödüle değer görülen Hakan Emre Ünal'ı konuk ediyoruz. Merhaba Hakan, hoş geldin.
1: Merhaba, merhaba.
0: Hakan mı diyeceğim, Emre mi diyeceğim, karıştırıyorum.
1: Hakan'ı Bursa'da bırakmıştım. Emre'yi İstanbul'a gelince kullanmaya başladım. Şimdi ikisiyle de barıştım, Hakan Emre.
0: Tamam.
1: İkisini birden kullanıyorum yani.
0: En son 4 yıl önce Bahçe Galata'nın kulisinde konuştuk. Ne olacak bu Yusuf Umut'un hali üstüne konuşmuştuk. Ne oldu Yusuf Umut'a? Yusuf Umut devam ediyor.
1: Devam ediyor. O da 4. ya da 5. sezonuna girdi. 200. oyuna yaklaştı. Farklı mecralarda da işte başka hikayeleri de olacak galiba Yusuf Umut'un. Çalışıyoruz. Şimdi işte 2 gün sonra Ankara'da var, 20 Eylül'de. Kült sahnede
0: teras,
1: iki tane Kavaklı Dere var. Bir de teras açıldı. Kült terasta olacak. Sonra döneceğim 21 Ekim'de İstos sahne. O da yeni açılan bir sahne. Beyoğlu'nda. Anna Maria'lar açtı sağ olsunlar. Heyecanla onları bekliyorum işte, yavaş yavaş programa koymaya başlayacağım daha sık.
0: Tiyatro yolculuğunu en başından beri bildiğimiz, takip ettiğimiz senin gibi genç yeteneklerin böyle yoluna bu şekilde devam etmesi çok mutlu ediyor gerçekten. Ve yeni ödüllerle, yeni oyunlarla devam etmesi. Son 4 yılda biz Yusuf Umut'u konuştuktan sonra neler oldu? Hangi oyunlarda neler yaptın?
1: Yusuf Umut'tan sonra aslında Aile Yalanları diye bir oyunu yönettim. Zorlu ve işte hani Zorlu sahnesinde oynayan bir oyundu. Melisa Sözen, Müfit Kayacan ve Ülkü Durun'un oynadığı, işte Cengiz Temel yapımcısıydı aynı zamanda.
0: Çok da iyi oyuncular, önemli oyuncular.
1: Çok güzel. Nermin Yıldırım'ın bir işte novellasından uyarlanan bir oyun, Aile Yalanları. Onu yönettim. Orada çok güzel bir deneyimim oldu. Hani çok sevdiğim insanlarla çalıştım çünkü. Ondan sonra işte Herkes Kocama Benziyor. Zaten Yusuf Umut'tan önce de vardı, devam ediyor hala, daha yoğun bir şekilde devam ediyor.
0: Hala devam ediyor. Pınar Güntürk'ün gerçekten çok çok özel bir oyun, çok özel bir performans o da.
1: Aynen, Ben Deniz diye bir oyun yönettim, Ayça Bildik oynuyor, o yazdı. Onun dışında Mahallemiz Eşrafı'ndan, Kadir Has Üniversitesi'nden böyle bitirme projesi olarak çalışmaya başladığımız, ben orada danışman hocaydım. Berfin Ertan'la beraber çalıştık, hani o oynamaya devam ediyor. Onun dışında işte çeşitli sinema filmleri, Canavar'da oynadım.
0: Canavar ayrıca konuşacağız. Evet, Çunçtun
1: Şahin'in yazıp yönettiği işte Gülçin Kültür, Tülin Özen. Ki ben Gülçin Kültür ve Gülün Özen derim onlara. O kadar çok samimi olduk onlara. Çok seviyorum onları. Yani o oyun da bitti ama hani başka bir mecrada devam edecek sinema olarak. Onu da konuşuruz. Böyle işte ufak tefek çalışmalar devam ediyor hayatımda. Şunu fark ettim, böyle hepsinin ortak noktası bütün oyunların, bütün çalıştığım oyunların neredeyse, hani Aile Yalanları ve Canavar dışında, hani onlar sonuçta yazılı bir metne dahil olduğum ve yönetmenlik beklenen bir işti Aile Yalanları. Canavar da oyuncusu olarak dahil olduğum bir işti. Kendi ürettiğim ya da işte benim sürecin başından beri içinde olduğum oyunlarda yönetmen olarak da yer alsam, oyuncu olarak da yer alsam, yazar olarak da hep benzer bir çalışma şekli olduğunu fark ettim hayatımda. Üreticilerle beraber ortak bir metin üretmek. Hani
0: bir de bunu masa başında değil, hakikaten sahnede üretmek.
1: Aynen.
0: Yani ortak yaratım tiyatrosu, device tiyatro diye programda da daha önce konuştuğumuz bir konu. Bu işin çok daha organik, çok daha yaşayan ve çok daha ekibe ait olmasını sağladı.
1: Aynen. Garip olanı şu, biz device yaptığımızın farkında değildik. Yani hani en sevdiğinden başla sürecinde device yapıyoruz diye bir not da düştük ama bütün oyunlarımızı device çalışmışız. Haberimiz yok. Yani bazen insan işte tekniğin ne olduğunu fark etmeden sezgisel bir şekilde bulup aslında bu daha önce bir teknik ve kullanılan bir teknik olduğunu öğreniyor. Çok tuhaf hani yani.
0: İçgüdüsel olarak aslında oraya doğru gidiyor. Yani biz bir ekibiz, söyleyecek bir şeyimiz var, bir derdimiz, bir sözümüz var ve onu acaba nasıl sahnede dile getireceğiz ve önce sahnede sonra da nasıl kağıdı dökeceğiz noktası aslında işin çok daha doğru bir yolu bence.
1: Evet yani öyle. O yüzden böyle bütün bu oyunlarımda ki üretim ekibi, hani oyuncusu, yazarı, asistanı, yönetmeni, neyse artık onların ismi, hepsinin metinde de hani üretilen karakterlerde de emeği var. Yani mesela ben en sevdiğinden başta da en iyi oyuncu ödülü aldım işte Ömer karakteriyle, ama o Ömer karakterinin yaratımı aslında hani sadece benim tarafından oluşan bir şey değil. Tüm ekibin elinden çıkan bir şey. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Yani hani yılın metni ödülü de aldı. O da hani Selen, Nezaket ve işte ben aldık ama bir üretim ekibimiz var. İşte Büker Koç var içinde, Elif Aydın var. Zaten 3 yazar var. Sonrasında ekibe dahil olan Barkın Sarp var. İşte Sudem diye gencecik bir asistanımız vardı. O da fikirleriyle, işte arkadaş Deniz diye bir asistanımız vardı. O da fikirleri. Yani böyle çoklu bir şey oldu. Ya da bir dekor tasarımını, ışık tasarımını yapan arkadaşın işte fikirleri falan. Yani gerçekten ya tabii çok uzun sürüyor. Yani 7 aya yakın bir çalışma süreci sürdü ve şey çok zor oluyor orada da. Yani birisinin artık karar vermesi gerekiyor. Yani ben hep şunu söylüyorum. Benim en çok yaptığım şey bu oyunlarda yönetmenlik. Çünkü şey çok zor. Bu kadar kolektif çalışınca hani Albeniz tamam artık. Fikirler bitmez.
0: Bir yerde tamam. Durmamız aynen. Ve karar vermemiz
1: tabii
0: gerekiyor.
1: Ki. Aynen. Biz burada sohbet ediyoruz ama bu programın yürütücüsü sensin. Hı-hı. İşte bütün planı taslağı sen çıkartıyorsun. O yapıya benim artık bir yerden sonra saygı duyabilmem gerekiyor. Hı-hı.

0: saniye ya falan demek çok zor oluyor. Arkadaşlar bu böyle olacak, şöyle çok zor oluyor. Ama işte her çalışma yönteminin bir dezavantajı var. Benim gibi kişilikte olan birisi için de bu çok zor bir şey ama er ya da geç o dil oturuyor diyeyim.
1: Ama yani aslında bir taraftan da 7 ay diyorsun ama o kadar da uzun gelmedi bana böyle bir çalışmayı. Çünkü en sevdiğinden başla, hani nereden nereye doğru gideceğinizi bilmediğiniz, kendinizi bütün şeffaflığıyla ortaya koyduğunuz, çok dürüst bir şekilde ortaya koyduğunuz, hani kolay bir metinde değil ve hem metin olarak hem sahneleme olarak da nefesimizi tutarak izlediğimiz, hani hiç sıkılmadan izlediğimiz çok hakikaten çok iyi bir oyundu. O yüzden 7 ay olması çok normal bence böyle bir şeyin. Ve hani anlattığın çalışma sistemi de aslında tiyatroyu neden seviyoruz, tiyatro nasıl olmalı, nasıl çalışılmalıydı. Tabii ki her oyunun, her ekibin farklı bir yöntemi var ama aynen onu anlatan cümleler aslında.
0: Aynen ya, şey programdan önce de konuşuyorduk yani. Bir de böyle sadece en sevdiğinden başta da değil, işte Canavar'da da öyle olmuştu, Aile Yalanları'nda da hani farklı çalışma metotları olsa dahi Canavar'da 4 ay çalıştık, Aile Yalanları'nda 3-4 ay çalıştık yani. Ve orada bir ortaklık kuruyorsun ya, hani tiyatroyu neden seviyoruz, yani o ortaklık yeni tanıdığın ya da bir süredir tanıdığın insanlarla bir şey inşa ediyorsun ve hayatın en önemli meselesi haline geliyor o oyun. Aslında orada oyun üzerinden öyle bir ortaklık kuruyorsun ki o his senin neredeyse biraz romantik bir şey olacak ama yaşamaya devam etmeni sağlayan bir mücadele
1: kesinlikle,
0: gücüne dönüşüyor.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden şey çok değerli bir şey. Hani böyle iş bulamayan genç oyuncuların ya da işte haksızlığa uğradığını hissedilen yetenekli insanların kendi üretimlerini kurmaya başlayıp böyle 3-4 kişi ortak bir üretime girdiği haberleri görünce bu ne güzel bir mücadele diyorsun. Yani bir amaç uğrunda ortaklaşıp bir mücadeleye girişmeleri beni çok, yani biz de öyle başladık yani tiyatro kariyerimize. Yani başarılı olmaya öyle başladık yani, hani çünkü bir yerden sonra şey gibi, auditionlara gidiyorsun, işte görüşmelere gidiyorsun, onlar da çok değerli şeyler ama
1: o üretimi kendin yapmak
0: tabii bambaşka bir şey.
1: Kendi sözünü söylemek hakikaten de olması gerekendi bu. Zaten tiyatronun bir yerden bir yere gelmesini sağlayan da bu. Var olanın üzerine koymak. Sizin oyunlarınız hepsi gerçekten de bir sürü insan için yol açtı. Bir sürü insanın tiyatroya bakışını değiştirdi. Çok seyredildi. Hala seyrediliyor. Seyredilecekti. O yüzden çok önemli yaptığınız şey gerçekten. Canavardan biraz bahsedelim.
0: Tamam.
1: Canavarı konuşamadık bu programda. Benim çok üstüne konuşmak istediğim bir oyunda aslında. Zor ve sert bir metni var. Ama çok önemli bir metni var. Ve bunu çok iyi anlatıyor. Ve bir sinema yönetmeni sahnede bir tiyatro Tunç Şahin yönetiyor. Şimdi de Canavar bir filme dönüştü. Nasıl bir film oldu?
0: Vallahi bence güzel bir film oldu. Yani şey çok enteresan. Tunç çok iyi bir metin yazarı. Onunla daha önce hani başka vesilelerle de zaten Canavar öncesinde de tanışıyordum. Metinlerini biliyordum.
1: Filmlerini biliyoruz.
0: Filmlerini biliyoruz zaten, izliyoruz. Dizisini, 700 dizisi var. Yani inanılmaz bir dizi. Ya yani o metni okuduğum zaman bir matematiği var yani Tunç'un kurduğu. Hiçbir cümle boşa değil. Hiçbir kelime boşa değil. Ve hani tek mekanda geçen bir tiyatro. Yani aslında zaman geçişi neredeyse hiç yok. Bir yerde var. Yani bir günden geceye geçiş var. Ve böyle diyalog üzerinden ilerleyen bir sert bir hikaye. Ve bunu Türkiye'de yaşayan karakterlerle yapmak da çok enteresan. Çünkü biz hep Jack ya da işte ne bileyim Maria falan olunca bu tarz hikayeleri
1: daha uzaktan tabii, bakabiliyoruz.
0: Evet, aynen. Ama şimdi burada bizim ailemizden, bizim çevremizden birilerinin isimlerini yakın, bu benim ailemde de olabilir gibi bir şeyle izleyince çok tuhaf bir etkisi oluyor. Ki aile en büyük aslında şiddet mekanizmasını doğuran hani kalabalık aileler, bilmiyorum hani ailenin her yani aile çok güzel bir şey yani, ben bir gün
1: varlığı bir dert, yokluğu yarı diyelim.
0: Ya terapistimle konuşurken onu fark etmiştim. Yani böyle hiç mesela konuşuyorsun ya, annem baban işte falan pişman kardeşin. Hep iyi konuşuyordum. O bana demişti ki ya iyiler zaten. Yani biz bunları konuşmak için burada değil. Burada olumsuz etkileri de var. Onları da konuşmamız lazım. Yani siz onları iyilemekten ya da haklarında böyle olumsuz bir şey söylemekten korkmayın. Hani kötü bir şey söylemiyorsunuz. Çünkü o ortamda yaşıyorsunuz.
1: O da bir baskı
0: evet,
1: çünkü insanın
0: aynen,
1: üzerinde.
0: Aynen. Ya Canavar o anlamda hani bizim de böyle çalışırken çok zorlandığımız bir metinde. Hani çünkü o duyguyu, o hissi, o meseleyi, yani spoiler vermeden de şimdi filmde olduğu için yapmak
1: evet,
0: istemiyorum.
1: Evet, filmi olmasa biraz bundan bahsedebiliriz ama dinleyicilerimize gerçekten önerelim Canavarı. Çünkü ben ne kadar çok seyirciye ulaşırsa o

0: kadar mutlu olacaktım oyun, ama şimdi film olmasından da çok mutlu oldum.
1: Aynen, yani şey, Tunç bir sinema yönetmeni, evet, ama tiyatroyu da çok iyi beceriyor. Yani bir fikir etrafında insanları toplayıp örgütleyebilme becerisi yönetmenliğin en temel şeyidir. Tunç'ta da o beceri gani gani var ve iyi de metin yazdığı için çok heyecanlandırmıştı beni oynarken. Ya dediğim gibi sinema gibi bir tiyatro oyunuydu. Şimdi bence sineması da tiyatro gibi bir sinema filmi ve hani sinemanın olanaklarından, kurgu gücünden çok güzel faydalanıyor bence. İzlemedim ama çekilirken ki o şeyi hissediyorum. Sonuçta kamera benim yakınıma geliyor yani.
0: Siz yine bir sahnede çektiniz ve sahne olduğu da belli olarak
1: Evet,
0: çektiniz, değil
1: ama bazı Türkleri var yani,
0: mi?
1: Dogville gibi, ama bir yandan da kendi has dili var.
0: Harika, çok heyecan verici. Merak ediyorum
1: Ben de
0: ben
1: çok
0: de.
1: merak ediyorum. Çekilirken böyle şeyi hep hissediyordum. Şunu söylemek istemem. Oynarken Allah'ım keşke burada daha yakından görebilseler beni. Ya da işte Gülçin'in bir yüz mimiği, ya da işte Tülin. Çünkü çok uzak ve şey, orada izlerken tiyatroda şey gibisin ya, üçüne de sen istediğin yerden bakabiliyorsun hani.
0: Tabii.
1: Hayır, ben biraz Gülçin'e bakayım Tülin'e, ya da kafanda da. Ama burada yönetmenin kurgusunu tercih ettiği
0: Yönetmenin
1: şeye. Aynen.
0: gözünden bakmak.
1: Evet. Çok merak ediyorum o yüzden. Heyecanla ben de bekliyorum diyelim. Adana Film Festivali'nde olacak.
0: Yani işte senin en başta içinde olduğun bazı toplulukları ben de biliyorum. Hani oradan hem onlardan aldığın tiyatroya dair bir bakışla, sonra kendi yolunu çizmenle, sonra hani sinemaya kadar uzanmanla bu yolculuk gerçekten heyecan verici.
1: Teşekkürler.
0: Tiyatro Eleştirmenleri Birliği ödülleri de hakikaten heyecan
1: Teşekkür ederim.
0: verici ve önümüzde Sadri Alışık ödülleri adaylıkları da var.
1: Evet.
0: Orada oyunculuk adaylıklarınız var, değil mi?
1: Aynen.
0: En sevdiğinden başlayalım.
1: Aynen. Barkın Sarp, Nezaket Erden ve ben hani kendi dalımızda oyunculuk adaylarına adayız. Yani oranın şeyi o. Heyecanla bekliyorum. Yani Sadri Alışık benim için zaten isim olarak da çok kıymetli. Ödülleri
0: Evet.
1: de hani biz ürettiğimiz tüm oyunlarla, işte Sevgili Arzu Ölümdürümü, Tırnak İçinde Hizmetçiler, Yusuf Umut, hepsiyle bir şekilde orada aday olduk, ödüller aldık. Dördüncü oyunumuz, yani Hemhal şu an kapandı ama ürettiği dört oyunda, yani bu dördüncü oyunda En Sevdiğinden Başla, o da çok güzel adaylıkları aldı.
0: Hem adaylıkları aldı, hem ödüller aldı, hem de oyunlarınız çok da izlendi. Çok önemli bir şey bu. Yani
1: Evet.
0: seyirciye çok iyi ulaşabildiniz gerçekten. Ve bu da kulaktan kulağa oldu. Yani hakikaten seyirci kendi seyircisini yaratarak oldu.
1: Aynen,
0: Ki
1: aynen.
0: ben de sizin oyunlarınız için o yaratan
1: Teşekkür
0: seyircilerden biriyim.
1: ederiz.
0: Her zaman önerdiğim oyunlar. Şimdi devam ediyorsun ve Yusuf Umut devam ediyor, ama yeni oyunlar da
1: Gelecek inşallah.
0: olacak.
1: Evet.
0: Şunu soracağım, oyunculuk mu yönetmenlik mi? Seni en çok heyecanlandıran hangisi?
1: Ya tabii ki oyunculuk, yani futbolda da öyle bir şey vardır. Herkes santrafor olarak başlar, sonra yavaş yavaş kaleye geçersin, defansa geçersin, orta saha olursun falan. Ama herkes gol atmak ve hani forvet oynamak ister. Yani en azından ben de öyleydi. Yönetmen oyunculuk da benim için de öyle yani. Hani oyunculuk yapmak istiyorum ama yavaş yavaş yönetmenliğe de geçtim. Yazarlık da yapmaya başladım. Çünkü bu becerilerimin olduğunu çeşitli aldığım eğitimlerde fark ettim. Zaten aslında eğitimlerde bu yüzden var ya hani, bir sürü derse, bir sürü atölyeye katıldım ve burada bu niteliklerim olduğunu da fark ettiğim için, ya da kendi üretimlerimi yapmak zorunda olduğum için yazmaya da yönetmeye de başladım. Ama kendimi böyle yazar ve yönetmen olarak tarif etmiyorum. Ya, oyuncu olarak tarif ediyorum. Ama yazarlık ve yönetmenlik de yaptığım bir dönemdeyim şu anda. Ama şeyi de sevdim bir yandan, hani böyle. Yani oyunculuk şöyle, şu anlamda zor. Çıkıyorsun sahneye, ısınıyorsun, hani karakteri anlamaya çalışıyorsun. Bir yandan anladığın şeyi doğru performe etmeye çalışıyorsun. Bazen anlamadan doğru bir şekilde icra etmeye çalışıyorsun falan. Yönetmen, alıyorsun kahveni, oturuyorsun. Dışarıdan böyle şu şöyle olsun, böyle olsun. O da bir kafa harcıyorsun
0: O
1: ama
0: da başka bir
1: başka.
0: yetenek gerçekten
1: Kahve
0: yani.
1: içmek beni nedense kandırıyor, bilmiyorum. Millet orada sahnede ışıkların altında debelenirken şu şöyle olsun demek biraz daha
0: Aa, hiç
1: konforlu geliyor.
0: yönetmenliğe böyle yaklaşan
1: Ben
0: kimseyle
1: böyle yaklaşıyorum işte. Çayımı kahvemi alıyorum. Oynayın diyorum, böyle yapacak, şakası bir yana.
0: O da
1: Ya
0: zor bir iş
1: çok zor
0: hakikaten,
1: yani,
0: evet.
1: ya şey çok zor. Ya tek kişilik bir oyun yönetsen de, 5 kişilik bir oyun yönetsen de, 20 kişilik bir ekip var, asistanından
0: İnsan
1: vesaire.
0: yönetmek zor bir
1: Evet.
0: kere.
1: Yani ve o şeyi, bir zor bir durum olduğu zaman ilk baktıkları kişi sensin. Ve ne yapacağını bilmen lazım. O güveni aşılayabilmen lazım. O beceriye sahip olabilmek, onu tutabilmek. Bazen sen de karanlık ve zor dönemlere
0: Tabii
1: giriyorsun
0: ki.
1: yönetmen olarak. Senin de baktığında etrafında o oyuncunun, o yönetmen yardımcısının, o arkadaşlarının varlığını hissetmek, sanatsal olarak da, dost olarak da önemli bir şey bence. Ya yani yönetmenlik, bakmayın böyle şey, şaka yapıyorum, zor, çok zor. Ama oyunculuğu daha çok seviyorum. Oyunculuk daha zor geliyor çünkü oynuyorsun 1,5 saat. Bir şey yaşıyorsun, yoruluyorsun falan filan. Onun karşılığını göremediğini hissettiğinde O daha acı oluyor. Yani bilmiyorum, ikisine deneyimlediğim için.
0: Ben gözlerindeki pırıltıdan her ikisine de devam edeceğini çok net anladım
1: İstiyorum.
0: Şimdi. Yusuf Umut ayın 20'sinde Ankara'da oynuyor. Kült sahnede oynuyor.
1: 2 gün sonra.
0: Kült sahne terasta. Ankaralı dinleyicilerimize bunu söyleyelim. Biz yeni oyunlarını bekliyoruz. Hem oyuncu olarak, hem sahnede, hem perdede, hem ekranda. Oyuncu olarak seni görmeyi bekliyoruz. Ben göreceğimizden eminim zaten.
1: İnşallah.
0: Onlarda da yeni projeler de illaki konuşuruz.
1: Umarım.
0: Hakan Emre Ünal'la konuştuk bugün. Kendisi Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği en iyi oyuncu, yılın oyuncusu ve yılın metni ödüllerini aldı. 29 Eylül'de törenle alacak. Hakan Emre, çok teşekkürler. Gene burada bu stüdyolarda seninle konuşmak üzere.
1: İnşallah. Teşekkürler. Hoşça kalın.
0: Sahne üstünde iyi işler yapanları aramak, bulmak boynumuzun borcu. Bir biçimde sesle, sözle, hareketle, müzikle ve dahi sessizlikle bize dünyanın hallerini anlatanlar burada olacaklar. Bugün dünyada bir yerlerde alkış duyulacak, selam verilecek, perde kapanacak, yarın tekrar açılmak üzere. Bizler Muhammed Eğricisu, Zeynep Matur, Aybin İzece Uçan, bugün Hakan Emre Ünal... Sahnenin Sesi bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.

anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.

0: Nezaket mevsimi.
1: Bugün nezaket mevsiminde Torosların o özgür zirvelerinden sonra artık ufkumuzu büyük fırtınaların, hasretlerin ve hicretlerin ardından bu topraklara pürüzsüz bir asalet taşıyan o naif yüreklere çeviriyoruz. Gönül haritamızın bu 7. menzilinde konumuz Çerkez ve Rumeli göçmenlerimizin o inceltilmiş yaşam hukuku, büyüklere hürmetteki o eşsiz edepleri ve dile, çevreye yansıttıkları o rafine estetik. Yaşadıkları büyük acılara, geride bıraktıkları vatan topraklarına rağmen küsmeyen, kırılmayan, aksine sığındıkları bu Anadolu'nun bağrında kendi naif kültürlerini birer zarafet aşısı gibi zerk eden bu insanlar, asalet denilen hasletin eşyada değil, ruhla taşındığının en güzel, en canlı şahitleridir. Kafkasya'nın Sarp dağlarından süzülüp gelen Çerkez terbiyesi, yani o kadim kuralları, bir topluluk içinde sesinin tonundan, adımlarının ritmine kadar her şeyi pürüzsüz bir estetikle nizamlar. Bir odadan içeriye en yaşlı insan girdiğinde ünvanına bakılmaksızın tüm gençlerin derin bir saygıyla ayağa kalkması ve o büyük oturmadan asla yerlerine oturmaması kelimelerin ötesinde insana duyulan o en saf hürmetin göstergesidir. Çerkez insanının dilindeki o ipek kıvamı, akrabalık ve komşuluk hukukundaki o dilsiz mesafesi, toplumsal hayatı bir kavga alanı değil, birer nezaket mektebi kılma gayretidir. Rumeli'nin o yeşil Balkan topraklarının mahzun hatırasını bağrında taşıyan göçmenlerimizin dünyasında zarafet, her sabah erkenden süpürülen o sokaklarda, evlerin pencerelerinden süzülen sakız sardunyalarda ve o titiz ev düzeninde hayat bulur. Onların o çalışkan, kimseye yük olmayan, kendi ekmeğini topraktan pürüzsüz bir ihtimamla çıkartan,

0: çıkaran Çelebi tabiatı medeniyetimizin en estetik yüzlerindendir. Komşusu açken uyumayan o kadim ahlak, Balkan göçmeninin hanesinde yaptığı sıcacık göçmen böreğini fırından çıkar çıkmaz mahalleliye ikram etmesinde can bulur. Saadettin Ökten medeniyetimizin insani çehresini gittiği her yerde kendi iç dünyasındaki oduru selameti, temizliği ve estetik nizamı götürebilme gücü olarak tarif eder. Bu asil tarif göçmenlerimizin sığındıkları her köyde, kurdukları her mahallede, o evlerin önünü titizlikle temizlemelerinde büyüklerine gösterdikleri o yüksek aile ahlakında somutlaşmıştır. Kemal Sayar, modern dünyanın insanı maruz bıraktığı o en büyük yaranın köklerinden kopan insanın hırçınlaşması ve kabuğuna çekilmesi olarak savunur. Çerkeslerin ve Rumeli insanının o bunca göç dalgasına, bunca ayrılık acısına rağmen dillerindeki o naif sükuneti ve yüzlerindeki o güleç emniyeti koruyabilmesi, Kemal Sayar'ın bahsettiği o ruhsal kırılmaları asaletle iyileştiren muazzam bir inanç ve terbiye başarısıdır. Goffman çalışmalarında insanların toplumsal alanda birbirlerinin şahsiyet sınırlarına gösterdikleri rızayı ve topluluk içindeki saygı mesafelerini çözümler. Göçün bu inceltilmiş dünyasında Goffman'ın üzerinde durduğu o saygı mesafesi birer evrensel edep kuralına dönüşür. Topluluk içinde yüksek sesle konuşmamak, bir büyüğün önünden yürümekten haya etmek, kadın ve çocuğa rikkatle alan açmak bu insanların hayat felsefesidir. Bauman'ın her şeyi çabucak tüketen, komşuluk ve akrabalık bağlarını birer yük sayan akışkan dünya eleştirisi, büyüklerin sözünü emir, misafirin varlığını aziz bir bereket bilen göçmenlerin o vefalı duruşunda tamamen yok olur. Çünkü o asil terbiyeyi yaşatmak, Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan, coğrafyalar değişse de ruhu değiştirmeyen müşterek bir içsel sürekliliktir. Yunus Emre, dost sevgisi içimde can mıdır diye sorar. Bu sevgi olmasa dünya ziyan mıdır derken insanı ayakta tutan asıl gücün o hesapsız muhabbet olduğunu hatırlatır. Çerkes ve Rumeli göçmenlerimizin o dillerinden düşürmedikleri dua ve selam iklimi, asil bir ruh fırtınaların ortasında bile kendi asaletinden ve adabından hiçbir şey eksiltmeyendir sözünü bizlere hatırlatır. Bu topraklardaki ortak mirasa bir vefa borcu olarak riayet etmek, Şeyh Galib'in zübde-i alem dediği insanın kendi fıtratındaki o rafine ve yapıcı cevheri her şartta muhafaza etmesi demektir. Kadim mirasımız, göçün o inceltilmiş hukuku, bize acılardan bile zarafet üretebilmenin, büyüklere hürmet etmenin ve hayatı bir estetikle güzelleştirmenin o en muazzam insani dersini verir. İncelik bu gürültülü dünyada kendi acılarının arkasına saklanıp hoyratlaşmak değil, her şeye rağmen kalbini, dilini, edebini bir şefkatle temiz tutabilmek olgunluğudur. Gelin bugün gönül haritamızın 7. durağındayken kalbimize ve kelimelerimize o kadim hicret terbiyesini ve dikkatini ekleyelim. Coğrafyamızın altındaki o ortak mayaya pür dikkat kesilelim. Unutmayalım ki dünya sadece tüketenlerin değil, bir kültürün ve edebin asaletini her iklimde ihtimamla, vefayla yaşatanların zarafetiyle nefes almaya devam ediyor. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu ve ben Betül Şatır.
1: Saat 15.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve fon piyasasında genele yayılan bir risk ya da yapısal sorun bulunmadığını söyledi. Mehmet Şimşek, bir özel televizyon yayınında fon piyasasında yaşananları anlattı. Sınırlı sayıdaki piyasa bozucu eyleme ilişkin gerekli adımların atıldığını belirten Mehmet Şimşek, süreç sağlıklı şekilde işleyecek, düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik soruşturmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akın Gürlek, soruşturma kapsamında aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de yer aldığı 4 kişinin tutuklandığını belirtti. Soruşturma çerçevesinde 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak mal varlıklarına tedbir konuldu. Spekülatif paylaşımlar yaptığı belirtilen 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, darbelerin tarihe kara leke olarak geçtiğini söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'da düzenlenen vesayet inşalarına karşı milli irade mücadelesi konulu program.

Programda katılımcılara hitap etti. Başaramadılar, başaramayacaklar diye konuşan Duran, Türkiye'de vesayet dönemi bitmiştir dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun cezaevindeki iki koğuş arkadaşı adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız dedi. Filipinlerin güneyindeki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6 öğrenci yaşamını yitirdi. 17 kişi de yaralandı. 16 yaşındaki saldırganın etkisiz hale getirildiği açıklandı. Söz konusu saldırı Filipinler'de Haziran ayından bu yana okullarda gerçekleştirilen 3. saldırı oldu. Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlık sürerken Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle dünya ticaretinin diğer önemli noktası Babülmendeb Boğazı'nda da gemi geçişi durma noktasına geldi. Bölgedeki gerilim Avrupa'yı da etkisi altına aldı. İtalya, ticaret gemilerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla bölgeye donanma göndermeye karar verdi. Birleşmiş Milletler son günlerde artan çatışmaların yaklaşık 50 bin kişiyi yerinden ettiğini açıkladı. Yemen'deki hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar da sürüyor. Son saldırılarda 30 Husi'nin öldüğü duyuruldu. Küresel ticaret son 80 yılın en büyük aksaklığıyla karşı karşıya. Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Hürmüz Boğazı'nda devam eden gerginliğin tedarik zincirlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Iweala, ticaretin alternatif güzergahlara yöneldiğini, bunun da maliyetleri yükseldiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orta Doğu'da yaşanan savaşın girdi maliyetlerine etkisini çiftçiye destekli ortadan kaldıracak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde temaslarda bulunduğu Erzincan'da üretime yüklenen 30 milyar lira maliyet farkının tarımsal destekle ödeneceğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Atölyelerinde insansız hava aracı eğitimleri başlatılacağını söyledi. Kacır, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, dünyada üretilen 100 İHA'nın 65'ten fazlası Türkiye'de geliştiriliyor dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olanlara indirim müjdesi verdi. Murat Kurum, 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını tek seferde ödeyenlere %25 indirim yapılacağını açıkladı. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ile 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Seydik Emer Söğüt yolunun 56 ile 57. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar. Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum, ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riskini

0: nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
4: bak. Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
5: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 18 Eylül Cuma, saatler 15:08 dakika geçiyor ve an itibarıyla da Genç Yaşam TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Genç Yaşam'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Genç Yaşam'ı sizin için Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Genç Yaşam'ın ilk şarkısını Cansu Kurtçu'dan dinliyoruz. Gülme Buhar.

Sayın dinleyenler, saatler 15.12'yi gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca da Genç Yaşam programıyla sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme danışmanı Zeliha Sert bizimle olacak. Destek programlarını konuşacağız. KOSGEB'in Genç Girişimci Destek Programı ve iş geliştirme desteğine dair merak edilenleri Sayın Sert'e soracağız. Ardından da programımızda çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Pelin Uzun bizimle olacak. Aileler kitap ve gazete okuyarak çocuklara nasıl model olur sorusuna yanıt arayacağız. Ve birbirinden güzel şarkılar sizin için çalmaya devam ediyor. Çal Çingene'yi Tanju Okan'dan dinliyoruz.

0: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Genç Yaşam devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, kendi işini kurmak isteyen gençler için en önemli konulardan biri hayallerini gerçeğe dönüştürürken ihtiyaç duydukları finansmana ve desteğe ulaşabilmek. Bu noktada COSGAP'in girişimcilere yönelik destekleri önemli fırsatlar sunuyor. Peki genç girişimciler iş geliştirme desteği kapsamında hangi desteklerden yararlanabiliyor? Kimler başvurabiliyor? Hangi şartlar aranıyor ve başvuru sürecinde nelere dikkat etmek gerekiyor? Bugün bu soruların yanıtlarını küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme danışmanı Sayın Zeliha Sert ile konuşacağız. Sayın Sert, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Sayın Sert, iş geliştirme desteği nedir? Genç girişimcilere ne tür fırsatlar sunuyor?
1: Tabii ki. İş geliştirme destek programı aslında COSGAP tarafından sunulan bir destek kredi programı. Öncelikle imalat ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren, işletmesinin özellikle makine teçhizat parkurunu genişletmek isteyen girişimci arkadaşlarımıza verilen faizsiz bir kredi programı.
0: Evet, peki bu destekten faydalanmak isteyen genç girişimcilerde hangi şartlar aranıyor?
1: Tabii. Şimdi şöyle, her şeyden önce genç girişimcinin COSGAP tarafından yapılan bir tanımı var. 18 yaşını doldurmuş, 30 yaşından gün almamış, kendi işini kurmak isteyen her işletme sahibi genç girişimci olarak tanımlanıyor. Tabii burada genç girişimcide aranan temel şartların başında yaş kriteri olmakla birlikte, onun dışında da gerçekte de kendi işini kurmak adına yola çıkması, bu anlamda gerekli resmi süreçleri de başlatması gerekiyor. Bunun haricinde tabii ki iyi niyetli olarak işini devam ettirebilecek bilgi beceriye sahip olması, özellikle inovatif iş fikirleri başta olmak üzere üretim, imalat, yazılım, dijital dönüşüm, yenilenebilir enerji konularında da uzmanlaşmış olmasını temenni ediyor tabii ki. Bu anlamda genç girişimcilere destek verirken bunlara öncelik veriyor.
0: Evet. Peki desteğe başvurmak isteyen bir girişimcinin ilk olarak ne yapması gerekiyor?
1: Tabii ki. Şimdi her şeyden önce COSGAP'in kendi resmi web sayfasında akademi üzerinden kişinin kendisini de çok rahatlıkla takip edebileceği bir eğitim programı var. COSGAP girişimcilik eğitim programına başvurarak, oradaki modülleri tamamlayarak, soruları cevaplayarak COSGAP girişimcilik eğitim sertifikasını almayı da kazanmış olması gerekiyor. Bunu aldıktan sonra bir resmi işlemlerini başlatıp, vergi levhası, oda kayıtlarını çıkartıp, uygun faaliyet koduyla tabii ki desteklenen sektör kodları yine COSGAP'in kendi resmi web sayfasında bulunuyor. Hemen arkasından COSGAP'in yine kendi resmi web sayfasından veri taban kayıtlarını yaparak, beyannamelerini doldurarak sistemi başvuruya hazır hale getirmesi gerekiyor. Sonrasında da yine bir taslak, COSGAP tarafından önceden hazırlanmış bir taslağı indirerek iş planını çok dikkatli bir şekilde mali tablolarla birlikte düzenleyip sisteme alacağı makine teçhizat ve diğer gider kalemlerini içeren fiyat teklifiyle birlikte yükleyip kapatıp ondan sonra takip alması gerekiyor.
0: Evet. Peki destek kapsamında hangi giderler ve iş geliştirme harcamaları karşılanabiliyor?
1: Yani aslında gerçekten baktığımızda muadili olmayan çok kıymetli bir kredi programı. Başta özellikle üretici ve imalatçı firmalar dediğimiz için makine başta olmak üzere makineyi tamamlayan teçhizat destekleri, kalıp giderleri, yazılım giderleri, danışmanlık, belgelendirme, test, analiz, pazarlama, eğitim giderleri gibi gider kalemlerinin tamamını destekleyebiliyor. Bunun dışında eğer isterse girişimciye COSGAP kendisi yine iki tane kamu bankasıyla anlaşmalı olarak nakit olarak da 1 milyona kadar işletme sermaye kredisi de verebiliyor.
0: Evet. İçerisinde. Peki başvuru sürecinde iş fikrinin ve hazırlanan o projenin önemi nedir? Başvurular değerlendirilirken özellikle hangi noktalara dikkat ediliyor?
1: Tabii. Şimdi aslında iş fikrinin gerçekten sürdürülebilir olması çok önemli. Gerçekçi ve reel bir tabana oturtulmuş olması çok önemli. Bu anlamda da girişimcinin gerçekten iş fikrini olgunlaştırmış olması, araştırması gerekiyor. Bu anlamda sektörde bu faaliyeti gösteren işletmeler olabilir, yurt dışında bu işi yapan işletmeler olabilir. Yani bir Ar-Ge ya da ürün geliştirme süreçlerini tamamladıktan sonra oturup iş fikrini gerçekçi bir şekilde hazırlaması gerekiyor. Orada iyi bir pazar araştırması yapılması lazım. Finansal sürdürülebilirlik çok önemli. alacağım makinenin fiyat teklifine kadar ilgili firmalardan araştırıp öncesinde bu çalışmaları yapıp bunu da iş planına yansıtması gerekiyor. Yani aslında biraz ciddiye alması lazım süreçleri. Aksi takdirde iş planı sürdürülemediği için ya da gerçekçi bulunmadığı için reddedilebilir.
0: Evet, peki genç girişimcilerin başvurularda en sık yaptığı hatalar neler? Başvuru yaparken nelere dikkat etmek gerekir?
1: Tabii. Şimdi az önce de belirttim aslında gerçekten bu bütüncül bir süreç. Bu sürecin her anı, her adımı çok önemli. Önce başlarken faaliyet koduna çok dikkat etmeleri lazım. Yaptıkları işin gerçekten COSGAP tarafından desteklenip desteklenmediğini araştırmaları lazım. Hemen arkasından da resmi prosedürleri olması gerektiği gibi yerine getirmeleri gerekiyor. Bir iş yeri lazımsa o iş yerinin tutulması, kira sözleşmesinin yapılması, gerekli evrakların ibraz edilmesi, her şey mevzuata uygun, prosedüre uygun yerine getirilmesi gerekiyor. Bu anlamda da gerçekten eğer almaları gerekiyorsa bir danışmanlık, rehberlik, hiç çekinmeden ilgili uzman danışman firmalardan da lütfen destek alsınlar. Bu da çok önemli. Çünkü bütününe baktığı için COSGAP orada herhangi bir detayda yaşanan bir hata, bir aksaklık bütün süreçleri sekteye uğratabilir. Az önce de söylediğim gibi gerçekten bu işi ciddiye almak lazım. Gerçekten inanarak girilen bir sürecin başarılı olmaması için sebep yok.
0: Evet, peki işini kuracak biri için mi bu destekler veriliyor, yoksa işini kurmuş, henüz yolun başında ama bu tip genç girişimcilere de bu desteklerden faydalanabiliyor mu?
1: Aslında başta da evet söylemiş olduğumuz gibi yeni başlayan, işini kuran, aktif olarak faaliyet gösteren ama işe başlama tarihi itibariyle 3 yılını doldurmayan işletmeler bu destekten yararlanabiliyor. Desteğin adı zaten işini geliştirme destek programı, iş geliştirme destek programı. Bu anlamda hali hazırdaki işletmelerde üretim, imalat, yazılım firmaları başta olmak üzere bu destek programına çok rahatlıkla başvuru yapıp bu destekten yararlanabilir.
0: Evet, peki kendi işini kurmak isteyen gençlere bu desteği araştırmaya değer dedirtecek en önemli fırsat sizce ne? Öte yandan sadece 30 yaşına kadar, 18 ila 30 yaş arasındaki gençlere mi COSGAP'in destekleri var, yoksa 30 yaşın üzerindeki gençlere de çeşitli destekleri var mı COSGAP'in?
1: Tabii. COSGAP'in kendi bünyesi içerisinde aslında birden çok program var. Yeni başlayan bir işletmeyi iş kurma destek programı verilirken 3 yılını doldurmayan üretici firmalara iş gelişme destek programı verilebiliyor. Veya net satış hasılatı 10 milyon üstünde olan, ölçek olarak mikro olmayan küçük ve orta büyüklük işletmelere de 20 milyona kadar 20 bas puan altında yıllık maliyetin kredi kullandırılabiliyor 36 ay vadeli. Buna benzer dijital dönüşüm destek programları, istihdamı koruma destek programları, kredi faiz destekleri gibi birçok program var. Ama yeni başlayan bir işletme öncelikle bence iş geliştirme ile başlamalı. İşletmesini bir yıl sonra belli bir noktaya getirdikten sonra, net satış hasılatları yükseldikten sonra diğer programlara da başvuru yapabilirler. Önü açık. Yani aslında bir kere başlandığı zaman COSGAP'le çalışmaya, COSGAP hiçbir süreçte yalnız bırakmıyor işletmeleri. Bu anlamda da kamu kurumları içerisinde Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren COSGAP ciddi anlamda gerçekten kısa sürede nakit döngüsünü sağlayan bir kurum. O yüzden de bu süreçler çok uzun sürmeden sonuç veren süreçler. Bunun da çok örnekleri var zaten sektörde. Arkadaşlarımızın da genç girişimciler başta olmak üzere tüm girişimcilerin aslında bu süreçleri takip etmesi lazım. Buradaki detay şu aslında, genç girişimci tanımına giren arkadaşlar mevcut iş gelişme destek programından biraz daha fazla yararlanabiliyor. Yani kadın girişimcilerimiz, genç girişimcilerimiz normalde 1,5 milyon olan makine tesisat kredisini 1 milyon 650 bine kadar kullanabiliyorlar. Böyle bir ayrıcalıkları var. Bunu da mutlaka değerlendirsinler.
0: Evet, peki detaylı bilgi almak isteyen, bu konuda çalışmak isteyen biri nereye nasıl başvurmalı, nasıl adım atmalı Sayın Sert?
1: Tabii ki. Şimdi şöyle, COSGAP'in zaten kendi resmi web sayfası www.cosgap.gov.tr'yi mutlaka ziyaret etsinler. Tabii orada birçok program var. Bu programlar hakkında önce bir ön bilgi edinsinler. Sonra da bu anlamda sektörde bilinen güçlü kurumsal danışman firmalar mevcut. Bu lisanslı çalışan resmi danışman firmalarla mutlaka küçük de olsa bir toplantı yapıp yüz yüze, hatta mümkünse detayları öğrenip referans alıp onlarla çalışabilirler. Çünkü aslında dünyanın gidişatı da bu yönde. Her sektör artık bu anlamda uzmanlaşma gerektiriyor. Bu işler de tabii ki girişimcinin kendi tarafından yapabileceği, ticaret odalarının, sanayi odalarının eğitim verdiği bu anlamda programlar. Ama bunlara katılma şansı yoksa, zaman ve enerjisi çok kısıtlıysa mutlaka danışman firmalardan da, bu işi gerçekten yapan danışman firmalardan da destek alınabilir.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz Sayın Sert katkınız için. Eklemek istediğiniz başka

0: bir nokta var mı?
1: Bütün genç girişimcilerin yolları açık olsun inşallah. Onlara başarılar diliyorum. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşça
1: İyi
0: kalın.
1: Yayınlar. Hoşça kalın. Sağ olun.
0: Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme danışmanı Sayın Zeliha Sert konuğumuzdu.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, çocukların öğrenme sürecinde anne ve babalarının davranışları önemli bir yer tutuyor. Onlara kitap oku demek kadar çocuğun yanında kitap okumak ve okuma alışkanlığını günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmek de önemli. Peki anne babalar kitap ya da gazete okuyarak çocuklarına nasıl bir model oluyor? Birlikte kitap okumanın ve evde okuma kültürü oluşturmanın çocukların gelişimine katkıları neler?

0: Bu konuyu çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Sayın Pelin Uzun'la konuşacağız. Sayın Uzun merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Sayın Uzun, çocukların okuma alışkanlığı olmamasından ötürü ebeveynler sıkça yakınıyor. Peki baktığımızda çocukların o okuma alışkanlığını kazanmasında anne ve babanın davranışları ne kadar etkili? Onların rolü ne bu alışkanlığı kazanmasında çocukların?
1: Çocukların okuma alışkanlığı kazanmasında anne ve babanın rolü gerçekten çok önemli. Çünkü çocuklar özellikle erken çocukluk döneminde kendilerini söylenenden çok çevrelerinde gördükleri davranışlardan öğreniyorlar. Bir çocuğa sürekli kitap oku, kitap okumak çok önemli demek elbette değerlidir. Ancak çocuk evde hiç kitap okumadığını görüyorsa söylenenle gözlemlediği davranış arasında bir tutarsızlık oluşuyor. Örneğin çocuk akşamları anne ve babasının sürekli telefonla ilgilenirken değil, zaman zaman elinde kitap da görüyorsa, kitap okumayı hayatın doğal bir parçası olarak algılıyor. Dolayısıyla ebeveynin okuma davranışı çocuk için yalnızca bir tavsiye değil, aynı zamanda bir yaşam modeli oluyor.
0: Evet, yani çocuğa kitap oku demek yerine ebeveynin bir kitap okuması daha mı etkili diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle öyle. Çünkü çocuklar için davranış çoğu zaman sözden daha güçlü bir öğreticidir. Kitap oku dediğimizde çocuğa bir görev vermiş oluyoruz. Ama biz kitabımızı açıp okumaya başladığımızda çocuğa kitap okumak bizim hayatımızın bir parçası mesajını veriyoruz. Ayrıca okuma davranışını bir ödev veya sorumluluk olmaktan çıkarıp keyif alınan bir etkinlik haline çeviriyoruz.
0: Peki evde okuma alışkanlığını oluşturmak için anne babalar günlük yaşamlarında neler yapmalılar?
1: Öncelikle bunu çok büyük ve zor bir rutin haline getirmeye gerek yok. Küçük ama sürdürülebilir adımlar çok daha önemli. Evde çocuğun kolay ulaşabileceği bir kitaplık oluşturabiliriz. Kitapları çocuğun göz hizasında ve ulaşabileceği yerlerde tutabiliriz. Çocuğun kendi kitabını seçmesine izin verebiliriz. Akşamları 10-15 dakikalık bir ortak okuma zamanı belirleyebiliriz. Ancak burada önemli bir nokta var. Bu zamanı yalnız çocuk için oluşturmamak gerekir. Örneğin anne kendi kitabını, baba gazetesini veya ilgisini çeken bir dergiyi okurken çocuk da kendi kitabına bakabilir. Böylece evde ortak bir okuma kültürü oluşur. Bir diğer önemli nokta ise çocuğun seçimine saygı göstermek. Her zaman bizim seçtiğimiz kitabı okumak zorunda değil çocuklar. Yaşına uygun, gelişimine uygun seçenekler sunmamız gerekir. Bazen çocuğa bırakmak gerekir hangi kitap okumak istediğini. Okuma danışını bu şekilde daha keyifli hale getirebiliriz.
0: Evet. Peki anne babaların kitap okurken çocukla sohbet etmesi, okudukları hakkında konuşması çocuğun dil ve düşünme gelişimine nasıl bir katkı sağlıyor?
1: Okuma aslında yalnızca kelimeleri görmekten ibaret değildir. Okuduğumuz şey hakkında konuşmak çocuğun dil gelişimi ve düşünme becerilerini de destekliyor. Örneğin bir hikaye okuduktan sonra sence karakter neden böyle davranmış? Sen onun yerinde olsaydın ne yapardın? Veya sence bundan sonra ne olacak gibi sorular sorabiliriz. Bu sorular çocuğun yalnızca kelime dağarcığını değil, neden sonuç ilişkisini kurmasını, tahmin yapmasını, problem çözmesini ve kendi düşüncesini ifade etmesini destekliyor.
0: Evet, tabii günümüzde baktığımızda telefonla, tablette, işte o dijital mecralarla geçirilen zaman oldukça fazla. Anne babanın elinde sürekli telefon olması ya da o cihazların olması, kitap okumasıyla çocuk arasında nasıl bir farklı model oluşturuyor? Dijital dünyaya dalmış bir ebeveynle kitap okuyan, bir dergiyi takip eden ebeveyn arasında nasıl bir fark var çocuk için?
1: Burada ebeveynin söylediğiyle yaptığı arasındaki tutarlılık çok önemli. Çocuğa telefonu bırak kitap oku derken ebeveyn sürekli telefonuyla ilgileniyorsa çocuk doğal olarak bu davranışı gözlemliyor. Çünkü çocuk için telefon yalnızca teknolojik bir araç değil, aynı zamanda anne ve babanın da dikkatini verdiği bir nesne haline gelebiliyor. Bunun karşısında ebeveynin zaman zaman telefonu bırakıp kitap okuması çocuğa çok farklı bir mesaj veriyor. Ekran olmadan da keyifli zaman geçirebilirim. Okumak eğlencelidir mesajı veriyor çocuğa. Bundan dolayı ebeveynlerin yaptığı her davranışı çocuklar gözlemleyecek ve ilk örnek alacakları kişiler onlar olacaktır. Sürekli elinde telefon olan bir anne baba varsa çocuğu kitaplardan tabii ki de uzaklaşacaktır.
0: Evet, her davranışı gözlemleyecek dediniz çocuklar için. Bu kritik bir nokta. Peki bu noktada bugün kitap okuma üzerine konuşuyoruz, kitap okuma alışkanlığı ama baktığımızda işte kötü davranışlar da vardır. Örneğin sigara bağımlılığı gibi. Öte yandan iyi bir davranış belki spor yapmasını da ebeveynler ister. Bu noktada da ebeveyn çocuklara yine aynı tutumu sergileyerek aslında rol model oluyor mu? O bağımlılığa karşı belki de çocuğu savunmasız bırakıyor. Rol model alarak belki de özenerek ileride onun da o bağımlılığa sebep olmasına sebep oluyor mu ebeveynler? Bu noktada genel olarak baktığımızda ebeveynler nasıl bir tutum sergilemeli, nasıl bir adım atmalı, çocuğa nasıl bir rol model olmalılar?
1: Şöyle her konuda aslında çocukları ilk başta çocuklar anne babalarını rol model alıyorlar, onları gözlemliyorlar. Çoğu zaman kitap okurken, haberleri dinlerken anne babanın davranışlarını, mimiklerini, her şeylerini kopyalayarak aslında kendilerinin o kişisel gelişimlerini tamamlıyorlar. Bu noktada aile sigara içiyorsa ve çocuğa sigaranın zararlarından bahsediyorsa belli bir süre sonra çocuk için çok önemli olmuyor. Spor yapmak da öyle aynı şekilde. Ailede spor yapan biri yoksa eğer ve sporun yararlarından bahsediliyorsa çocuk için yine bir boşluk oluşacaktır. O yüzden ilk başta anne babaları şunu söylüyoruz. Rol model alınacağınızı bildiğiniz hareketlerle çocuğun yanında olun. Böylelikle her şey çok daha kolay olacaktır. Çok

0: ederim.
1: Son olarak eklemek istediğiniz bir nokta var mı?
0: Şöyle toparlayabilirim. Birincisi çocuğun yanında okuyun kitapları. İkincisi çocuğun kitap seçmesine izin verin. Üçüncüsü de okumayı bir görev olmaktan çıkarın. İlişki kurmayı bir fırsata çevirin. Ve çok küçük yaşlardan itibaren, bebeklikten itibaren masallarla, kitaplarla çocukları büyütmeye özen gösterin.
1: Evet. Tekrar teşekkür ederiz. İyi çalışmalar
0: Rica
1: diliyoruz.
0: ederim. Teşekkürler.
1: Hoşça kalın. Sayın dinleyenler, programımızda çocuk gelişimi uzmanı ve aile danışmanı Sayın Perin Uzun bizimleydi.

da yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil. Gün ışığında yola koyuldum.

yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil. Gün ışığında yola koyuldum.

0: arıyorum, dost arıyorum.
1: Sevgili dinleyenler, bugünlük de Genç Yaşam'ın sonuna geldik. Bugün Genç Yaşam'ı Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Pazartesi günü aynı saatte Genç Yaşam'da buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Ne varsa

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Küresel Havacılığın Merkezi İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini zirveye taşıyacak olan 4. ana pistiyle ilave yatırımlar törenle hizmete girdi. Açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte muhalefetin İstanbul Havalimanı'na yönelik eleştirilerini hatırlattı. Erdoğan, uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik soruşturma ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akın Gürlek, soruşturma kapsamında aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de yer aldığı 4 kişinin tutuklandığını belirtti. Soruşturma çerçevesinde 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak mal varlıklarına tedbir kondu. Spekülatif paylaşımlar yaptığı belirtilen 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, "Ahilik, Türk-İslam evren tasavvurunu mesleki ve etik ilkelerle mühürleyen muazzam bir medeniyet projesidir," dedi. Devlet Bahçeli, "Ahiliğin bıraktığı mirasla modern ilkeleri sentezleyerek geleceğin çalışma hayatının inşa edilmesi gerektiğini belirtti." Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna henüz dünyaya gelmemiş nesillerimizin Türkiye'sini inşa etme meselesidir sözleriyle dikkati çekti. Yozgat'ta konuşma yapan Işıkhan, bizim görevimiz değişen dünyanın şartlarına uygun çalışma hayatını inşa etmektir dedi. Emniyet teşkilatındaki atamalar çerçevesinde 39 ilin emniyet müdürleri değiştirildi. Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kararla 24 il emniyet müdürü merkeze çekilirken 23 polis baş müfettişi de il emniyet müdürü olarak atandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarında da 69 görev değişikliği yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medyada yaptığı açıklamada 111. dönem kaymakamlık kursu kapsamında kaymakam adaylarıyla bir araya geldiğini duyurdu. Yeni görevlerine hazırlanan kaymakamlardan vatandaşa odaklı ve çözüm üreten bir yönetim anlayışı beklediklerini belirten Cevdet Yılmaz, devletin hizmetlerini, şefkatini ve adaletini her haneye ulaştırın dedi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayindeki yerlilik oranının %83'e ulaştığını açıkladı. Denizli'de konuşma yapan Haluk Görgün, 12 aylık savunma ve havacılık ihracatının da 11 milyar dolar olduğunu vurguladı. Haluk Görgün, üretim kapasitesini bütün şehirlere yaymaya kararlıyız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Kale ilçe başkanı Süleyman İnce'nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan İnce, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın ardından Süleyman İnce'nin CHP Kale ilçe başkanlığı görevinden alındığı bildirildi. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlülerin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden uyuşturucu testi çerçevesinde Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınacağı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Aras Bulut İğnemli, eski futbolcu Hasan Şaş ve şarkıcı Sefo da bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, savaşa ilişkin kritik bir karar aşamasında bulunduğunu açıkladı. Amerikan haber sitesi Axios'a açıklamalarda bulunan Trump, İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda önümde büyük bir karar var. Girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Büyük bir karar, dedi. Bu arada Washington, savaşa rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve diğer üst düzey İranlı yetkililere vize verdi. Sahadaki gerginlikse devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçiş yaptığı gerekçesiyle Togo bayraklı petrol tankerini vurdu. haberleri dinlediniz.
2: Dört mevsim konfor evinizde. Arçelik klimalar sunar.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye iş yeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar Türk Telekom.com.tr'de.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklamlar.

0: tüketici günlüğü.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, canlı olarak sunduğumuz Ankara Radyosu yapımı Tüketici Günlüğü TRT Radyo 1'de başladı. Program yapımcımız Aile Ser, teknik yönetimde Zafer Altay, mikrofonda ben Hava Emel Yayla Çoban. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün hepimizi yakından ilgilendiriyor.

0: değerlendiren, özellikle de yüksek kira bedelleri nedeniyle ev arayan vatandaşlarımız açısından önemli bir konuyu konuşacağız. O da kiralık sosyal konut projesi, kiralık sosyal konut dönemi. Türkiye'de sosyal konut denildiğinde bugüne kadar daha çok uygun koşullarla ev sahibi olmak akla geliyordu. Ama yakın tarihte şimdi farklı bir model gündemde, hali hazırda başvurularda devam ediyor. TOKİ tarafından İstanbul'da ilk etapta 15 bin kiralık sosyal konut uygulanması planlanıyordu. Öncelikli amaç ise özellikle dar gelirli vatandaşların daha uygun koşullarda kiralık konuta ulaşabilmesini sağlamak. Kiralık sosyal konut projesi neden önemli? Öncelikle bu sorunun peşine düşeceğiz ve telefon hattımızda da konuğumuz var, program konuğumuz. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği, kısa adıyla TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı ayrıntıları bizimle paylaşacak. Merhaba, hoş geldiniz Mustafa Hakan Özelmacıklı.
1: Merhaba Emel Hanım, iyi yayınlar efendim.
0: Efendim öncelikle evet, başladı aslında başvurular, 25 Eylül'e kadar da devam edecek ama ayrıntılarını sizden alalım. İstanbul'da başladı dedik, TOKİ tarafından hayata geçirildi sosyal konut tahsis projesi kapsamında. İlk etapta 1071 konutun kiralanması için başvurular açıldı. Ayrıntıları almadan evvel özellikle bu model neden önemli, sizden dinleyelim. Çünkü devamı da gelecek bu konut modelinin. Klasik sosyal konut projelerinden özellikle hangi yönleriyle ayrılıyor?
1: Tabii özellikle aslında orta vadeli programa baktığımızda enflasyon sürecinin aslında ülkemizdeki etkisini azaltması açısından oldukça önemli bir proje. Çünkü genel anlamda baktığımızda enflasyonla ilgili en önemli baskılardan bir tanesi şüphesiz kiralar üzerinde olan baskı. Onun için gerek kira artışları gerekse de kiraya erişimin çok önemli sıkıntılarla karşılaştığımızı görüyoruz. Bu çerçevede de tabii özellikle ilk defa bir sosyal kiralık konut hamlesi başlıyor. O da İstanbul'da. Hı hı. Aslında İstanbul'da malum 100 bin sosyal konut projesi dışında bu 15 bin kiralık sosyal konut projesi hedef olarak açıklanmıştı. Ve ilk teslimlerinde en kısa sürede, yani Ekim 2026'da bu 1071 konutta başlaması planlanıyor. Ama genel anlamda baktığımızda gerek bölgesel kiraların kiralar için bir baz değer oluşturacak olması, gerekse de öncelikli olarak verilecek gruplar açısından baktığımızda ihtiyaç sahiplerine nispeten kolay bir erişim sağlayacak. Ama benim ileriki bakış açısında değerlendirmem ise belki de bunun gerçekten 81 ilde yayılacak olması, belki başka büyük şehirlerimize yayılacak olmasını vaat eden bir proje gibi duruyor. Evet. Ama en önemli etkisi tabii ki talebin ne kadar aslında bu noktada fazla olduğu ve sosyal konut tarafında devletin anayasal yükümlülüklerini destekleme anlamında vatandaşlarına gösterdiği önemli bir fayda olarak öne çıkacak diyebiliriz.
0: Kesinlikle orta vadeli planda zaten artırılacağının bilgisi de paylaşıldı.
1: Yerleri gelmişti.
0: Tabii ki şimdi İstanbul'da başladı dedik, belirli bölgelerde, onları da soracağız ama soracak çok soru var. Daha ayrıntılı bir şekilde anlamak için kira piyasasını etkileyecektir diye düşünüyoruz. Öyle değil mi? Öncelikle etkisini de biz aslında o bölgede, İstanbul'da şu an yer alan bölgede görebilir miyiz yakın vadede? Ya da ne zaman görebiliriz onun yansımalarını?
1: İstanbul Avrupa yakasında en çok Gazi Osman Paşa'da teslimler başlayacak. Bu 1071 konuttan yaklaşık 289'u Gazi Osman Paşa'da, Anadolu yakasında da Maltepe'de 235'e yakın tabii teslim var. Tabii bu tür hamleleri çok hemen piyasaya bir anda kiraları düşürecek gibi görmüyoruz ama devletin bu iradesi akıllarda tabii ki şunu getirecek: hani devlet gerektiğinde kiralık sosyal konut hamlesi yapabiliyor. Bu noktada piyasayı dengeleme adına, dar gelirli vatandaşlarımızı koruma adına önemli adımlar atabiliyor. Bu bakış açısı önemli. Ama tabii ki hani bunlar nispeten, bu sayıların şimdi ilk etapta 1071'i, sonra öbür etapta bu 15 bin sosyal konutun daha işte tamamlanması ve teslimleri lazım. Tabii Mart 2027 itibariyle daha önce açıklanan 500 bin sosyal konut projesi bu noktada teslimlerine başlanacak. Tabii ki 250 bin sosyal konut malum İstanbul içinde 50 bin ayrılarak yapılmıştı. O tarafta teslimler yavaş yavaş başlıyor. Hı hı. Aslında ev sahipliği oranımıza baktığımızda Türkiye'de %56 gibi iyi bir oranımız var aslında. Tabii bu hedefin 60'ın üzerine çıkartılması ile ilgili de hedefler var. O nedenle tabii ne kadar biz ev sahibi sayısını arttırabilsek kiradaki baskıyı o kadar azaltacağız. Çünkü %26-27 seviyelerinde bir kiracı oranımız var Türkiye'de. Bu açıdan baktığımızda bunun değerlendirilmesi açısından da fayda sağlayacak ama tabii orta ve uzun vadede tabii, diyebiliriz.
0: Kesinlikle. Şimdi İstanbul'da her iki yakada var. Onları aktaralım. Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de. Şimdi tabii kiralık sosyal konut diyoruz ama normal bir emlak ilanı üzerinden yapılan hani bildiğimiz sıradan bir kiralama işlemi değil. Bu kriterleri var, başvuru şartları var, dikkat edilmesi gereken hususlar var. Dinleyenlerimize bunları aktaralım. Öncelikle kimler nasıl başvurabilir? Bunu dinleyebilir miyiz sizden?
1: Tabii ki. Şimdi başvuru şartlarında aslında 25 Eylül tarihinden önce bunu yapmamız lazım. Çünkü hani 25
0: son
1: Eylül'de bu başvuru süreci bitecek. Pazartesi günü başladı. Bununla beraber tabii başvurular için E-Devlet'ten giriş yapılacak. Bazen bu tür kampanyalar öncesinde çeşitli sayfalar ya da internet web siteleri açılarak belki vatandaşlar açısından olumsuz veya tehlike oluşturabilecek sayfalar açılabiliyor, sahte hesaplar açılabiliyor.
0: Aman dikkat.
1: O nedenle herhangi bir başvuru ücreti yok ama başvuruların hepsi E-Devlet'te yapılacak. Toplu Konut İdaresi sayfasında E-Devlet'te konut iş yeri başvurusunda yeni başvuru sekmesinde işte bu gruplara göre, bu dediğimiz bölgelerin gruplarına göre 4 grup içerisinde başvurular yapılacak. Kimler başvuruyor? Öncelikle şu var, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 18 yaşını tamamlamış olacak ama İstanbul'da en az 1 yıldır ikamet etme şartı var. Ve son 12 aylık ortalama aylık hane halkı gelirinin 100.000 TL'yi aşmaması lazım. Burada son ayı değil ya da son 12 ayın alındığına dikkat etmek gerekiyor. Hane halkı adına da tek bir başvuru olacak Emel Hanım. Yani burada ben hem kendi adıma başvurayım hem eşim adına başvuralım gibi bir şeyi yapmamak lazım. Ve evli olma şartı var. Tabii ki 65 yaş üstünü tamamlayanlar için evlilik şartı aranmayacak. Bunlar kişisel anlamda başvuru şartları. Ama bir noktamız daha var dikkat etmemiz gereken. Konut sahipliği ile ilgili geçmiş duruma dikkat etmemiz lazım. Orada da başvuru sahibi ya da eşi adına herhangi bir bağımsız konutu bulunmaması lazım. Bu İstanbul'da da sınırlı değil. Türkiye genelinde herhangi başka bir konutu olmamalı. Ve son 5 yıl içerisinde konut almamış ve satmamış olması lazım. Yani herhangi bir şekilde ben bir yer aldım, sattım gibi bir konut alışverişine, tapuda aslında devrine konu edinmemesi lazım. Bir de gene TOKİ'den daha önce hem konut almış olmamalı hem bu ilk evim, ilk arsa

0: tekrar kullanıma açılıyor olacak eminim.
1: Hemen yeri gelmişken o halde şu sorumuzu da yöneltelim. Tabii. Şimdi 3 yıllığına kiralanacak, yani tahsis edilecek diyoruz. Bir hani lojman gibi de düşünüyor insan tabii,
0: evet,
1: ki ama.
0: Doğru.
1: Ama hani olur ya, dünya hali, insanlık hali, hani zarar verebilenler olabilir. Bu işi suistimal edenler olabilir. Ben çıkmayacağım diyenler olabilir. Tabii ki devletin işi sağlam olur. Orada nasıl bir şey yol yordam izlenecek?
0: Tabii oradaki hukuki prosedürler işletilecek ama burada tabii önemli birkaç kriter daha var. Birisi şu var, her halükarda bir teminat bedeli alınacak. Yani biz hani, hı hı, depozito deriz ya,
1: evet,
0: hani
1: evet,
0: bu depozito burada da var. Hani kira bedeli işte malum 10 bin liralık olanlar var, 1+1'ler ya da işte 12-17 bin lira arasında değişik 2+1'ler gibi. Yani bu aralıklara, hı hı, göre bir aylık kira bedeli kadar tahsis bedeli teminat olarak alınacak. Bununla beraber hasar yoksa, borç yoksa teminat güncel tahsis bedeli üzerinden de iade edilecek. Yani birincisi,
1: evet,
0: bu var. İkincisi tabii hak sahibinin bu konutta fiilen oturma şartı var. Yani her yıl bu durum kontrol edilecek. Yani o nedenle ben ya çıksa bile işte birilerine kiraya veririm, birilerine oturturum demek,
1: evet,
0: mümkün değil. Ya kendisi oturacak ya da birinci derece akrabaları ancak hani bunu kullanabilecek. Alt kiralama yapılması, devir ya da ticari kullanım yapılması gibi durumlar aslında kira sürecine aykırı. O nedenle bunlar gene tahliye nedeni. Tabii bunlar hep sözleşmelerde, yani tahsis kullanımlarında yazılacak.
1: Hı hı.
0: Ve bu şartlara uyulmadığı takdirde tabii ki hukuki prosedür çerçevesinde işlemler yapılacak. Tabii burada aidatlar da var Emin Hanım. Bu aidatların da iki kez üst üste ödenmemesi bir tahliye nedeni. O nedenle tabii,
1: evet,
0: hukuki yaptırım, evet, açısından devletimizin eli biraz daha güçlü. Belki o süreçlere ilişkin daha hızlı tahliye aşamaları belki bu noktada da,
1: evet,
0: alınabilir. Tabii sıklıkla şey de soruluyor. Belki sizin sorularınızda da var. İşte artış olacak mı
1: tam
0: kiralarda ve benzeri?
1: Evet, yani bu kira artışı nasıl belirlenecek? Şimdi dört gruptan bahsettiniz. Tabii açıklandı. Bölge rayicinin altında olacak bu kiralar. 1+1 konut için 10 bin, 2+1 konut için 12 bin liradan başlıyor bu tutarlar. 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlıyor kira bedelleri. Fakat bir yıl sonra nasıl bir artış? O artış neye göre belirlenecek?
0: Evet, o artış da aslında netleşmemişti ama başvuru aşaması, tarihler belli olunca netleşti. İlk 12 aylık sürede tahsis bedelinde artış yapılmayacak. Örneğin siz Ekim'de kuradan çıktınız, hı hı, girdiniz, 12 ay boyunca kiranız sabit ama ilk bu artış 12 ay sonrası, ki ilk Ocak ayında TÜFE oranına göre artırılacak. Yani örneğin siz Ekim'de teslim aldıysanız 2027 Ocak ayında, pardon, 2028 Ocak ayında ilk zamı o zaman göreceksiniz. O da TÜFE oranında olacak.
1: Hı hı.
0: Yani tahsisten itibaren 12 ay alınmayacak ama onun sonrasındaki ilk Ocak ayında TÜFE oranında bir artış, evet, söz konusu olacak.
1: Peki. Şimdi 25 Eylül'de bitti başvuru süresi. Bahsedilen 1071 konut Ekim ayında teslim edilecek. Peki başvuru bittikten sonra o değerlendirme sürecinde ne olacak? Hani kurayla mı belirlenecek, puanla mı, ya da bir gelir kriteri mi öncelenecek ya da esas alınacak?
0: Yok, zaten artık başvuru şartları belirlendiği için,
1: hı hı,
0: bu doğrudan kuraya girecek.
1: Kuraya.
0: Yani
1: bunların, hı hı, başka bir şey öğrenmeyecek.
0: Derecelendirme
1: yani.
0: Yok. Hı hı. Evet. Hani biz baştan belki şöyle düşünmüştük. Hani kentsel dönüşüme girenler öncelikli olur mu, ya da işte farklı işte kategoriler olur mu gibilerinden,
1: hı hı,
0: ama,
1: hı hı,
0: böyle bir unsur yok. Hatta bazen ek unsurlar oldu. Örneğin mesela diyelim ki genç aile kategorisi bir ev çıktı. Bunlar tahsis süresi için, yani bu 3 yıl içinde çocuk sahibi olurlarsa mesela onlardan kira artışı alınmayacak. Yani devletin böyle,
1: evet,
0: çok ince nüans şeyleri var, hani destekleri var. Ama burada tabii şu var, bu süre içerisinde diyelim ki kuralar çekilecek. Çekildikten sonra zaten tahsisler bu 1071 ile başlayacak ama diğer hani bu 15 bin sosyal konut için ayrı bir başvuru alınmayacak. Yani burada yapılanlar yapıldı.
1: Hı hı.
0: Bu başvurulara göre bu şartları sağlayanların başvuruları zaten sistem tarafından kabul edilmiş olacak. Tabii ki hani bu şartlarda kontrol edecek. Örneğin işte bir yıl ikamet etme şartı, işte işte son bir yıldır nüfus idaresinden alınacak yazıyla tahsis sözü.

0: sözleşmesine gidildiğinde ibraz edilecek. Hane halkı gelir ibraz edilecek. İşte Türkiye'de kayıtlı bir taşınmaz olmadığına dair belki de hani web tapudan alınacak kayıtlarla hani bunlar ibraz edilecek. Hı-hı. Bu şartlara uymadığı tespit edilenler kurada çıkmış olsalar da tabii tahsis alamayacaklar. Hani öyle bir durumları var.
1: O zaman ne olacak? Sonuçta hani
0: o zaman yedekler var.
1: Yedekler.
0: Yedeklerden tabii ki.
1: Kurada mı belirleniyor o yedeklerde? Yapılacak. Kurada mı çekilecek?
0: Tabii kurada.
1: Yine.
0: Asıl ve yedek talihliler zaten belli olacak ve işlemler hani sözleşme şartlarını sağlamadığı sonradan tespit edilenler bu süreçte şey yapmış olacaklar.
1: Evet.
0: Hani iptal edilmiş olacaklar.
1: Kesinlikle. Şimdi biz tabii süremiz el verdiğince sizden bilgileri alabiliyoruz. Başvuru tarihi 14 Eylül'de başladı demiştik. 25 Eylül'de bitecek.
0: Devlet üzerinden. Önümüzdeki hafta Cuma bitecek.
1: Evet. Ücret alınmadığını aktaralım bir kez daha. Kura çekilişi de Ekim 2026'da yapılacak. Tabii ayrıntıları merak eden dinleyicilerimiz olursa yine toki.go.tr'den aslında bakabilirler. Özellikle ayrıntılı bir şekilde bakmak istiyorlarsa eğer talep.toki.go.tr oradan bakabilirler. Şimdi lütfen şunu da tekrar yeniden konuşalım, sizden rica ediyoruz. Çok çok önemli. Süremiz yeterse yine ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz ama hani dedik ya bazı sahte internet siteleri, ya çünkü bu olabiliyor. Çok sıklıkla ne yazık ki yaşıyoruz dolandırıcılık olaylarını. Bu riske karşı hali hazırda başvurularda devam ederken öncelikli uyarılarınız neler olur? Yani tabii ki yol belli, internet e-devlet üzeri diyoruz. Çok basit aslında ama ne yazık ki hani olumsuz senaryolar var önümüzde.
0: Maalesef çok var. O nedenle tabii tüketicilerin genel anlamda bu tür konularda tuzağa çekilebildiği bazı yöntemler var. Bunlardan bir tanesi e-devletteki başvuru sayfasına çok benzer bir sahte web sitesi yapıp belki bunu reklamlarla hani listelemelerde, yani arama sayfalarındaki listelerde öne çıkartma dediğimiz bir yöntem. O nedenle bu noktada mutlaka hani e-devlet sistemine giriş yapılarak e-devlet sisteminin güvenli ekranlarında giriş yapıldığına emin olmamız lazım. Malum e-devlette İki aşamalı kimlik doğrulama olabiliyor, cep telefonuna SMS gelebiliyor,
1: evet.
0: Mobil onay gibi seçenekler olabiliyor. Yani e-devlete girdiğimizden emin olalım. Bir diğer durum tabii özellikle Emin Hanım, SMS'le ya da WhatsApp türü bazı yazışma programlarıyla gelen bildirimler de olabiliyor. Yani örneğin gelen bu bildirimlerde işte kiralık sosyal konut projesi başladı, işte başvurmak için buraya tıklayın ya da işte buradaki linke tıklayın denildiğinde benzer bu tür örnekler olabiliyor. Bu örneklerde işte başvurmak için şöyle bir bedel ödeyin, kredi kartıyla ödeyin gibi başvuru ücretinin alınmadığı, başvurunun sadece e-devletten yapılacağı, bu noktada sağlanan kriterleri sağlayan tüm vatandaşlarımızın bu sistem üzerinden başvurularının alınacağı, bunun dışında herhangi bir bankadan, herhangi bir şubeden, herhangi bir başka internet sitesinden başvuruların alınmadığını bu vesileyle kanalımızdan tekrar duyurmuş olalım.
1: Kesinlikle. Şimdi 1071 konut dedik ama projenin ilerleyen safhalarında hani İstanbul genelinde konuşacak olursak aktardığımız üzere 15.000 kiralık sosyal konut yapılması planlanıyor. Vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. Tüm 81 ile yayılması da hedefleniyor. Onu da aktarmış olalım ama 81 ile yayıldığı takdirde yani bu ciddi oranda kira ekosistemini etkileyecektir diye düşünüyoruz ama bu ciddiyeti sizden dinleyebilir miyiz? Öngörünüz ne olur bu noktada?
0: Tabii aslında bunun bir örneği var Emin Hanım. Bakın, hı hı, deprem bölgesinde devletimiz o kadar kısa süre içerisinde çok büyük bir sosyal konut hamlesi atarak aslında orada neredeyse yüz binlerce evin inşasını tamamladı. Bu açıdan baktığımızda neredeyse deprem bölgesinde yapılan konut ve stoklara baktığımızda şu an inanır mısınız deprem bölgesinde özellikle TOKİ konutlarında o kadar uyguna kiralık daireler bulabiliyorsunuz ki Kahramanmaraş'ımızda, Gaziantep'imizde veya benzeri deprem sonucu aslında yaklaşık 11 ilde çok ciddi sosyal konutlar yapıldı. Ve bu bize aslında böyle bir sosyal konut arzı yapıldığında kiraların ne seviyelere düşebileceğini gösteriyor. Hı hı. Tabii ki hani bu durum tüm illerimizde belki aynı anda uygulanması mümkün değil.

0: Ama tabii özellikle büyük şehirlerimiz başta olmak üzere kira tansiyonunun nispeten daha yüksek hissedildiği şehirlerimiz var. İstanbul'da örneğin şu an için neredeyse metrekare kira bedelleri 500 TL seviyelerine yaklaşmış durumda. Yani 2 artı 1 bir daireyi belki 45 artık 55 bin bandında bulabiliyoruz. Onun için tabii ki bunun başta bazı büyük şehirlerimiz olmak üzere burada işte kira enflasyonu nispeten diğer illere göre yoğun oldu. İşte Bursa gibi, Antalya gibi, İzmir gibi nispeten örnekler var. Hani buralarda yaygınlaşması. Bunun daha sonra belli şehirlere genelleşmesi mümkün olabilir. Gerçekten Avrupa'da bu tür örnekler gerek riskli alanların dönüşüm projeleri çerçevesinde rezerv konutlar olarak kullanılıyor. Bu tür şehrin çeperinde yapılan bu tür daireler kentsel dönüşüm sürecinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için geçici çeşitli ikamet merkezleri olabiliyor. Bunun dışında özellikle gene bu yapılar belediye evleri veya benzeri evler adıyla yapılıyor ve özellikle de gene dar gelirli vatandaşlarımızın temel anayasal hakkı olan barınma ihtiyacını karşılamak için yapılıyor. Bazen bu süre eleştiri konusu oluyor efendim. Yani bu niye hani 3 yıl, niye 5 değil? Ama
1: Onun da bir
0: herkesin
1: mantığı var, evet.
0: sosyoekonomik durumu zaman içerisinde daha iyi bir noktaya gidebilir. Bununla beraber hani bu vatandaş dışında başka vatandaşların faydalanması da sağlanmak için hani bu sürelerin ve değerlendirmelerin böyle tutulduğunu görmek lazım. Ben bazen hani konu oluyor yarısı işte kiraların yarıya yakın inen İstanbul için bu neredeyse üçte bir dörtte bir fiyatlar. Yani özellikle bu noktada hani kurada çıkacak fiyatlar baktığımızda gerçekten şu an İstanbul'da neredeyse işte bir artı bir kiralar hani 30-35 bin lira, 2 artı birler 45-50 bin lira. Onun için hani bu baz alınan rakamların nispeten 3'te 1, 4'te 1 rakamlar olduğunu söylemek mümkün.
1: Peki.
0: Tabii
1: Süremizin
0: ki
1: sonundayız bu arada. Son bir cümle alalım lütfen.
0: asıl olan gönlümüz istiyor tabii ki tüm vatandaşlarımız açısından bu imkanlar aslında ama inşallah en çok ihtiyacı olan vatandaşlarımızın
1: İnşallah.
0: Faydalanacağı bir kural süreci olur diyelim.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz. TÜGEN Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı ile kiralık sosyal konut projesi üzerine konuştuk. Haftaya yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Tüketici

0: reklamlar.
1: Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Segway ZT3 Pro 1600 watt 70 kilometre menzilli elektrikli scooter 51.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Reklamlar. Eğitim Koçu.
8: Merhaba, ben Hakan Çildan. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Başlıyoruz. Evet, bugünkü konumuz veliler nerede durmalı? Çocuğun eğitimine ne kadar müdahale etmeli? Merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Evet, gerçekten de eğitim süreçleri çok değerli. Tabii ki bu eğitim süreçlerinde veliler inanılmaz şekilde odak noktasında. Ama burada şunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii ki velilerimiz odak noktasında ama veliler nerede durmalı? Çocuğun eğitimine ne kadar müdahale etmeli çok önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi burada baktığınız zaman günümüzde sınav maratonlarında anne babanın gerçekten de hissettiği yoğun sorumluluk duygusu gerçekten de çocuğuyla bireyselleşme ihtiyacı arasında hassas bir denge var. Bakın bu çok önemli. Yani özellikle sınav durumundaki, umudundaki ailelere sesleniyorum. Çok önemli. Yani çok hassas bir dönem geçiriliyor. İster istemez ne şekilde ne yapacağını bilmiyor öğrenci. Tabii ki şunu da söylemiş olalım. Yani ailesiniz, ebeveyniniz tamam bir denetleme mekanizması değil. Bakın bu çok önemli. Yani siz evet... Onun çalışma noktasına müdahale etme konusunda kendinizi görevli hissediyorsanız tabii ki bu noktada belli itmeler, kalkmalar şu anlamda yani desteklemeler olacak ama bakın aile demek güvenli bir rehberlik alanı olması demek. Yani siz aileyseniz onun önüne böyle sürekli setler kuran, sürekli engelleyen, sürekli denetleyen bir mekanizma olmayın. Nerede duracağımızı bilmek noktası bu aslında. Peki buraya geldiğimizde eğitimde değişen aslında veli rolleri var ve tabii ki sosyolojik bir arka plan oluşuyor. Hocam bu ne demek? Şimdi şöyle baktığınız zaman eski kuşak anne baba, yani ebeveynlik diyorum doğru mu? Sadece okula teslim eden tamamen ödevsiz, müdahalesiz yapı. Yani çok eski dönemlerde bu vardı. İşte eti senin, kemiği benim gibi böyle birçok aslında model var. Şöyle tabii ki X, Y, alfa kuşağı gibi kuşaklar geliyor. Tabii ki buradan ne yapıyoruz? Farklı bir noktaya geçeceğiz. Yani modern bir aile, anne babaya her adımı takip eden, ödevi çocuklarla birlikte yapan. Mesela bu çok sıkıntılı. Aslında iki döneminde kendi içerisinde, yani dönemleri kendi içerisinde problemleri var. Gerçekten de bunu tabii karşılaştırma, kıyaslamayı çok ayrı bir yere verelim ama burada maalesef problem ortaya çıkıyor ikisinde de. Sosyal medyanın kıyaslama kültüründe artan sınav rekabetinin veliler üzerinde yarattığı kaygı ister istemez hani bu noktada üst seviyeye çıkıyor. Peki buradaki en önemli nokta ne? Gelişen teknoloji ve rekabet ortamı velileri istemeden kontrolcü olmaya zorluyor. İşte o onu yaptı, bu bunu yaptı, şu şöyle yaptı. Tabii ki bu kontrol hani belli seviyede olmalı. Peki destek mi müdahale mi? Yani çok ince bir çizgi. Doğru mu? Evet şu var, evet destek olmak, çocuğun ihtiyacı olduğunda yanında bulunmak ve ortam hazırlamak çok değerli. Aslında bizim müdahale noktamız, birazdan söyleyeceğim eksi ama kesinlikle artı kısmımız, yani olması gereken kısım, çocuğun ihtiyacı olduğunda yanında bulunacağız. Ortam hazırlayacağız, çalışma ortamı hazırlayacağız, onu destekleyeceğiz. Hani sırtından ve tabii ki böyle hani her şeyi önüne açıp böyle itme değil ama onun yanında olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Peki müdahale etmek, o ne oluyor hocam? Çocuğun yapması gereken görevleri onun adına üstlenmek çok tehlikeli. Özellikle ilkokul sürecinde başlayan çok kontrolcü, çok böyle öğrenciyi daha rahat yetiştirmeye çalışan aslında iki maalesef anne baba karakterinde bunu görüyoruz. Tabii ki maalesef burada şöyle bir problem oluyor. Bu bölümde tabii ki anne baba çocuğun yerine ödevi mi yapıyorsunuz yoksa ona alan mı açıyorsunuz sorusunu sormamız gerekiyor. O yüzden burada şunu yapmamız gerekiyor. Evet, destek mi müdahale mi? Destek çocuğun kanatlarını güçlendirir. Ya, çok önemli. Yani daha rahat uçar, daha rahat ilerler, daha güçlü adım atar. Ama müdahale ise kanatlarını ne yapar? Kırabilir. Doğru mu burada? Hani özellikle adım atma noktasında kesinlikle ve kesinlikle sizi müdahale noktasında olumsuzluğa götürebilir. İşte bu anlamda kesinlikle bu ebeveynlerin bu noktada destekçi, çok daha öğrenci olumlu artı noktayla destekçi olmalı. Ama müdahale kısmında lütfen kendileri geri noktada kalmalılar.
7: Eğitimde bir koça ihtiyacın varsa bu programa kulak vermelisin. Sen çok kıymetlisin ve yalnız...

Tabii burada şunu da söylemiş olalım. Bazen işte anne babalar bize ulaşıyorlar, diyorlar ki hocam hani birçok aslında baktığınız zaman ebeveyn tutumları var ve müdahale türleri var. Hocam bunlar nedir diye soruyorlar. Helikopter ebeveynlik ve işte kar as küreme modeli. Yani buradaki olayımız şu: çocuğun hayatındaki tüm engelleri önceden temizlemeye çalışan kar küreme ve sürekli tepesinde uçan helikopter ebeveyn davranışları örneklendirilir. İşte bu çok tehlikeli. Hocam neden tehlikeli ya? Biz takip ediyoruz işte, ne güzel, sürekli bizim gözetimimiz altında. Sürekli gözetiminizin altında olan çocuk adım atmayı bilmez, nefes almayı bilmez, ne yapacağını ya da yarın tek başına kaldığında ne yapacağını bilmez. Ödev takibini takıntılı hale getirir. Beli çantasını hazırlayan, öğretmeniyle çocuk adına tartışan, maalesef veri tutumları çocuğun birçok karakter tabii noktasında bizi etkiler. Ne yapacağını bilmez. Bu noktada öğrenci her olumsuzlukta anne babaya döner. Her olumsuz, ne yapacağını bilmeyen bir karakter ortaya çıkar. Peki hocam ne yapmalıyız? Çocuğunuzun önündeki engelleri kaldırmak, değil mi? Çocuğun engelleri aşma becerisini yok etmemek adına sürekli tepesinde olmak, sürekli ilgi onlara zarar veriyor. Peki başka bir nokta: ilgisizlik ile özgürlük ayrımı. Bakın bu çok önemli. Tabii ki hani biraz önce dedik, sürekli onu takip eden, sürekli destekleyen, tamam, hani her hareketini desteklemek, bir de ilgisizlik ile özgürlük ayrımı. Şimdi buradaki olay şu: aşırı müdahaleden kaçınırken yapılan en büyük hata da tamamen serbest bırakmak. E hocam kötü mü? Bakın tamamen serbest bırakma noktası şu değil. Hani tabii ki öğrencinin bir alanı olmalı. Bunu %100 hani aynı noktayla desteklememiz gerekiyor. Evet, öğrencinin kendi adım atabileceği bir sınırlar olmalı. Kendisi hata yapabilmeli. Kendisi bu hataların sonunda ne şekilde karar alabileceğini bilmeli. Hani artıyı da eksiği de görebilmeli, ama bakın burada çok önemli: tamamen serbest bırakmak bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Neden? Öğrenci tamamen serbest bırakılmamalı. Sonuçta öğrenci belli bir yaş alanı var. Yani şuraya gelmeye çalışıyorum. Her noktada doğruyu yapabileceğini düşünmek yanlış bir kere. Yani o yaş grubu, deneyimsizlik, birçok aslında birbirini tamamlayan noktayı gördüğünüzde onun hata yapabileceğini, ki aslında şöyle tersten bakalım, tam bu noktada hata yapmaması zaten tabii ki çok büyük hatalar da olabilir, imkansız. O yüzden özgürlük sınırsızlık demek değildir. Şunu da söyleyelim: çocuğa akademik sorumluluk verirken takipsizlik aslında bu eşittir yalnızlık duygusu ve disiplinsizlik yaratacağı gerçeğini ortaya çıkarır maalesef. Yani şimdi takip edilmeyen çocuk şöyle de düşünebilir: ya ben çok yalnızım, anne babam bana destek vermiyor. Burada duygusal anlamda yalnız kaldı artık, doğru mu? Tersten bakalım: süper, annem babam takip etmiyor, bu disiplinsizliğe gidiyor, her istediğimi yaparım. İşte burada belli noktalar, tabii şunu da söylemiş olalım, neyin doğru neyin yanlış olduğunu yaptıktan sonra anlayamayan bir zihniyet de ortaya çıkar. Hani burada tabii ki belli bir takip noktası olacak, sınırsızlık olmamalı, öyle söyleyelim. Ama tabii ki burada baktığımız zaman nereye gelmeye çalışıyoruz? Aslında vurgulayacağımız nokta şu: İdeal tutum, sınırları belirlenmiş bir alanda özgürlük tanımaktır. Bakın, ideal bir tutumunuz olmalı. Böyle muhteşem.

0: bir geniş alan değil. Tabii ki belirlenmiş bir alanda özgürlüğü olmalı öğrencinin. Sınırsızlık çok tehlikeli. Yani hatta bunu internet anlamında da sınırsızlık olarak görmememiz gerekiyor. Son dönemde yapılan en büyük problemlerden bir tanesi bu aslında. Sınırsız kalan öğrencilerin sınırsızlık alanında kaybolması, karakterini, zihnini, birçok şeyi kaybetmesi ve böyle baktığınız zaman bu sefer bozulmuş bir nesille maalesef problem yaşayan bir nesil eşittir başarısızlığa gidecektir.
1: Siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken eğitim koçunuz yanı başınızda.
0: Tabii şunu da söylemiş olalım. Yani yine en büyük problemlerden bir tanesi özellikle not odaklı iletişim ve duygusal bağın zedelenmesi. Bence anne babalara şunu söyleyelim. Yani eve gelen çocuklarınıza kurulan ilk cümle şu olmasın. Ya bugün kaç aldın? Veya ödevin bitti mi? Olması eleştirilebilir. Yani evet o da önemli. Bakın şunu söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ya hocam biz çocuğumuzu takip etmeyelim mi? Evet ama ilk cümleniz bu olmamalı. Bu sefer öğrenci şunu düşünüyor. Yani maddi anlamda bir bağ kurmuş oluyorsunuz. O gönülsel bir bağ istiyor sizden. Bazen şunu değişebilir. Ya olumsuz geçmiş olabilir. O olumsuzluk hani not anlamında olabilir, ders anlamında olabilir. Bunu söyleme noktasında ilk sıraya aldığınız anda onun belki duygularını önemsemediğinizi düşünebilir. Şimdi şunu söyleyenler var, duyuyorum. Hocam önemsemez mi benim evladım? Evet ama o öyle düşünmüyor. Bu anlamda özellikle çocuk birisinin ilgisinin sadece akademik başarıyla hallolduğu ya da buna endekslendiğini eşittir düşünüp sizden yabancılaşır. Bazen şunu yaşıyor veliler ya çok sert davranıyor, çok agresif davranıyor, çok böyle benim aslında söylediğim her düşünce tam ters düşünceyle geliyor işte bu nokta. Yani gerçekten de çocuğunuzla kurduğunuz ilişki çok değerli. Hani şunu da söylemiş olalım burada en azından bu bölüme o hani en önemli noktaları vermeye çalışıyoruz ya çocuğunuzla kurduğunuz ilişki iletişim derslerle değil onun duygusal durumu ile ilgili olmalı. Yani en azından şu var asla şunu söylemiyorum. Evet ilk o olmamalı aralarda sormalısınız ama onun duygusal noktasını da görebilmeniz ya da o sizden bunu görmenizi istiyor. Peki şunu da söylemiş olalım. Aşırı müdahalenin çocuk üzerinde etkisini. Bence bu da yanlış. Burada baktığımız zaman maalesef öğrencinin sorumluluk bilincini hani geliştirmek istiyoruz. Doğru mu? Tam bu noktada aşırı müdahale maalesef sorumluluk bilincinin gelişmemesi ve öğrencinin pasif hale gelmesine sebep oluyor. Maalesef şu, öğrenci sürekli dersleri, ödevleri hatırlıyorsa, sürekli anne baba tarafından düzeltilen projeler, çocukta bu benim işim değil, anne babamın işi algısı oluşturuyor. Hani önemli dedik ya, gerçekten de çocuk öğrenme sürecinde pasif bir izleyiciye dönüşür. Efendim, artık öğrenci çocuk öğrenci değil, anne baba öğrenci. Öğrenci seni izliyor. Artık bu benim işim değil diyor. Kimin işi? Annemin işi, babamın işi. Demek ki ödevi, Türkçe ödevini annem yapacak, babam yapacak. E bitti. Pasif bir izleyici. Senin neler yaptığını görmekten başka bir şey yapmıyor. Peki ne yapmamız gerekiyor? Lütfen sorumluluğu devralınan çocuk kendi geleceğinin sahibi olamaz. Bir daha söylüyorum. Sorumluluğu devralınan çocuk kendi geleceğinin sahibi olamayacağı için maalesef geleceğine ışık tutun, onlara destek verin. Bırakın hata yapsınlar. Şunu da söylemiş olalım. Karar verme becerisinin körelmesi ve özgüven kaybına sebep olabilir. Bakın bu çok önemli. Hocam ne demek istiyorsunuz? Maalesef şunu yaşıyor öğrenci. Hani hangi derse nasıl çalışacağından günlük programa kadar her şeyi anne baba tarafından belirlenen çocuklar yetişkinlikte karar verme güçlüğü yaşar. Yani her programı anne baba yapıyor. Ya hocam biz yapmamalı mıyız? Ya yapmalısın da o da yapmalı. Hatta şunu yapanlar için uyarıyorum. İşte öğrenci kendine bir program yapıyor. İnanılmaz bir eleştiri. Ya bırak onu basit de olsa o programı uygulamaya çalışsın. O bir program yaptı. Onun bir fikri var. Onun bir yolu var. Tabii ki hatalarda müdahale edeceğiz ama bu değil. Gerçekten de her şey veli tarafından yapılmamalı. Ve kendi kararlarını alamayan bireylerde özgüven.

0: ben düşüklüğü kaçınılmaz net. Yani kendi özgüveni olmayan, ne yapacağını bilmeyen, maalesef istemediğimiz bir öğrenci tipi ortaya çıkar ki bu da gerçekten de hani öğrencinin gelecekteki yaşayacağı sorunları maalesef bizim aslında ne yapmamız, altına odum atmamız ve maalesef öğrencinin olumsuzluk yaşaması demek. Ne yapacağız? Özgüven kendi kararlarının sonuçlarını tecrübe ederek gelişir. Efendim, bakın bir daha söylüyorum. Özgüven kendi kararlarının sonuçlarını tecrübe ederek gelişir. Yani öğrenci bir karar alıyor, onu uygulamaya çalışıyor ve onun sonucunda zaten bu karşılığı alıyor. İşte bizim de onun bu karşılığını yaşayacak noktasına izin vermemiz gerekiyor. Maalesef biz buna izin veremiyoruz. Hocam, bunun sonucunda ne oluyor? İşte özgüveni düşük öğrenci. Bakın, kendi yapacağı iş noktasında maalesef pasif bir hal alıyor. En düşük ihtimalle orada baktığınız zaman hayatında ki belki iş yaşamı, biraz daha iletişim, ilişki kurma, bu noktada kendini ifade etme noktasına girdiği anda tamam, yapmıyor, yapamıyor, kendini ifade edemiyor. Birçok noktayla öğrenci geri kalıyor ya da artık kendi programını yapamayan, anne baba hayattan çekildiğinde anne baba hayattan çekiliyor. Çocuk, yani burada hayattan çekiliyor dediğimiz, iş sahibi oluyor, belki de iş sahibi olamıyor. Hani iş sahibi olduğunu düşünelim, o iş sahibi noktasında nasıl ilerleyeceğini bilmiyor. Sonuç, işte buradaki sonuç maalesef öğrencinin o özgüven kaybıyla hem hayatta başarısız olması, birçok noktada kendini ifade edememesi, sonuç olarak tabii ki hayatını olumsuzluklar üzerine kurup, özellikle iş yaşamı anlamında, tabii özel yaşam anlamında da olabilir, sürekli ve sürekli kaygı yaşayan, özgüven eksikliği ve maalesef olumsuzluklarla boğuşan bir birey tipi oluşturmuş oluyoruz. Ve bu bölümde şunu ekleyelim: hata yapma fırsatının elinden alınması eşittir psikolojik dayanıklılık. Bakın, bu çok önemli. Yani hata yapmak öğrenmenin en temel parçası. Efendim hocam, ya bırakın hata yapsın. Hani dedik ya, işte deneyim aslında öğrenci bir şeyler alıyor. Bunları görmeye çalışıyor. İşte hata yaptığı anda maalesef öğrencinin hata yapma durumunu elinden almış oluyoruz. Peki hocam, çocuğun hata yapmasına izin vermeyen veliler ne oluyor? Onun psikolojik dayanıklılık kazanmasına engel oluyor. Hocam, ne demek bu? Şimdi çocuk hata yapacak ya. Hata yaptıkça yeni bir şeyler kazanacak. Bunlar hocam ne kazanıyor? İşte olumsuzluk ya. İşte olumsuzlukta karşılığında ne göreceğini, ne yapacağını biliyor olması lazım. Örnek vereyim. Düşük not alan veya ödevini unutup okulda, değil mi, unutan öğrenci sonuçlarıyla karşılaşacak çocuk. Ne oluyor? Becerisini kazanıyor. Ha, diyor ki ben bir daha notlarımı evde unutmamalıyım. Al. Doğru mu? Böylelikle öğrenci ne yapacağını bilir hale geliyor. İşte ne yaptı? Bir daha hata yapmam. Çünkü öğretmen ya da işte eksi verdi, bu konuda belki uyardı. Tamam, ben bunu gördüm. Yani hata yapmasına izin verilmeyen çocuk başarısızlıkla baş etmeyi öğrenemez. Efendim, hata yapmazsa bir çocuk, izin verilmezse başarısızlıkla baş edemez. Sonra başarısızlığı çok çok öğrenilmiş, hayat ilerlemiş zamanda gördüğü anda ne yapacağını bilemez. İşte şuraya gelmeye çalışalım. Gerçekten de bizim öğrencinin hata yapmasına izin vermemiz gerekiyor. Ve sınırları da gerçekten de doğru çizmemiz gerekiyor. Yani bir sınırları doğru çizmezsek ve öğrencinin nerede ne şekilde yapması gerektiğini söylemezsek, maalesef öğrenci zaten bunu çok daha uzun süreler sonrasında acı tecrübelerle, ki çok geç kalmışlık eşittir öğrencinin hayatta birçok şeyde başarısız olmasına neden olur ve bu eşittir öğrencinin sonrasındaki hayatına olumsuzluk olarak yansır. Büyür büyür büyür. Şimdi bunu ortaokulda, ilkokulda öğrenmesi gereken şeyi 40 yaşında öğrendiği anda bu işlerin çok daha büyük, aslında hani psikolojik baskısı çok daha ağır bir aslında zararını görür. Hani o dönemdeki durumuyla 40 yaşındaki, 50 yaşındaki durumu arasında dağlar kadar fark var. O yüzden bırakın onlar hata yapsın. Bırakın o sınırları doğru çizin. O sınırlar içerisinde olumluyu da olumsuzu da görsünler. Eşittir bu onlara daha sağlam bir gelecek, daha başarılı bir hayat getirecektir.
1: Başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan tek şey sensin. Kendine her zaman güven. Yapabilirsin.
0: Tabii şunu da söylemiş olalım. Yani özellikle ideal veri duruşu ve stratejik yaklaşımlarda çalışma ortamını sağlamak, ders çalıştırmak bunlar değerli bakalım. Hani asla verinin görevi, şunu da söylemiş olmayalım. Hani sessiz düzenli bir çalışma ortamı sağlamak, materyaller sunmak, evet bunları vermek, rehberlik etmek güzel. Ama verinin görevi olmayan çocuğun başında bekleyip her soruyu çözdürmek veya sürekli uyarmak değil. Evet, veli şunu yapmalı, katılıyorum yani uygun ortam sağlar, bu konuda destekler, çok da doğru ve güzel. Ama sürekli öğrencinin başında sürekli uyarılmak öğrenci olumsuz etkiler. Fiziksel ve duygusal ortamı hazırlayın ama bırakın direksiyon çocuğunuzda olsun. Bir daha söylüyorum, fiziksel ve duygusal ortam hazırlansın ama bırakın direksiyonu o yönlendirsin, o devam etsin. Tabii şunu da söylemiş olalım, okul ve öğretmenle sağlıklı işbirliği kurmak da çok önemli. Yani öğretmenin rolü ile veli rolü lütfen hani burada çok önemli, karıştırılmamalı. Veli çok ayrı. Tabii ki veli ikinci öğretmen olmaya çalıştığı anda anne baba olarak vasfını yitiriyor. Anne baba olarak kalmalı. Okul ve yapıcı iletişim açık ve güvenli, yani buna dayalı bir işbirliği kurmalı ki öğrenciyi doğru takip etsin. Tabii ki ikinci öğretmen olduğu anda o da sıkıntılı. Süreç odaklı bir iletişim dili ve soru sorma sanatına da sahip olmalı. Gerçekten bu çok önemli. Yani çocuğunuza yaklaşırken lütfen sorgulayıcı dil yerine keşfedici dil ve onu böyle içine alan. Mesela bugün sınavdan kaç aldın yerine, bugün öğrendiğin en şaşırtıcı şey neydi? Ders çalışırken zorlandığın bir yer oldu ya da buna benzer bir soru sorulması onu hem mutlu edecektir hem burada hani dil eşittir onu kazanmak demek. Yani sorularınızın denetleyici değil, merak uyandırıcı ve paylaşımı destekleyici olması gerekiyor. Eğer gerçekten bunu yaparsak hem öğrencimizi kazanıp hem de onun bu gelişim süreçlerinde ona gerçekten doğru bir yol açmış, onu desteklemiş oluruz. Tabii şunu da söylemiş olalım, özellikle ailelere bir hani rehber olmak açısından gerçekten de hani bize çok fazla soru geliyor, çok fazla işte programla ilgili şunu yapabilir miyiz, şu var, bak şurada problem var. Mesela en net gelenler, çocuğum hiç ders başına oturmuyor, ne yapmalıyım veya ödev yaparken sürekli kavga ediyoruz. Şimdi ben bunu söylerken evet hocam biz diyenler var ki tipik böyle veli soruları var. Üç somut adımla kısa ve net cevap gerekiyor burada baktığınız zaman. Ne? Kesinlikle kriz bu anlarında sakin kalmak, sorumluluğunu değil mi çocuğa nazikçe iade etmek esastır. Gerçekten çok önemli ki bunları doğru bir şekilde verirseniz ve onları doğru yönleriniz. Üçüncü olarak onları destekleyici unsurla devam ederseniz çok daha farklı bir yere gelecekler ki gerçekten de çocuklarınızın hayatına yön vermek, onları doğru bir noktaya getirebilmek için çok değerli. Tabii çocuğunuzun yerine düşünmeyin. Sadece düşündüğünde tutabileceğiniz bir mesafe, ona güvenerek yanında yürüyün. Bakın bu çok önemli. Öğrencinin gerçekten onun yerini düşünmek ama ona destek olabilmek ve gerçekten de güvenerek onun yanında olduğunu bilmek çocuğun çok daha farklı bir noktaya getirecektir. Tabii ki eğitim bir yolculuk. Bu yolculukta çocuğunuzun en büyük armağanı ona duyduğunuz güven. İşte o armağanı ona verin. Doğru bir şekilde onun yanında olun. Emin olun, hayat onlar için çok daha doğru, çok daha güzel olacaktır. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Programı sona erken programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Çildan. Ses kayıtta Hadun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergül'de. Hepinize başarılı günler derken, doğruları bilenlerin yanlışlara sığmaya hakkı yoktur. Sorunun bir parçası olmak istemiyorsanız lütfen çözümün içinde yer alın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Koçu.

0: Bir soru, bir cevap. Çocuklarda oyun oynamak neden önemli? Uzman psikolog Hatice Çelik cevaplıyor.
1: Oyun oynamak çocuklar için yemek yemek, uyumak kadar doğal bir ihtiyaç ve onlar kadar ihmal edilemez. Çünkü dediğim gibi ilişkinin temeli birliktelikten geçiyor. O yüzden burada iyi vakit geçirmek, aile üyelerini birbirlerine yakınlaştırmak, eğlenmek, birlikte gülmek, zorlanılan durumlarda da bunu oyunla ortaya koyabilmek aslına bakarsanız dediğim gibi ilişkilerin temeli. Tabii burada oyun, farklı oyun çeşitleri var. Yapılandırılmış oyunlar var. Mesela kutu oyunları ya da kuralları baştan sona belli olan oyunlar yapılandırılmış oyunlar oluyor. Saklambaç, ne olacağı belli, nasıl kaybedilir, nasıl kazanılır, her şey belli. Ya da yapılandırılmamış oyunlar, spontan oyunlar. Tüm her şeyi çocuğun belirlediği, çocuğun yönettiği, sadece başı sonu ebeveyn tarafından başlatılan, bitirilen oyunlar var. Aslında tüm oyunların hepsi belli alanlarda aynı şeye hizmet ediyor. Bu ne? İşbirliği yapmak, problem çözme becerisi, yaratıcı düşünme, dikkat becerilerini arttırma. Tüm bunların hepsi yapılandırılmış da oyunlarda, yapılandırılmamış oyunlarda hizmet ediyor. Ama yapılandırılmış oyunlarla kurallar, kaybetme, kazanma, işbirliği, stratejik düşünme destekleniyorken yapılandırılmamış, yani spontan oyunlarda da çocuğun kendini kabul görmesi, değerli hissetmesi, ebeveyni tarafından özel olduğunun hissetmesi gibi güçlü duygular destekleniyor. O yüzden hem yapılandırılmış hem yapılandırılmamış oyunların hepsi çok kıymetli. Bu önemli şeylerden biri. Oyunun sadece ebeveyn istediğinde, yorgun olmadığında bazen yaptığı bir şey olmamalı. Düzenli bir şekilde, ne dedik, yemek gibi, uyku gibi dedik, oyun da böyle bir ihtiyaçsa o zaman sistematik bir şekilde planlanmış ve çocuğun hayatında olması için çaba sarf edilmesi gerekiyor. Eğer bunu böyle sürdürebilirse, o zaman dediğim gibi oyunun içinde çocuk kendisine zaman ayırıldığı için, rolü kendisi aldığı için, süreci kendisi yönettiği için hem liderlik becerileri hem de kabul görme ihtiyaçları desteklenmiş, beslenmiş oluyor. Bu yüzden oyunun hem yapılandırılmışı hem yapılandırılmamışı kıymetli.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Küresel Havacılığın Merkezi İstanbul Havalimanı'nın operasyonel kapasitesini zirveye taşıyacak olan 4. ana pistiyle ilave yatırımlar törenle hizmete girdi. Açılış töreninde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmişte muhalefetin İstanbul Havalimanı'na yönelik eleştirilerini hatırlattı. Erdoğan, uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı 4. ana pistle uçuşlarda taksi ve havada kalış süresinin kısalacağını, zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacağını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki ayrı devlet gerçekliğine vurgu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le düzenlediği ortak basın toplantısında açıklama yapan Cevdet Yılmaz, Rum kesiminin soykırımdan yargılanan Netanyahu ile geliştirdiği ilişkiler bütün bu meselelere bakış açısını ortaya koymaktadır dedi. Kırıkkale'nin Başyalı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden Batuhan Sarıyalçınkaya adlı polis başka bir aracın çarpması sonucunda ağır yaralandı. 28 yaşındaki polis kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. İki sürücü gözaltına alındı. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerden yeni öğretim yılı açılış törenleriyle ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda

0: üniversitelerin sahip olduğu bilişsel, düzeltiyorum, bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimle sürece katkı sunmalarının önemi işaret edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in partiden ihraç edilmesine karar verdi. Kurul CHP'den istifa ederek yeni partiye katılan 9 milletvekilinin durumunu da görüştü. Bu isimler hakkındaki disiplin soruşturmalarının durdurulmasına karar verildi. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlülerin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar uyuşturucu testi çerçevesinde saç ve kan örneği alınabilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında oyuncu Aras Bulut İynemli, eski futbolcu Hasan Şaş ve şarkıcı Sefo da bulunuyor. İzmir'de Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 27 kişiden 21'i gözaltına alındı. Bu kişilerin terör örgütüne aidiyetin devam ettirilmesi için fon sağladığı belirlendi. Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlık sürerken Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle dünya ticaretinin diğer önemli noktası Babülmendeb Boğazı'nda da gemi geçişi durma noktasına geldi. Bölgedeki gerilim Avrupa'yı da etkisi altına aldı. İtalya ticaret gemilerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla bölgeye donanma göndermeye karar verdi. Birleşmiş Milletler son günlerde artan çatışmaların yaklaşık 112 bin kişiyi yerinden ettiğini açıkladı. Yemen'deki hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar da sürüyor. Son saldırılarda 30 Husi'nin öldüğü duyuruldu. Husi'lerin Yemen'in Taiz kentine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında da 3 çocuk hayatını kaybetti. Küresel ticaret son 80 yılın en büyük aksaklığıyla karşı karşıya. Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Hürmüz Boğazı'nda devam eden gerginliğin tedarik zincirlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Iweala, ticaretin alternatif güzergahlara yöneldiğini, bunun da maliyetleri yükselttiğini söyledi. Spor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftası bu akşam oynanacak tek maçla açılıyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada Kasımpaşa Tümosan Konyaspor'u konuk edecek maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 8. haftası da Bandırma Spor Eminevim Ümraniye Spor maçıyla başladı. Saat 16'da başlayan mücadeleyi TRT Spor ekranlarından canlı yayında izleyebilirsiniz. Haberler izleriniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun 6 ile 8. kilometreleri arasında Çeşmeli Kız Kalesi Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Çeşmeli Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak düzenleniyor. Ankara Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir Kayseri istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritlerden devam ediyor. Ilgaz Korgun Çankırı Devlet Yolu'nun 17 ile 27. kilometreleri arasında asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boschcarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosol.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Mutlu yıllar mutlu akü.
2: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Ritmi hissediyor musunuz?

0: Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: 10-23 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesi.

0: İyilik, sağlık. İyilik Sağlık programından herkese iyilik, sağlık, güzellik dolu günler, haftalar diliyoruz efendim. Mikrofon başında ben Fatma Demir Turgut. Programımızı yapımda Nazlı Güven, teknik yapımda Mahmut Dağıstan'la birlikte hazırlıyoruz ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Efendim bugün kanser tedavisindeki önemli gelişmeleri konuşmak istiyoruz. Aslında son bir yıldır o kadar insanlara umut veren gelişmeler oluyor ki bunlar bir bir açıklanıyor. Tabii ki kanser dünyanın en önemli halk sağlığı sorunlarından biri ve pek çok insanı bu nedenle maalesef kaybediyoruz. Her yeni gelişme de çok büyük bir umut ve heyecanla karşılanıyor. Bunları konuşmak istiyoruz. Biraz iyi gelişmelere yer vermek istiyoruz. Çok değerli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Özkan Alan. Kendisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde onkoloji uzmanı. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım. Çok teşekkür ederim nazik davetleriniz için.
0: Biz de çok mutluyuz sizi konuk ettiğimiz için efendim. Kanser gerçekten çok önemli bir hastalık. Siz de çok önemli bir kurumda görev yapıyorsunuz. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde onkoloji bölümündesiniz. Her gün onlarca hastaya hizmet vermeye çalışıyorsunuz. Buradan teşekkür ediyoruz sizlere, minnettarız. Gerçekten dediğimiz gibi kanser çok önemli bir halk sağlığı sorunu. Çok önemli gelişmeler de oluyor. En son gelişmeden başlayalım isterseniz. mRNA teknolojisi. Melanom adı verilen ve gerçekten öldürücü olabilen bir kansere karşı çok önemli bir başarı elde etti. Ve kombine kullanılan bir tedaviyle birlikte, immünoterapiyle birlikte kullanıldığında neler söyleyeceksiniz? Siz nasıl karşıladınız bu gelişmeyi?
1: Bu gelişme tabii sizin de söylediğiniz gibi heyecan verici oldu bizim açımızdan. Çünkü melanom oldukça öldürücü bir kanserdi. 2010 yılından önce hatta diyebilirim. 2010 yılından önce biz bu hastalara sadece standart kemoterapi önerebiliyorduk. Ama 2010'dan itibaren immünoterapilerin devreye girmesiyle beraber melanom kronik gidişli bir hastalık haline geldi. Tabii immünoterapiler kişiye özel değil. Vücutta T hücresi dediğimiz bağışıklık sistemi üzerinden çalışıyor ve her kişide olan hücreleri aktif edip kanser hücrelerine karşı aktif bir bağışıklık sağlıyor. Ama bu özelliklerine rağmen immünoterapi malign melanomda sağ kalımları 5 katlara çıkarttı. Bu hastalarda 5 yıllık sağ kalımları %5 iken şu an immünoterapilerle %50-60'ların üzerine çıktı.
0: Yani bu immünoterapi kullanıldıktan sonra zaten melanomda bir başarı elde edildi diyor.

0: yapıyorsunuz?
1: Evet, özellikle 2010'lu 2011'li yıllardan itibaren ki biz de zaten ülkemizde 2016 yılından itibaren melanom hastalarında immünoterapi kullanmaya başladık. Günümüzde de zaten her melanom hastasında immünoterapi kullanıyoruz. mRNA aşısı bize ne sağladı? mRNA aşısı bu immünoterapinin yanında kişiye özel bağışıklık hücresini, yani kişiye özel tanıttı kanser hücrelerini. Yani bu hastalarda tümör hücresi alınıp o hastanın DNA'sı ve RNA'sı incelenerek o kişiye özgü bir ilaç, yani tamamen kişiye özgü bir ilaç geliştirip ikili immünoterapi gibi düşünebiliriz. Hem klasik immünoterapi üzerinden hem de kişiye özgü immünoterapi üzerinden bir bağışıklık sistemi aktivasyonu sağladı. Ki biz biliyoruz ki malign melanom zaten bağışıklık sistemine karşı oldukça duyarlı bir tümör. Bu nedenle sağ kalımların %50'nin ötesine taşıdı. Yani klasik immünoterapinin üstüne de eklenince neredeyse biz bu hastalarda artık kürü konuşabileceğimiz aşamaya geldi.
0: Ne kadar önemli bir şeyden bahsediyorsunuz aslında. Şimdi sormak istediğim şu soru var. mRNA aşısında dediniz ki kişiden alınan örnekler üzerinden yapılıyor bu aşı.
1: Evet.
0: Her kişiye özgü mü olacak bakıldığı zaman? Diyelim ki evet, o kişide bu tedavi uygulanmasına karar verildi. O kişiye özel yapılacak aşı, değil mi? Ben yanlış anlamadım.
1: Evet, kişiye özel olacak ama ilerleyen teknolojik süreçte belki daha sonra hazır bir şekilde de kullanıma uygun olabilir tabii.
0: Peki bu şu anda bakıldığı zaman ortaya çıkmış bir tedavi değil. Yakın zamanda zannediyorum rutin kullanıma girecek. Şu anda henüz
1: deneysel çalışmaların evet.
0: Peki ortaya çıktığı zaman yine bu şekilde kullanılacak. Şu anda evet, öyle görünüyor gibi.
1: Evet.
0: Tamamen kişiye özel hazırlanacak bütün aşılar. Peki evet, bu bir zaman alan bir durum mu? Kişiye özel olması bu ne kadar bir süreci gerektiriyor?
1: Yani süreçler tabii hastalığın durumuna göre değişebilir ama çok uzun bir süreç olmayacağı kesin. Yani net bir veri söyleyemeyeceğiz bu konuda ama genelde 10 günle 25 gün arasında değişebilir.
0: Peki bu melanomun hangi aşamasında kullanılabilir? Bu son aşama, artık yapılacak hiçbir şey kalmadığı denilen noktada mı bu tedavilere yer verilecek?
1: Ya aslında o baştan bir hatalı söylem, yapılacak hiçbir şey kalmadığım süreçte verecek. Evre 4 dediğimiz hastalık aslında şöyle, hastaların herhangi bir yerine sirayet ettiğinde bu evre 4 hastalık geliyor. Zaten immünoterapinin başarısı da burada başlıyor artık. Evre 4 hastalığı kronik bir hastalık aşamasına getiriyor ve hastalarda uzun sağ kalımlar sağlıyor. Bu aşamada mRNA aşıların da immünoterapiye eklenmesi genelde bizim ileri evre dediğimiz, yani evre 4 hastalıkta başlıyor. Daha sonra erken evre hastalığa gelebilir.
0: Dediğiniz gibi önce evre 4'te metastaz yapmış evet, hastalarda kullanılacak ama dediğiniz gibi ileriki aşamalarda, daha erken evrelerde de kullanılabilir diyorsunuz. Melanomun da bir cilt kanseri olduğunu belirtelim. Belki bilmeyen tabii dinleyicilerimiz olabilir. Melanomun ne olduğunu.
1: Tabii cilt kanseri, melanom en önemli şey tabii. Ülkemizde de güneş alan bir ülke olduğu için güneşle de ilişkili, yani kronik güneş maruziyetiyle.
0: Ülkemizde görülme oranı yüksek değil mi melanomun?
1: Yok, nispeten diğer ülkelere göre az.
0: Yani buradan güneş kremi,
1: Afrika veya Avustralya'ya gibi.
0: Haklısınız. Güneş kremi kullanmanın, güneşten korunmanın tabii aynı zamanda ne kadar önemli olduğunu da hatırlatmış olalım.
1: Evet.
0: Çünkü güneş kremi kullanma alışkanlığı çok fazla yok. İnsanlar tatile gittiklerinde sadece güneş kremi kullanmaları gerektiğini düşünüyorlar. Bu algının da ortadan kalkması gerekiyor.
1: Tabii en önemli şey dediğim gibi yine koruyucu hekimlik.
0: Peki efendim, aynı zamanda pankreas kanseriyle ilgili de çok önemli bir gelişme oldu. Özellikle de Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kongre oldu. O kongrede evet, açıklandığında çok ses getirdi, ayakta alkışlandı. Gerçekten ben de izlediğimde çok etkilendim. Bilimin bu noktaya gelmesi ve pankreas kanseri gibi bir hastalıkta böyle bir tedavinin olması insanlık adına çok büyük bir umut. Neler söyleyeceksiniz? Bu nasıl tedavidir? İleri aşamada evre 4'te kullanıldığını biliyoruz. Ayrıntılarıyla ilgili neler söyleyeceksiniz?
1: Şimdi pankreas kanseri ne yazık ki tedaviye dirençli bir hastalıktır. Hem klasik kemoterapi hem de immünoterapi, yani immünoterapinin melanomda gösterdiği başarıyı biz pankreas kanserinde göremiyorduk maalesef. Hastaların çok çok ufak bir kısmında kullanılıyor bizde. Onda da etkinliği çok azdı immünoterapinin. Bu yeni nesil ilaçlar, akıllı ilaç dediğimiz, pankreas kanserinde çok yaygın görülen bir mutasyona yönelik geliştirilen bu ilaç bir oral tablet şeklinde kullanılıyor ve klasik kemoterapiye göre sağ kalımı iki katına kadar arttırıyor. Yani bizim tedavide öksüz kaldığımız

0: çaresiz kaldığımız pankreas kanserinde artık bir ufuk açıcı olduğu bu ilaç. FDA onayını da aldı ama maalesef henüz ülkemizde ulaşabilirliği yok.
1: Şu anda bir imza kampanyası gördüm ben sosyal medyaya baktığımda. Türkiye'ye de gelsin bu tedavi şekli.

0: belgeler topluyorlar, hastalığını kanıtlayarak. Sonra firmalardan, ilaç ilgili üretici firmadan biz ilacı temin edebiliyorduk. Ama bu ilaç henüz Türkiye'de ve erken erişim başlamadı. Genelde Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabiliyor ve kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nden bir hekim tarafından başvurması isteniyor. Ama bu kampanyayla beraber muhtemelen ilerleyen zamanlarda da tüm dünyaya bu erken erişimin açılabileceğini düşünüyoruz.
1: Peki açılmamasının nedeni ne o erken erişimin?
0: Bu aşamada açılmamasının nedeni şöyle diyebiliriz. Belki biraz ticari kaygılar veya henüz daha firmanın bu tüm dünyaya yetebilecek kadar üretim aşamasına geçememiş olması düşünülebilir. Ama genelde bu hızlı şekilde çözülebiliyor.
1: Ve buradan da duyurmuş olalım. Yakın bir zamanda inşallah, bu erken erişime açılır ve Türkiye'deki hastalar da bundan yararlanır ve şifa bulurlar.
0: Zaten Türk hekimleri de, yani bizim onkoloji hekim camiası da bu tür tedaviler oldukça hızlı reaksiyon veriyoruz. Bu aşamaya geçtiğimiz zaman hemen hastaları ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kendi sosyal gruplarımızla da konuşuyoruz, nasıl ulaşabiliriz, nasıl ulaştırabiliriz diye.
1: Peki bu kişiler hastalığın son evresinde, evre 4'te olanlar sadece bu hapı kullanıyorlar değil mi o tedavi olarak bakıldığı zaman?
0: Evet.
1: İşte kemoterapi alıyor, işte bundan fayda görmüyor bir şekilde.
0: Evet.
1: O noktada bu hapı kullanabiliyor. Sadece bir hap tedavisi.
0: Evet.
1: Peki günlük olarak mı kullanılıyor bu hap?
0: Evet.
1: Geri ödeme noktasında da zannediyorum bir takım gelişmeler olur ülkemizde.
0: Evet, önce ama tabii ruhsatlanma ve ulaşabilirlik olduktan sonra hızlı bir şekilde geri ödemeye alınabileceğini düşünüyoruz.
1: Peki Amerika'daki hastalarda ücreti mukabilinde mi bu tedaviye ulaşıyorlar şu anda?
0: Tabii, evet.
1: Sadece bunlar değil tabii. Pankreas kanseri en önemli gelişmelerden biriydi. Çünkü dediğiniz gibi elinizdeki tedaviler de kısıtlı. İnsanlar açısından büyük bir heyecan yarattı. Biz de diliyoruz ki en kısa zamanda bu erken erişim olur.
0: Evet.
1: Buradan tekrar vurguluyorum. Çünkü insanların neler yaşadığını anlayabiliyorum bir şekilde. Çaresiz bir durumla karşılaşıldığı zaman gerçekten insanlar açısından çok zor durumlar yaşanabiliyor.
0: Tabii.
1: Peki efendim, aslına bakıldığı zaman 2026'nın Ocak ayında da açıklanmıştı. Kanserde sağ kalım oranları neredeyse %70'lere çıkmış durumda. Bu bilimin başarısı diyebiliriz değil mi? Ve yakın gelecekte de belki başka tedaviler de açıklanacak.
0: Tabii.
1: Çünkü ardı ardına yeni gelişmeler oluyor. Ve insanlar da sosyal medyaya hep ben bakıyorum. Konuşuyorlar kendi aralarında. Diyorlar ki işte hep yeni bir gelişme duyuruluyor ama bunun biz sonuçlarını ne zaman göreceğiz? Bizim hayatımıza bu ne zaman yansıyacak? Aslında o kısmıyla ilgileniyorlar insanlar.
0: Evet.
1: Ama bunun yavaş yavaş görmeye başladık sanki değil mi?
0: Evet, özellikle ben hep şey diyorum, 2010'lu yıllardan itibaren immünoterapilerin devreye girmesiyle beraber hızlı bir şekilde yeni nesil ilaçlar kullanıma başlandı. Yeni nesil ilaçlar, moleküller bulunmaya başladı ve her gelen molekül bir öncekinin üstüne koyarak ilerliyor. Bugün pankreasta bu iki kat sağ kalım katkı sağlayan ilacın belki biz 3 yıl sonra bunu 4 katına çıkaran başka bir molekülünü konuşuyor olacağız. Çünkü her gelen bir öncekinin öncüsü gibi diyebiliriz. Ve hızlıca ilerliyor ve global dünyada sağlığa erişim eskisi gibi yavaş olmuyor. Yani hemen aksiyon alınabiliyor.
1: Evet, peki ne bekliyoruz şu anda? Başka neler var böyle gelecek? Çünkü melanomda mRNA aşıları açıklandı ama mRNA teknolojisi başka kanserler için de kullanılacak.
0: Evet.
1: Onlar da eli kulağında gibi sanki değil mi açıklanmaları?
0: Evet. Daha önce de değindiğim gibi genelde melanom, immünoterapi ve immün bağışıklık sistemi oldukça duyarlı olduğu için ilk çalışmalar hep bu şekilde başlıyor. Melanom üzerinden başlıyor ve ilaçların melanomda başarılı oldukça özellikle immünoterapi üzerinde ve mRNA bağlı immünoterapi üzerinde diğer kanserlere de çalışılmaya başlıyor ve etkinliği diğer kanserlerde de yavaş yavaş kanıtlanmaya başlanıyor. Ama tabii dediğim gibi bu bir süreç ve yeni nesil akıllı ilaçlar da devreye giriyor. Biz çünkü kanserin moleküler biyolojisini çözdüğümüzde yeni yeni hedefler ortaya çıkacak.
1: Peki efendim, akciğer kanseri özeline de baktığımız zaman onda da çok önemli gelişmeler var. Akıllı ilaçların kullanılmaya başlanmasıyla birlikte 4. evrede metastaz yapmış akciğer kanserlerinin gerilediğini, insanların hayatlarına devam ettiğini bir hap içerek görüyoruz ve bu çok mutluluk verici. Hem annemi hem de eşimin annesini akciğer kanserinden kaybetmiş biri olarak bu da beni çok mutlu ediyor insanları.
0: Başınız sağ olsun.
1: Çok teşekkür ederim. İnsanları bu şekilde tedavi olmuş olarak görmek, metastaz yapmış bir akciğer kanserinin tedavi edildiğini görmek gerçekten mutluluk verici.
0: Evet, dediğiniz gibi akciğer kanserinde de yeni nesil akıllı ilaçlar devreye girdi. Biz

0: sadece hastaların 100 hastanın 3'ünde akıllı ilaç kullanabiliyorken artık günümüzde yeni nesil teknolojilerle genetik incelemelerle beraber neredeyse hastaların 4'te 1'inde akıllı ilaçları kullanmaya başladık. Ve bir hastada bir akıllı ilaç bulduğumuzda bu hasta sadece bir hapla uzun yıllar hayatını idame ettirebiliyor. Ben bir tansiyon hastası gibi, bir şeker hastası gibi.
1: Peki dediniz ki biz 10 hastadan 4'ünde bunu kullanmaya başladık şu anda. Bu evet. Daha da artacak değil mi ilerleyen dönemlerde?
0: Tabii ilerleyen zamanlarda daha da artacak. Yeni nesil ilaçlar devreye giriyor ve yeni nesil teknolojilerle biz kanserin moleküler biyolojisini az önce dediğim gibi çözdüğümüzden itibaren yeni nesil ajanlar ortaya çıkacak.
1: Programımızın bir bölümünde de bahsettik. Aslında tamam tedaviler var çok şükür ve bundan sonrasında da çok önemli gelişmeler olacak. Bunu bekliyoruz dört gözle ama kanserden korunmak da çok büyük önem taşıyor. Buradan dinleyicilerimize hatırlatmak istediğiniz neler var? Neyi yapmasınlar hayatlarında ya da tarama programları ile ilgili neler söylemek istersiniz? Biz bunu pek çok programımızda üstüne basa basa söylüyoruz lütfen ihmal etmeyin diye. Evet. Korunma için ne gerekiyor? Neler söyleyeceksiniz? Böyle kısa kısa dinleyicilerimize bununla ilgili bilgi verebilir misiniz?
0: Tabii. Öncelikle bu güzel gelişmeleri anlatıyoruz ama en temelinde dediğim gibi kansere yakalanmamak gerekiyor. Veya çeşitli korunma veya çeşitli tarama programları sayesinde erken evrede tanı alma en önemlisi. Burada korunma açısından az önce dediğim gibi güneş kremleri. Çünkü güneş alan bir ülkeyiz. Ve özellikle aşırı güneş maruziyeti melanom dediğimiz hastalığa neden olabilir. Ve çeşitli deri kanserlerine neden olabilir. Yine işlenmiş gıdalardan, aşırı tütsülenmiş, aşırı yanık gıdalardan uzak durmak lazım. Özellikle işlenmiş şeker, işlenmiş karbonhidrat, vücutta sürekli bir inflamasyon dediğimiz iltihabi duruma neden olabilir. Bu da zamanla kanserleşmeye neden olabilir. Yine en önemli şey tarama programı. Bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış tarama programlarından muhakkak dahil olmak gerekiyor. Bu açıdan kadınlarda meme kanseri ve mamografi taraması özellikle 40 yaş üstünde erken tanı için elimizdeki en güçlü silahlardan biridir mamografi. Yine serviks kanseri hem HPV aşısı özelinde hem de serviks simir taramasıyla beraber biz erken evrede serviks kanserini yakalayabiliyoruz. Söylemeyi unuttuğum şey tabii sigara. Sigara ve tütün mamulleri. Tek başına sigarayı suçlamamak lazım. Diğer tütün mamulleri de etkili oluyor.
1: Değil
0: özellikle
1: yoğun
0: sigara içiciliği akciğer kanserinin en önemli nedeni. Biz biliyoruz ki küçük hücreli akciğer kanseri dediğimiz bir akciğer kanseri ve muhakkak %100 sigarayla ilişkilidir. Yani sigara içmeyenlerde görülmeyen bir akciğer kanser türü yoğun sigara içicilerde yaklaşık %20 olasılıkla görülüyor.
1: Bu kadar önemli değil mi? Ve insanlar da bir bahaneyle işte diğer insanlar da yakalanıyor zaten gibi bir bahaneye sığınıyorlar ama lütfen böyle bir bahaneye sığınmayın. Çünkü bilimsel araştırmalar bunu gösteriyor. Çok net bir şekilde araştırmalarla ortaya konulmuş bir gerçek. Sigara içenlerde akciğer kanseri gerçekten çok yüksek oran. Kadar mesela bu oran verecek olursak ne kadarı sigarayla ilgili, sigarayla ilgili olmayan oran ne kadar baktığımız zaman belli mi?
0: Yani şöyle düşünebiliriz. Sigara içiciliği yaklaşık hem pasif hem aktif maruziyetle, bizim pasif maruziyet dediğimiz de yanında sigara içiciliğine maruz kalmakla beraber yaklaşık 20-25 kat arttırabiliyor bir kişide akciğer kanseri gelişme olasılığını.
1: Ne kadar büyük bir rakam aslında bakıldığı zaman.
0: Sadece sigara üzerinde değil, diğer tütün mamulleri de bu riski arttırıyor tabii.
1: Bütün tütün mamullerini aynı kategoride değerlendirebiliriz. Ve ülkemizde de sigarayı bırakma poliklinikleri var. Aile tabii. Hekimliğinde de yakın bir zamanda bu hizmet verilmeye başlanacak.
0: Evet.
1: Ve ülkemiz dünyada en çok sigara içilen ülkelerden biri. Ne kadar
0: maalesef.
1: Üzücü, ne kadar üzücü.
0: Evet.
1: Bununla ilgili mücadele de yürütülüyor bir taraftan.
0: Tabii.
1: İnsanlar sigarayı bıraksın diye. Peki efendim beslenme de önemli, uyku da önemli değil mi?
0: Tabii.
1: Bağışıklığımızı güçlü tutmak için. Bunları da hatırlatmakta fayda var. Çünkü artık
0: tabii.
1: Kimse uykusuna da dikkat etmiyor. Beslenmesine de dikkat etmiyor. Maalesef ultra işlenmiş ürünler çok tüketiliyor.
0: Evet.
1: Bunlara da dikkat çekelim isterseniz programımızın sonuna gelirken.
0: Tabii dediğiniz gibi beslenme de çok önemli. İşlenmiş gıdaları tüketmek, ultra işlenmiş gıdaları tüketmek bir nevi obeziteye neden oluyor. Obezite de kanserin altında yatan en önemli nedenlerinden biri. Bütün dünya bir salgın şu an obezite. Obez insanlarda bir takım kanserler, meme kanseri, kadınlarda rahim kanseri riski oldukça artıyor. Erkeklerde yine prostat kanseri riskini arttırıyor obezite. Bu nedenle beslenmede de her zaman ultra işlenmiş gıdalardan uzak durmak gerekiyor. İşte yoğun işlenmiş karbonhidrat, işte dengesiz beslenme veya kilo alma eğilimine neden olacak gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Yapay tatlandırıcılardan hepsinden dikkat etmek gerekiyor. Yine uyku da çok önemli.

0: Çünkü aşırı uykusuzluk insanda strese neden oluyor. Stres de bir nevi bağışıklık sistemini baskılayan bir neden. Bağışıklık sisteminin baskılanması da bir nevi kansere yol açan etkenlerden biri.
1: Efendim çok değerliydi. Her zamanki gibi verdiğiniz tüm bilgiler. Çok teşekkür ediyoruz size programımıza katıldığınız ve dinleyicilerimizle bu bilgileri paylaştığınız için. İyilik Sağlık Programı adına size çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için.
1: Doçent Doktor Özkan Alan, kendisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde onkoloji uzmanı. Evet, kanserdeki önemli gelişmeleri konuştuk ve aynı zamanda kanserden korunmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptık. Efendim, kanser tedavisinde her geçen gün yeni umut verici gelişmeler yaşanıyor. Akıllı ilaçlar, immünoterapi, kişiye özel tedaviler sayesinde birçok kanser türünde yaşam süresi uzarken hastaların yaşam kalitesi de artıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor, başarılı bir tedavinin en önemli adımı hala erken teşhis. Bu nedenle taramalarımızı ve düzenli kontrollerimizi ihmal etmeyelim, unutmayalım. Kanser artık çaresiz değil, bilim ilerledikçe de umut da büyüyor. Efendim, herkese sağlıklı günler dileyerek programımızı kapatıyoruz. Gelecek hafta İyilik Sağlık Programı'nda görüşünceye dek iyilikle ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Sana bir teklifim var. Üst düzey bir görev. Kurduğum ekibe liderlik edecek bir kurda ihtiyacım var.
1: Kurdun yarısı ağır. Bir işe yaramaz artık.
0: Benden almaz. Ettiğin yemeğini düşün. İş başa düştü mü sevgi şahlanır birine. Ne sevgisi? Vatan sevgisi.
2: Teşkilat yeni sezonuyla pazar günü TRT1'de.
3: Reklamlar.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
5: Stablex.
6: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
5: Expertiz. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Çay makinesi.

0: kart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta. Reklamlar.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler. Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Volkan Kahraman, mikrofonda ben Zafer Ergin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan her cuma yaptığımız gibi gazeteci Mehmet Kaya ile haftanın hem öne çıkan hem gözden kaçan gündem maddelerine bakacağız ama biraz iş dünyasını konuşalım istiyoruz. Çünkü iş dünyasında dengeler sürekli değişiyor. Çalışan beklentileri, şirketlerin yetenek arayışı, yani o kariyer dünyası diye tırnak içinde söyleyebileceğimiz başlık altında pek çok alt başlıkta aslında yeniden şekilleniyor ve işte çalışanların beklentileri, şirketlerin beklentileri, bunların uyuşup uyuşmaması da verimliliği ve dolayısıyla ekonominin genelini etkiliyor. TDC Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu, Yetenek Gelişim Danışmanı Doktor Özlem Çetin Ege ile konuşacağız. Özlem Hanım merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Zafer Bey.
0: Şimdi son zamanlarda özellikle sosyal medya ile birlikte, daha doğrusu sosyal medyadaki görüntülere bakarsak Türkiye'nin %80'inin filan beyaz yakalı plaza çalışanı olduğunu düşünebiliriz aslında ama değil. Şimdi siz iş gücü piyasasına baktığınız zaman nasıl bir tablo görüyorsunuz? Gerçekçi bir tablodan söz ediyor.
1: Tabii iş gücü piyasası ekonomik dinamiklerin ve kuşak değişiminin etkisiyle büyük bir dönüşümden geçiyor. Bunu söyleyebiliriz. Üstüne bir de teknolojik gelişmeleri de ekleyince gündem tabii birden fazla konuyu içeriyor. Son günlerde yetenek kıtlığından çok bahsediyoruz. Bilinen bir şey. İstihdamda da yaşanan son durum eş zamanlı yaşanıyor aslında. Şirketler aradıkları nitelikli iş gücünü bulamamaktan, iş arayanlar da yetkinliklerine uygun istedikleri şartları sunan pozisyona ulaşamamaktan şikayetçi. Bunu beklentiler ve gerçekler arasında makas büyüyor diye özetleyebilirim sorunu.
0: Peki bu makasın büyümesinin nedeni beklentiler mi, gerçekler mi?
1: Şimdi aslında iş arayanların beklentileriyle şirketlerin arasındaki en belirgin farklara bakarsak belki daha açıklayıcı olur. Şimdi ilk başta maddi bir güvence beklentisi var çalışanların. Tabii burada artan yaşam maliyetlerinde ücret beklentileri ve yan haklar var. Şimdi şirketlere baktığımızda da maliyet baskısı çok ön planda. Özellikle şirketler artan operasyon maliyetleri sebebiyle bütçeleri baskılıyor. İkinci maddede çalışan esneklik ve ofise dönüş baskısı olarak çalışanlar hibrit çalışma ya da evden çalışma artık hak olarak görüyorlar. Şirketlere baktığımızda da birçok şirket kontrolü elden bırakmamak için ofisten çalışmayla ilgili taleplerini arttırıyorlar ve bununla ilgili baskı da devam ediyor. Üçüncü de psikolojik güvenlik ve performans baskısı. Şimdi özellikle yeni nesil adaylar iş ve özel yaşam dengesinde buna saygı duyulması ve böyle bir kültürde çalışmak istediklerini talep ederken şirketler ise dayanan piyasalarda çalışan başına düşen verimliliği maksimuma çıkartma odağında, yani bir performans beklentisi var. Dolayısıyla şimdi burada kısmen herkes haklı, kısmen herkes haksız diyebiliriz. Hani bu makas büyüyor evet, ama gerçekten şu an şirketlerin mevcut durumu.
0: Peki bu kuşak farkından mı kaynaklanıyor? Çünkü şöyle bir şey de var. Çok duyuyordum. Hatta işte bu program vesilesiyle bunun adını da öğrendim. İşte aday alım süresi.

0: bu kuşak farkından herhalde değil mi? Buna da iş yerinde ghosting deniyormuş zaten.
1: Doğru. Evet.
0: Yani genç kuşağın hiçbir şeye müdanası olmamasından mı kaynaklanıyor bu?
1: Şimdi aslında hani adayın işe alım sürecinde aniden ortadan kaybolması ve sizin de anlattığınız gibi bir de bunu çalışırken de yapıyorlar. Sadece işe alım sürecinde değil. Mesela şöyle düşünün, pazartesi günü oldu ve işe gelmiyor. Ne telefonlarına ulaşabiliyorsunuz ne de mesajlarıyla ulaşabiliyor. Ve burada aslında yeni kuşağın bu tarz durumlarda hem işverenlerin hem çalışanlar açısından baktığımızda bu genelde romantik ilişkilerde ortadan kaybolan mahalliyken şimdi iş dünyasına bu geldi ve dünyada da Türkiye'de de çok artıyor. Özellikle işverenler açısından çok ciddi bir maliyet söz konusu. Şöyle düşünün, işe alım süreçlerinde her şey ve o süreç çok uzun olduğu için her şey yolunda gidip adayı bulduk diye sevinirken bir anda aday ortadan kayboluyor ve o süreci tekrar şirket başa alıyor. Ya da şirkette çalışan birisinin ortadan kaybolma halinde o pozisyonu tekrar doldurmaya çalışıyorlar. Yani yeni nesli bu konuda bir hoca olarak şöyle öneri ve tavsiyede bulunabilirim. İş dünyası çok küçük. Bunu unutmamaları lazım. Hani bugün yapılan bir ghosting, onlar şirketi ghostlamış oluyorlar. Yani kendi aralarındaki söyleme bu. Bir süre sonra başka bir şirketin referans kontrolünde, ki bu çok sık yapılan bir şey, adayın karşısına kariyer bir engelleyicisi olarak bu durum ortaya çıkabilir. O yüzden profesyonel dille hani bu sürece devam edemiyorum demek aslında 30 saniye sürüyor.
0: Evet. Yani işte o ghosting evet. meselesini anlamıyorum o yüzden. Yani ben istifa ediyorum, devam edemiyorum demek yerine niye bunu tercih ediyor insanlar?
1: Şimdi şöyle, çünkü bununla yüzleşmek onlar için çok gerekli değil. Buna gerek duymuyorlar. Şöyle düşünün Zafer Bey, normalde yeni nesille iletişim kurarken de siz mesaj atıyorsunuz. Normal iletişimde de geri dönmekle ilgili bizim jenerasyonumuzdaki kültür ve davranış biçimi onlarda yok. Gerek görmüyor. Yani diyor ki ben gelmediğim zaman zaten anlayacaklar. Tabii bu sürdürülebilir bir şey olamaz iş dünyası için söylüyorum. İlişkilerde bile bence negatif bir durum. Türkiye'de de artması bir risk ilişki. Baktığınız zaman bir risk içeriyor. Umarım artmaz.
0: Peki şöyle bir uygulama varmış şirketler açısından. Sanıyorum bu da bu tavırlara mı bir karşılık acaba? Bundan da haberim yoktu benim. Yine bu program vesilesiyle öğrendim. Terfi var ama zam yok şeklinde uygulamalar varmış. Bir şirket bunu neden tercih eder? Sadece ve sadece daha fazla para vermemek için olamaz. Yani şu başta söylediğiniz kontrolü elden bırakmama güdüsü olabilir mi?
1: Aslında şöyle, şirketlerin maliyetleri arttırmadan çalışanı elde tutma çabası. Şimdi nitelikle ilgili bir kıtlık yaşıyoruz. Hani aslında İngilizce'de kuru terfi diyor. Kuru terfi olmak gibi. Şirketler bunu niye yapıyor? Bir kere bir organizasyon boşluğu var. Bir bu. Diğeri de daha fazla sorumluluk veriyor. Ünvan vererek onu elde tutmaya çalışıyor. Başka bir yere gitmesin, başka bir rakibe gitmesin diye. Burada bir kariyerde ilerleme güdüsüyle geçici olarak aslında çalışanı tatmin etmiş oluyor. Organizasyonda da yönetsel boşlukları dolduruyor. Ama bunu maliyeti sıfırlayarak, yani hiçbir maliyete katlanmadan yapıyor.
0: Ama çalışan açısından da şöyle bir şey yok mu? Yani ben bunun bana yapıldığını düşünüyorum şimdi. Yani daha çok iş yapıyorum, daha fazla sorumluluk alıyorum, evet. aynı parayı alıyorum. Ben o şirketi ghostlamayayım da ne yapayım yani?
1: Şimdi burada aslında ünvan çalışanlara biraz çekici geliyor. Çünkü o ünvanla birlikte CV'lerinde pozisyonu artıyor. Düşünün, siz müdürken direktör oluyorsunuz. Bu güzel bir şey aslında. Hani kişinin diğer piyasada, iş piyasasında stratejik olarak bir değerini arttırıyor. Ama burada tabii çalışanlara şöyle bir uyarıda bulunmak lazım. Bir kere zaman sınırı koymalı. Yani hangi aya kadar maaşsız, yani maaşımda bir artış olmadan çalışacağım. İkincisi de acaba bu yükseldiğim yeni ünvanda benim daha büyük kapılar açacak, bana bir artı değer katacak mı? Bir de ben bu pozisyonda yetkinlik anlamında kendimi geliştirebilecek miyim? Eğer buna cevapları evet

0: önceden çizmelisiniz diye bir öneride bulunabiliriz. Bu şu an çok revaçta, daha da olacak diye düşünüyorum. Tamamen çalışanı kaybetmemek için, nitelikli çalışanı kaybetmemek için yapıldığını düşünüyorum.
1: Peki son olarak hani gençlere tavsiyeleriniz neler gibi klişe bir soru da sormak istemiyorum ama yani kariyer planı yapan gençler hangi becerilere dikkat etmeli, hangi gelişmelere özellikle dikkat etmeli bu değişen yeni iş gücü piyasasında?
0: Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim Zafer Bey. Burada mesela bu kadar dinamiğin değiştiği dönemde gençlere, iş arayanlara, hatta şu an iş gücünde olan çalışanlara T tipi insan modeli dediğimiz bir yetkinlik var. T'nin alt kısmında
1: T düşünün. T tipi. Trabzon'un T'si.
0: T'de aşağıya doğru olan çubuğu düşünün. Burada herhangi bir işte derinlemesine uzmanlıktan bahsediyoruz. Yani bu sizin kendi mesleğinizdeki uzmanlık. T'nin yukarı olan yatay kısmında da biz diyoruz ki işinizin diğer alanlarıyla olan, bağlantılı olan kısımda çoklu becerilerinizi geliştireceğiniz geniş entelektüel teknik bilginizi de arttırın. Çünkü burada hem ayakta kalmak, var olan iş piyasasında, hem de profesyonel olmak için bu T tipini mutlaka öneriyoruz. Şimdi hangi yetkinlikler ve kariyerde olması gereken başlıklara baktığımızda ilk başta öğrenmeyi öğrenmek dediğimiz, hatta buna öğrenme çevikliği deniyor. Şöyle düşünün Zafer Bey, bugün bildiğimiz bir yazılım ya da bilgi 3 yıl sonra çöp olabilir. Dolayısıyla bu öğrenmeyi öğrenmek şu an iş dünyasında da en büyük aranan, diplomadan bile daha önemli trendlerin içerisinde. İşe alımlarda.
1: Peki bu bahsettiğiniz T'nin özellikle üst kısmı suistimale, suistimale ve sömürüye açık bir alan değil mi? Yani şöyle, ben kendi işimden örnek vereyim. Şu anda teknik yapımdaki arkadaşım Volkan Kahraman'ın kullandığı masayı ben de kullanabilirim. Ama Volkan'ın işi bu, yani niye ben kullanayım? Ya da tamam, mecbur kaldığımda kullanırım belki ama ne gerek var? Bir süre sonra bu ondan da anlayan çalışanın üstüne yıkılmaz mı amiyane tabiriyle?
0: Aslında buradaki T modelini bu şekilde değil de başka bir örnekle belki daha güzel anlatırım. Siz bir fabrikada kalite mühendisisiniz. Biz diyoruz ki kalite mühendisiyle ilgili her türlü ayrıntıyla ilgili hakimiyetini arttır. Ama şirket sadece kaliteden ibaret olmadığı için üretime de bak, lojistiğe de bak, işin finansal ve işletme modeline de bak. Yani bağlı olduğun birçok süreçle ilgili genel bir bilgin de olsa derinlemesine kaliteyle ilgili süreçlerine hizmet edecek her türlü entelektüel bilgiye açık ol. Bahsedilen aslında başka birisinin işine ya da alanına müdahale etmek ya da risk oluşturmak değil, uzmanlığınla ilgili çoklu faktörde düşünebilme yeteneğinle birlikte teknik bilgini arttır.
1: Anladım, anladım. İşte bu şey beyaz yaka jargonunu ben çok anlayamıyorum galiba ondan kaynaklı.
0: Olur mu? Yani bence sizin örneğiniz de güzeldi ama hani belki hani süreçler birbirine bağlı diye öğrenmek de güzel olur. İkincisi de veri okuryazarlığı ve yapay zeka işbirliği. Şimdi tüm süreçlerde şunu görüyoruz Zafer Bey. Artık yapay zeka işimizi alıyormuş vesaire, bu cümlelerden bir vazgeçelim. Çünkü bunu tehdit yerine görmek yerine bununla uzlaşıp onun işimize entegre edilmesiyle ilgili farkındalığımızı arttırmak, aman bu beceride kazanmakta geç kalmayalım duygusunu bir yaşayalım. İkincisi buydu. Üçüncüsü de sosyal ve duygusal zeka. Burada da yine makinenin taklit edemediği alanlar bizim için değer kazanacak. Biz artık oralarda konuşuyor olacağız. Bu mesela ne? Empati yeteneği, ikna kabiliyeti, kriz yönetiminde esneklik, çabuk adapte olabilme. Yani gençlere en büyük önerilerimden bir tanesi, hani bir soft skill diyoruz. Yani tekniğin dışındaki davranışsal becerileriyle ilgili kendilerini geliştirsinler. Son olarak da yine kişisel marka yönetimi. Sizler de biliyorsunuz artık işi iyi yapmak yetmiyor. Sizin farklı platformlarda da yaptığınız işi anlatmak, görünür olmak, kendinizi tanıtmakla ilgili özellikle hem kariyerinizde hem de işe girişlerde dijital bir ayak izi bırakmak zorundayız. Artık ona doğru gidiyor kariyerimiz. Evet. Yani kurduğumuz network gücünü oluşturmak, hatta kariyerle ilgili platformlarda yer bulmak, bunlar artık

0: şirketlerde tercih edilmek ve yer bulmakla ilgili önemli bir faktör. Hatta yazılarda, araştırmalarda kariyerin sigortası olarak bu kabul ediliyor.
1: Evet. Umuyorum gençlerden, kariyer planı yapan gençlerden dinleyen olmuştur bu programı. Doktor Özden Çetin Ege, çok teşekkür ediyorum katılımınız
0: için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Zafer Bey.
1: Sağ olun. Kolay gelsin. Kısacık bir ara rica ediyoruz. Konuk değişimi için Mehmet Kaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Mehmet Kaya ile birlikte. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Evet, dünden beri finansal piyasalarda işte kimi deprem diye nitelendiriyor. Bence de deprem ama çok ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. İşte bugün yeni gelişmeler var. Fon yöneticilerinin mal varlıklarına el kondu. Yurt dışına çıkış yasağı gelen işte Tera'nın başındaki Emre Tezmen görevinden ayrıldı, yönetim kurulu başkanı. Yeni gelişmeler de var ama bir yandan da yatırımcılar da ne olacak bizim para diyor.
1: Önce bir kısaca, çok uzman olduğum bir alan değil. Yani muhabir olarak burada gelişmeleri aktarayım ben. Yani gazeteci kimliğimle şeyleri. Şimdi Türkiye'deki bu fonlarda riskli hareketler olduğuna dair daha önce hem kamu idarecilerinin hem piyasa profesyonellerinin şeyi vardı. Uyarıları vardı. Ama
0: bir yıldır vardı.
1: Evet. Son tahlilde, yani o dönemdeki bu uyarılar başladığında yapılan analizlerde, yahu bizim bu sistemimiz başka ülkelerdeki gibi kontrolsüz değil. Saklama, yani takas işlemi dışarıda. Tamam, riskli hareketler oluyor, şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor ama esas varlıklar kamu gözetiminde bir yerde, takas banktan söz ediyoruz. Orada duruyor. Yani burada bir sorun çıkarsa işte varlıklar satılır, dengelenir.
0: Ama
1: işte işin koptuğu yer...
0: Koptuğu yer hisse senedi ağırlıklı olması.
1: Bir, hisse senedi ağırlıklı. İkincisi, kaldıraç. Basit bir örnek verelim. Yani bu kaldıraçlı işlemlerin, yani türev işlemlerin, türevlere giden işlemlerin ne olduğuna dair Barings Banks diye, bank diye insanlar arasınlar. Bir broker şeyde, Uzak Doğu'da bir kaldıraçlı ve türev yatırımı yaptı ve yaklaşık 150 yıllık bir bankayı batırdı 1997'de tek bir işlemle. Bunun gibi düşünün. Bu denli büyük bir şey yok şu anda. Durum yok Türkiye'de ve müdahale edildi, işlemler durduruldu ve 3 ay içerisinde şeyler ödenecek. Ama bunu tekrar bir hatırlatmakta fayda var. Piyasa profesyoneli değilseniz, kendisini piyasa profesyoneli zanneden broker'ın koskoca bir bankayı batırdığını da şimdi öğrendiniz. Eğer siz varlıklarınızı finansal piyasalarda değerlendirmek istiyorsanız, neye yatırım yaptığınızı, nasıl yatırım yaptığınızı, türev mi, kaldıraçlı mı ya da çok büyük riskler üstlendiğinizde neyle karşılaşacağınızı hesaplamakta fayda var. Yani burada çok heyecan arıyorsanız kumar oynamayı tavsiye ederim. Sıradan yatırım değilsiniz.
0: 3 ay içinde ödenecek, evet, hani bir takvime de bağlandı. İşte Tera için İş Bankası, diğer yatırım şirketleri için Ziraat Bankası görevlendirildi. Tamam, evet. Ama işte bu başta konuştuğumuz sorun fonun ağırlıklı kısmı. Hisse senedinden oluşuyor.
1: Evet.
0: Ve hisse senetlerinin içinde de şimdi hala o tahta açık olduğu için ve hala işlem gördüğü için adını veremiyorum. Ne yazık ki, ama bugün yine taban yaptı. Onun ağırlığı %60'ın üstünde.
1: Evet.
0: Yani şimdi o ödenene kadar taban giderse bu hisse, ki aslında gerçek değerinin 55 lira olması gerektiğini söyledikleri bir hisse 2000 lira civarındaydı.
1: Evet.
0: Taban giderse ve ağırlık o hissedeyse yatırımcıların parası
1: zorlanacak.
0: Yani, evet.
1: Evet.
0: Buna bel bağlayan var. Yani ödeme tarihim gelene kadar şurada kenarda fonda dursun da ben de işte 3-5 oradan kazanayım, tarihi geldiğinde ödememi yapayım diyen esnaf da var bunun içinde. Kesinlikle. Maaş ödeyecek olan işte iş yeri sahibi de var.
1: Anımsayacaktır insanlar bu yaşadığım sermaye piyasalarındaki bu sorundan önce şu halka arzlardan kaynaklı olarak bir şey düzeltme de başlamıştı borsada. Yani herkesin mutlu olduğu bir ortam vardı, işte halka arzların peş peşe devam ettiği, o şirketlerden bazıları iflas etti, bazıları el değiştirdi mesela halka arz edilen şirketlerden. Şimdi yani Türkiye sermaye piyasalarında geçtiğimiz birkaç yıl boyunca şişen fiyatlar ya da ne bileyim, aslında halka arz olması, farklı şekilde yapılması gereken ya da daha düşük düzeyden olması gereken şirketlerde bir düzeltme oluyor. Ve ne yazık ki sizin söylediğiniz unsuru saklı kalmak kaydıyla insanlar buradaki riski tam doğru hesaplayamamış anlaşılan. Kimleri dinlediler, kimlerle şey yaptılar bilmiyorum ama borsalar şeydir, riskli yatırımlardır her zaman. Şirketleri evet. iyice görmeniz, iyice anlamanız gerekir. Yani bu benzer şeyler defalarca başına geldi insanların. Ama başka işte, ülkelerde de oldu.
0: Küçük yatırımcı o fon yöneticisinin kaldıraçlı işlem yaptığını bilemez ki.
1: Evet, bilemez.
0: O sadece iyi kazandırıyor diye o fona girdi. Ama işte orada da galiba şunu düşünmek gerekiyor. Yani bütün fonlar 3,5 verirken bu nasıl 6,5 verir?
1: Evet. Mesela işte peynir kapan hikayesi, yani şeyin bedava peynir ancak kapandadır yani.
0: Bu bahsettiğim hisse senedinin 3 aylık performansına baktım. Yani günlerdir taban giden hissenin 3 aylık performansına baktım. Net 49.60. %49.60 3 ayda.
1: Evet.
0: Yani bunlar akıl alır oranlar değil. Hı-hı. Yani bir galiba durup bu niye bu kadar kazandırıyor? Bir tini mi var diye düşünmek gerekiyor.
1: Şimdi sermaye piyasalarında dediğim gibi herkes gerçekten yani çok yüksek getiri varsa yani durup bir düşünmeli. Şu açıdan yani geleceğe olumlu bakılabilir. Hem sözünü ettiğim o halka arz furyasındaki şirketlerdeki şirketlerin performansı, hem de bu yaşadığımız şeylerden sonra acaba biraz ilkelleşsek mi sermaye piyasaları açısından? Yani çünkü bizde de dehşet boyutta türev şeyler, araçlar oluşmaya başladı. Yani 2009'u unutmuş görünüyor herkes. 2009 şeyi, küresel krizini bu türev araçlar yüzünden çıktı ve çok basit tetikleyici de emlak piyasasıydı yani.
0: Evet, evet. Goldman Sachs değildi, Lehman Brothers.
1: Evet.
0: Lehman Brothers kriziydi o da. Neyse, geçmiş olsun, umarım en az hasarla atlatır herkes.
1: Evet, bu burada şeyi de çok hızlı reaksiyon verdi şey, kriz patladıktan sonra, kriz diyelim artık, bu sermaye piyasalarındaki fon piyasalarında yaşanan kriz patladıktan sonra kamu çok hızlı harekete geçti ve yine Merkez Bankası'nın sağladığı likiditeyle çözülüyor bu, yani şeyden, piyasa varlıkların garantilerinden ya da mal varlıklarından değil, şu anda yükün çok büyük bir kısmı yine Merkez Bankası tarafından üstleniliyor. 3 ay içerisinde de tamamlanacak gibi. Merkez Bankası bilançosunda zarar taşıyor birkaç yıldır, biliyorsunuz. Hı-hı. Yani şeyden, daha önceki şeylerden, zararlarından kaynaklı olarak bu yani 2026 hesaplarının da zararla kapatılacağını söyleyebiliriz böylece.
0: Peki en az bunun kadar önemli bir konu bu toz duman arasında aslında, o da gözden kaçıyor. Sen Profesör Hakan Yılmaz'la, konuştun, senin haberin. Evet. Şimdi enflasyona etkisinin yani akaryakıtın enflasyona etkisinin sınırlandırılması önerisi var. Çünkü yani herkes işte böyle finans piyasalarına vesaireye odaklanmışken oradaki enflasyonist etkinin önümüzdeki aylarda başımıza ne açacağını da kestiremiyoruz. Ne öneriyor özetle Profesör Hakan Yılmaz?
1: Öncelikle Eşel Mobil diye bir sistemimiz var, biliyorsunuz. Evet. Yani fiyatlar arttıkça alınan ÖTV düşürülerek şey, orada bir şey, özellikle motorunda bitti o.
0: Hı-hı.
1: Yani bir hareket alanı kalmadı. Temel olarak Hakan Yılmaz'ın önerisi KDV ve ÖTV'nin geçici süreyle sıfırlanması. Yani bunun
0: sıfırlandı ama işte Eylül'de 2003
1: KDV halinde
0: KDV değil ÖTV.
1: Devam ediyor yani sıfırlanan ÖTV mekanizmasından da, hatta ÖTV'nin hesaplanmasında KDV'nin matrahı gibi bir şey, evet, düzenleme de vardı. Bu yani kamunun buradaki vergi gelirinden vazgeçmesini öneriyor artık. İkincisi

0: gerekirse sübvansiyon uygulanması ve en önemli uyarılarından birisi, bunların hepsi yüksek maliyet bütçe açısından ama gerekli. Birazdan ben de onun neden gerekli olduğunu söyleyeceğim. Diğer kısmı da bu artışlardan etkilenen dezavantajlı gruplara şey yapılması, destek olunması. Bunların hepsi bütçeden yapılacak harcamalar. Yani
1: örneğin dezavantajlı grupları.
0: Mesela çiftçi grupları bu şeyden etkilenen, gıdaya erişimde zorluk yaşayan fakir kesimler. Onlara gıda, sosyal yardımların artırılması. Çünkü gıda fiyatlarına negatif yönlü etkisi olacak. Bir şey söylemekte fayda var. Mesela bu sonbahar aylarında tarlaları hazırlayanlar, işte yeni sezona şey yapanlar, yani motorin kullanan çiftçilerin çok büyük bir kısmı tam en düşük gelirli şey, katma değer de demeyelim, yani az kazanan çiftçiler, işte buğday eker, mısır eken, şunlar bunlar şeyler, az kazanan çiftçiler, onlar şimdi yüksek bir maliyete katlanacaklar mesela. Yani diyelim ki birkaç ay içerisinde bu Hürmüz krizi çözüldü, motorin düştü, ama bu yüksek fiyatlardan o insanlar şu anda harcama yapıyor. Yani ortalama şeyi, motorun fiyatları şu kadar oldu diye biz haberlere yazabiliriz ya da şeyler, ekonomistler yorum yapabilir birkaç ay sonra, şeyde işte birkaç gün 100 liranın üzerinde kaldı diyenler olabilir, ama şu anda o 100 lira motorunu kullanan kitleler var ve onların maliyetleri arttı. Yani bu mutlaka bu tarafa bir şey i̇şte gereken müdahale gerekiyor.
1: O maliyetin artması demek, işte lojistik maliyetinin artması, işte şu anda
0: aklınıza gelebilir, özellikle gıdada, işte taşımacılıkta.
1: Domatesin fiyatının da artması anlamına gelecek. Hatta domatesler her şeye. İğneden ipliğe klişesi vardır ya. Evet, her şeyin fiyatının artması anlamına geliyor.
0: Onu da not olarak iletmekte fayda var. Hürmüz'de bir türlü ışık olumluya dönmüyor yani. Tatsız.
1: Trump çok önemli bir karar duruyor önümde. Girip onları yok edecek miyim, etmeyecek miyim, ona karar vermem lazım demiş. İşte o bir kararını versin herhalde.
0: Evet, şeyde hakikaten Yemen'deki sorun da derin. Yani evet. Orada bildiğiniz kara savaşı hazırlıkları var. Yani kara savaşında da şey değil, ordu değil yani çatışacak olan milis gruplar. Üzüntü verici.
1: Evet, son başlığımıza vakit kalmadı, hatta süremizi geçtik. Sayısal ve teknolojik alandaki hizmetlerde Türkiye'nin açığı büyüyor tespitini şimdilik bırakalım. Tamam. Haftaya da güncelliğini yitirmemiş olur nasıl olsa. Evet. Haftayı unutmayalım, konuşalım. Mehmet Kaya, teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler hem programı hem haftayı. Pazartesi 17.30 sularında biz ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, ekonomi günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
10: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
11: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
12: Benim bankam iş bankası.
1: Reklamlar.
13: Gün ötesi.
14: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 18 Eylül 2026 günlerden Cuma. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Muhammed Eğriceso ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınızı haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, 13. yüzyılda Anadolu'da Ahi Evran öncülüğünde şekillenen meslek ahlakını, dürüstlüğü, dayanışmayı ve yardımlaşmayı esas alan, esnaf ve sanatkarlar arasında birlik ve beraberliği güçlendiren köklü bir gelenek olan ahilik geleneği bu topraklarda halen yaşatılmaya devam ediliyor. Bu yıl 39.sü gerçekleştirilen Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları kapsamında önemli etkinliklere tanık olduk. Ahi Evran tarafından başlatılmıştı. yaşatılan ve tarihin süzgecinden arındırılarak bugüne dek gelen bu sistem, ticaret hayatında dürüstlüğü ve kaliteyi esas alırken toplumsal dayanışmayı kurumsallaştırmasıyla da var olmuştur. Bu sisteme bağlı olmak demek, üretimde kalite, fiyatta adalet ve müşteri memnuniyetini esas almaktır. Bu vesileyle tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, günün öne çıkan gelişmelerini başlıklar halinde hatırlatarak yol almayı sürdürüyoruz.
0: Gün ötesinde son 24 saat.
14: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı, hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında manipülatif işlemler yaptığı belirlenen 20 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirterek, vatandaşımızın altın terini, emeğini ve birikimini istismar edenlerden hukuk önünde hesap sorulacaktır, dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda şu ana kadar aralarında oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı

0: 15 şüpheli gözaltına alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığından ev ve iş yeri satın alan vatandaşlara borçlarını peşin kapatmaları halinde %25 indirim yapılacağını duyurdu. Resmi gazetede yayınlanan Emniyet Müdürleri kararnamesiyle Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına 4 atama yapıldı. 39 ilin emniyet müdürü değişirken 24 il emniyet müdürü de merkeze alındı.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Ankara gündemini alacağız. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Büşra Topçu aktaracak. Büşra Topçu, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gün içinde katıldığı etkinliklerde verdiği mesajları hatırlatarak başlayalım Büşra Topçu. Neler aktaracaksınız? Sizi dinliyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan, çıktılar yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler. İstanbul'a yeni bir havalimanı yapmanın ne gereği var dediler. Burası güzel rüzgarlı uçaklar buraya inemez dediler. Burası bataklık, uçaklar buradan kalkamaz dediler. Kuş uçmaz, kervan geçmez bu yerde havalimanının. Ne işi var dediler. Daha bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'na hedef aldılar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ön açmak, kolaylaştırmak, yapıcı eleştirilerde bulunmak yerine sürekli yıkmanın, tahrip etmenin, engellemenin ve yavaşlatmanın peşinde oldular ama sonuçta ne oldu dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadı. Bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dediğimiz gibi İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu ve bu mesajı verdi. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti. Örgüt silah bıraktıktan sonra yasa yürürlüğe giriyor dedi. Adana'da konuşan Gürlek, bakanlık olarak süreci takip ettiklerini de vurguladı. Adalet Bakanı Gürlek, terörsüz Türkiye süreciyle birlikte sadece güvenlik, kamu düzeni değil, aynı zamanda istikrar gelecek, yatırımcı gelecek, turizmci, turizm bu şehirlere gelecek. Biz bu sürece çok önem veriyoruz ifadelerini kullandı ve ekledi. Bu süreçte özellikle en başta fedakarlık gösteren şehitlerimiz ve gazilerimizi de incitmeden bir düzenleme yaptık. Kesinlikle burada örgütün tasfiye ve silahlarını bıraktıktan sonra bu yasa yürürlüğe giriyor. Elimizden geldiğince biz Adalet Bakanlığı olarak bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki süreci de takip ediyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde de güzel bir aşamaya geldik ifadelerini kullandı Adalet Bakanı Akın Gürlek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise ahilik haftası dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı bugün. Ahilik sistemi, Anadolu'nun ruhunu dokuyan, Türk İslam evren tasarrufunu mesleki ve etik ilkelerle mühürleyen muazzam bir medeniyet projesidir dedi. Ahilik Asya'dan Anadolu'ya akın eden insanımızın bu topraklara kök salmasını sağlayan, kentleşmeyi ve mesleki uzmanlaşmayı vicdan ve ahlakla buluşturan özgün bir sosyoekonomik modeldir. Ahilik insanı doğayı ve emeği merkeze alarak sürdürülebilir bir toplumsal dengenin, eşsiz bir sosyal güvenlik mekanizmasının adı olmuştur ifadelerini kullandı. Bahçeli, ahiliğin kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti ve mentorluk gibi modern uygulamalara ışık tuttuğunu belirtti ve bu mirasın günümüz yönetim anlayışıyla yeniden ele alınması gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli, ahilik sadece metai değer veya sermaye birikimi üreten değil, insanı ve ahlakı merkeze koyan bütüncül bir dünya görüşüdür. Günümüz iş dünyasının boğuştuğu etik krizlere, kalite sorunlarına ve tüketici ihlallerine karşı ahilik tarihten yükselen en güçlü, en işlevsel rehberdir. Sadece geçmişi yad etmekle kalmamalı. Ahiliğin insan merkezli değerini modern yönetim ilkeleriyle yeniden sentezleyerek geleceğin çalışma hayatını inşa etmeliyiz ifadelerini kullandı MHP lideri Devlet Bahçeli, ahilik haftası dolayısıyla verdiği mesajda. Ankara gündeminden öne çıkan başlıkları aktardı.

0: diyelim, söz yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Büşra Topçu. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Büşra Topçu aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Bu bölümde gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Konuğumuz gazeteci Salim Salimoğlu. Salim Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar, hoş bulduk Mahpek Yaraksu. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Salim Bey, bu hafta özellikle borsa ve fon piyasalarında yaşanan gelişmeler gündemin önemli maddelerinin başında yer aldı. Konuyla ilişkin yargı süreci başlatılmıştı. Bu anlamda yeni soruşturmaların ve yeni gözaltıların yaşandığı da görülüyor. Bu süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da alınan kararlar ve önlemlerle mağduriyetlerin önüne geçilmeye çalışıldığı izlendi. Gelinen noktada yaşananları başkentte nasıl yankılandığını ve takip edildiğini sizden dinlemek isteriz. Ayrıca açıklama Tom Barak'tan geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir seyahat gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu çerçevede ABD Başkanı Trump'la da bir araya gelecek. Son yaşananlar düşünüldüğünde bu görüşmenin dünyada yakından takip edileceğini öngörmek mümkün. Sizin konuya ilişkin anlatacaklarınızı kulak vermek üzere biz sözümüzü aralayalım ve mikrofonu size bırakalım.
3: Cumhurbaşkanının Birleşmiş Milletler ziyaretiyle ilgili aslında oldukça uzun konuşmak gerekebilir. O yüzden ben hemen hızlıca ilk sorundan başlayarak bu Sermaye Piyasası Kurulu'nun attığı adım üzerinden ve yapılan operasyon üzerinden hızlıca başlayayım dilersen. Yani 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin bir tavsiye süreci gerçekleşiyor. Bu neden gerçekleşiyor? Sabah saatlerinde Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek haber kanallarında bu konuya açıklık getirdi. Birincisi şöyle bir cümle kurdu, çok anlamlıydı, çok manidardı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun sermaye piyasasının genelini etkileyen bir durum değil. %90'ı, sermaye piyasasının %90'ı hala normal işleyişinde devam ediyor ve oralarda herhangi bir sıkıntı yok. Sadece %10'luk bir bölümünü ilgilendiren olmayan, yani defter değerinden çok daha yükseklerde, yani olması gereken değerinin çok çok üzerinde, yani böyle yılda %3000'ler, yılda %4000'ler kadar kazanç sağlayan ama aslında o kadar kazanç sağlamaması gereken defter değerine bakıldığı zaman portföylerden bahsediliyor. Bu portföylerin işte sermaye piyasasına zarar vermemesi için, genele zarar vermemesi için aslında karantina altına alındığını dile getirdi Mehmet Şimşek. Yine söylediği önemli şeylerden biri, yani birincisi bu operasyon ve bu yatırım fonlarının tasfiyesi süreci sermaye piyasasını daha etkin, daha güvenli hale getirmek için atılmış adım. Yani sermaye piyasasında herhangi bir kaçak olmasın ya da herhangi bir işte böyle olmaması gereken, yapılmaması gereken, yani bu, hatırlayalım şöyle, tamam insanlar, hani tabii ki herkes daha çok kar etmek ister ama hani Ponzi sistemleri dediğimiz, daha önce böyle çiftlik banklarda olduğu gibi ya da başka dolandırıcılık yöntemlerinde olduğu gibi, bu dolandırıcılık tam denilemez buna belki ama yani sonuçta sistemi manipüle edilerek olması gerektiğinin çok çok üzerinde kazançlar sağlamaya yönelik olmuş olarak atılmış adımlar vardı. İşte bunun önüne geçmek için, yani sermaye piyasasının güçlülüğünü devam ettirebilmek için, sermaye piyasası zarar görmesin diye atılmış bir adam. Öncelikle bunun altını çizmek gerekiyor. Sayın Bakan söylediklerinden altını çizdiğimiz ilk nokta buydu. İkinci noktada yatırımcıların öncelikli olarak korunacağı, yani bu süreçte şimdi geldiğimiz noktada buraya yatırım yapmış, yani bu 131 tane yatırım fonundan bahsediyoruz ki belki binlerce, on binlerce yatırımcı var. Hani işte maddi büyüklük, parasal büyüklük zaten çok çok yüksek ama hani işte normal bir küçük yatırımcıyla büyük devasa yatırımcılar arasında tabii ki o fona yatırılan para miktarı aynı olmayacağı için büyüklük başka bir şeydir. Sayısal olarak kaç tane yatırımcı var, bu başka bir şeydir. Dolayısıyla şimdi 2 gün içerisinde öncelikli olarak bunlar belirlenecek. Yani yatırımcılar, verilen emirler, alım emirleri, satın emirleri, bunlarla ilgili bu portföylerin herhangi bir borcu alacağı var mı gibi önümüzdeki 2 gün içerisinde, ki bunlardan birisi Devlet Bankası zaten, bir diğeri de hani yarı devlette denilebilecek olan aslında bir banka. İki banka bu süreci yürütecekler. Yani

0: pazartesi akşamında. Ondan sonra da 10 gün içerisinde ilk ödemeler başlayabilir. O ilk ödemeleri kimler alacak? Dün itibariyle saat 13.30'a kadar eğer satış emri verdiyse bu fonda, o fonda yer alan bir yatırımcı, o fonlardan herhangi birini ya da işte belki hepsini, ne kadar ise artık, satış emri verdiyse öncelik onlara verilecek. Onların parası biraz daha belki erken ödenecek. Sonrasında da tasfiye süreci başlayacak ve o tasfiye sürecinde işte bu el konulan şirketler satılacak. Varsa içeride başkaca maddi varlıklar, onlar zaten bu yönetecek olan iki banka bunları belirleyecek. Bunlar hazineye devrinden sonra ortaya çıkacak meblağdan diğer yatırımcıların paraları da ödenecek. Ha, burada belki şöyle bir endişe duyuyor olabilir yatırımcılar. Ya ben işte atıyorum rakamı, tamamen A portföyünü 100 liradan almıştım ama şimdi bunun defter değeri belki 20 lira ya da 50 lira. İşte ben arada ne yapacağım, hangi parayı alacağım? Bunların hepsi değerlenecek işte. Yani o defterde görünen 20 lira diye ya da 50 lira diye 50 lira üzerinden olacak gibi bir durum değil. Bunun piyasada tam karşılığı nedir? Bu fiyat, belirlenecek fiyata karşı tarafta alıcı bulunabilecek mi? Eğer alıcı bulunuyorsa belki 50 değil, 100 değil, belki 110 liraya çıkacak. Yani sonuçta bu işleyecek süreç, o tasfiye süreci, o 3 aylık dediğim süreç içerisinde aslında her şey belli olmuş olacak. Yani sonuç itibariyle yatırımcıların çok tedirgin olmasına, yani bu portföylere yatırım yapmış insanların çok fazla tedirgin olmasına gerek olacak bir durum yok. Çünkü hani devlet kontrolünde, devletin de garantisi altında yapılmış işlemler olduğu için sadece hani belki birazcık işte şöyle bir şey yaşanabilir. O da artık hani ben 1'e 4.000 alayım, 1'e 3.000 alayım gibi bir mantıkla hareket edildiği için, yani o riski zaten zamanında göze aldığı için o riskin karşılığı olarak belki hani koyduğu paranın daha altında ya da aldığı, satın aldığı değerin az önce söylediğim gibi belki 100 lira değil de 70 liraya, belki 50 liraya satılabilecek. O zaman da onun karşılığı parasını alacak, ama alacak mı? Alacak, doğru. Ha, kârından birazcık feragat etmiş olacak. O da dediğim gibi bir risk artık. Onun haricinde aslında uzun konuşmamız gereken denilen bölümde biraz fazla zamanım kalmadığını farkındayım. Yine hızlıca ona da gireyim. Cumhurbaşkanı pazar günü New York'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gidecek. 2022 arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde olacak. İşte o, yani hem Birleşmiş Milletler'de Sindanos'un sırasında söylediğiniz şey çok doğruydu. Hani dünyanın gündemine oturacak. Pek çok orada görüşme yapacaktır yine Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani o Birleşmiş Milletler toplantısının yine gözde ülkesi, revaçta olan ülkesi yine Türkiye Cumhuriyeti olacak belli ki. Ve bunu şimdiden tabii ki söyleyebiliriz net bir şekilde. Yani hem bölgemizde işte İran son dönemde Husilerle yaşanan gerginlik, hem yine Rusya-Ukrayna savaşı ve bunlar devam ettiği müddetçe ki Türkiye'nin kendi ikili ilişkileri anlamında, hem savunma sanayi hem ticaret anlamında, ikili ilişkileri anlamında yine Türkiye ile iş yapmak isteyen çok fazla ülke olduğunda düşünecek olursak, tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti yine Birleşmiş Milletler'de gözde ülkelerden biri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da pek çok liderle görüşeceğini zaten tahmin ediyorduk o toplantıda. Donald Trump'la görüşme ihtimali olduğunu da biliyorduk aslında, ama bunu Tom Barak, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak net bir şekilde söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump arasında bir dostluk ilişkisi olduğunu, o ilişki gereği zaten iki liderin baş başa görüşme gerçekleştirmesinin beklendiğini Amerikalı Büyükelçi de dile getirmiş oldu. Yani gözümüz hem Erdoğan-Trump görüşmesinde olacak, hem Cumhurbaşkanı'nın diğer liderlerle de yapacağı görüşmeler üzerinde olacak. Dediğim gibi hani hem bölgesel ilişkiler anlamında, hem ikili ilişkiler anlamında Türkiye'nin orada göz önünde olan bir ülke olması, Cumhurbaşkanı ile yapılacak görüşmelerde önümüzdeki sürece ilişkinin atılması gerekiyor, atılacak adımlar ya da yapılacak ikili ilişkilere yönelik ilk belki meyveleri alınacak olan görüşmeleri biz de merakla takip ediyor, bekliyor olacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz Salim Bey. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Salim Salimoğlu ile değerlendirdik.
2: Reklamlar.

0: seni bekliyor.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotsel'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotsel'i tercih ediyor. Siz de Kotsel'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
10: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Reklamlar.
12: Gün ötesi devam ediyor.

0: gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.26'yı gösteriyor. Bu bölümde önemli bir konuyu konuşacağız. Milenyum çağında ebeveyn olmak ve aile yaşamını Kültür Üniversitesi Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Başkanı Doktor Eylem Tuncay Bayram ve aile danışmanı ve terapist uzman Özlem Koşal hocalarımızla değerlendireceğiz. Öyle demek istiyorum aslında, çünkü alanında uzman isimlere hoca olarak da hitap etmek istedim. İçimden geldi. Her ikinize de ben hoş geldiniz diyorum.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
1: Şimdi geçtiğimiz 2025 yılı toplumun temel yapı taşı olan aileyi korumak, güçlendirmek ve nüfusun dinamik gelişimini desteklemek amacıyla yıl boyunca yoğunlaştırılmış sosyal politika ve farkındalık çalışmalarının yürütüldüğü özel bir dönem olarak belirlenmiş ve aile yılı olarak ilan edilmişti. Bu anlamda yıl boyunca birçok karar alınıp hayata geçirilmiş ve projeler üretilmişti. İçinde bulunduğumuz 2026 yılı itibariyle de 2026-2035 yılları arasındaki dönemse aile ve nüfus 10 yılı hedeflendi. Yine bu dönem boyunca ekonomiden kültüre, eğitimden sosyal yaşama dönük birbirinden farklı proje ve etkinliklere tanık olabileceğimizi öngörmek mümkün. Bugün biz de sizlerle aslında değerli uzman konuklarımızla yaşanmakta olduğumuz milenyum çağında ebeveyn olmayı, çocuklarımızı konuşmak için bir aradayız. Ne dersiniz? Ebeveyn olmak ne anlama gelir sorusuna yanıt arayarak başlayalım mı? İsterseniz Özlem Hocam, önce sizinle başlayalım. Neler söylersiniz?
2: Çok teşekkür ederim. Milenyum çağında ebeveyn olmak, aslında ebeveyn olmak nedir diye gitsek çok daha sağlıklı olacak. Eskiden

0: Yani çok daha öncelerde bizim annelerimizde, babalarımızda, atalarımızda bir çocuğu bir köy büyütüyordu. Mahalle kültürü vardı. Komşularınıza emanet edebiliyordunuz çocuklarınızı ya da babaanne, dede, amca, teyze bakabiliyordu. Ama milenyum çağındaki ebeveynlerin yaşadıkları çok büyük zorluklar var şu an. Kendi çocuklarını çekirdek aile içerisinde büyütmek zorundalar. Ve artık çocuk büyütmek sadece beslenme, giyinme, gıda, eğitim bunları karşılamakta da değil. Artık her ebeveyn çocuklarının duygusal atleti olmuş vaziyette. Şimdi bizler ebeveyn çağında olduğumuzu söylüyoruz ama gerçekten ne kadar ebeveynlikler yapabiliyoruz çocuklarımıza? Bir çocuğun en büyük oyuncağı, ilk tanıştığı oyuncağı annesi babası.
1: Evet.
0: İlk temas ettiği varlık anne baba. Peki biz burada rol model olmaya çalışırken çocuklarımıza gerçekten bu hayatta etik ve ahlaki değerlerimizi öğretmeye çalışırken neler yapabiliyoruz? Milenyum çağındaki anne babaların yükleri çok ağır. Şöyle,
1: çalışma hayatı değil mi?
0: Kesinlikle çok
1: Özellikle.
0: fazla, ekonomik olarak yaşadıkları mücadeleler diyeyim. Onun haricinde çocuklarının duygusal gelişimlerini desteklemek. Onun haricinde iyi bir birey, toplumun yapı taşı olan insanı yetiştirebilmek için, iyi bir insan yetiştirmek için annelerin, babaların yükleri bizden önceki nesillere göre çok daha fazla ağır şu an. Çünkü sadece beslenmekle sorumlu değiller. Yani şey gibi düşünün bunu.
1: Aslında hani ebeveynlerin bu yükü dolayısıyla da önceki yaşama göre kıyas yaptığımız zaman birazcık daha zor oluyor değil mi? Yani
0: Tabii ki
1: ebeveynlik
0: de
1: yükü çok daha ağır olmuş oluyor.
0: çok zor. Yani burada hem sosyal medyanın hem de dışarıdan gelen uyarıcıların kıyaslama dünyası diyoruz biz buraya aslında. Diğer ebeveynlerin çocuklarını kendi hayatlarını kısıtladıkları ve karşılaştırdıkları bir dünya var. Ve biz uzmanlar burada önemli olan mükemmel ebeveyn olma fikrinden insanları çıkarıp mükemmel ebeveyn değil de güvenli ebeveyn olmayı
1: Çok önemli bu da.
0: çocuklarına aşılamalarını istiyoruz. Çünkü bir çocuk hayatında bir şeyleri yaşarken bir zorlukla karşılaştığı zaman ilk gidebileceği bir güvenli liman arar. Kız çocukları hayatlarında beklerken bekleme salonunda Eylem hocamla da konuşmuştuk bunu. Bir baba kız çocuğunu eğer bir demet çiçek alırsa ya da onu çok daha güzel yerlere götürürse ilerleyen hayatında yani yetişkinlik hayatında çok daha sağlıklı ilişkiler kurabileceğini konuşmuştuk değil mi Eylem hocam?
1: Evet Eylem hocam
2: Evet,
1: siz
2: daha
1: de...
2: sağlıklı seçimler yapabilir aslında. Biraz tabii neyi seçtiğimiz çok önemli bu hayatta seçimlerimiz. Şimdi çocuk dünyaya gelmeyi seçmiyor çünkü.
1: Evet.
2: Biz karar veriyoruz ve karar verdiğimiz bir varlığı da büyütmeye çalışıyoruz. Da büyütürken şimdi Özlem hocamın dediği gibi bir sürü faktörden etkileniyor. En içerideki yakın halka, sonra bir sosyal çevre, sonra okul çevresi derken bu çevre giderek genişliyor. Genişlerken de beklentiler değişiyor. Yaşam biçimimiz değişiyor. Sizde yokken mesela onu almaya, sizin yaşadıklarınızı ona yaşatmamaya gayret ediyorsunuz. Dolayısıyla bu yolda bir sürü diken var aslında ama ebeveynlik de bu yolda öğreniliyor.
1: Evet.
2: Karşınıza çıkarken öğreniyorsunuz.
1: Evet.
0: Aslına bakarsanız her ebeveyn çocuğuyla beraber kendini de büyütüyor.
1: Evet.
0: Ya yani ebeveyni şöyle
1: aslında birçok deneyim de kazanmış oluyor değil mi?
0: Aynen
1: Ben şunu
0: öyle.
1: çok biliyorum. Birçok ebeveyn hani hepimizin çocukları var. Yani okul okuyanlar var işte çocuğuyla birlikte başlıyor. Onunla birlikte üniversiteye kadar gelebilen var. Ya da işte sosyal hayata katılarak birçok şeyi de öğrenebiliyorlar. Bir nevi aslında aileler de çocuklarla birlikte bir şeyler öğreniyor ve gelişiyor,
0: Aynen
1: büyüyorlar.
0: şöyle özetleyelim mi burayı?
1: Tabii.
0: Ben ebeveynliği bahçıvanlığa benzetiyorum. Toprağını veriyorsunuz, suyunu veriyorsunuz. Daha iyi güneş alabilmesi için en iyi yeri seçiyorsunuz. Bütün vitamin kaynaklarını veriyorsunuz, bütün olanakları sunuyorsunuz ama oradan yetişecek çiçeğin ne renk açması gerektiğini biz çocuğun kendisinin karar vermesini istiyoruz. Aslında
1: Aslında bu da çok önemli.
0: en sağlıklı baktığımız yer
1: Seçimler.
0: burası. Ama biz bunu yaparken toprağını, suyunu, vitaminini verirken çocuğa sen sarı renk olacaksın, kırmızı renk olacaksın dersek işte orada hayatta bazı sorunlarla çocuklar büyüdükleri zaman karşılaşabiliyorlar. Evet.
1: Özlem Hocam, aslında tam da yani sorumuza da geldik. Şunu sormak istiyoruz size tabii. Ebeveynler çağımızda çocuklarına ne tür yüklerin sorumluluğunu vermekteler? Benim yaşadıklarımı yaşamasın beklentisiyle çocuklarına yaklaşan anne babalar aslında ne yapmaktalar? Arzu ederseniz siz de cevap verebilirsiniz
2: şöyle,
1: hocam.
2: Biraz önce şimdi Özlem Hocam bahçıvanlıktan bahsetti. Bahçıvanın görevinden, hatta bahçıvanın nasıl çalıştığından bahsetti. Burada da aslında ebeveynler de aslında başka bir bahçıvan. Neden? Çünkü herkesin çiçeği farklı. Herkesin rengi farklı. Herkesin aile dinamikleri farklı. Değil mi? O yüzden burada birazcık seçimlerimiz çok önemli ve çok etkili. Burada nasıl yetiştiğiniz, hangi ortamda büyüdüğünüz, sizin nasıl büyüdüğünüz çok önemli. Siz nasıl bir ortamda büyüdünüz, nasıl yaşadınız? Yaşarken yetişkinliğinize neler getirdiniz? O heybenizde neler var? Bir onlara bakmak gerekiyor. Bir de işte bunları çocuğunuza yansıtırken, yansıtmadığımızı düşünüyoruz çoğu zaman ama bunları taşıyoruz maalesef bir şekilde. Bunları getiriyoruz, olumlu ya da olumsuz. Bazen olumlularını seçiyoruz, bazen negatiflerini yansıtıyoruz. Ama nihayetinde bunlar bizim seçimlerimiz ve ortaya bir ürün çıkıyor. Ve bu ürün, beğenin ya da beğenmeyin ama bu sizin ürününüz. Dolayısıyla orada biraz etraftan ne kadar bu baskıyı alıyorum, ne kadar ben bunu kendi potamda eritiyorum, bunu eritirken acaba diğerleriyle nasıl etkileşiyorum, çocuğuma bunu nasıl ifade ediyorum ve yansıtıyorum, buna biraz bakmak lazım. Yani aslında biraz kendi kapımızın önünü temizlememiz lazım önce. Evet. Yani biz anne babalar olarak önce biz kendi kapımızın önünü temizleyeceğiz. Ben bunu yapıyorum ama doğru mu? Ya da herkes bunu yapıyorsa doğru mudur? Değil mi? Şu an çok sıkça karşılaştığımız, evet, bir şey Özlem Hocam. Siz de çok görüyorsunuzdur. Sizin de çocuğunuz vardır, evet, mutlaka diye düşünüyorum. Biraz önce öyle bir şey söylediniz. Dolayısıyla bu herkesin yaptığı şey doğru mudur? Biz bunu kendi ailemize nasıl entegre edeceğiz? O yüzden biz bunu ona yaşatırken kendi deneyimlerimizi nasıl aktardığımız konusunda da belki böyle bir kahve içerken, böyle bir çay içerken, hani belki bu yayından sonra belki biraz düşünebilirler. Ben bunu ne kadar yansıtıyorum? Ya da ben şöyle çok basitçe bir şey söyleyeyim mesela. Şimdi herkes annesini eleştirir değil mi? Evet. Yeri gelince mesela anneleri eleştirir mesela. Benim annem de şöyle, benim annem de böyle vesaire. Ama anneler evden gidince mesela, özellikle evi topluyorsanız erkek ya da kız fark etmez, önce anneniz gibi toplamaya başlıyorsunuz. Aynı sırayla yapıyorsunuz. Hı hı, evet. Aynı saatte kahvaltı yazıyorsunuz.
1: Öğrendiğiniz şeyleri uyguluyorsunuz değil mi?
2: Eleştirdiği şeyi yapıyorsun. Evet. Ama yetişkinliğine gelirken, yetişkin ya da bir çocuk yetiştirecekken size yapılan şeyi ya da yapılmayan şeyi nasıl aktarıyorsunuz? Biraz bunu gözlemlemek. Evet. Belki bu soruyu sormak belki. Ben bunu yapıyor muyum?
1: Mesela hocam, benim oğlum küçükken işte uzayla çok ilgileniyordu ve ben uzayla ilgili bir şey yapacağım, ben de çok karşı duran bir ebeveyn olarak, ama ona ayak uydurdum bir süre. Yani uzmanlardan da aldığım şeyler doğrultusunda benim de istediğim bir şey var. Ona dayatmak yerine onunla biraz hareket edince baktım fikri değişti aslında. Bu fikirler değişiyor. O yüzden biz yani rol model olurken de onların yaşını da biraz düşünmemiz lazım. O yüzden davranış olarak da herhalde farklı. Çünkü nasıl ki biraz önce söylediğiniz gibi aslında eleştiriyoruz ama zamanla bakıyoruz ki onların yaptığını biz de yapmış oluyoruz.
2: Bu aslında rol model olmak dediniz ya, bu çok önemli bir kavram. Şimdi şuna benziyor. Telefonu bırak diyorsunuz ama ebeveynin telefona bağımlılığını ne yapacağız, evet, mesela? Sen buna da geleceğiz.
1: Evet,
2: acaba?
1: Bu çok önemli zaten. Evet. Bunu da konuşacağız. Gibi. Siz bu konuda da eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Eylem Hocam.
1: Şunu soralım güzel. O zaman. Tamam. Çocuklarımızı korumak amacıyla onlara kalkan olma çabası gösterirken yaşamın kaçınılmaz zorlukları ya da hayal kırıklıkları karşısında savunmasız kalmalarına mı yol açıyoruz? Çocukları korumanın doğru yolu nedir?
0: Çocukları korumak mı, yoksa çocukları kendilerini nasıl koruyacaklarını öğretmek mi diye değiştirmek isterim açıkçası. Evet. Soruyu. Çünkü bizler de çocuk olduk, bizler de ergenlik dönemine geçirdik, üniversitelere gittik, okuduk ve hayatımızda her döneminde farklı farklı sorun problem diye adlandırmak istemiyorum açıkçası bunu, ama çakıl taşları çıktı önümüze.
1: Evet.
0: Şimdi iki tane ebeveyn modeli yapalım, örneklemle gidelim. Hatta bunu beraber yapalım Eylem Hocam.
2: Yapalım.
0: Şimdi ben çocuğumu sürekli koruyan, literatürde helikopter ebeveyn dediğimiz ya da fanus ebeveyn dediğimiz, aman çocuğumun gözünden bir damla yaş akmasın.

0: benim yaşadıklarımı çocuklarım yaşamasın. Ne olursa olsun
1: ayağına taş değmesin.
0: Ayağına taş değmesin gibi gibi. Söylemlerle çocuklarımızı içgüdüsel olarak koruyabiliriz. Ebeveynlerin bunu çok fazla yapıyor. Ama bunu yapmak kötü bir şey mi? Tehlikeli bir şey mi? Çocuğumuzu korumak tehlikeli bir şey mi? Tabii ki de değil.
1: Korumaktan ne anlıyoruz? Bir kere bence bu kavramı da konuşmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Bence
1: şimdi
0: de.
1: Korumak, kollamaktan kastınız.
0: Yani.
1: Mesela neden bahsediyoruz tam olarak korumak? İşte akranından mı koruyacağım? Etraftakilerden
2: aslında
1: mı koruyacağım?
2: Aslında genel merhaba manada bir koruma. Ama bunu hani...
1: Evet. Mesela çok sıkça karşılaştığımız bir şey var mı? Koşma düşersin mesela.
0: Evet.
1: Hani... Koşma düşersin,
0: terlersin. Koşma terlersin. Bu kadar.
2: Peki nasıl davranmamız gerekiyor? Bunu nasıl öğretmemiz lazım?
0: Şimdi,
2: bu örnek üzerinden gidersek.
0: Şöyle gidelim. Çok koruyan, çocuğun hiçbir şey yapmasına izin vermeyen. Anne ben ödevimi yapamıyorum. Bana yardım eder misin? Hadi tamam gel. 2 kere 2, 4 eder. Hadi bunu yazalım.
1: Ben şimdi gerçekten yapacağım. Böyle mi oluyor ama? Şimdi hakikaten.
0: Öyle biliyorum yani. Şimdi
1: yapamıyorum var ya mesela yapamıyorum kısmı.
0: Evet,
1: yapamıyorum
0: de,
1: yardım
0: anne,
1: eder misin?
0: Anne yapamıyorum yardım eder misin kısmı var. O kadar çok fazla çeşit bir örnek evet. var ki önümüzde. Ama bizim burada istediğimiz şey ebeveynin şunun farkında olmasını istiyoruz. Ve çocuğuna gerçekten fırsat vermesi gerekiyor. Bunu şöyle bebekler üzerinden gideyim. Tadım günleri oluyor değil mi bebeklere?
2: Evet.
0: Brokoli haşlıyoruz, veriyoruz, kabak haşlayıp veriyoruz. Ben çocuğa sürekli boğazına kaçmasın diye püre yedirirsem çocuğun çene kaslarını ve diş kaslarını geliştirebilir miyim? Asla geliştiremem. Onun bir şeyi deneyimlemesine muhakkak izin vermem gerekiyor. Yani yağmur yağarken şemsiye açabildiğini bilmesi gerekiyor çocuğun. Yağmuru ben yok edemem.
2: Evet aslında biz sürekli şemsiyeyi açarsak o zaman o yağmur yağdığı
0: evet,
2: zaman
0: ya da dediğiniz gibi onun yerine sürekli şemsiyeyi açamam. Onun yerine yağmurun yağacağını bilmelisin ama burada bunlar da gelecek.
1: Şimdi bilmediği şeyle nasıl baş edeceğini
0: evet.
1: bilemez ya. Mesela dizi kanamayan bir çocuğun acıyı bilmemesi gibi. Ya da ilk düştüğü an o duyguyla nasıl baş edeceğini Hı-hı. bilememesi gibi. Şimdi düşecek, dizi kanayacak, evet canın yandı. Ama geçecek. Bunu bilmesi gerekiyor. Evet. İşte koşma düşersindeki
0: burada son zamanlarda gerçekten çok karşılaştığımız yani çok çok kıymetli akademisyen hocalarımız var. Hepsi birbirinden değerli. Umarım dinliyordur şu an kendisi. Ondan çok güzel bir şey öğrenmiştim ben. Bize bir soru sormuştu fakültedeyken. Dedi ki çocukların sıkılmasına ne kadar izin veriyorsunuz? Ve ben bunun üzerine gerçekten oturup düşünüp araştırma yapmıştım. Günümüz ebeveynlerine baktığımız zaman bizim çocuklarımız şu an sıkılmıyorlar. Sıkıldı mı? Aa hadi AVM'ye gidelim. Sıkıldı mı? Ha hadi şuraya gidelim. Sıkıldı mı? Tamam şunu yapalım.
2: Aslında ihtiyaç duydukları her alanı biz hemen dolduruyoruz.
0: Evet,
2: doldurmayıp onun ne yapacağını gözlemlememiz lazım.
1: Her boşluğu doldurmayın.
0: Evet.
1: Yani her boşluğu doldurmayın. Her ihtiyacı karşılamayın. Bu şu değil yani acıktı yemek verme, işte susadı su verme gibi bir şeyden
0: temel
1: bahsetmiyoruz. Temel ihtiyaçlar değil bunlar.
0: Evet.
1: Daha çocuğun kendini özelliklerini geliştirmesine yönelik. Aslında çocukta o beceri var. Sen o ortamı sağlarsan eğer çocuk o yeteneğini ortaya koyabilir. O beceriyi kullanabilir.
2: Evet. Çok teşekkürler. Şimdi kısa bir aramız olacak. Aranın ardından sevgili dinleyiciler Kültür Üniversitesi Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Başkanı Doktor Eylem Tuncay Bayram ve aile danışmanı ve terapist uzman Özlem Koşal'la söyleşimize devam edeceğiz.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bir

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar...

0: bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
9: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
10: Reklamlar.
11: Gün Ötesi devam ediyor.
12: Ve devam ediyoruz Gün Ötesi'ne sevgili dinleyiciler. Kültür Üniversitesi Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Başkanı Doktor Eylem Tuncay Bayram ve aile danışmanı ve terapist uzman Özlem Koşal konuğumuz. Kendileriyle önemli bir konuyu konuşuyoruz. Milenyum çağında ebeveyn olmak ve aile yaşamı. Aslında önemli değerlendirmeler yaptık ama Eylem Hanım, şununla devam etmek istiyoruz. Çocuklarımızın duygularını anlama çabasının doğru yolları nelerdir? Çocuklara hayır diyebilmenin ve ona hayır derken de onu dinleyebilmenin yöntemi nedir? Bu durum çocuklara neler katar sizce?
13: Şimdi duygu çok geniş bir kavram. Aslında çok fazla duygumuz var ama biz sadece temel bazılarını biliyoruz. İşte üzgün, mutlu, evet, sevinçli, kaygılı vesaire gibi gibi. Hatta çoğumuz işte çok kaygılıyım mı bile kullanmaz. Korkuyorum mesela, en çok çocukların kullandığı duygular bunlar. Fakat ebeveynler genellikle, şimdi çocuklar evdeki enerjiyi çok emerler, sünger gibiler ve sizin enerjinizi de çok fark edip onu da emerler ve bir süre bu şunu gözlemleyebilirsiniz mesela. Kime nasıl davranacaklarını çok iyi bilirler. Mesela siz sinirliyseniz yanınıza gelmezler. İşte mutluysanız mesela bir şey isteyecekse sizden o zaman isterler vesaire gibi. O yüzden onlar çok iyi gözlemciler aslında çocuklar. Çok iyi birer gözlemci.
12: Ve sünger.
13: Ve sünger, kesinlikle. Çünkü çok iyi emiyorlar. Yani sizin bir şey söylemenize gerek yok. Beden dilinizden duygunuzu o kadar güzel anlıyorlar ve o kadar güzel onlara aktarıyorsunuz ki aslında çocuklara duyguları öğreten ve bunları nasıl yaşamalarını söyleyenler de aslında ebeveynler. Şimdi ebeveynler diyecek, ay her şeyde bizde mi diyecekler ama maalesef 0-6 biraz böyle bir dönem. Sonrasında şekillenecek sosyal çevreyle, desteklenecek ama evdeki duygu durumu çok önemli. Eğer siz duygularınızı sağlıklı bir şekilde yönetebiliyorsanız çocuk da durabiliyor. Bir sarkaç gibi düşünsün mesela dinleyenler. Şöyle iki elin arasında birbirine çarpıp sürekli geri gelen ve diğer ele çarpan bir top gibi düşünün. Eğer şu iki elimiz sabit duruyorsa çocuk da sakinleşebiliyor, durabiliyor. Ama siz sallanıyorsanız eğer ve çocuk sürekli oraya çarpıyorsa duramıyor. Bunun gibi duygularımız da böyle.
12: Aslında şöyle diyebilir miyiz, yani her çocuk ailenin bir özeti mi?
13: Aynası. Evet. Aynası. Ama kendi duyguları da var tabii ki. Yani onu da öğretmek gerekiyor çocuğa. Duygularını ifade etmeyi öğretmek gerekiyor. Yani biz diyoruz ki mesela duyguyu anla, davranışı yönet.
12: Evet.
13: Tamam? Duyguyu anlarsanız davranışı yönet.

0: yönetebilirsiniz. Orada sinirli bir çocuğa sen şimdi sen niye bu kadar sinirlendin ki deyip vesaire duygusunu yaşamasına izin verin.
1: Şey gibi değil ağladığı mi hocam? Zaman sürekli boğulmaya çalışan birine yüzme öğretmek gibi bir şey
0: gibi. Evet mesela ağlıyorsa bazen ağlamak stres atmaktır. Yani biraz ağlayınca biz ne diyoruz mesela? Oh ya çok rahatladım diyoruz değil mi? Evet,
2: ama çocuk ağladığı zaman hemen, ağlama diye onu teselli tabii, etmeye çalışıyoruz. Ve ağlamaması için elimizden geleni
0: ikna
2: yapıyoruz.
0: İkna etmeye evet. çalışıyoruz ki onu çocuk duygusunu yaşayamadan böyle bağır tamam susayım bari hani oluyor. Dolayısıyla oradaki duyguyu yaşamasına izin vermek sonrasında anlaşıldığını ve onu anladığınızı hissettirmek çok önemli burada.
2: Evet çok teşekkür ediyoruz Özlem Hanım. Size de şunu soralım. Bir ebeveyn olarak çocuklarımızı dinlemenin yarının inşasında nasıl bir rolü var sizce?
1: Çok büyük. Çok.
2: Evet.
1: Ben bunu zincirin halkaları olarak görüyorum açıkçası. Böyle nitelendiriyorum. Şöyle kısacık anlatacağım burayı. Eylem hocam sizle müsaade ederseniz eklemek istediğiniz bir şey olursa çok sevinirim. Biz ebeveynler olarak kendi annemizden babamızdan gördüğümüz bazı öğretileri ister istemez hayatımızın içerisine entegre ediyoruz. Heybemizde bunlar var. Öğrendiğimiz üniversitede, ilkokulda, sosyal çevremizde kendimizi öğrendiğimiz, geliştirdiğimiz her kavram bizim için genel kültür olarak geçiyor değil mi? Evet. Ama bir de bizim görsel algılarımız var, duygularımız var. Şimdi bir çocuğu dinlemek değil aslında bakarsanız burada önemli olan anlaşıldığını ona hissettirebilmek. Şöyle söyleyeyim size, sizi dinleyen bir insanla nasıl iletişim kurarsınız? Ya da anlaşıldığınızı hissettiğiniz bir insanla ben sizi dinleyebilirim. Ama benim söylediklerimi ne kadar anlayabiliyorsunuz?
0: Ha, burada şöyle bir şey ekleyebilir miyim hemen? Bu çok yanlış anlaşılıyor da. Evet. Anlaşıldığını hissetmek var mı? Hı-hı. Anladım evet ama bu her dediğini yapmak demek değil.
1: Evet.
0: Burada ince bir çizgi var. Çok evet. önemli bir şey.
1: Küçük bir nüans ama evet. çok hayati bence.
2: Aslında sizin söylediğiniz gibi hani dinlemek değil anlamak ve anladığını da hissettirmek Hı-hı. değil mi? Yani çocuk bunu hissettiği zaman aslında evet. görev yapılmış olacak. Şimdi yoksa sadece dinliyorum bazen sen konuş ben dinliyorum.
0: Mesela orada bulaşık yıkıyorsunuz. Evet. Sen konuş ben seni dinliyorum evet. diyor ama bulaşığı yıkıyorsunuz Hı-hı. değil. O an bulaşığı bırakmak belki iki dakikanızı ona ayırmak sonrasındaki bir sürü gelecek sorunu önüne geçmek aslında.
2: Peki tam da bu arada ebeveyn ve çocuk arasında etkili ve de verimli iletişimin günümüzdeki araçları neler ya da neler olmalı?
1: Çok fazla şey var.
0: Biraz önce önemli olanları bir
2: aslında
0: dinlemek.
2: Evet biraz
0: çok fazla şey.
1: Gözle temas. Mesela sözünü kesmeden bir çocuğunu dinlediğinizde siz o anda çocuğunuza sadece kendi özelliklerini kazandırmıyorsunuz. Ya da dinlemiş gibi yapmıyorsunuz. Oraya aslında bir tohum ekiyorsunuz. Ektiğiniz tohum da neye sebep oluyor? Mesela bir erkek çocuğu olsun sözünü kesmeden dinliyor, anlıyor. İlerleyen zamanlarda bir kadınla ya da bir partneriyle, eşiyle, nişanlısıyla, sevgilisiyle iletişim kurarken sözünü kesmeden dinleyecek, anlamaya çalışacak. Aslına bakarsanız siz oraya bir tohum ektiniz.
2: Evet. Şimdi tabii bazen çocuklarımızın böyle başını okşadığımız zaman değil mi? Onun bize bakışı, davranışı bu da çok etkiliyor. Peki devam edelim. Başka neler var? Peki örnek verecek olursanız.
1: Açık uçlu sorular burada bizim için çok kıymetli. Mesela çocuğunuz okuldan geldi.
2: Evet.
1: Sordunuz, dediniz ki okul nasıldı? Standart geçti, iyiydi, çanta yere bırakılır, ödevler yapılır ya da ekran süresi varsa onunla geçilir veya aile yemeği varsa, akşam yemeği varsa onu sağlanır değil mi?
0: Ne yedin?
1: İkinci soru. Peki bunu sormak yerine şöyle bir soru sorabilir miyiz? Bugün seni mutlu eden ya da üzen bir şey var mıydı? Ya da bugün seni şaşırtan ya da fark ettiğin yeni bir şey var mıydı?
0: Ya da bazen de hiçbir şey sormamak.
1: Evet, bazen de hiçbir şey sormamak.
2: Bazen bu da çok önemli ama aslında süremiz çok daraldı. Evet, evet. Arzu edersiniz dijital bir çağdayız aslında. Hmm. Ekran bağımlılığı da yani benim de evladım var. Hmm. Oğlum artık telefonu bırak ya yemek yerken, ders çalışırken bile hani aralarda bile. Bu anlamda hem her ikinize de sormak istiyorum aslında uzmanlık alanlarınıza göre. Uyarılarınız ne olur ebeveynlere?
1: Sınır.
2: Nasıl
1: çocuklarımıza sınır
2: peki?
1: Koymayı öğrenmek zorundayız. Aslında ilk başta bütün anlattığımız her şeyin toplamı.
2: Şimdi siz anlatırken ben hemen eve gidip oğlumla evden telefonu açmak istiyorum.
1: Ama nasıl alacaksınız işte. Mesela?
0: Evet. Siz kendinize sınır koyuyor musunuz? Önce onu bir sorun bence.
1: Evet. Siz, her ebeveynin kendine evet, sorması gereken soru.
0: Sizin dijital sınırınız var mı? Siz Çocuğunuza telefonu elinden bırak dediğinizde siz o telefonu elinizden bırakabiliyor musunuz? Önce bunu bir sormamız gerekiyor. Ondan sonra çocuğumuza. Çünkü ne dedik biraz önce?

0: başında rol model dedik, değil mi? Çocuk sizin ne söylediğinizle ilgilenmiyor, ne yaptığınızla ilgileniyor.
1: Evet, aslında bununla da kapatalım. Çünkü
0: Evet.
1: süremizin sonuna geldik.
0: Peki.
1: Çok teşekkür ediyoruz her ikinize de.
2: Ben
1: Sevgili...
2: sadece çok bütün ebeveynlerin anlamasını istediğim bir şey var aslında bakarsanız. Hiçbir çocuğun mükemmel anne babaya ihtiyacı yok. Güvende olduklarını hissettirebilecek bir alana ihtiyaçları var. Her şeyi bir kenara bırakın. Duygusu, sınırı, her şeyi. Bir çocuğun sağlıklı bir yetişkin olmasını istiyorsak ona göre tohumlar ekmek
1: Çok
2: zorundayız.
1: teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sevgili dinleyiciler, Kültür Üniversitesi Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Başkanı Doktor Eylem Tuncay Bayram. Teşekkür ederiz. Aile danışmanı ve terapist uzman Özlem Koşal, size de çok teşekkür ederiz. Milenyum çağında ebeveyn olmak ve aile yaşamını bugün konuştuk ve gün ötesini burada noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Muhammed Ericisu ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Pazartesi saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapağı açarak kullandığımız alışkanlıkların arkasında yıllar süren birikim, cesur fikirler ve insan yaşamını kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve önemli bir geçmişin ürünü. İşte bu programda bildiğimizi sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz çöllerde neden geceleri hava çok soğuk olur? Çöl denildiğinde aklımıza ne gelir? Uçsuz bucaksız kumlar, kavurucu bir güneş, sıcaktan dalgalanan bir hava. Çünkü çöller dünyanın en sıcak bölgeleri arasında yer alır. Öyle ki gündüz saatlerinde sıcaklık oldukça yüksek değerlere ulaşabilir. Peki hiç düşündünüz mü? Gündüz insanı bunaltan, adeta kavuran bu sıcaklığın ardından çöller gece neden mont giyecek kadar soğuk olabilir? Hatta bazı çöllerde sıcaklık gece boyunca 0 derecenin altına bile düşebilir. İşte bunun birkaç önemli nedeni var. Öncelikle çöllerde nem oranı çok düşüktür. Havanın içinde bulunan su buharı, yeryüzünün sıcaklığını koruyan doğal bir örtü gibi davranır. Gündüz güneşten gelen ısıyı tutmaya yardımcı olurken, geceleri de yeryüzünden yayılan ısının uzaya kaçışını bir ölçüde yavaşlatır. Çöllerde ise havada çok az su buharı bulunur. Yani gece olduğunda dünyanın yüzeyinden yayılan ısıyı tutacak yeterli nem yoktur. Sonuç, yeryüzü sahip olduğu ısıyı çok hızlı kaybeder. İkinci önemli nedense bulutların azlığıdır. Çöller genellikle çok az yağış alan bölgelerdir. Bu nedenle gökyüzü çoğu zaman açıktır. Bulutlar tıpkı bir battaniye gibi dünyanın yüzeyinden yayılan ısının bir bölümünün uzaya kaçmasını engeller. Bulutlu bir gecede bu nedenle sıcaklık daha yavaş düşebilir. Ama çöl gecelerinde gökyüzü açık olduğunda dünyanın yüzeyinden yayılan ısı çok daha kolay bir şekilde uzaya ulaşır. İşte sıcaklığın hızla düşmesinin en önemli nedenlerinden biri de budur. Bir başka nedense çöl toprağının yapısıdır. Kum ve kuru toprak, ısıyı uzun süre depolayabilen maddeler değildir. Gündüz güneşin etkisiyle hızla ısınırlar. Ancak güneş battığında sahip oldukları ısıyı da hızla kaybederler. Yani çöl adeta şöyle davranır. Gündüz çok hızlı ısınır, gece ise çok hızlı soğur. Bu nedenle çöllerde gündüzle gece arasındaki sıcaklık farkı oldukça büyük olabilir. Üstelik çölün her yerinde durum aynı değildir. Örneğin kumlu bölgelerde sıcaklık değişimleri çok belirgin olabilirken, kayalık veya yüksek rakımlı çöllerde farklı koşullar görülebilir. Burada bir yanlış anlaşılmayı da düzeltelim. Çöller sadece sıcak yerler değildir. Dünyada soğuk çöller de vardır. Örneğin Antarktika. Yağış miktarı son derece düşük olduğu için dünyanın en büyük çölü kabul edilir.

0: yani çöl kelimesi aslında çok sıcak yer anlamına gelmez. Bir bölgenin çöl olarak kabul edilmesindeki temel ölçüt çok az yağış almasıdır. Bu nedenle çöl deyince aklımıza yalnızca sıcak kumlar gelmemeli. Dünyanın farklı bölgelerinde birbirinden çok farklı iklim özelliklerine sahip çöller bulunabilir. Peki bütün bunlardan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Çölün gündüz kavurucu, gece ise dondurucu olabilmesinin temelinde düşük nem, açık gökyüzü ve toprağın ısıyı hızlı kaybetmesi vardır. Gündüz güneşin enerjisi çöl yüzeyini hızla ısıtır. Güneş battığında ise bu enerji hızla uzaya geri gönderilir. İşte birkaç saat içinde yaşanan bu büyük değişim çölleri dünyanın en sıra dışı iklim bölgelerinden biri haline getirir. Belki de bundan sonra bir çöl görüntüsüne baktığımızda yalnızca sıcaklığı düşünmeyeceğiz. Gündüz kavurucu bir güneşin altında kalan o kumların birkaç saat sonra bambaşka bir yüzünü gösterebildiğini hatırlayacağız. Çünkü doğa bazen aynı yerde gündüz yazı, gece ise kışı yaşatabilir. Bunu biliyor muydunuz programında? Bugün çöllerin neden geceleri bu kadar soğuduğunu konuştuk. Dünyamızın şaşırtıcı özelliklerini keşfetmeye devam edeceğiz. Bir başka ilginç bilgide buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak inmez dedikleri havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, borsa ve fon piyasasında genele yayılan bir risk ya da yapısal bir sorun bulunmadığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin devam eden soruşturmalar kapsamında yeni iddianame hazırlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la savaşa ilişkin kritik bir karar aşamasında bulunduğunu söyledi. TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olanlara indirim müjdesi geldi. Trendyol Süper Lig'de bu akşam Kasımpaşa, Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte muhalefetin İstanbul Havalimanı'na hedef alan sözlerini hatırlatarak yanıtını İstanbul Havalimanı'ndan verdi. Erdoğan, uçak inmez dedikleri havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi.
1: Bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. İstanbul Havalimanı'yla şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin açılış töreninde havalimanının istihdam ve milli gelire katkısına da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın ekonomiye sağladığı katkının 24,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
1: İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Buradan uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı. İlk kez aynı anda 3 pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi. Yalnızca yolcu taşımacılığında değil, kargo ve yük taşımacılığında da aynı başarıyı yakaladık.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borsa ve fon piyasasında genele yayılan bir risk ya da yapısal sorun bulunmadığını söyledi. Sınırlı sayıdaki piyasa bozucu eylemle ilgili gerekli adımların atıldığını belirten Mehmet Şimşek, süreç sağlıklı şekilde işleyecek. Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı dedi. Mehmet Şimşek bir özel televizyon yayınında fon piyasasında yaşananları anlattı.
2: Genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Çok sınırlı sayıda bir fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Var. Buna ilişkin gereken yapılmıştır. 7 portföy yönetim şirketinin bir şekilde işlettiği 131 fon Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiye sürecine konulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu nerede sorun var dikkate almışlar ve adım atmışlar. Yani fon piyasasının %90'ı sağlıklı işlemeye devam etmiş. Buradaki tasfiye süreci borsayı bundan sonraki süreçte baskı altına alacak bir çerçevede olmayacak. Bu riskin yayılmaması için piyasanın tamamına dün çok güçlü tedbirler devreye alındı ve süreç sağlıklı bir şekilde işleyecek. Bir dizi tedbir açıkladık, bir kısmını da açıklamadık. Biz tedbirliydik. Her zaman bizim

0: bu tür senaryolara karşı sadece A değil BC planlarımız var. Yani onu yani burada söylemekte bir beis görmüyorum. Aslında dün düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Risk algısı yüksek olsaydı CDS yükselirdi. Bırakın evet. Yükselmeyi, sınırlı da olsa düştü.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada açıklama yapan Akın Gürlek, soruşturma kapsamında aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de yer aldığı 4 kişinin tutuklandığını belirtti. Soruşturma çerçevesinde 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak mal varlıklarına tedbir konuldu. Spekülatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturmasında da 16 kişi tutuklandı, 41 kişi hakkındaysa iddianame hazırlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır dedi. İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılık ağı deşifre edildi. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı son operasyonda 175 kişi yakalandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığıyla 80 araç ve 12 ülkede el konuldu. Bu kişilere ait banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke işlemi uygulandı. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkeziyle farklı ülkelerde yaşayan yatırımcılara hedef aldığı yüksek kazanç vaadiyle yasa dışı forex dolandırıcılığı yöntemiyle büyük miktarda vurgun yaptığı belirtildi. Farklı ülkelere hedef alan organize dolandırıcılık yapılanması da ortaya çıkarıldı. Dolandırıcılık ağındaki şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi. Söz konusu dolandırıcılık ağının yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde bile yaklaşık 13 milyar lira hacme ulaştığı belirlendi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun cezaevindeki iki koğuş arkadaşı adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 4 kişi de tutuklu bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin devam eden soruşturmalar kapsamında yeni iddianame hazırlandı. 195 sayfadan oluşan iddianamede 29 şüpheli ile 12 suç eylemine yer veriliyor. İddianame İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki rüşvet, yolsuzluk ve adrese teslim ihale iddialarına yönelik olarak hazırlandı. Yeni iddianame İstanbul Büyükşehir Belediyesi ana davasıyla birleştirilmek üzere mahkemeye sunuldu. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlülerin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Soruşturmaların uyuşturucu madde kullanma ve tedarikiyle fuhşa yönelik olduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar uyuşturucu testi çerçevesinde saç ve kan örneği alınabilmesi amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında Aras Bulut İynemli, Seyfullah

0: Dar, Hasan Şaş, Melis İşiten ve Nilperi Şahin Kaya da bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e seyir halindeyken Girne açıklarında batan gemiyle ilgili davanın dördüncü duruşması tamamlandı. Girne Kaza Mahkemesi 9 kişinin tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verdi. Dördüncü duruşmada geminin sol kızağının daha önce kırıldığı ve kaptanın bilgisi çerçevesinde gelişi güzel tamir ettirildiğine ilişkin 17 Haziran tarihli telefon yazışmaları da mahkemeye sunuldu. Tahkikat memuru kaptanın gemiye gelen suyu umursamadığı ve risk alarak sürmeye devam ettiği yönünde kanısının oluştuğunu, bu konudaki incelemelerin sürdüğünü belirtti. Batan gemide 267 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Kazanın ardından 239 kişi kurtarılmış, 14 kişinin ise naaşına ulaşılmıştı. Kaybolan 14 kişi arama çalışmaları 554 metre derinlikteki gemi enkazı ve çevresinde devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, adadaki iki devletli gerçekliğe vurgu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le düzenlediği ortak basın toplantısında açıklama yapan Cevdet Yılmaz, Rum kesiminin soykırımdan yargılanan Netanyahu ile geliştirdiği ilişkiler, bütün bu meselelere bakış açısını ortaya koymaktadır, dedi.
1: Adada iki devletin olduğu bir gerçeklik var. Bu gerçekliği görmezden gelerek hareket eden hiç kimsenin sağlıklı bir politika ortaya koyması ve gerçekleştirmesi mümkün değil. Ama Kıbrıs Türk halkını azınlık konumuna düşürüp devlet olma vasfını ortadan kaldırmaya dönelik hiçbir çabanın başarılı olmadığını, olmayacağını ifade etmek isterim. Diğer taraftan da Rum kesiminin son dönemlerde özellikle soykırımdan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler aslında bütün bu meselelere bakış açısını ve zihniyetini de ortaya koymaktadır.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşa ilişkin kritik bir karar aşamasında bulunduğunu açıkladı. Amerikan haber sitesi X'e açıklamalarda bulunan Trump, İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda önümde büyük bir karar var. Gelip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Büyük bir karar, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin yalanlarına ve ikiyüzlü propagandasına kanmayacak açıklamasını yaptı. Bu arada Washington, savaşa rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve diğer üst düzey İranlı yetkililere vize verdi. Sahadaysa gerginlik devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçiş yaptığı gerekçesiyle Togo bayraklı petrol tankerini vurdu. Amerikan basını da son dönemde İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ait en az iki insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin seferberliği çağrısına ise milyonlarca kişi olumlu yanıt verdi. Bu kapsamda Can Feda adı verilen uygulamaya destek amacıyla başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın da katıldığı gösteri düzenlendi. Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlık sürerken Yemen'de devam eden çatışmalar nedeniyle dünya ticaretinin diğer önemli noktası Babülmendeb Boğazı'nda da gemi geçişi durma noktasına geldi. Bölgedeki gerilim Avrupa'yı da etkisi altına aldı. İtalya, ticaret gemilerinin güvenli geçişini sağlamak amacıyla bölgeye donanma göndermeye karar verdi. Birleşmiş Milletler son günlerde artan çatışmaların yaklaşık 112 bin kişiyi yerinden ettiğini açıkladı. Yemen'deki hükümet güçleriyle İran destekli Husi arasındaki çatışmalar da sürüyor. Son saldırılarda 30 Husi'nin öldüğü duyuruldu. Husi'lerin Yemen'in Taiz kentine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında da 3 çocuk hayatını kaybetti. Yemen'de ateşkesin sona erdiği 13 Temmuz'dan bu yana Husi'ler Kızıldeniz kıyısındaki kentlerle Babülmendeb çevresindeki adaları ele geçirdi. Bölge haritası büyük ölçüde Husi'lerin lehine değişti. Husi'lerin Babülmendeb'de kontrol sağlamasının İran için stratejik bir hedef olduğu belirtiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orta Doğu'da yaşanan savaşın girdi maliyetlerine etkisini çiftçiye destekle ortadan kaldıracak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretime yüklenen 30 milyar lira maliyet farkının tarımsal destekle ödeneceğini söyledi. İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı Buluşması

0: Bunları çerçevesinde temaslarda bulunduğu Erzincan'da konuştu.
1: Savaştan dolayı artan girdi maliyetlerinin oluşturduğu farkı 30 milyar liralık bir rakamla tespit ettik. Yani bu 30 milyar lirayı 2026 yılı için üreticilerimizin hak etmiş olduğu desteklerin üzerine ilave edeceğiz ve onlara ödeme zamanlarında eş zamanlı olarak ödemiş olacağız. Yeni desteklerimizi de üretim sezonundan önce açıklayarak üreticilerimizin geleceğe dönük öngörülebilir bir üretim imkanı bulmalarının da yolunu açmış olduk. Tarladan sofraya emeği geçen bütün çiftçilerimize, bütün üreticilerimize hayırlı olsun, bereketli olsun diliyorum.
0: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayindeki yerlilik oranının %83'e ulaştığını açıkladı. Denizli'de konuşan Haluk Görgün, 12 aylık savunma ve havacılık ihracatının da 11 milyar dolar olduğunu vurguladı. Haluk Görgün, üretim kapasitesini bütün şehirlere yaymaya kararlıyız dedi.
2: 23 yıl önce %20'lerde olan yerlilik oranımız bugün %83'e ulaştı. Savunma sanayi ekosistemimiz 4000'in üzerinde firmaya, yaklaşık 1500 projeye ve 135.000'i aşan doğrudan istihdama ulaştı. Son 12 aylık savunma ve havacılık ihracatımız 11 milyar dolarlar merkezinde. Türkiye dünyanın önde gelen savunma ve havacılık ihracatçılar arasında konumunu güçlendirdi. Bugün Türkiye savunma sanayi ihracatı yapan tüm ülkeler arasında 11. sırada yer almakta. Daha fazla COBİ'yi bu ekosisteme dahil ederek üretim kapasitemizi ülkemizin bütün şehirlerine yaymaya kararlıyız.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, darbelerin tarihe kara leke olarak geçtiğini söyledi. Başaramadılar, başaramayacaklar diye konuşan Burhanettin Duran, Türkiye'de vesayet dönemi bitmiştir dedi. İletişim Başkanı Duran, İstanbul'da düzenlenen vesayet inşalarına karşı milli irade mücadelesi konulu programda katılımcılara hitap etti.
3: Türkiye'nin son 60 yıllık siyasi hayatında 1960 darbesiyle başlayan bu meşhum darbeler süreci, ne yazık ki onlu yıllarda tekrar etmiştir. Milletin özgüvenini kırmaya ve milli kalkınmayı durdurmaya yönelik bu sabotajlar siyasi tarihimize kara leke olarak geçmiştir. 1960'ın başlattığı bu darbe sürecinin en son halkası olarak görülmesi gereken 15 Temmuz'da bu darbe geleneği milletimizin sinesinden çıkan güçlü bir iradeyle durdurulmuştur. Başaramadılar ve başaramayacaklar. Gösterilen fedakarlık ve güçlü liderlik sayesinde Türkiye küresel vesayet projelerini boşa çıkaracak bir kapasiteyi de ortaya koydu. Ve dünyaya da şu açık mesajı verdi. Türkiye'de vesayet dönemi bitmiştir ve Türkiye kendi geleceğine, kendi milli kararıyla, milli iradesiyle sahip çıkmaktadır.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olanlara indirim müjdesi verdi. Murat Kurum, 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını tek seferde ödeyenlere %25 indirim yapılacağını açıkladı. Murat Kurum, İstanbul'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
4: TOKİ'mizde bugüne kadar, değerli kardeşlerim, 2 milyona yakın sosyal konut ürettik. Son kampanyamızla hayata geçirdiğimiz evleri de 2027 Mart ayından itibaren teslim etmeyi

0: tutar üzerinden yine %25 indirimden faydalanabilecek.
1: Dinlediğiniz haberlerden özetler. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak inmez dedikleri havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, borsa ve fon piyasasında genele yayılan bir risk ya da yapısal bir sorun bulunmadığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin devam eden soruşturmalar kapsamında yeni iddianame hazırlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la savaşa ilişkin kritik bir karar aşamasında bulunduğunu söyledi. TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olanlara indirim müjdesi geldi.

0: Trendyol Süper Lig'in 6. haftası bu akşam oynanacak tek maçla açılıyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada Kasımpaşa Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Maç TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 8. haftası da Bandırma Spor Eminevi Ümraniye Spor maçıyla başladı. Mücadele Eminevi Ümraniye Spor'un 1-0 galibiyetiyle sona erdi. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada da Muğla Spor Kulübü Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Maç TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe futbolcu Mert Müldür'ün rahatsızlığı konusunda bilgi verdi. Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi. Kaleci Mert Günok milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Sosyal medyada paylaşım yapan tecrübeli kaleci, "Oynadığım zaman Türk bayrağını göğsümde taşımanın gururuyla elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım," dedi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Afyon, Isparta, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Osmaniye, Kastamonu, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Afyon, Karahisar, Bolu ve Erzincan 12, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli 17, İzmir, Aydın, Kahramanmaraş, Giresun ve Rize 19, Edirne, Bursa, Eskişehir, Konya ve Malatya 14, Denizli, Sinop ve Gaziantep 18, Muğla 15, Antalya ve Mardin 22, Adana 21, Hatay, Trabzon, Şanlıurfa ve Kilis 20, Mersin 23, Nevşehir ve Tunceli 13, Kayseri ve Van 11, Zonguldak, Tokat ve Diyarbakır 16, Kars 7, Ağrı 10 ve Erzurum 8 derece.
1: Yol durumu.
0: Gerede Kızılcahamam yolunun 18 ile 19. kilometreler arasında yapım çalışmaları nedeniyle Gerede Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Amasya Turhal yolunun ilk 3 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. İyidere Rize Pazar yolunun ilk 56 kilometresinde yol çizgisi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde de ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinledin.

0: reklamlar.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflydan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflyka.

0: kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
12: Neova Sigorta,
13: okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
14: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
15: Reklamlar.
16: Soralım bakalım.

0: Anlaşılır bir iletişim dilinin özellikleri neler? İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi, iletişim, davranış ve hitabet uzmanı Doktor Cengiz Üzün'e sorduk.
1: İletişimi evrensel olarak şöyle tanımlamakta fayda var. İletişim, bir aklın diğer bir aklı etkilediği süreçte anlamları ortak kılmak demek. O zaman bu anlam zemini içerisinde dört farklı şey, düşünce, dinleme, algılama ve konuşma bizi amacımıza ulaştıracaktır. Bunları da hepsini ayrı ayrı açabiliriz. Açacağımız nokta içinde düşünce, sözcüklerden oluşan o zihindeki örgü. Dinleme, iletişimin en önemli boyutu. En önemli boyutu. Algılama ise herkesin kendi fenomen dünyasında, kendi değişkenleri çerçevesinde gelen mesajı anlaması. Yani bunu biraz daha açarsak, kültür, sosyal yapı, bilgi, inançlar, öğrenilmiş iletişim modeli gibi girdiler. Ve sonraki tabii konuşma. Bu süreçte konuşma dediğimizde tabii ki Türkçeden bahsediyoruz. Türkçeyi Türkçe konuşma.
2: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: Spor servisinden herkese iyi akşamlar efendim. Güzel bir cuma akşamı olması dileğiyle haftanın son iş gününde karşıladık sizleri. Selamlıyoruz sizleri. Yine çok güzel arkadaşlarımla, kardeşlerimle beraberim program içerisinde. Çok değerli konuğumuz olacak az sonra telefon hattının diğer ucunda. Sevgili Muhammed Eğrici su sesimizi pırıl pırıl güzel ülkemin dört bir tarafına iletiyor. Sevgili Ali Yıldırım bu güzel programı sizler için hazırladı. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Spor servisi başlıyor. Ve telefon hattının diğer ucundaki o değerli konuğumuz, spor yazarımız, sevgili Hayri Ülgen'e bir merhaba diyoruz. Hayri babam, Hayri abi hoş geldin, iyi akşamlar programımıza.
2: Sen de hoş geldin Tolga'cığım.
1: Çok teşekkür ediyorum abi.
2: İyi misin?
1: Yakışıklı. Abi senin sesini duyduk hepimiz, tüm ekip olarak, sadece ben değil, herkesin yüzünde böyle bir tebessüm oldu. Herkes mutlu oldu. Kusura bakma telefonlarını açamadım. Az önce sevgili Ali ile beraber yine Sporun Unutulmayanları isimli o efsane programın ses kaydını alıyorduk.
2: Harika, harika.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok da özür diliyorum abi. Kusura bakma tekrardan.
2: Yok, teşekkür ederim canım benim.
1: Çok sağ olasın. Abi önemli başlıklar var tabii. Ben bu hafta televizyon programını da izledim. TRT Spor'da yine çok keyifliydi. Çok bilgilendirici yani, ve doyurucuydu.
2: Gördün değil mi sen?
1: Abi her zaman. Abi ben neyim ki? Ben neyim ki senin yanında?
2: Sen de öyle.
1: Estağfurullah. Estağfurullah abi. Gayet güzeldi. Hani itirazların da her zaman olduğu gibi Hayri Baba kalitesiyle itirazlarını da, kabul etmediğin şeyleri de o kadar dobra bir şekilde söylüyorsun ki abi. Ve insanlar, özellikle kulüp yöneticileri olsun, teknik adamları olsun, futbolcular olsun, hakemler olsun, ki bu hafta hakemlerle ilgili de biraz serzenişim vardı, evet. Senin maçın şey programın sonuna doğru hatırlarsan.
2: Evet,
1: programı çünkü iyi izledim abi.
2: Evet, çok sağ olun. Çok da... benim istediğim şu.
1: Evet,
2: ben yıkıcı tenkit yapmıyorum.
1: Evet, evet.
2: Yapıcı tenkit yapıyorum.
1: Evet, evet.
2: Yani futbolcular hak ediyorsa, telliyorsa, o sahadan çıktığı para helal olsun.
1: Doğru.
2: Yani orada onları bir başka şekilde.
1: Niye? Çünkü sen de futbolcuydun abi.
2: Evet, ki ben de öyle. Yani çünkü
1: yani o emeğin ne olduğunu biliyorsun abi sen de.
2: Evet. Yani çünkü onlar da ailelerine para götürecek, çocuklarına süt götürecek. Yani onun hakkını sen kasıp etme. Bırak daha da kendilerini gösteriyorlar.
1: Doğru.
2: Hak ediyorlarsa, hak edene de alkışlayacaksın. Puanı vereceksin, göndereceksin.
1: Doğru.
2: Yani.
1: Doğru. Doğru. Evet. Abi emek dediğin gibi, yani futbolcuların özellikle, herkes bir emek peşinde, herkes bir emek veriyor doğal olarak. Fakat futbolcular ne kadar fazla koştuklarını, mücadele ettiklerini ve orada en ufak var da olmasına rağmen, var hakiminin de çok tecrübeli bir var hakimi, şu an belki Türkiye Futbol Federasyonu'nun en önde giden hakemi olmasına rağmen, senin orada çok büyük bir itirazın vardı Hayri abi.
2: Ama haklıyım. Sonra da federasyondan da aradılar beni.
1: Aradılar mı?
2: Haklısın. Tabii ki aramaz olurlar mı?
1: Aha.
2: Ama ben orada bir şey izah etmek istiyorum.
1: Estağfurullah, buyur abi.
2: Şimdi bir orada bir futbolcunun o maçı kazansaydı,
1: hı-hı,
2: ve kötü gidişe son vereceklerdi. Orada bazı futbolcuların parası ödenecekti. Anlatabildim mi?
1: Evet.
2: Yani orada bir hakem ve bu karar Türkiye'de de çok önemli bir yere gelmişsin. Bu kadar yani gören bir şeyi, söylediğiniz şeyleri sizin yaptırtmamanız ve sahadaki hakemi de rant şey içerisinde bırakırsanız tümmed altında olmaz.
1: Doğru. Lütfen. Abi çünkü
2: yani sizin de biliyorsunuz,
1: evet.
2: Yıllarca akrabalarınızdan da hakemlik yapan olur. Sen de zamanlar senden ben de tartıştık. Yani bunları da söyledik.
1: Doğru.
2: Lütfen hakemlere diyorum. Ya futbolcunun hırsızlığını yapma. Yani ekmek parasının hırsızlığını demek istiyorum.
1: Anladım abi.
2: Siz kaderiyle baş başa kalın. Hak eden kazansın. O gereken parayı da alsın, gitsin, kazanıyor.
1: Doğru. Çünkü herkes evine ekmek getiriyor. Aynen. Özellikle de öyle değil mi abi? Özellikle
2: şimdi
1: futbolcular.
2: Şimdi şu var. Bir Tolga, şimdi seninle bir keyifli program yapıyoruz.
1: Buyur abi.

0: Şimdi bir teknik adam, işimiz Türkiye'deki teknik adamlar birinci ligde görüyorum. Hiçbir evini götüremiyor biliyor musun? Çalıştığı bir kulübe. Evet. Yani bir şehre götüremiyor. Çünkü evet. Neden? İki maç sonra kaybettiği zaman onu kapı önüne koyuyorlar. Çocuğuna okulu oluyor. Karısına evi düzeni oluyor. Onun için bakıyorum da bir tane birinci ligdeki hocalar, ikinci ligdeki hocaların bir tane ailesiyle evine gidemiyor. Bir sene çalıştıramayacağını biliyorlar.
1: Evet.
0: Bu mu futbol? Avrupa'da bakıyorsun bir hoca 3 sene 5 sene çalışıyor.
1: Evet, evet.
0: Bak şimdi 3 tane hoca değişti. Daha ligin 6. haftası. 4. hoca da bu hafta değişiyor.
1: Evet.
0: Anladın mı?
1: Evet.
0: Ama nereye kadar gidecek Tolga'cığım? Bana evet. Anlatır mısın?
1: Doğru. Ya? Doğru abi, doğru. Geçen sezonlara kıyasla nasıl bir durumdayız abi? Bu hoca değiştirmede toplamda.
0: Kötü başladık. Yine kötü, başladık.
1: Yine kötü başladık değil mi?
0: Yani kötü başladık evet. Yani. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Bir Bolu hocasını getirdiler. Getirebilirsin kardeşim. Beni zaten ilgilenmez. Şimdi Amerika'lı bir hocayı getiriyorsun. Sezon başında Bolu Spor için söylüyorum. Daha sezon başında hiç transfer yapmıyorsun. Hazırlık maçı yapmıyorsun. Sezona geçiyorsun. Ve 7 maçta bir puan alıyorsun.
1: Evet. Sonuncu.
0: Ben Korkmaz orada 6 puan almış. 6 puan almış 5 maçta. Sen onu gönderiyorsun. Anlatabildim mi? Ama o 7 maçta bir puan almış. Ve Türkiye'yi bilmiyor. Yani şu anda ben Tolga kardeşimle Ali kardeşimi Amerika'ya götürsem.
1: Evet.
0: Al size birinci ligin takımını veriyorum desem.
1: Evet, evet.
0: Hemen maçlar da 3 gün sonra başlarsa. Tolga ile Ali bana ne yapabilir?
1: Hiçbir
0: bana
1: şey
0: ne verir?
1: Hiçbir şey yapamaz abi.
0: Yani bir defa şeyi bilmiyorsun, şehri bilmiyorsun,
1: evet, evet.
0: Bilmiyorsun futbolcu. Yani 7 maçtaki hocayı bak olduğunda bu hafta gönderler. Yani zaten 7 haftada bir puan alan hocayı göndermiyorsun. Sen Bülent Korkmaz diye bir hocayı 6 puan almış gönderiyorsun. Ben bunu kabullenmiyorum. Onun için de konuşuyorum Tolga.
1: Ve o zaman ne oluyor abi? Yani yönetici futboldan anlamıyor anlamına gelir bu.
0: Zaten aynen. Sana katılıyorum yüzüğü.
1: Evet, evet.
0: Futbolu bilenleri getirmiyoruz.
1: Evet.
0: Bakın bizim Avrupa'daki bütün yani bir Almanya olsun bilmem ne olsun. Bak bana şimdi federasyon başkanı da kızacak. Onların 3 tane yabancı dili var. 3 tane üniversite bitirmiş. Üniversite bitirmiş. Bizim bir federasyonumuz maalesef öyle bir başkanımızın şeyi yok, hüneri yok.
1: Evet.
0: Artı kim ne derse desin futbol oynamamış. Şimdi Avrupa'da bakıyorsun futbolun kaynağından gelmiş. Futbol oynamış, milli olmuş. Adı üzerine futbol federasyonu yani futbolla uğraşan, futbol oynayan, futbolu sahada tüketen futbolcularla zaman içerisinde bir yönetim yapıyor.
1: Doğru abi.
0: İşte bir senede futbol oynamıyor.
1: Evet. Evet. Hem yönetici senede tarafında hem de...
0: Kardeşimin
1: evet.
0: De federasyon başkanlığına geçse buna itirazı mı?
1: Doğru.
0: Ben top doğru. Oynayan, futbol oynayan olacak kardeşim.
1: Doğru.
0: Yani futbolun kalkosunu bilmedikten sonra anlamaz. Anlayamaz.
1: Ki yani sadece dünya futbolu değil, Türkiye'nin futbolunu bilmesi gerekiyor abi.
0: Hani
1: Almanya'da futbol oynaması da değil, Türkiye'de futbol oynaması çünkü Türkiye'nin kendi dinamikleri var.
0: Evet. Bak Tolga senden çok keyifli oldu da şunu söyleyeyim. Ya birincilik ne demek? Süper Lig'e hazırlık demek.
1: Evet, evet.
0: Nedir futbolcu oraya yetiştirmek demek. Ben şu anda diyorum ki birincilikte yabancı hocanın ne işi var? İsterse en iyi hocayı getir. Orası evet. Bir aşama.
1: Evet, evet.
0: Bir yetiştirme yeri.
1: Evet.
0: Anlatabilir
1: miyim? Evet.
0: Ben bunu istiyorum. Yoksa herhangi bir şekilde...
1: Abi Süper Lig'in de en başarılı teknik adamı Okan Buruk bir Türk.
0: Evet.
1: Yani şu an evet uzun zamandır da Süper Lig'in en başarılı teknik adamı Okan Buruk.
0: Bak diğerlerinin başarısına bak.
1: Evet.
0: Bakın.
1: Yani Mourinho bile geldi. Okan Buruk yolladı.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi benim şunu demek istiyorum. Yani Türk antrenörü, Türk teknik direktörü, futbolcusunu ve Türk yöresini bilen insanlardan
1: evet.
0: Beraber olması lazım. Biz
1: evet.
0: Onlara destek olmamız lazım.
1: Evet.
0: Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Yani bunu söylemek istiyorum ben yani.
1: Çok doğru abi. Bu haftaki maçlara da bakalım. Abi istersen puan durumu, puan cetveli seni çok güzel aldın.
0: Onları oku çünkü bugün de maç oynandı.
1: Evet, evet, evet. Şimdi Metro evet. Holding Kayseri Spor 16 puanda. Geçen sene Süper Lig'den düşmüş takımlar. Bursa Spor alt ligden gelen bir takım. Bu sene Batman Petrol Spor'un çok ismini duymaya başladık abi. Geçen sene bu kadar
0: bak, Mardin Spor
1: söylemiyorduk.
0: Ya.
1: Mardin Spor tabii 6. sırada. Evet.
0: Evet.
1: Iğdır Futbol Kulübü olsun, Ankara Keçiören grubu, Keçiören Gücü, Sarıyer, Bandırma Spor, Muğla Spor, Manisa Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük. Çok iyi top oynuyorlar yani fena top oynamıyorlar. Sen Cenk öyle değil mi bizim
0: kesinlikle. Şunu da söyleyeyim.
1: Beşiktaşlı Cenk de orada Fenerbahçeli.
0: Bu sene gördüğüm ligi 20-22 senede bu ligi ben yapıyorum.
1: Evet.
0: Bu sene bütün liglerden daha değişik. Mesela örnek verebilirim. Taraftarları olan bir defa birincilik. Mesela kim diyorsun? Kayseri bakıyorsun 20-25. 25 bin kişi oynuyor.
1: Evet.
0: Batman'a bakıyorsun 20-25 bin evet. oynuyor. Marina bakıyorsun 15 bin 20
1: çok
0: bin
1: güzel. Oynuyor. Bursa'yı söylemeye gerek yok zaten abi.
0: Bursa'ya bakıyorsun 40 bin 800 kişi her hafta oynuyor.
1: Evet, evet.
0: Ben zaten futbolun güzelliği bu. Ben futbolun meyvesi nedir? Gol. Hani golü seyretme. Ama futbolcunun gıdası da taraftardır.
1: Doğru.
0: Seyircidir. Bu stadı ben şey diyorum, ceza meze olmaz. Federasyon yetkilerine sesleniyorum. Biraz gerekeni yapın. Bu şehir takımlara biraz öncelik tanıyın. Öncelik diyorum yani herhangi torpil değil. Ki oradaki taraftarlar futbolun aşinasını görsün ki
1: evet,
0: gelsin.
1: Evet,
0: çünkü
1: evet.
0: futbol bir temaşa oyunu.
1: Doğru.
0: Yani futbolcu eğer sahada görürse, mesela ben futbolcuyum, sen de orada taraftarsın. Ben orada şeyi görürsem, Tolga'yı, Ali'yi görürsem, Ahmet'i görürsem hoşuma gidiyor, bağırıyorlar. Bir gün geceki Beşiktaş'ın kazanmasına en büyük
1: tabii faktörü. Tabii bu akşam bugün onunla konuşuruz değil mi abi? Vaktimiz biraz sınırlı.
0: Tabii konuşacağız.
1: Ama Beşiktaş'ın müthiş bir oyunu var abi ya.
0: Onu geleceğim yani şu. Şimdi bakıyorum Bursaspor'a, Fener, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor. Türkiye'nin en önemli dört takımlardan
1: evet,
0: biri.
1: Evet,
0: bunun
1: evet.
0: şey. Geçen seneki transfer yapıldı, neler yapıldı, bu kadar para harcandı. Ama seyirci sayısı 22 binleri geçmedi. 21 bin. Ama Bursaspor ve Eskişehir 25 bin kişi oynuyor. Bursaspor geçen sene 40 bin 140 kişiye her maç ortalamasıyla oynadı.
1: Evet.
0: Tolga, bu çok önemli bir şey.
1: Evet, evet abi. Evet.
0: Bugün
1: evet.
0: bir Bursa maçını seyrettiğim zaman vallahi de ben İngiltere'de maç seyrediyor gibiyim ya.
1: Evet, evet.
0: O nasıl bir güzellik ya. Hafta içi diyorum, pazartesi günü diyorum ya. Pazartesi olur mu kadar? 40 bin 840 kişi arkadaş. Sadece bu bileti bedava girenleri saymıyorum ben zaten sayamam. Ama
1: evet, evet.
0: 40.842 oynuyorsa burada duralım arkadaşlar.
1: Doğru, doğru. Abi,
0: o zaman
1: doğru.
0: bu futbolu taraftara çevirelim. Eskiden seninle beraber biliyorsun evet, yıllar
1: evet,
0: önce
1: evet,
0: sahalar
1: evet.
0: tribünler dolurdu.
1: Şimdi evet.
0: maçlarda sahada insanlar yok.
1: Doğru.
0: Ya
1: doğru.
0: bir Sivasspor 400 kişi oynuyor, 5 kişi oynuyor.
1: Doğru.
0: Bu ne ya? Nerede Sivasspor? Sivasspor Rıza Zaman falan, Rıza'yı falan biliyorsun o zamanlar.
1: Avrupa'ya
0: götürüyorlar.
1: Evet, evet.
0: Benim demek istediğim şu.
1: Evet.
0: En son Beşiktaş maçına sonra geleceğiz ya. Yani
1: evet.
0: burada
1: hatta İsmail Kartal abi Olympiakos maçını değil Sivas maçını düşünüyordu bir ara.
0: Tabii tabii.
1: Hatırlıyorsun yani burada, değil mi onu?
0: Tabii kesinlikle.
1: Evet,
0: mesela
1: evet.
0: bir Antalyaspor. Antalyaspor düştü.
1: Evet.
0: Bataklıktan kurtulamıyor. Niçin? Ya hiçbir denetim olmaz mı ya? Denetim olmaz mı ya Tolga ya?
1: Evet.
0: Yazık ya, Antalya Spor düştü, Kayseri düştü.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: ben demek istediğim şu, bu takımlara niye sahip çıkmıyoruz ya?
1: Doğru.
0: Niçin bu şehir takımlara? Şimdi bakıyorsun da çok iflas etmiş bir Antalya Spor bakıyorum da ya orada 1000 tane otel var. Herkes yani birer milyon verse ya 100 milyon ya.
1: Evet.
0: Birer milyon verse.
1: Evet.
0: Çünkü o da ne olacak? Fener seyircisi gidecek. Galatasaray seyircisi gidecek.
1: Evet.
0: Beşiktaş seyircisi gidecek. Trabzon seyircisi gidecek. Zaten o ekonomik olarak sana dönecek. Çünkü 5 bin 10 bin taraftar gelecek.
1: Evet, evet. evet.
0: Yani bunları da mı aklına getirmiyorlar ya?
1: Ya.
0: Ben
1: ya.
0: Yani bunu diyorum. Futbol artık ekonomi görmüyor musun? Yani evet. bütün FIFA, UEFA ne yapıyor? Durmadan maçlar oynatıyor. Futbolcuları ne yapıyorlar? Hambal gibi yoruyorlar. Çünkü neden? Para kaynağı orada. Yok Dünya Kupası, yok Konferasyon Kupası,
1: evet,
0: yok
1: UEFA Kupası, evet, evet.
0: yok Şampiyonlar Ligi. Artık dünya ekonomi dünyası
1: doğru,
0: olur.
1: Doğru, doğru abi. Çok daha cazip hale getiriyorlar değil mi abi?
0: Evet. Bak şimdi 6. Evet. hafta, şimdi 7. hafta oynanıyor şu maçlar. Antalya Spor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz. Ya bu Bülent Korkmaz Erciyes'i şampiyon yaptı. Öyle mi değil mi? Rize Spor'u şampiyon yaptı. Ya daha 5. maçta 6 puan almış adamı gönderiyorsun. Dur arkadaş ya. Nereye gönderiyorsun? Bakıyorsun İstanbul Spor'a daha Barış Kambak 4-5 puanı var. Onu gönderiyorsun, yerine başka hoca getiriyorsun. Esenler Erok'a bakıyorsun. Ya bu Esenler Erok takım olarak adam bir maçta bir mağlup oldu, hemen gönderiyordu. Ya olmaz kardeşim.
1: Evet.
0: Hikmet Karaman geldi. Yani burada da ben bu şunu diyorum. Ya yapmayın ya. Yapmayın. Yani bu transferler hem kulübü bitiyor hem de paralar gidiyor. Demek ki menajerler çok iyi burada para kazanıyor. Onu söyleyeyim
1: evet,
0: sana.
1: Evet. Evet. Evet. Bunlar önemli. Bunlar önemli başlıklar abi. Bu haftaki maçlar var. Bu haftaki maçlar da...
0: Bugün bir maç daha oynandı. Onu da üstadıma istersen...
1: Estağfurullah abi.
0: Şimdi Bandırma Spor sezona iyi başladı.
1: Evet.
0: Ama kendi sahasında 2 hafta önce mağlup oldu. Enteresandır, kendi sahasında bugün de mağlup oldu.
1: Evet.
0: Hem de kime? Ümraniye.
1: Ümraniye Spor'a.
0: Ben şuna şükür.
1: Bu hafta bu sene altta Ümraniye Spor'a.
0: Anlamış değilim
1: evet.
0: Tolga.
1: Evet,
0: şimdi
1: abi.
0: Biz futbolcuyken de mesela bizim hocamız Fener Galatasaray maçında derdi. Çıkın oynayın ben karışmadım derdi. Ama Kırıkkale'yle Ankara Gücü'ye falan oynarken bizi motive etmek için. Çünkü Fenerbahçe'ye motive gerek yok. Sen kendin

0: kendini gösteriyor.
1: Doğru.
0: Şimdi bandırmaya bakıyorum. Gidiyor bol ya altı atıyor oraya geliyor. Ama iki haftadır kendi sahasına umursamadığı iki takıma mağlup oluyor. Hem Antalya'ya hem de şey. Bugün de şeye yenildi.
1: Ümraniyespor. Gerçi Ümraniyespor'u da tebrik edelim yendiği için bandırma sporu. Yani.
0: Evet. Bunlar altın değerinde üçer puan.
1: Evet.
0: Ben şunu söyleyeyim Tolga. Çünkü neden? Sezonun başına ne toplarsan sana kârdır. Ne toplarsan. Çünkü ikinci yarıda aslanın ağzında değil midesine de kadar gireceksin. Anlatabildim mi? Şu anda ne götürebilirsen götürebilir. Ama Ümraniye takımını da tebrik ederim. Şimdi birazdan da biliyorsun Muğla Iğdır maçı başlayacak.
1: Evet, evet.
0: Orada o da çok enteresan maç. Ve milli takım maçları olacağı için pazar gününe kadar herkes maçları bitirecek. Ondan sonra iki haftalık bir boşluk var, onu da söyleyeyim.
1: Hem Süper Lig'de maç yok hem Trendyol birincilikte maç yok değil mi abi?
0: Bir futbolcun da olsa evet. UEFA artık FIFA karar almış, onu iptal ediyor. Gel gelelim Vanspor'a. Vanspor geçen sene ligde kaldı. Ya Anadolu'nun en güzel takımlarından biri. Sonra şimdi 8 kişi aldılar ama iş işten geçti. Çünkü neden? Sezona eksi 3 puanla başladı. Futbolcuları lisan çıkartamadığı için. Şimdi burada şeylerin teknik adamlarının lisansını yetiremedikleri zaman bir eksi puan daha verdi. 5 puan. Şimdi sen aldın 5 puan, hepsi 0. Şimdi bakıyorsun kendi sahasında oynayamıyorsun. Ya madem geçen sene o işini niye bitirmiyorsunuz? Ve Vanspor 1400 mi 1500 kilometre gibi net oynuyor biliyorsun. Malis Alkışar Stadı'nda oynuyor.
1: Allah Allah.
0: Orası da bir patates tarlası. Yani oradan şimdi sen bir maç, hele pazar cetesi günü olursa senin işin gücün yok ki gideceksin. Evet, daha evet. 500 kilometre. Evet. Uçakla gidemezsin.
1: Doğru.
0: Arabayla gitsen 2 günde gidersin.
1: Evet.
0: Yani bunlara bir federasyon dur demesi lazım.
1: Evet. Evet. Abi yani o patates tarlası dedin de alt liglerde abi o patates tarlası dedin ya saha için. Alt liglerde dün Buca Spor'un maçını izledim. Türkiye Ziraat Kupası maçıydı.
0: Evet, evet.
1: Buca Spor'la Gazi Emir Spor maçı. Yani stat patates tarlasıydı tam senin söylediğin gibi.
0: Ya.
1: Yani pırıl pırıl statları Gençlik Spor Bakanlığı kulüplere veriyor. İl spor idareleri veriyor. Kulüpler o statların zeminini kulüpler patates tarlasına çeviriyorlar.
0: Ben burada evet. Tabii ki Cumhurbaşkanımıza futbolu çok güzel tesisler.
1: Evet, evet çok güzel tesisler var.
0: Ama aması ne biliyor musun?
1: Evet abi.
0: Herhangi bu işi bilen bir sene Gençlik Sporu müdürünü oraya gönderdi.
1: Ama abi yönetimlerin de yani kulüp yöneticileri. Bak geçen sene Diyarbakır Spor. Evet geçen yani, sene bak.
0: Ben sana güzel sahayı veriyorum.
1: Evet.
0: 3
1: evet.
0: ay. Ya,
1: evet, geçen sene Ahmet Spor'un yöneticileri abi hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Kar yağdığı için Diyarbakır'a özel ısıtıcılarla zemini korumuşlardı.
0: Tabii.
1: Yani ben bunu yöneticiler yaptı. Onu demek istiyorum.
0: Her sene Şanlıurfa Spor sahasında 5 maç oynayamadı. Niye biliyorsun?
1: Evet.
0: Ya 45 derece sıcaklıkta saat 12'de stadın kimlerine su veriyorlar.
1: Evet, evet.
0: Su verirsen ne olur kuruzun.
1: Evet, evet. Statta çalışanlar yani. Kulübün adamları.
0: Kimler yandı ya?
1: Evet, evet.
0: Ya kardeşim bunu nasıl yapıyorsun? Yani buraya giden yani 45 derece bir sıcaklıkta Allah aşkına yani Tolga sen yapar mısın?
1: Ya,
0: yaptır.
1: Ya.
0: Yani kime de sen yaptın onu.
1: Ya, yani bunun bir bilimi yok mu? İlimi yok mu abi bunun?
0: İşte bunu tayin ederken oralara sorumluluk verirken ne olursun? Biz ne diyoruz bak futbol federasyonu için? Ne olursun ya Gençlik Spor müdürleri de çalıştırın.
1: Evet.
0: Sada nasıl bakılır? Sahaya nasıl evet. bakılır? Ya evet. ne olursun? Çünkü o kadar çok para veriyorsan evet. futbolcuların biri sakatlandığı zaman işte şimdi Osman Zeki Korkmaz Keçiören Gücü geçen hafta Hayri abi dedi ya iki futbolcum çok büyük sakatlık geçirecekti. Allah'tan kurtulduk dedi.
1: Evet.
0: Ya böyle bir sahada olur muydu?
1: Evet.
0: Akçılar sahada.
1: Evet.
0: Vallahi
1: evet.
0: oynadı.
1: Evet. Evet.
0: Hem bu kadar para veriyoruz bunları kontrol edemiyoruz.
1: Doğru.
0: Evet sahayı yapıyoruz ama maalesef kusura evet. bakmaya o sahaya bakacak insanları tayin ediyoruz.
1: Evet ama kulüp yöneticilerinin de abi duyarlı olması gerekiyor. Yani kesinlikle. Ahmet Spor yöneticileri salak değildi. Yani gidip de kendi sahalarına o kışın kar yağışından dolayı etkilenmesin diye ısıtıcıyla çimleri ısıtmaları bir aklın ürününü koydular ortaya ve kendi statlarını korudular. Demek ki korunabiliyormuş evet. yani.
0: Ya tabii ki. Mesela bir Erzurum ne eskiden yapamıyordu. Şimdi nasıl yapıyor?
1: Evet.
0: Şimdi nasıl maç oynatıyor kışın? Alttan dediğin gibi ısıtmayı
1: evet,
0: yaptı.
1: Evet.
0: İşi bitti.
1: Evet yani, abi.
0: Şu anda her yerde kar var ama sahne kesen bir sene kar
1: evet,
0: yok.
1: Evet. İsteyince oluyor yani.
0: Bak ne kadar güzel diyorsun.
1: Evet. Evet. Yani dün o Buca Spor'un... Evet. Buca Spor'un sahası neydi Allah aşkına? Ben buradan ya, söylüyorum artık. Kimse

0: yetkililer
1: sonra
0: kimse.
1: Sonra bir de gelecek hafta eğer maç seyredersen Akhisar'ın, Vanspor'un oradaki maçını bir seyret önümüzdeki haftalarda. Değil inşallah mi? Yine beraber oldum. Bana biraz söylersen çok sevinirim. Yani buradan kızı söylediğim zaman da diyorlar ki Hayri Baba söylüyorlar. Tabii ki söyleyeceğim kardeşim
0: tabii,
1: ya.
0: Tabii,
1: orada öyle. Futbolcuya emek vermek veriyorsun, para veriyorsun. Biri sakatlanırsa bunun sorumlu kimde olur ya?
0: Doğru. Yani başarıyı tebrik ettiğimiz gibi problemleri de dile getirmemiz gerekiyor
1: ya
0: abi.
1: Denk izleyeceksin.
0: Denk izleyeceksin. Var, tabii. Kimseyi bireysel olarak hedef almıyoruz biz.
1: Hiç asla böyle bir zaten düşünce tarzı.
0: Evet. Olaylara odaklanıyoruz. Bunu kim yaptığına odaklanmıyoruz. Olayı söylüyoruz.
1: Evet, aynen öyle.
0: Onu eleştiriyoruz. Evet abi, yine seninle devam edelim.
1: Evet. Şimdi ben Beşiktaş takımına şunu söyleyeyim.
0: Evet.
1: Biz Türk futbolu olarak böyle bir maçlara hasret kaldık. Neden biliyor musun? Şimdi Galatasaray bir UEFA'yı kazandığı zaman dünyaya meydan okuduk. Dünya bizi yazdı. Bugün bakıyorum yabancı gazetesine, bütün herkes Beşiktaş'tan bahsediyor.
0: Evet.
1: Bir Marsilya takımını kolay kolay, bak Marsilya takımına.
0: Tabii Fransız takımı abi.
1: Bırakamaz.
0: Tabii.
1: Bir Galatasaray'ın Natasha maçı vardı.
0: Evet, hatırlamaz mıyım?
1: 3-0 yenilen bir şey geldik biz 5-0 yenildik.
0: Evet.
1: Aslında biz bazı şeyleri yapabiliyoruz. Yapabiliriz. Ama buna inandırmak lazım.
0: Doğru.
1: Ve mesela İtalyano, yani Beşiktaş'ın teknik direktörüne hambal dediler, işte gösterişi beni ilgilendirmez. Ama ikinci yarıda, ilk yarıda çok büyük hatalar olabilir, açıklık verebiliyor ama ikinci yarıda kompi çok güzel bir defa defans yapıp ikinci golü buldular ve ondan sonra da farka gittiler. Şimdi hocalar zaman zaman, ben Fatih Terim'i kim ne derse desin zaman zaman severim. Futbolcu belki bilgisiyle de olmasa o şeyiyle, hırsıyla futbolcuları oynatan. Bir benle bir gün Bülent Korkmaz'la konuştum. Ya Fatih Hoca dedi, bir gün dedi beni dedi, bir doldurdu. Ya dedim o Reşat Hanım maçında bana adam dedim, adam attırmadım dedi. Şimdi bazı zaman futbolcu teknik olarak, bazı zaman da moral olarak, bazı da potansiyel olarak hazırlanmak lazım.
0: Evet. Bunlar önemli başlıklar abi. Özellikle bu hafta hangi maçlar çok ön plana çıkıyor? Beşiktaş maçını aslında çok uzun konuşuruz. Az da vaktimiz kaldı abi. Ama Trendyol birincilikle ilgili senin söyleyeceklerini özellikle dinlemek isteriz biz.
1: Evet, Trendyol birincilik uzmanı olarak. Bir Beşiktaş için bir şey daha söylemek istiyorum.
0: Evet abi.
1: Beşiktaş bu taraftarın tekrar dönüşü Çarşı grubuyla biraz biliyorsun barıştılar.
0: Doğru.
1: Yönetim. Şimdi ben buradan yöneticilere de söylüyorum. Hiçbir zaman taraftarı karşınıza almayın.
0: Doğru, evet.
1: Ne zaman arkanıza, yanınıza aldığınız zaman farklı olur. Çünkü futbolcu o sesle kendi kendini motive eder. 12. adam sahaya gelir. Dikkat edersen Beşiktaş ne zaman oyundan düştüğü zaman, ben Bursa Spor için de aynı şeyi söylüyorum. Hemen bir de bakıyorsun ki bir motive, yani kulaklarına gelen, ben de futbol oynadım. Baba Hayri dedikleri zaman bir farklı oynuyordu. Yani futbolcunun da morale ihtiyacı var. Evet. Ama ben dün Beşiktaş'ın taraftarını gerçekten tebrik etmek istiyorum.
0: Evet, çok
1: burada
0: iyi.
1: Galatasaray taraftarlarına da
0: tabii abi, çok
1: lütfen
0: iyi.
1: Sonuna kadar destekleyin.
0: Doğru.
1: Futbol çünkü son senede 90'da bakıyorsun 90+3'te 90+4'te 3 tane gol oluyor. Anlatabilirim. Evet, bunları yapmak lazım.
0: Evet. Yani işler iyi giderken tamam, ama taraftarın kalitelisi de işler kötü giderken takımının yanında olandır. Onu da belirtelim abi.
1: Şimdi ben iki şey ayırırım.
0: Evet.
1: Yani takım iyi giderken
0: herkes
1: iyi
0: yanında gelir, olur.
1: İyi gelirken,
0: evet.
1: Ama taraftar kötü giderken yanında.
0: Evet.
1: Onun için ben mesela bu Trabzonlara da söylüyorum. Göztepe'ye de diyorum. Karşıyaka'ya da diyorum. Eskişehir'e de diyorum. Bursa Spor'a da diyorum. Taraftarlık budur kardeşim. İyi günde eğer amatör takıma düşmüş, amatöre düşmüş bir Eskişehir 25 kişiye oynuyordursa ve buradan, yani burada Bursa Spor dibe vurdu şampiyonluktan sonra gelip 25 gitti 40 bin kişiye oynuyorsa, bana ben buna taraftarlık derim.
0: Doğru.
1: Kulübüne sahip insanlar derim.
0: Sen seyirciyle taraftarla hep ayırıyorsun ya, çok güzel bir ayırmadır abi o.
1: Tabii.
0: Seyirci de, ayrı, taraftar ayrı.
1: Bak para da kazandırıyorlar. Dün Beşiktaş'ın bir tribünün karşısında beyazı, diğerleri de siyah giymiş.
0: Evet.
1: Şimdi bunları aldığın zaman ekonomik kulübe bir faydan oluyor mu olmuyor mu? Bana söyler misin?
0: Olmaz olur mu abi? Bir de Beşiktaş'ın Türkiye futboluna geri dönmesi, yine bu heyecanıyla dönmesi, yani müthiş oynaması, o heyecanı tekrar getirmesi, o Portekizliler dönemini hatırlattı bana abi.
1: Evet.
0: Abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bitirdik. Önümüzdeki hafta inşallah yine beraber olacağız.
1: Saygılar.
0: Çok teşekkür ediyorum abi. Hayri Ülgen konuğumuzdu efendim. Haftanın son iş günü.

0: Noktaladık. Pazartesi günü yine burada olacağız. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
1: Spor servisi.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. Programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Sayın dinleyenler, şimdi Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Mutlu akşamlar değerli dinleyenler. TRT Radyo 1'e hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçı az sonra Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda başlayacak. Kasımpaşa'nın konuğu TÜMASAN Konyaspor. Bu maçın anlatımında mikrofonda ben Oğuz Erman Güner'i, teknik yönetmen arkadaşım Atilla Aliler'le birlikte bu maçın heyecanını sizlere yansıtmaya çalışacağız. Maçı Davut Takkul Çelik yönetiyor ve onun ilk düdüğüyle mücadele başladı. İyi dinlemeler hepinize değerli TRT Radyo 1 takipçileri. Ve şimdi hemen Kasımpaşa savunmasına doğru, Muleka'ya doğru gönderilen bir top ama Kasımpaşa savunması orada dikkatli. Topu da ileriye doğru gönderdiler. Orta alana doğru gönderilen top. Konyaspor şimdi bir kez daha topu orada aldı ama savunmaya doğru Uğurcan'a döndüler. Bu arada kadroları da hemen sizlerle paylaşalım. Kasımpaşa'nın kalesinde yani Otis yer alıyor. Savunmanın sağında Wink, solda Muanga, stoperler Yesen ve İlye. Bunların önünde orta alanda Ali Yavuz, Mendes, Kerem, Raferti, ileride Güven, Yalçın ve Benediçak ikilisi var. Konyaspor'un kalesini Bahadır koruyor. Savunmanın sağında Uğurcan, solda Masuaku. Stoperler Adil ve Rayan. Bunların önünde bir ikili Yevtoviç, Melih. Orta alanda bir üçlü Deniz Türüç, Tot, Gonsalves. İleride de Muleka, Jackson Muleka ile gol arayacak TÜMASAN Konyaspor takımı. Evet, takımların lig tablosuna göz attığımızda Kasımpaşa 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik aldı. Henüz mağlubiyeti yok. Emre Belezoğlu'nun ekibi mağlup olmadı şu ana dek. Geçen hafta da Gençler Birliği'ni mağlup etmişlerdi 2-1'lik skorla ve 7 gol atarken kalesinde 5 gol gördü Kasımpaşa. 9 puanla ligin zirvesine yakın 4. sırada İstanbul ekibi. Konyaspor 5 maçta sadece geçen hafta Trabzonspor'u yenerek biraz rahat nefes aldı. İlk galibiyetleriydi o, beraberlikleri yok. Konya ekibinin 4 kez mağlup oldular. İlk 4 haftayı yenik tamamlamışlardı. 4 gol attılar, 8 gol gördüler kalelerinde ve geçen hafta aldıkları 3 puanla 16. basamağa biraz olsun çıktılar. Biraz rahat nefes aldı Konyaspor takımı. Değerli dinleyenlerimiz, Konyaspor dediğim gibi geçen hafta Trabzonspor'u 1-0 yenerken Kasımpaşa'da Ankara deplasmanında Gençler Birliği'ni 2-1 mağlup etmeyi bilmişti. Yani geçen haftanın kazanan iki takımı 6. haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Gençler Birliği'nin öne geçtiği mücadelede sonlara doğru Kasımpaşa 79'da Benediçak ve 90+4'te Güven'in golleriyle, son saniye golüyle sahadan 3 puanla ayrılmıştı. Şimdi Yani Otis, Kasımpaşa kalecisi, 3. dakika ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor. İleriye doğru bir top gönderdi ama o top da dışarı gitti. O topa Yesen yükseldi, kafayı vuramadı. Konyaspor rakip yarı alanın ilk metrelerinde atak yönüne göre sağ kanattan Uğurcan'la taç atışını kullandı. Şimdi geriye doğru Rayan, Rayan'dan kaleci Bahadır. İlhan Palut'un ekibi de gerçekten geçen haftaki galibiyeti tabii burada alacağı puan ve puanlarla biraz daha taçlandırmak istiyor. O galibiyetin tesadüfi olmadığını ispatlamak istiyor İlhan Palut'un ekibi. Kasımpaşa'da dediğim gibi bu sezona son dereceyi başladı. Bu arada çalan düdük Davut Takul Çelik'in düdüğü, Jackson Muleka yerde, ülkemizde Beşiktaş'ta forma giymişti. Sonrasında Arap Ligi'ne transfer oldu ve şimdi yine Konyaspor'da, ülkemizde ter döküyor Jackson Muleka. Sol kanattan Masuako da yine ülkemizde Beşiktaş forması giyen bir başka isim. Kaleci Bahadır'a doğru gönderdi. Bahadır ileriye, orta alana topu yükseltiyor. Kafa vuruşu Mendez'den geldi. Kafalardan seken top. Şimdi Raferti. Raferti ceza alanına girmek istedi. Kasımpaşa hata devam ediyor Raferti. Top bir kez daha önünde kaldı ama Konyaspor bir kez daha o topu aldı. Ama sonrasında maçın hakemi elini havaya kaldırıyor. Oyunu durdurdu. Top Konyaspor'a geçti. Kayarak yatarak bir müdahale vardı Mendez'den orada. O noktada ve şimdi yine orta alana doğru yükseltilen top. Jackson Muleka hemen sol kanada doğru oynadı Gonsalves'e. İçeriye doğru çevrildi top, Tot'a doğru gelmedi. Tot da geçen haftanın Trabzon maçının başarılı isimlerinden biri. Bir kez daha Tot kafayı vurdu. Top Konya Spor'da kaldı. İki futbolcu orada topu aldılar. Son

sonrasında hemen Melih sol kanada gönderdi Masuaku'ya. Masuaku oyunun yönünü sağ kanada açtı. Deniz Türüç kafa ile indirdi Uğurcan. Uğurcan'dan daha geriye Ryan. Ryan kendi yer alanının ortalarında orta çizgiye paralel bir topla Adil'i topla buluşturdu. Adil'den sol çizgi karşı tribünler önü Masuaku rakip yer alanının ortaları merkeze doğru oynadı. Şimdi top topu almıştı orada Melih. Araya girmek istedi ama giremiyor ve top Kasımpaşa'ya geçti. Kasımpaşa'da Güven top aldı çizgi etrafında. Ali Yavuz geldi. Güven'e yapılan hareket faul. Serbest vuruşu Kasımpaşa tam da orta çizgi üzerinden ve sağ kanattan atak yönüne göre kullanacak. Güven Yalçın geçen hafta sonradan oyuna girip 90+4'te son saniyelerde takımına adeta hayat öpücüğü vermişti ve geride olduğu mücadelede Kasımpaşa Gençler Birliği'ni 2-1 yenmişti. İlye topu aldı şimdi yine kendi yer alanının ortaları merkezde. Kafasını kaldırdı. Karşı tribünlerine sağ kanada göndermek istedi ama orada Konyaspor'da Masuaku var. Kafayla topu Bahadır'a indiriyor. Kalecisine Bahadır topu aldı. Bir kez daha sol kanat Masuaku. Masuaku uzun oynayacak gibi yaptı. Rakibini şaşırttı. İleriye doğru oynamadı. Pasını Adil'e verdi. Şimdi orta alanda Jackson Muleka'ya gelmiyor top ve Kasımpaşa topu aldıktan sonra Kerem'le geriye gönder topu. Yani Otis'e bu arada maçın hakemi öncesinde yine düdüğünü çaldı ve endirekt vuruşu tespit etti. Kasımpaşa oyunu endirekt vuruşla başlattı. İlye stoperlerinden biri Kasımpaşa'nın topu aldı İlye. Bir yan pas. Şimdi orada topla buluşan Mendes Güven'le paslaştı. Wink. Wink'in önünde Ali Yavuz. Top bir kez daha geriye kadar geldi ve kaleci çıktı. Yani Otis topu aldıktan sonra İlye'ye topu yuvarladı. İlye kendi ceza yayının önünde hiçbir baskı olmadığı için topla beraber kendi yer alanının ortalarına kadar topu sürerek ilerledi. Şimdi yanında Mendes var. Mendes, Muanga bir kez daha geriye yani Otis'e yani Otis Yessen'e doğru gönderdi. Yessen, İlye hazırlık pasları kendi yer alanında Kasımpaşa'nın. Şimdi Muanga, Muanga'dan Wink, Wink'ten Mendes. Mendes çok uzun oynadı. Benedic çok hareketli savunma arkasına ama orada Adil var. Hiç de riske girmedi. Karşı tribünler önünden topu taca attı Adil. Konyaspor'un stoperi. Şimdi Konyaspor yer alanının ortalarından sağ kanattan Wink'le Kasımpaşa taç atışını kullanıyor. Wink taç atışını kısa kullandı. Hemen Benedicak yanına kadar desteğe gelmişti. Kerem geride daha geriye döndü. İlye savunmanın en gerisinde. Ondan kaleci yani Otis. Bir tek top yani Otis'ten Yessen. Yessen'e şimdi baskı var Uğurcan'dan. Bir anda bu baskı sonuç verdi. Cezanın içerisi Konyaspor için gol tehlikesi. Son anda Deniz Türüç kaleci yani Otis. Deniz Türüç de gole yaklaştı. Konyaspor savunmanın büyük hatası. Şimdi Benedicak'a doğru uzun bir top gönderildi. Adil Benedicak mücadelesi. Benedicak iyi noktaya doğru gönderdi. Topu aldı şimdi orada Ali Yavuz. Ceza alanı içerisi yaya doğru Güven'e gelmedi. Güven'e gelmedi. Orada da Ryan araya girdi Konyaspor'da. Maçın hakemi avantaja bıraktı. Ryan yerdeydi pozisyonu. Konyaspor geliyor. Temponun arttığı dakikalar dakika 9 0-0'lık eşitlik 6. haftanın açılış mücadelesi Trendyol Süper Lig'de ve bu haftanın ardından tabii milli maç arası olacak uzunca bir süre lige ara verilecek ve takımlar bu ara öncesi moralli girmek istiyor milli maç arasına. Şimdi bekleyin dedi yeniden oyun başlatıldı Davut Takul Çelik şimdi başlayın dedi biraz geriden kullanıldı bu atış. Yevtoviç sola doğru döndü. Adil Adil'den Masuaku rakip yer alan ilk metreleri ortaya doğru pasını verdi. Şimdi güzel paslaşmalar. Orada Jackson Muleka topu soluna doğru çekti. Son çizgiye doğru indi. Jackson Muleka'nın ortası Yessen dokunamadı. Deniz Türüç. Deniz Türüç ceza alanında geriye bırakıyor. Bir şut kaleci yani Otis çıkarıyor Uğurcan'ın şutunu. İkinci hamle bu kez de tot vuramadı. Ama atak devam ediyor. Jackson Muleka top dışarı gitti. Konyaspor ikinci kez gole yaklaşıyor mücadelede. 10. dakika Konyaspor'un iki net gol fırsatı var. Bu 10 dakikaya sığan Deniz Türüç'le ve sonrasında önce Deniz, Tot, Uğurcan ve Muleka ile kaçan bir başka pozisyon. İlk pozisyonda da Uğurcan'ın şutunda kaleci yani Otis son derece başarılıydı. Onun da hakkını teslim etmek.

gerekiyor. Kasımpaşa kalecisi uzandı direkt dibine. Uğurcan'ın şutunu çıkarmıştı. Mücadeleye hızlı başlayan Konyaspor oldu. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu geliyor. Kaptan topu kafayla karşıladı Wink. Şimdi top biraz açıldı. Sağ kanada doğru gönderildi. Orada yine Deniz Türüç. Sol ayağıyla kavisli orta. Güzel orta. Kafa vuruşu, top kalecinin kucağında kaldı. Tot vurdu kafayı. Bomboş bir kafa vuruşu. Yani Otis yükseldi aldı. Yere sektirerek darbeli bir kafa vuruşu da gelebilirdi. Son derece rahattı. Kontrol altında değildi Tot ama kalecinin üzerine doğru topu gönderince yani Otis de iyi pozisyon almıştı ve topu rahatlıkla kontrol ediyor. Konyaspor'un baskılı oyunu devam ediyor. Kasımpaşa karşısında. Şimdi kaleci yani Otis ileriye doğru gönderdi. Kafa vuruşu savunmada Masuaku'dan top Wink'e kadar geldi Kasımpaşa'dan. Geriye gönderdi Muanga'ya. Muanga'dan kaleci yani Otis. Yani Otis bir anda topu kontrol edemedi ve top kornere çıktı. Maça iyi başlayan yani Otis burada bir anda hatalı davrandı. Ama kalenin yanındaydı. Yani kalenin içerisinde olsa o top kaleye giderdi. Kornere gitti top, bu geri pası ve köşe vuruşunu sol kanattan Konyaspor kullanacak. Dakika 12 olmak üzere 0-0'lık eşitlik. Konyaspor'da şimdi Gonsalves korneri kullandı. Bir ortada Gonsalves'ten uzak bölüm kafa vuruşu, yani Otis alıyor topu yine. Konyaspor'da bu kez de Yevtoviç kafayı vurdu uzak direkt dibi. Kaleci yani Otis topu aldı. Konyaspor'un baskısı devam ediyor. Adeta bir ev sahibi takım hüviyetinde Konyaspor maça çok iyi başladı. Kasımpaşa buna şu ana dek pek karşılık veremedi. Oyuna çok konsantre başlayamadılar. Ali Yavuz topu aldı. Kasımpaşa da geriye doğru dönüyor. Kerem Demirbağ şimdi geriye bir pas daha. Muanga, ondan Kerem. Kerem topu aldı. Derin bir top, iyi bir top gönderdi. Oraya doğru Rafferty'ye. Rafferty ceza alanının yanındaki sol boşlukta. Rafferty iyi bir orta. Güven Yalçın kafayı vurmak üzere. Kaleci Bahadır topu alıyor. Güven istediği gibi kafayı vuramadı. Uzak direğin biraz önünde. Ve bu kez de Kasımpaşa iyi geldi bu pozisyonda. Rafferty çok iyi gördü Güven'i gerçekten. Ama Güven'i de rahat bırakmayan bir futbolcu vardı orada, Ryan. Ve bu nedenle Güven istediği kafa vuruşunu yapamadı. Emre Belezoğlu da kenarda bekliyor. İleriye doğru kaleci Yanotis gönderecek topu ama vazgeçti. Şimdi gönderdi. Yesen'e, Yesen. Orada Ali Yavuz. Ama top dışarıdan çevrildi diyor maçın hakemi.

Oyun bir kez daha başlayacak. Taç atışını Kasımpaşa karşısında Konyaspor Uğurcan'la kullandığı Kasımpaşa yarı alanının ilk metrelerinden sağ kanattan maçın hakemi bir kez daha oyunu durdurdu. Konyaspor şu ana dek daha baskın olan taraf mücadelede. İki de gol pozisyonu yakaladılar, hatta üç denilebilir. Kasımpaşa'nın da güvenle yakaladığı bir fırsat vardı az önce. Şimdi Adil kendi yarı alanına kadar topu sürdü. Aradan orta alana iyi top gönderdi. Top herkesin önünden geçince topa Yessen yetişti ve Güven'in önüne müthiş bir top attı. Güven şimdi içerideki Kasımpaşalı ama önde Benediçak, arkada Raferti. Top onlara gelmedi. Bunun nedeni de Adil'in o topa ayak koyması ve topu kornere göndermesi. Güven Yalçın, o da Kasımpaşa'nın daha önce Beşiktaş'ta forma giymiş olan futbolcusu. Bugün böyle de bir tesadüf var. İlginç istatistik. Beşiktaş'ta oynayan futbolcuların iki takımda çokluğu göze çarpıyor. Güven gibi, Masuaku gibi, Jackson Muleka gibi, Galatasaray'da oynayan Kerem Demirbay var Kasımpaşa'nın kadrosunda. Maçın hakemi oyunu durdurdu bir kez daha. Deniz Türüç de tabii Fenerbahçe'de forma giymişti. Konyaspor da top koşturan. Şimdi sağ kanattan ev sahibi takım korneri kullanıyor. Dakika 15, skor 0-0. Korner şimdi kavisli bir şekilde kullanıldı. Savunma kafayla topu uzaklaştırıyor. En geride Yessen vardı. Bir kez daha sağ kanada gönderdi. Sağ kanatta şimdi orada Kerem. Kerem'in baskısı, ona destek Ali Yavuz'dan. Ali Yavuz'un baskısı ama Masuaku o iki futbolcunun baskısına rağmen topu iyi sakladı. Rakibine çarptırdı ve tacı takımına kazandırdı Masuaku. Taç kullanılacak. Maçın hakemi sayıyor şimdi. Tabii taçlar artık öyle çok abartılı zaman geçirilerek kullanılamıyor. Maçın hakemi elle oynama tespit etti bu kez de. Masuaku, Güven Yalçın elle oynadı az önce. Ve serbest vuruşu Masuaku ile kullanacak. Kendi yarı alanının ortalarından sol kanattan karşı tribünler önünden Konyaspor takımı. Masuaku arkadaşlarının ilerideki dağılımına baktı. Hala kullanmadı. Şimdi çok uzun bir top. Sağ kanadı düşündü Deniz Türücü ama orada kafa vuruşu Yessen'den ve tacı kullanacak Konyaspor. Rakip yaralanın ortaları ve sağ kanat şimdi hemen kullanıldı. Uğurcan'la bu taç. Ryan geriye doğru dönüyor. Kalecisi Bahadır'a, Bahadır yay üzerinde. Şimdi Yevtoviç'ten bir kez daha sağ kanat Ryan. Ryan rakip yaralanın ortalarına doğru gönderdi ama kafa vuruşu orada İlye'den geliyor bu kez de. Kasımpaşa topu çok fazla ayağında tutamıyor. Şimdi tacı kullanacak İstanbul ekibi. Ryan topu kafayla dışarı attı. İlhan Palut da kenarda son derece heyecanlı. Yessen tacı kullandı. Oyun bir kez daha durdu ve top Konyaspor'a geçti. Bu kez de yine Kasımpaşalılar çok fazla top ayaklarında tutamadı. Yanlış bir taç kullanımı. Taç el değiştiriyor. Uğurcan tacı kullanacak. Kendi yarı alanın ortaları ve sağ kanat atak yönüne göre Jackson Muleka topu almaya çalıştı. Şimdi Mendez topu Güven'e doğru sağ kanada ama Muleka da orada. Muleka daha avantajlıydı ve topu da Muleka dışarı attı. Tacı kullanacak Kasımpaşa. Güven hemen kullandı, geriye doğru gönderdi. Orada Muanga. Muanga yanında stoper arkadaşı İlye. İlye topu hala tutuyor orta yuvarlak yakını. Orta çizgiye paralel pas Muanga'ya. Muanga derin gönderdi. Benediçak, Benediçak. Deniz Türüç girdi araya. Ama sonrasında Kerem geldi. Onun pozisyonunu bozdu. Mendes sağ kanatta. Hemen yanında yine Kerem. Şimdi Wink'in desteği. Geriye doğru oynanıyor top Muanga'ya. Şu anda Kasımpaşa kendi yarı alanının son metrelerinde orta çizgiye yakın bölümde top dolaştırıyor. İlye önüne doğru gönderdi. Ali Yavuz Kol. Ali Yavuz Kol iki kişinin arasına girdi.

de çıkamadı. Şimdi baskıyla topu aldı Ali Yavuz ama destek yok. Ali Yavuz tek başına topu köşe gönderine kadar götürdü. Sol kanat Ali Yavuz. Ali Yavuz topu kaybetmedi. Rakibine çarptırdı ama sonrasında kendine de çarptı. Top dışarı gitti ve taç Konyaspor'un oluyor. İki Konyasporlu hemen Ali Yavuz'a baskı yaptı orada. Uğurcan, onunla beraber Ryan ve top da dışarı gitti. Tacı kullanacak Konyaspor köşe gönderinin önünden sağ kanattan. Taç kullanıldı. Şimdi Tot savunmaya yardım için orada. İleriye gönderilen top merkeze düştü. Konyaspor yarı alanının merkezine ve sonrasında Wink o topa yetişmeye çalıştı. Wink topa yetişti ama sadece topu daha ileri noktadan dışarı atmış oldu. Ve bu kez de sol köşe gönderi dibinden Masuaku'yla taç atışını kullanacak Konyaspor takımı. Yardımcı hakem uyardı, biraz daha geriden köşe bayrağının yanından kullanacaksın dedi Masuaku'ya. O da biraz daha geri geldi şimdi. Tacı kullandı. Dakika 19 ve 0-0'lık eşitlik 6. haftanın açılış mücadelesinde devam ediyor. Geriye doğru gönderildi top Yaniotis'e. Yaniotis topu alıyor. Bekletti bir müddet Yaniotis. Bekledi hala. Hiçbir baskı olmadığı için son derece rahat. Hiçbir Konyaspor üzerine gelmedi. Şimdi Jackson Muleka hafif bir koşu yapınca üzerine topu Yessen'e doğru sol kanada gönderdi. Yessen'in pası başarılı. Orta alanda bu kez Benediçak. Orta alana destek vermek için oraya geldi ama istediğini yapamadı. Tacı yine Deniz Türüç topu dışarı atınca Kasımpaşa kullandı. İlye'den Muanga. Muanga'nın yanında kaptanı Wink. Claudio Wink döndü. Kalecisi

dakikada 21, ilk yarının yarısına artık yaklaşıyoruz. Bu arada Konyaspor iyi pas yaptı orada. Merkeze doğru Melih, sol kanada doğru gönderdi Gonsalves. Gonsalves rakibin üzerine gitti. Melih ile bir ver kaç. Ama araya Mendez girdi ve Kasımpaşa atağa başlıyor bu kez de. İki takım daha hızlı bir şekilde atak yapmaya başladı. Orta alanlar biraz daha hızlı geçiliyor. Benediçak şimdi o topa yetişmeye çalışıyor. Adil de avantajlı. Kaleciye çok sert bir top gönderdi. Bahadır güçlükle top ileriye gönderiyor. Uğurcan kafayla şırttı. İyi noktaya düştü top Yevtoviç'e. Yevtoviç'in pası geçmedi. Son anda Yesen ayak koyuyor. Orta alanda Mendez topu aldı şimdi. Şöyle bir kendi yer alanına doğru döndü Muanga'ya. Muanga'nın yanında İlye. Orta yuvarlağın önünde kendi yer alanında İlye. Bekliyor bir müddet İlye. Hala top kendisinde. Şimdi yanındaki arkadaşına verdi. Orada Mendez vardı. Bir kez daha bu kez Muanga ileriye doğru çıktı. Geride kaldı Kerem. Muanga'nın yerini doldurdu. O ileri çıkınca onun kademesindeydi. Şimdi Kerem'den bir yan top İlye'ye, orta çizgi üzeri sol kanat, rakip yer alana girdi Yesen'le. Kasımpaşa takımı Ali Yavuz topu aldı. Ali Yavuz iki kişinin arasından bir kez daha geriye doğru Kerem'e. Kerem Demirbay sağ kanada, kaptanı Wink'e, Claudio Wink onun önünde. Şimdi Güven vardı. Güven'in baskısı devam etti ama Masuaku tecrübesiyle yine topu Gonsalves'e verdi. Gonsalves'ten geriye Adil'e. Adil hemen Ryan'a doğru bir yan top. Uğurcan, Ryan kendi ceza alanı içerisinde Bahadır'a gönderdi. Rafferty'nin baskısı, Marcus Rafferty. Kaleci Bahadır'ın gönderdiği topa Yesen kafayı vurdu. Top oyunda kaldı. Ali Yavuz soluna doğru iyi çekti ama rakibi Uğurcan'ı geçemedi. Yesen topu alamadı. Jackson Muleka 3 kişinin arasında, Muleka topu kaybetti Yesen'e. Ama topu kaybederken ona faul yapıldığını işaret etti. Çaldığı düdükle Davut Takul Çelik. Serbest vuruşu Konyaspor takımı kullanacak. Konyaspor Jackson Muleka'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından serbest vuruşlu oyunu başlattı. Ryan ve Adil pas yaptı. Şimdi sol çizgiye doğru Masuaku, onun gerisinde Melih. Şimdi merkeze doğru giden topa Mendez hareketli. Bu kez Mendez yerde ve Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. Faul yapan Melih hemen kısa bir pasla başlattı oyunu. Kasımpaşa, geride Muanga, ondan kaleye Yani Otis rakibini Muleka'yı üzerine çekti. Yani Otis uzun bir top gönderdi kafayla Benediçak. Güven'e topu aşırtmak istedi, olmadı. Geride Ryan. Bu arada offside kararı geldi. Yardımcı hakemin bayrağı havada. Bugün Davut Takul Çelik'in yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Hüseyin Aylak. Maçın dördüncü hakemi Melih Aldemir. Varda Ferenc Karakoğa, Varda Bersan Duran yer alıyor. Masuaku rakip yaralının ilk metreleri sol kanat. Geriye oynadı Adil'e. Adil'den daha da geriye kaleye Bahadır'a. Bahadır yanında Ryan. Ryan topu aldı. Ryan biraz bekletti. Şimdi yeniden Bahadır'a. Bahadır sol kanada doğru döndü. Orta alana doğru gönderilen top ve serbest vuruş yine Konyaspor'un Masuaku yerde ve bir de sarı kart. Maçın ilk sarı kartı geldi. Matei İlye sarı kartı görüyor. Kasımpaşa'nın stoperlerinden biri. İlk yarının yarısı geçilirken sarı kartı görüyor. 0-0'lık denge sürüyor mücadelede. Onu da radyoları başına yeni geçen futbol severlerimize hatırlatmış olalım. Dakika 25. Skor 0-0. İleriye Deniz Türüç uzun bir top. Jackson Muleka için o top hızlı. Kaleci çıktı. Yani Otis rahat bir şekilde top aldı. Eliyle hemen gönderdi. Yani Otis Kerem'e. Kerem Demirbay bir uzun topu ona. Ondan Benediçak ama kaleci Bahadır sezdi tehlikeyi, çıktı ve topu aldı. Uzun toplarla Kasımpaşa zaman zaman etkili olmaya çalışıyor. Şimdi ortada Yevtoviç, sol kanada gönderdi Masuaku'ya. Masuaku bir uzun topta Masuaku'dan ama orada da hiçbir arkadaşı yok. Ve kaleci yani Otis çok rahat bir şekilde top alıyor. Yani Otis, yani Otis'in yanında İlye. Bir kez daha kaleye yani Otis'e riskli bir pas. Muleka'nın baskısı. Şimdi yani Otis ileriye yine gönderdi ama
Yine orada ne Benedicak.

var ne de güven. Kaleci Bahadır rahat bir şekilde topu aldı. Pas yapıyor stoperleri Konyaspor'un Adil ve Rayan. İleriye uzun gönderilen top. Yessen kafayı vurdu. Mendez orta alanda topu aldı kendisi yerde. Serbest duruş Kasımpaşa'nın rakip yarı alanın ilk metreleri ve orta yuvarlığa yakın olan bölüm. Serbest duruş kullanılacak. Mendez'e faulü Melih yaptı. Arkadan rakibini tekledi ve düşürdü. Serbest vuruş şimdi kullanılmıştı ama topu kaybetti Kasımpaşa takımı. Ama bir kez daha Konyaspor'un gönderdiği topu aldılar. Şimdi Rayan kafayla Deniz Türüç indirdi. Jackson Muleka ayak koyup topu almak isterken alamadı. Ve bu kez de Benediçak rakibi havadayken onu itekledi. Ve Konyaspor kendi yarı alanının tam da merkezinden, ortasından serbest duruşta oyunu bir kez daha başlatıyor. Sol kanada doğru pası veren Jackson Muleka, Gonsalves geriye doğru gönderdi. Yevtoviç, ondan Tot, daha geriye doğru Adil orta çizgi üzerinde. Yine partneri Rayan'la paslaştı. Rayan'dan sağ çizgiye doğru bir top Deniz'e. Deniz Türüç daha geriye doğru yine Rayan. Rayan'dan da kaleci Bahadır. İki takım da tam anlamıyla istediği oyunu oturtamadı mücadelede. Dakikada az sonra İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 28 olacak. Şimdi Güven Yalçın top aldı ama destek yok. Tek başına. Şimdi seken top ceza alanına düştü. Claudio Wink. Claudio Wink gol tehlikesi. Wink vuruyor. Rakibine çarpan top üstten out'a, kornere çıkıyor. Claudio Wink ile etkili geldi Kasımpaşa'da bir şans topu. Güven desteği bulamadı. Rakiplerine çarpan top Claudio Wink'in önünde kaldı. Soluna çekti hafif Wink. Adil ayak koydu o topa ve top sol kanattan kornere çıkıyor. Sol kanattan korneri Kasımpaşa kullanacak. Kaptanıyla gole yaklaştı Kasımpaşa. Korner Kerem'le kullanılacak. Kerem maçın hakemi gözüm üzerinizde dedi. İçerisi çok kalabalık ceza alanı içerisi. Kerem'in kavisli ortası. Yine top herkes aşarak diğer kanada kadar gitti. Konyaspor takımında Tot o topa yetişmek için oraya doğru koşmuştu. Top da bir kez daha dışarı gidiyor. Tacı bu kez Konyaspor Masuaku ile kullanacak. Kendi ceza alanının önünden ve sol kanattan. Masuaku tacı kullanmak için topu eline aldı. Maçın hakemi de sayıyor şimdi. Masuaku tam hakem 3'e kadar saydığında topu elinden çıkarmış oldu Masuaku. Mendez orta alanda baskıyla topu aldı. İyi noktaya da topu verdi. Çünkü 3 kişi onun üzerinde baskı yapıyordu. Topu kaybetmedi. Yessen ondan Ali Yavuz. Ali Yavuz Yessen'e doğru. Yessen düzeltti ceza alanı. İkinci hamle Benediçak. Sonrasında Kasımpaşa golü bulamıyor. Konyaspor savunması topu uzaklaştırıyor. Şimdi Jackson Muleka'ya gelmeyen top. Bu dakikalarda Kasımpaşa'nın baskısı biraz arttı açıkçası. Sağ kanada Wink'e çok iyi top. Son çizgi Claudio Wink rakibinden kurtarmaya çalıştı. Kurtaramadı, geçemedi rakibini orada. Rakibi onu bırakmadı Gonsalves. Şimdi Jackson Muleka kendi savunmasına yardım için karşı tribünler önüne kadar geldi. Kendi yer alanının ortalarına kadar. Az önce Essen vurdu. Seken topa vurmak istedi Benediçak. O da istediği gibi vuramadı ve Tot topu oradan uzaklaştırmıştı Konyaspor'da. Diogo ile Wink arasında yaşanan bir önceki pozisyonda da Wink faul beklemişti ama maçın hakemi devam edin dedi. Şimdi oyun bir kez daha başlayamadı. Onun nedenini ben de tam çözemedim. Evet, oyunu durdurup şimdi Wink'e sarı kart gösterdi yaptığı şiddetli itirazın ardından maçın hakemi. Böylece Kasımpaşa takımında Wink İlye'den sonra sarı kart gören bir başka isim oluyor. Skorda 0-0 sürüyor. Ve dakikada 30, ilk yarım saati az sonra geride bırakacağız. 6. haftanın açılış mücadelesinde kaleci Yaniotis'ten Mendez'e doğru gönderilen top. Mendez Güven'e, Güven'den Mendez'e. İyi pas trafiği Kasımpaşa'ya geldiğine. Top Raferti'ye geçse büyük tehlike geçmedi. Araya giriyor orada Yevtoviç. Sonrasında top sol kanada gönderildi. Sol kanatta şimdi Gonsalves. Masuaku. Masuaku'dan Adil. Adil'den Rayan. Hemen yanında Uğurcan.

Uğurcan baskıyı gördü, Ryan'la paslaştı. Orada tot yerde yapılan hareket, faul. Konyaspor serbest vuruşu kullanacak. Kendi yer alanının son metreleri ve atak yönüne göre sağ kanat. Wink az önce belirttiğim gibi başarı itiraz nedeniyle sarı kartı gördü. Şimdi oyun başlatıldı. Kaleci Bahadır, Ryan ve Bahadır. Bahadır riskli noktaya topu attı. Uğurcan, ön alan baskısı şiddetlendi Kasımpaşa takımının. Rafferty de bu baskıya katıldı ve topu da Kasımpaşa kazandı şimdi. Ali Yavuz'la, Ali Yavuz tek başına, Rafferty offside'de olduğu için hareketlenmedi. Ali Yavuz topu sakladı, rakibine çarptırdı. Korneri kullanacak sol kanattan Kasımpaşa. Yine tabii birçok maç anlatımında belirttiğim gibi sıkışan oyunlarda duran toplar, serbest vuruşlar, kornerler son derece kritik bir hal alıyor. Ve şimdi de sol kanattan bu yan top şansını, ölü top şansını değerlendirmeye çalışacak Kasımpaşa. Kalede Bahadır dikkatli. Yine Kerem Demirbay topu çeyrek daireye bıraktı. Kerem'in ön direği yaptı, orta bir kafa, son anda Bahadır korner. Müthiş bir korner organizasyonu. Ön direğe Claudio Wink koşu yaptı. Harika orta Kerem'den. Kavisli orta. Ağlara gitmekte olan topu tokatladı Bahadır ve aynı köşeden korneri kullanacak Kasımpaşa. Yine Kerem. Bakalım bu kez nereye ortalayacak topu. Kerem bu kez yine ön direğe gönderdi ama bu kez daha temkinliydi Konyaspor savunması. Şimdi Kerem'e doğru gönderilen top. Kerem bıraktı. Ali Yavuz ceza alanının yanındaki sol boşluk. Rafferty istediği gibi vuramadı. Kasımpaşa'nın da tehlikeli pozisyonları artmaya başladı. Şimdi Konyaspor hızlı çıkmaya çalışırken bir faul. Güven'in faulü ve serbest vuruş. Konyaspor'un Uğurcan yerde. Serbest vuruşu Konyaspor takımı kullanacak. Uğurcan da yerden henüz kalkamadı. Şimdi yavaş yavaş kalkacak gibi. Önce kendisini tamamıyla yere bırakmıştı ama şimdi yerden kalkıyor Uğurcan. Milli maç arasından sonra yine İstanbul'da olacak Kasımpaşa. Galatasaray'a konuk olacak. Galatasaray deplasmanına gidecek. Konyaspor ise kendi sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Emre Belezoğlu'nun da bu arada itirazları vardı. Ve oyun bir kez daha başladı. Uğurcan ileriye Deniz'i düşündü ama top dışarı çıktı. Yessen tacı kullanıyor. Bir kez daha Yessen geriye doğru gönderdi. Şimdi kaleci Yani Otis. Yani Otis bir müddet topu sürdü. Yessen'e gönderdi. Yessen orta çizgiyi topla geçti. Solunda Ali Yavuz. Ali Yavuz merkezi düşündü. Kerem'den karşı tribünler önüne Güven'e çok uzun bir top. Güven o topu alamadı. Masuaku karşıladı. Masuaku Güven'e rağmen topu oradan çok iyi çıkarttı. Masuaku şimdi Rafferty desteğe geldi. Güven Rafferty'ye doğru. Rafferty top dışarıdan çevriliyor. Orada Güven desteği Rafferty'den bulunca Masuaku biraz zorlandı. Yoksa ilk pozisyonda Masuaku Güven'den topu kurtarmıştı. Ama sonrasında da Rafferty bu kez topu oyunda tutamadı. Topun tamamı çizgiyi geçti. 0-0'lık eşitlik, dakika 35 oldu. İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda Kasımpaşa 0, Tümosan Konyaspor 0 durumu devam ediyor. Jackson Mulyaka kafayla tota indirdi. Yessen araya girmeye çalıştı. Deniz Türüç gitti. Topu yine takımında tuttu Deniz. Yüzünü kendi kalesine doğru döndü. 3 kişi Deniz'e baskı yaptı. Çok zorlandı ve kaleci Bahadır'a dönmekte buldu çareyi. Şimdi bu kez Bahadır'a Benediçak baskı yapıyor. Sol kanada doğru top gönderildi. Adil çok hızlı gönderdi topu ve reklam panolarına çarptı top. Dışarı gitti. Taç atışını Kasımpaşa kullanacak. Haftanın bakalım ilk golü gelecek mi? Bu mücadelede 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Bir kez Adil'e bir uyarıda bulundu maçın hakemi. İlk yarıda son bölümlere yaklaşıyoruz. Taç atışını Kasımpaşa karşı tribünler önünden sağ kanattan rakip yer alanın ilk metrelerinden kaptanı Claudio Wink ile
kullandı şimdi. Rafferty'ye doğru gönderilen top. Rafferty yükseldi, kafayı vuramadı. Masuaku topu biraz daha ileriye doğru yükseltti. Claudio Vinci hava topu mücadelesinde topa dokundu. Top dışarı gidiyor. Bu kez tacı Konya Spor kendi yarı alanının ortalarından, sol kanattan karşı tribünler önünden Masuaku ile kullanacak. Artur Masuaku. Bu arada Emre Belezoğlu da az önceki itirazlarının ardından bir sarı kart gördü. Şimdi oyun hemen hareketlendirildi. Bu arada tehlikeli bir top ama son anda Ryan dokundu. Kullanılan taç hızlı kullanıldı ama tehlikeli noktaya gitmiş top. Ryan son anda ayak koydu. Şimdi Konyaspor adına iyi bir fırsat olabilir. Sol kanada doğru gönderilen top. Konyaspor iyi geldi. Jackson Mulak içeride. Bir şut kaleye doğru. Yani Otis uzandı, kurtardı topu. Sonrasında oraya doğru Uğurcan'ın hamlesi var ama oraya araya Ali Yavuz Kol girdi. Sonrasında Mendez yerde. Kendi ceza alanı içerisinde serbest vuruş Kasımpaşa'nın. Az önce Konyaspor bu kez uzaktan şutla gole yaklaştı. Gonsalves kaleyi yokladı. Kaleci yani Otis uçtu. İki eliyle topu çeldi. Serbest vuruşu şimdi İlya ile kullandı Kasımpaşa takımı. Yani Otis. Yesen'e doğru gönderdi. Yesen topu aldı. Şimdi Ali Yavuz önce topu açtı. Şimdi aldı. Ali Yavuz topu hala onda. Ali Yavuz aradan Marcus Rafferty'yi düşündü ama Adil onu bırakmadı. Rafferty ve kaleci Bahadır da rahat bir şekilde topu aldıktan sonra oyunu hemen başlattı. Yevtoviç top hala onda. Rafferty'nin baskısı Ryan'a. Yine baskı devam etti ama tek başına baskı yapınca arkadaşlarına sitem etti biraz Rafferty. Neden siz de gelmediniz diye. Uğurcan şimdi sağ kanattan topla beraber rakip yarı alana girdi. Uğurcan'ın pası Deniz Türüc'e. Deniz Türüc ceza alanı yanındaki sol, düzeltiyorum, sağ boşluğa doğru topu taşıdı. Deniz Türüc geriye doğru oynadı. Yevtoviç sol kanada Masuaku'ya oyun açan bir pas. Masuaku'dan Gonsalves. Gonsalves'ten Masuaku. Şimdi bekledi, önü kapalı olunca geriye döndü Yevtoviç'e. Yevtoviç'ten yine sağ kanada Uğurcan'a, Uğurcan'dan Ryan'a. Konyaspor pas yapa yapa kendi yarı alanına çekildi ve en geriye gönderdiler topu. Kalecileri Bahadır'a. Dakika 38. Kasımpaşa 0, Tümosan Konyaspor 0. Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış mücadelesi. Yarın yine heyecan sürecek. Pazar günü yine önemli maçlar olacak. Milli maç arası öncesi. Sonrasında lig tabii bir müddet maç oynanmadan araya girecek. Deniz Türüç topu aldı. Tek başına bekledi. Çok iyi de bir top gönderdi. Şimdi Yevtoviç ceza alanına geçmedi. Top Güven Yalçın. İleriye Benediçak düşüncesi ama Adil çok dikkatli. Benediçak'ı iyi kontrol etti. Melih topu aldıktan sonra sola doğru gönderdi. Karşı tribünler önü. Rakip yaralı ilk metreleri Masuaku. Deniz Türüç'e oyun açan iyi uzun bir pas ama Deniz Türüç ve rakibinin mücadelesinde top dışarı gidiyor. Ali Yavuz taç, bakalım kimin olacak. Emre Belezoğlu'nun itirazları devam ediyor bu arada. Tacı Kasımpaşa'nın kullanacağı düşüncesinde ama maçın hakemi orada bir elle oynama kararı verdi ve serbest vuruşu Konyaspor kullanacak. Konyaspor kaleye yaklaşık 30 metrelik mesafeden ve sağ taç çizgisinin 1-2 metre kadar içinden serbest vuruşu kullanacak. Deniz Türüç'ün kavisli ortası, kaleci yani Otis rahat bir şekilde yükseldi, aldı. Adil yani Otis'i rahat bırakmadı ve Adil şimdi bir sarı kart görecek. Adil sarı kart gördü. Gerçekten orada aslında çok gereksiz bir sarı kart oldu. Kaleci hızlı bir şekilde topu oyuna sokmak istiyordu. Tabii gereksiz diyorum ama belki de takımının kendi yer alanında az oyuncuyla kaldığını gördü Adil. Bu nedenle oyunun hızlı başlamasını istemedi ve sarı kartı da gördü. Kaleci yani Otis'e yapmış olduğu hareketin ardından maçtaki 3. sarı kart oldu bu Adil'in gördüğü. Daha önce de Kasımpaşa takımında İlye ve Wink sarı kart gören futbolculardı. Şimdi Ali Yavuz kafayla açtırmaya çalıştı, aşırtamadı. Tot topu aldıktan sonra döndü Yevtoviç'e. Melih'ten geriye Adil, sol kanatta Artur Masuaku. Masuaku'nun yanında yine Melih. Melih topu aldı, geriye doğru gönderdi. Orada Adil Yevtoviç.
kez top Kasımpaşa'ya geçti. Ali Yavuz topu önüne alabilse hem Rafferty hem Benedikt vardı, alamadı.

Şimdi uzun topu bir kez Konya Spor gönderdi ama Claudio Wink var savunmanın gerisinde ve topu aldı kaptan Güven Yalçın'a verdi. Güven Yalçın savunma arkasında ama offside Benedişak hareketlenmedi. Kaleci Bahadır da topu alıyor. Dakika 41, Kasımpaşa 0, Tümosan Konya Spor 0 durumu devam ediyor. Değerli futbol severler, takımlar dengeyi şu ana kadar bozamadı. İlk dakikalarında maçın Konya Spor çok etkiliydi. 3 tane son derece elverişli gol pozisyonundan yararlanamadı Konya Spor. Kasımpaşa kalesi Yaniotis de o pozisyonlarda bir hayli başarılıydı. Kaleci Bahadır, Adil ve Bahadır. Bahadır'dan Ryan. Şimdi araya girmeye çalıştı Benedişak. Şimdi top Konya Spor'a geçecek mi derken gelişi güzel Yevtoviç topu dışarı attı ve tacı kullanacak. Kasımpaşa hızlı kullandılar. Yesen geriye doğru Muanga'ya. Muanga. Dakika 42, 0-0'lık eşitlik sürüyor İstanbul'da. Sol kanatta yine Yesen. Yerden bir top gönderdi. Mendez yerde serbest vuruş. Kasımpaşa'nın ceza alanı ön çizgisiyle yan çizgisinin kesiştiği noktanın paralelinden ve kaleye yaklaşık 35 metrelik mesafeden sol kanada yakın bölümden Kasımpaşa serbest vuruşu kullanacak. Mendez önce acı içerisinde kendisini yere bıraktı ama şimdi yavaş yavaş kalkacak. Melih'in faulü Mendez'e ve serbest vuruş kullanılmak üzere. Melih İbrahimoğlu faulü yaptı. Çok uzak mesafe kaleye. Kerem iyi ortalar yapabilen bir futbolcu. Kullandığı bir kornerde kafa vuruşunda Wink Bahadır'ı geçememişti. Kerem Demirbay sağ elini havaya kaldırdı. Yine çok kavisli güzel bir orta. Son anda Jackson Muleka savunma yardım için orada. Wink ceza alanında kafayı vurdu. Top ceza alanında kaldı. Şimdi uzaklaştırılıyor. Bu duran topta da tehlikeli oldu denilebilir Kasımpaşa. Kornerlerde ve serbest vuruşlarda Kerem'in etkili ortaları var. Kasımpaşa takımında dakika 44 olacak az sonra ve golsüz eşitlik devam ediyor. Yani Otis döndü şimdi Yesen'e. Yesen bir uzun top daha Benedişak'a. Benedişak iyi kontrol. Kaleci Bahadır biraz önde bir müdahale. Top dışarı gidiyor. Kasımpaşalılar penaltı bekledi burada. Benedişak yerde kasığını tutuyor. Savunma arkasına gönderilen top Benedişak düzeltti. Vuracakken kendisini yerde buldu. Ryan'la olan mücadelesinde bir müdahale var mı yok mu? Ceza alanı içerisindeydi pozisyon. Ryan burada rakibini bozuyor mu? Ayağına basıyor mu? Basmıyor mu? VAR'dan bir tavsiye gelir mi? Kritik bir pozisyon aslında. Hala kalkamadı Benedişak bu arada yerden. Bekleyin diyor Davut Takul Çelik. Ve sonrasında kale vuruşunu işaret etti. Kasımpaşa taraftarı ve kenar yönetimi bu karardan hiç mutlu olmadı. Tam vurmak üzereydi topa Benedişak ki rakibinin hamlesi tabii. O hamle penaltı için yeterli mi değil mi ya da bir temas var mı yok mu? Maçın hakeminin kararı olmadığı yönünde ya da penaltı olmadığı yönünde pozisyonun VAR'dan da bir tavsiye gelmedi. Şimdi iyi bir çalım Deniz Türüç'ten. Deniz Türüç, Jackson Muleka topu iyi sakladı ama sonrasında kaybetti ve faulü de yaptı rakibine. Serbest vuruşu Kasımpaşa kullanacak. Dakika 45 hızlı kullandılar. Mendez topu aldı. Şimdi kaptan Wink döndü Muanga'ya. İlk yarıda son saniyeler 45 dakikalık dilimde. Bakalım kayıp zaman artı kaç olarak işaret edilecek. Oyunda çok durmadı aslında. Artı bir en fazla gelir diye düşünüyorum. Kerem, İlye, bir kez daha Kerem. 45. dakikaya girmek üzereyiz. Muanga Güven Yalçın'a gönderdi. Güven
Güven tek başına gitti. Sağ çizgi boyunca Güven. Aradan harika bir top ama orada o topu beklemedi Mendes. Arkadaşının o topu oradan geçirebileceğini düşünmedi ve ilk yarı hiç uzamadan

0: tam bitiyor. İlk yarının skoru 0-0 değerli dinleyenlerimiz. Bu mücadelenin ikinci yarısında TRT Radyo 1'de yeniden sizlerle buluşacağız değerli dinleyenlerimiz. Ve ilk yarının skorunu bir kez daha hatırlatayım. İlk yarı İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda 0-0'lık eşitlikle bitti.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
1: Reklam.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.

Bir kez daha birlikteyiz değerli dinleyenlerimiz. TRT Radyo 1'e hoş geldiniz. Trendyol Süper Lig'de 6. hafta açıldı. Haftanın açılış maçı Kasımpaşa ile Tümosan Konyaspor arasında İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Özellikle Konyaspor ilk yarıya maça iyi başlayan taraftı. Üst üste pozisyonlar buldu konuk ekip. Ama sonrasında Kasımpaşa'da dengeyi kurdu oyunda. Onların da pozisyonları vardı. Ama iki takım da yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremeyince ilk yarı 0-0'lık eşitlikle bitmişti. Şimdi takımlar ikinci yarı için yavaş yavaş sahaya doğru geliyorlar. Bakalım ikinci yarıda Emre Belezoğlu'ndan ya da İlhan Palut'tan herhangi bir hamle gelecek mi? Ya da takımlar aynı 11'lerle mi oyunu sürdürecek? Hep birlikte öğrenmiş olacağız. Şu ana kadar göze çarpan bir değişiklik hazırlığı yok. Dediğim gibi maçın başında Kasımpaşa bu maça kadar mağlubiyet yüzü görmedi. Ligin namağlup takımlarından biri Kasımpaşa. Ve aynı zamanda Konyaspor'da ilk galibiyetini geçen hafta almıştı. Trabzonspor'u kendi sahasına 1-0 mağlup ederek, bu arada Kasımpaşa ile birlikte namağlup takımlarından biri dedim. Bir tanesi de Galatasaray. Onun dışındaki takımlar en az bir ve üzeri yenilgi almışlardı. Ve ikinci yarı için hazırlıklar tamamlanıyor. Şimdi kenara yine bir bakıyorum. Sanki bir hareketlilik mi var diye, bir değişiklik yapılacak mı diye. Bu arada ilk yarıda sarı kartlar da vardı. Kasımpaşa'da Wink İlye ve teknik direktör Emre Belezoğlu sarı kart gördü. Konyaspor'da da Konyaspor stoperi Adil sarı kart görmüştü maçın hakemi Davut Dakul Çelik'ten. Ve ikinci yarıya Kasımpaşa takımı başlayacak. Umarız ikinci yarı daha tempolu, daha keyifli ve bol gollü bir mücadele olsun. Öyle temenni ediyoruz. 6. haftanın açılış golü gelmedi ilk yarıda. Şimdi maçın hakemi kenara da baktı. 4. hakemle de göz göze geldi. Saatini kontrol etti. Ve ikinci yarı için ilk düdük sesi de geldi. Kasımpaşa oyunu başlattı. Şimdi hemen ileriye Benedikt Çak'ın olduğu bölüme uzun bir top. Güven Yalçın da oraya doğru geldi. Artur Masuaku Güven'in geldiğini görünce topu riske girmeden taca attı. Hemen taç atışı kullanıldı. Wink'le bir orta şimdi ceza alan uzak köşesine doğru. Oraya doğru hareketlenen futbolcu Ali Yavuz, ama Ali Yavuz'un rakibini çektiğini belirtiyor maçın hakemi ve serbest vuruşu kullanacak Konyaspor takımı. Ali Yavuz aslında iyi noktaya hareketlendi ama rakibini tekleyince serbest vuruşu kazanmış oldu Konyaspor. Kaleci Bahadır şimdi serbest vuruş kullandı Konyaspor kalecisi, ama top doğrudan dışarı gidince Yesen'le tam da orta çizgi üzerinden ve sol kanattan taç atışını Kasımpaşa kullandı. 4-4-2 diziliminde Kasımpaşa sahada yer alıyor. Kalede Yaniotis, savunmada Wink, Muanga, İlya, Yesen. Orta alanda Ali Yavuz, Mendes, Kerem, Raferti. İleride Benedikçak ve Güven Yalçın. Bu hatırlatmayı yapalım. Şimdi Konyaspor'un hücumu etkili olmadı. Konyaspor'da da kalede Bahadır, savunmada Uğurcan, Rayan Adil, Masuaku. Önlerinde Melih Yevtoviç. Orta alanda Deniz Türüç, Tot, Gonsalves. İleride Jackson, Mulaka. Bu kadroyu da radyoları başına yeni geçen futbol severler için bir kez daha iletmiş olalım. Claudio Wink ileriye uzun oynama düşüncesi ama Benedikçak'a top gelmedi. Şimdi baskı var Kasımpaşa takımında. Raferti, Benedikçak. 4-2-3-1 diziliminde Konyaspor sahada, az önce de hatırlattım. Şimdi yine ön alan baskısı. Güven o topu alamadı orta yuvarlak civarında ve Artur Masuaku topu şöyle bir hafif düzelttikten sonra sağ kanada oldukça uzun bir top gönderdi. Deniz Türüç o topu yakaladı, köşe gönderi dibinde. Deniz Türüç topu aldı geriye doğru. Uğurcan da destekli. Uğurcan'dan Deniz'e. Deniz orta şansı. Deniz kaleye doğru gitti. Top bıraktı. Yani Otis onun yanından top out'a çıkıyor. 48. dakikadayız ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor mücadelede. Kasımpaşa Lig'in en çok berabere kalan takımlarından 3 beraberlikleri, 2 galibiyetleri var. Konyaspor bu haftaya kadar beraberlik almadı.

bu maç beraberlikle bitecek olursa Kasımpaşa hanesine bir beraberlik daha yazdıracak. Konyaspor'da ligdeki ilk beraberlik puanını almış olacak. Şimdi Güven Yalçın'a doğru Rafferty'den müthiş bir top. Güven Yalçın, Rafferty var ileride. Güven ceza alanına istediği gibi topu gönderemedi. Oraya yine Masuaku süratle geldi. Masuaku müthiş bir hareket ama sonrasında topu kaybetti. Rakibinden harika bir çalımla topu kurtarmıştı. Kaybetti topu. Şimdi Claudio Wink kaptanıyla geldi. Kasımpaşa Wink'ten iyi bir top. Cezaya gerisi Aliye Uskol vurdu. Top döndü. Şimdi Güven kaleye baktı ama Güven de çok kötü vuruyor. Önce Aliye Uskol sonra Güven. İyi şutlar gelmedi bu ikiliden. Ve Kasımpaşa adına iyi bir fırsat böylelikle kaçıyor. Değerli dinleyenler. Evet, ikinci yarıya Kasımpaşa biraz daha hareketli girdi denilebilir. Maç hızlı başlayan Konyaspor'du. Aliye Uskol şimdi atıp geçmek istedi rakibini. Rafferty geldi. Kayarak müdahale Rayan'dan. Top yine Kasımpaşa'da kaldı. Ama Yessen topu kaybediyor. Şimdi top Konyaspor'a geçti. Konyaspor'da orta alanda topu alan, oradan Gonsalves çıkardı topu ve kafasını kaldırdı. Sol kanadı düşündü ama Wink araya iyi giriyor. Orta alanlar yine biraz hızlı geçirmeye başladı ve çok fazla top kaybı var. Bir Kasımpaşa'ya, bir Konyaspor'a top geçtikten sonra şimdi Aliye Uz'un önüne müthiş bir top. Aliye Uz ceza alanındaki sol boşlukta köşe gönderi diplerinde ceza alanına doğru hareketlendi. İçeriye yerden top penaltı noktası üzerindeki Benedicak'a geçmedi. Savunmanın hamlesi Rayan'la, Rayan Bania topu dışarıya gönder, taç atışı hemen kullanıldı. Şimdi bir kez daha Kasımpaşa atakta azeliyor. Dakika 50, 0-0'lık eşitlik sürüyor. Claudio Wink geriye doğru gönderdi. Orada Muanga, hemen yanında İlye. İlye bir müddet beklemişti. Şimdi yeniden top İlye'ye geldi Kerem'den. İlye'den bir yan top Muanga. Sağ kanatta Güven Yalçın, Güven Mendes, Claudio Wink merkeze doğru hareketlendi. Aradan Benedicka, harika top. Gol şansı Benedicak. Son anda kaleci Bahadır ayak koydu. Direkt dibinde korner. Kasımpaşa Benedicak'la, golcü futbolcuyla öne geçmeye yaklaştı. Offside da yoktu burada. Wink çok iyi gönderdi. Rafferty de hareketliydi, ona vermedi. Kendi vurdu çaprazdan Benedicak. Açısı bir hayli daralmıştı. Direkt dibinde Bahadır topu kornere gönderdi. Sağ kanattan korneri Kerem'le kullanacak Kasımpaşa. Paslaşarak kullanıldı bu kez korner. Bir kez daha Kerem'e. Kerem düzeltti. Şimdi Rafferty uygun pozisyon. Rafferty bir temas daha. Top yine kornere gitti. Rafferty bomboş kalmıştı. Markus Rafferty. Emre Belezoğlu bu dakikalarda biraz daha sakin kulübeye geçti. İlk yarıda bir hayli zaman zaman sinirlendiği pozisyonlar olmuştu ve sarı kart görmüştü. Yine Kerem, yine sağ kanat. Korner bu kez arka direğe doğru kullanıldı ama hiçbir Kasımpaşalı'nın olmadığı nokta ve doğrudan top dışarıda. Kale vuruşuyla Konyaspor oyunu bir kez daha başlatacak. Dakika 52. Trendyol Süper Lig 6. hafta açılış mücadelesi. Maçın hakemi sayıyor şimdi. Bahadır'ın hızlı hareket etmesi lazım. Bahadır henüz topu ayağından çıkartmadı. Şimdi çıkarttı. İleriye doğru Rafferty kafayı vuramadı. En geride Rayan Bania. Kaleci Bahadır. Kasımpaşa'nın biraz daha istekli olduğunu yine hatırlatayım ikinci yarıda. Konyaspor henüz istediği gibi top dolaştıramadı, topa sahip olamadı ve pozisyon bulamadı. Oysaki ilk yarıya hızlı başlayan, maça iyi başlayan Konyaspor'du. Yani Otis, yanında Muanga. Muanga bir kez daha kaleye döndü. Yani Otis'e. Yani Otis bekledi bir müddet. Yani Otis yeniden Muanga ve bir kez daha Yani Otis. Yani Otis baskı gelince Kasımpaşa Kalesi orta alana iyi bir top gönderdi. Şimdi Rafferty top önünde kaldı. Sol kanada doğru gitti. Destek bekliyor arkadaşlarından. O destek geriden geldi. İlye'den yeniden Rafferty orta alanda Kerem. Bu arada maçın hakemi oyunu durdurdu. Bir sarı kart gelecek sanıyorum. Evet, bir sarı kart. Bir önceki pozisyon için bir sarı kart oyun devam ederken. Sonrasında oyunu durdurdu maçın hakemi. Elini

cebine götürdü Davut Takul Çelik ve sarı kartı veriyor. Ali Yavuz, kola yapılan bir hareket orada görebildiğim kadarıyla. Evet, Yevtoviç Konyaspor'da da ikinci sarı kart gören oyuncu oldu Adil'in ardından. Yevtoviç, dakika 54 oluyor. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Kasımpaşa orta yuvarlağın neredeyse hemen yanından, solundan, rakip yer alanının ilk metrelerinden bu serbest vuruşu paslaşarak kullandı Mendes. Mendes'in ceza alanı sol köşesine ortası. Şimdi top yine ceza alanında kaldı. Ali Yavuz Kol top almaya çalıştı ama faul yapıyor. Yine serbest vuruş. Ali Yavuz Kol'un rakibi yapmış olduğu hareketin ardından Konya Spor kullanacak. Yevtoviç bu kez yerde kalan o oldu. Ali Yavuz'la mücadelesinde kalkamadı yerden ve serbest vuruşu. Konya Spor kendi yer alanının sağ kanadından ilk metrelerden ceza alanının yanından kullanacak. Kaleci Bahadır. Az sayıda Kasımpaşa taraftarı da davullar eşliğinde tezahürat yapıyor takımları lehine. Kafa vuruşu geldi Artur Masuaku'dan. Mendes araya giriyor. Yine ileriye doğru ama Rayan Banya var bu kez de orada. Topu düzelten Kerem. Kerem'in pası Ali Yavuz'a. Raferti. Raferti top kaybetti. Tot girdi araya. Karşılıklı kayıplar, top kayıpları yine hızlı bir şekilde devam etti. Benedicak'ın sırtına çarptı top. Önüne atılmış top ama Benedicak o topu alamadı. Artur Masuaku iyi bir top gönderdi. İp gibi bir top gönderdi. Şimdi Gonsalves'e. Gonsalves ceza alanının yanındaki sol boşlukta. Geriye doğru tot. Bir kez daha Masuaku. Masuaku topu kaybetmedi. Şimdi orta alana doğru top gönderildi. Rayan Banya. Stoperleri de Konyaspor'un bu atakta orta çizgiye yakın. Rayan Banya döndü kaleye, Bahadır'a. Dakika 56 oluyor ve İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Adil göğsüyle topu yumuşattı, indirdi. Hemen pasını da verdi Gonsalves. Sol iç boşluk Gonsalves, Masuaku. Masuaku topu kritik noktada kaybetti ama hızlı hareket edemedi Kasımpaşalılar. Çoğalamadılar ve şimdi olgun bir atak başlatma düşüncesi. Claudio Wink, Güven Yalçın, Mendes. Mendes'in gönderdiği noktaya ne Güven ne de Benedicak hareketlendi. Ve kaleci Bahadır rahat bir şekilde topu aldı. Bahadır'dan Rayan Banya, onun önünde Adil. Bir kez daha Bahadır'a. Bahadır'a baskı. Şimdi sağ kanada doğru Uğurcan. Uğurcan uzun oynuyor bu kez. Sağ kanattan etkili gelme düşüncesi Konyaspor takımında. Merkeze doğru top gönderildi. Meri sol kanat oldu atak yönü. Masuaku kavisli orta. Yesen topu oyunda tutamadı. Yesen ve korneri sağ kanattan Tümosan Konyaspor kullanacak. Mesen topun dışarı çıkmaması için büyük bir mücadele verdi ama dizinden sektirdiği top dışarı gitti. Şimdi korneri Konyaspor sağ kanattan kullanacak. Deniz Türüç topu çeyrek daireye bıraktı. Arkadaşlarının ceza alanı içerisindeki dağılımına baktı. 5 hatta 6 Konyasporlu ceza alanı içerisinde. Penaltı noktası bir hayli hareketli, orta geliyor. Top herkese açtı. Diğer kanada doğru açıldı. Oraya hemen bir koşu geldi. Bir ortada etkili pozisyon. Yani Otis mükemmel bir kurtarış yakın mesafeden. Yani Otis'ten sonrasında da faul geliyor. Diogo Gonsalves sonrasında faul yaptı. Bu arada bir anda tansiyon kısa sürede yükseldi. Bir sarı kart daha gelecek. Kafa vuruşu çok yakın mesafeden, Adil oradaydı. Onun kafa vuruşunda kaleci Yaniotis yine çok iyi bir kurtarış yapıyor. Adil yükseldi, vurdu kafayı, köşeye giden topu Yaniotis çıkardı. Sonrasında faul geldi. Diogo Gonsalves'ten Rayan Banya itirazları var ve Rayan Banya
bir sarı karttı, ona sarı kart sayısı giderek artıyor. Konyaspor'un iki stoperi de sarı kart görmüş oldu, hem Adil hem Rayan. Kasımpaşa'nın stoperi İlye sarı kart gördü, kaptanı Wing sarı kart gördü. Konyaspor'da stoperler harici Yevtoviç'in de sarı kartı var. Bu arada Yevtoviç'in sarı kartı vardı, o oyundan çıktı. Enis Bardi 10 numarayla oyuna girdi. İlhan Palut ilk değişikliğini yaptı. Enis Bardi oyuna giriyor. Şu ana kadarki maçtaki ilk değişiklik aynı zamanda bu. Henüz Emre Belezoğlu'ndan herhangi bir değişiklik gelmedi. İleriye doğru gönderilen top, Kasımpaşalılar o topu aldı. Şimdi iyi noktaya doğru ama o topu beklemedi. Benediçak, arkadaşı Ali Özkol'un gönderdiği topa bakmadı. Bakmayınca da topu önüne alamadı ama Benediçak baskıyla top aldı, çok acele etti. Çok acele etmesi içeride Mendez ve Markus Raferti vardı. Konyaspor hızla hücuma kalkıyor. Şimdi sağ kanattan Deniz Türüç'le. Deniz Türüç sağ iç koridorda ceza alanının yanındaki boşluğa kadar gitti. Topu taşıdı. Deniz bir ortada, Deniz'den Muleka'ya açtı. Kafayı Wing vuruyor. Topun düştüğü noktada Konyaspor'da Tot topu aldı. Pasını verdi Meri. Melih yerde, oyun devam etti, maçın hakemi faul yok dedi. Uzun top kaleci Bahadır'a kadar geliyor. 60. dakikadayız, maçın 3'te 2'lik zaman dilimi az sonra geride kalmış olacak ve Kasımpaşa 0, Tümosan Konyaspor 0 durumu devam ediyor. Masuaku sol kanada gönderdi, Gonsalves ondan daha geriye, Adil sağ kanadı düşünen iyi bir top Deniz'e, yerinde bir pas Deniz Enis Bardi'ye vermedi. Deniz Türüç çok sert vurdu. Deniz Türüç yayın gerisinden mermi gibi bir şut çıkardı, gerçekten çok sert ama top üstten avuta gitti. Kasımpaşa'da da değişiklikler yapılabilir, değişiklik yapılacak gibi Kasımpaşa'da. Konyaspor'da biraz ikinci yarının başındaki durgunluğunu attı. Onlar da ataklara başladı. Claudio Wing, bu arada yardımcının uyarısı var. Top dışarıdan çevriliyor. Tacı kullanacak Masuaku'yla. Konyaspor takımı rakip yarı alanın hemen biraz gerisinden, orta çizgi gerisinden. Tam da çizgi üzerine geldi Masuaku, hatta orta çizgi sol kanat. Masuaku tacı kullandı. Bir taç daha. Top Kerem'den bu kez dışarı gidiyor. Bir kez daha Masuaku. Bu kez rakip yaralanın ortaları ve sol kanat. Masuaku tacı henüz kullanmadı. Maçın hakemi saymayı sürdürüyor. Masuaku hala kullanamadı ve taç el değiştirdi. Evet, Masuaku gerekli sürede tacı kullanamadı ve taç el değiştirdi ve değişiklik. Hayradinovic, uzun süreli bir sakatlığı vardı Hayradinovic'in. Kasımpaşa için tabii çok önemli bir isim Hayradinovic. Markus Raferti'nin yerine alkışlarla oyuna giriyor Haris Hayradinovic ve kaptanlık pazubandını da aldı hemen Wing'den takımın kaptanı. Şimdi artık Hayradinovic. Bakalım, Hayradinovic tabii etkili olabilen bir isim. Kasımpaşa'ya neler katacak? Girer girmez harika bir top gönderdi soluna doğru. Şimdi atağa çıktı Kasımpaşa. Topla beraber geldi Yesen. Soluna doğru döndü Ali Yavuz'a. Ama Ali Yavuz'un pas hatası, Konyaspor topu kazanıyor. Ve Masuaku'yla atağa çıkıyor Konyaspor takımı. Geriye doğru Adil. Adil'den Ryan Bania. Banya'nın önünde Melih, bir kez daha Ryan Bania, kaleci Bahadır, Bahadır'dan Adil, Adil uzun gönderdi, Adil'in uzun gönderdiği top dışarı gidiyor. İlhan Palut öğrencilerine uyarılarda bulunuyor kenardan, şimdi alkışladı onları. Taç Wink'le kullanıldı. Hayradinovic'e geçmeyen top, Hayradinovic'in rakibine baskısı, topta dışarıdan çevrilince oyunu başlatacak Kasımpaşa taç atışıyla. Taç kullanıldı. Hayradinovic geriye doğru oynadı.

Kerem. Kaptan Hayrettinovic. Sol kanada Ali Yavuz'un önüne topu göndermeye çalıştı. Yesen'de geldi. Şimdi iyi bir top ceza önçesi. Hayrettinovic istediği gibi değerlendiremedi topu. Kaleci Bahadır'a gelen top. Bahadır eliyle oyunu hemen başlattı. Masuaku geride Adil. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Ryan Bania, Uğurcan, bir kez daha Bania. Şimdi Adil. Kasımpaşa ön alan baskısı yapıyor. Çok şiddetli bir baskı olmasa da ve faul kararı geldi. Kerem Demirbay'ın faulü. Gonsalves'e. Konyaspor serbest vuruş hızlı bir şekilde kullandı. Dakika 65 oldu, gol yok. İstanbul'da haftanın açılış mücadelesi, 6. haftadayız. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda Kasımpaşa 0, Tümosan Konyaspor 0. Adil yine bir müddet topu oyaladı. Şimdi yanına Tot geldi. Geçen haftanın galip gelen iki takımının mücadelesi. Sağ kanada çok uzun bir top atıldı. Deniz Türüç güçlükle de olsa topu aldı. Hemen gerisine doğru oynadı. Enis Bardi'ye. Enis Bardi'den Deniz. Deniz orta şansı. Deniz'in ortası iyi noktaya. Kafayla topu korner attı. Muanga sol kanattan kullanacak korneri. Tümosan Konyaspor. Emre Belezoğlu da dikkatli gözlerle ama biraz daha sakin şekilde izliyor mücadeleyi kulübeden. Şimdi sol kanattan Konyaspor korneri kullanacak. Yine 6 Konyalı ceza alanı içerisinde. Yayda da bir Konyalı var. İçeriye yapılan orta kafa vuruşu, top dışarı gitti. Jackson Muleka yükseldi, vurdu kafayı. Kale alanı içerisi, top üst direğin üzerinden dışarı gidiyor. Ganiotis kale vuruşuyla oyunu başlatacak. Kasımpaşa kalecisi. Dakikalar ilerliyor. Maçta tempo çok yükselemedi. Zaman zaman yükselen tempo genellikle düşük kaldı. Güven, o da bugün istediği fırsatları yakalayamadı. Şimdi iyi bir çalım. Artur Masuaku'dan yine çok klas bir hareket. Enis Bardi Jackson Muleka'nın önüne. Yesen gitti, yetişti oraya. Bir kez daha vurdu. Şimdi takım arkadaşına çarptı. Tarihsiz an. Jackson Muleka topu aldı. Dönmeye çalıştı. Jackson Muleka'yı döndürmedi. Kasımpaşa savunması. Yani Otis uzun gönderiyor orta alana ama orada yine Jackson Muleka var. Muleka gerçekten zarif bilek hareketlerini sürdürüyor. Jackson Muleka Konyaspor'a transfer olduktan sonra gerçekten iyi bir futbol sergiliyor Jackson Muleka. Yeniden ülkemize döndü. Beşiktaş'ta forması giymişti Jackson Muleka. Bir kez daha düzeltiyorum. Masuaku Muleka'da gidi ama Masuaku ortaya doğru dönüyor. Top şimdi açıldı. Uğurcan'dan sağ kanada Deniz'e. Deniz Türüç rakibin üzerine gitti Yesen'in. Deniz Türüç ceza alanına sokuldu. Deniz topu sakladı, hala ayağında. Şimdi geriye doğru Uğurcan'a. Uğurcan bir kez daha sağ kanada doğru döndü. Şimdi Deniz, Enis Bardi. Daha geriye doğru gönderilen top Ryan Bania. Ondan Adil. İki stoperi yine Konyaspor'un rakip yer alana kadar geldi. Hücumda çoğalmayı sağladılar. Enis Bardi sol kanatta cezalı yanındaki boşlukta pasını verdi. Berkaç. Enis Bardi top kaybediyor. Şimdi hızlı çıkarsa Kasımpaşa tehlikeli olabilir. Mendez'e yapılan hareket Melih'in hareketi. Faul ve sarı kart gördü Melih. Bir sarı kart da Melih'e. Konyaspor hızlı hücum şansını engelledi rakibinin Melih'le ama bu da bir sarı karta mal oldu Melih'e. Mendez çünkü hızlı bir şekilde topu rakip yer alanına götürmek üzereydi. Dakika 69, 0-0'lık dengeyi bozamadı takımlar. Yani Otis. Bir kez daha İlye.

ortaya oynadı Aliyevuz'a. Aliyevuz sol kanada doğru topu götürdü. Şimdi savunma arkasını düşünen çok uzun bir top Güven'e ama top çok hızlı. Bahadır topu alıyor Güven Yalçın'ın önünde. Top şimdi yere bıraktı Bahadır. Orada Hayradinovic ve Benedicak baskı için bulunuyor. Ryan Bania. Aliyavuz'un da baskısı var. Aliyavuz topu aldığı anda maçın hakemi serbest vuruş kararını verdi. Konyaspor lehine. Tot yerdeydi. Genelde ikili mücadelelerde ufak temaslarda faul kararı veren bir hakem. Bu mücadele özelinde Davut Takulçelik ve öyle oldu yine. Bahadır kafayla Jackson Muleka şırttı ama topu şimdi kaybetti Konyaspor takımı. Hızlı hücum şansı olabilir. Orada gidemedi Hayradinovic. Ve maçın hakemi bu kez aslında hani daha önce biraz önce bir cümle kurmuştum. Temaslı oyunda faul karar verir. Verdi yine aynı şekilde. Önce bir bekledi ama sonra verdi faulü. Kasımpaşa lehine. Kerem Demirbay serbest duruşu kullanacak. Kaleye yaklaşık 35 metrelik mesafe paslaşarak kullanıldı. Wink'le paslaştı Kerem. Bir orta daha ama top yine herkese açtı. Aliyavuz köşeye doğru koştu. Ryan Bania vücudunu koydu siper etti önüne ve top dışarı gitti. Kale vuruşlu oyun yeniden hareketlenecek. Ryan Bania. Onun da sarı kartı var. Ryan, Melih, Adil sarı kartı gören isimler. Yevtuğ için sarısı vardı. O çıktı yerine Enis Bardi'ye bıraktı. İlye ve Wink de Kasımpaşa'da sarı kartla oynayan futbolcular. Evet, Jakob Yessen oyundan alınıyor. Ayberk 45 numaralı Ayberk Karapo oyuna giriyor. Ve bir diğer değişiklik de Aliyavuz oyundan alındı. Aliyavuz Kol 7 numarayı giyiyordu, taşıyordu. Tiemoko Diara oyuna girdi Kasımpaşa'da. Bakalım bu hamleler Emre Belezoğlu'nun ekibine galibiyeti getirecek mi? İki hamle daha gelmiş oldu böylelikle. Toplam 3 değişikliği var Kasımpaşa'nın. Konyaspor tek değişiklik yaptı. Şu ana dek Yevtovic'in yerine Enis Bardi oyuna girmişti. Evet, dakikalar ilerliyor artık. Dakika 72 oldu. Gol yok. Haftanın açılış maçında Adil. Topu oradan çıkarmaya çalıştı Adil. İstediği gibi çıkaramadı. Kasımpaşa baskıyı biraz daha artırır gibi oldu. Ön alan baskısını. Şimdi Mendes faul yapmadan topu alabilecek mi? Olmadı. Faul yaptı rakibine. Konyaspor hızlı başlamak istedi ama top tamamıyla dursun dedi maçın hakemi. Ve şimdi Konyaspor serbest vuruş kullandı. Top yine Mendes'de kaldı. Kasımpaşa'da o bıraktı. Güven Yalçın orta yuvarlağa kadar topu getirdi. Güven aradan pası düşündü. Benedicak'a top geçmiyor. Bu son final paslarını iyi yapamadı bugün Kasımpaşa. Ya kısa kaldı toplar ya iyi noktalara gitmedi. Jackson Muleka, onun topu da rakibine çarptı Kerem'e ve Kasımpaşa'da kaldı. Şimdi biraz az adamla yakalandı Konyaspor. Benedicak topu aldı. Benedicak desteği bekliyor. Destek gelmedi. Şimdi pasını verdi. Hayradinovic düzeltti. Ama önü kapalı. Hayradinovic önü kapandı. Hayradinovic'in önü kapanmasa aslında sevdiği noktalardı. Kaleyi düşünebilirdi ama biraz topu oyaladı. Açıyı bulamadı ve Konyaspor'un hatada başlamış oluyor. Şimdi Konyaspor iyi geldi bu kez ama topu kaptırdı. Melih hata sürdüren Masuaku kaleyi düşündü. Ayberk'e çarpan top dışarı gitti. Konyaspor'da top kayıpları biraz fazlalaştı şu son bölümlerde. Dakika 74 ve Konyaspor'da da değişiklikler yapılacak şimdi. Görebildiğim kadarıyla Gonsalves'in numarası yandı ve Melih bir diğer oyuncu da sanıyorum. Onda sarı kartı vardı. Evet, Dompe oyuna girdi.

Salves ve Jackson Muleka'nın yerine de Mustafa Muhammed oyuna giriyor. Mustafa Muhammed'i de ülkemizde Galatasaray'dan hatırlıyoruz, Mısırlı futbolcuyu. Da Galatasaray forması giymişti bir dönem. Şimdi Melih. Geriye doğru Ryan Bania. Dakika 75. Bania'dan kaleci Bahadır. Yay üzerinde Bahadır. Masuaku'nun olduğu noktaya. Bu arada bayrak kalktı. Offside kararı geldi Dompe için. Dompe offside'e girdi çıktı. En direkt vuruşla Kasımpaşa oyunu başlatacak. Hemen de başlattılar. Dakika 75, artık 15 dakika kaldı 90 dakikalık dilimde oyunun tamamlanmasına, maçın bitimine. Gol yok. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Kasımpaşa 0, Tümosan Konyaspor 0. Güven içeriye yatarak kayarak Adil'den, çok kritik hamle kaptandan. Tacı kullandı hemen Güven Yalçın. Claudio Wink. Claudio Wink ceza alanı içerisinde çok kötü vurdu Wink. Claudio Wink çok kötü vurdu. Dakika 76. Wink 1 ver kaç. Mendes'in harika şut pası. Claudio Wink ceza alanına girer girmez vurdu ama topu dışarı gönderdi. İyi bir fırsattı Kasımpaşa adına. Konyaspor'da kaleci Bahadır topu yine ileriye doğru gönderdi. Kafa vuruşu geldi savunmadan, Muanga'dan. Bir Kasımpaşalı futbolcu hava topu mücadelesinde yerde. Maçın hakemi hemen gitti oraya. Umarız ciddi bir problem yoktur. Wink orada yerde kaldı. Mustafa Muhammed olan mücadelesinde. Kafasını tutuyor. Maça kaptan olarak başlayan ve sonrasında Ayra Dinoviç'e kaptanlık kazu bandını teslim eden Claudio Wink. İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda hatır sayılır Konyaspor taraftarı da göze çarpıyor. Onlar da yeşil beyaz sesleriyle takımlarını desteği sürdürüyor. Dakikada 77. Arthur Masuaku. Serbest vuruşu kullanacak. Kaleye yaklaşık 35 metrelik mesafe. Sağ kanada doğru gitti top. Deniz Türüç. Top dışarı gidiyor. Bir kez daha tabii Konyaspor tacı kullanacak. Taç kullanıldı. Geriye doğru kaleci Bahadır'a. Bahadır bir kez daha takım arkadaşı Uğurcan'la paslaştı. Bahadır baskı altında iyi noktaya topu gönderemedi. Güven dokundu ama Güven'in pası da arkadaşlarına gitmedi. Kerem kafayı vurdu. Bir kez daha Güven. Şimdi Masuaku, ondan Dompe. Dompe ortaya doğru döndü. Şimdi de Melih topla beraber, hareketli Melih. Gerçekten herkesin üstüne üstüne gitti. Pasını verdi Deniz'e. Deniz Türüç. Deniz onu karşıladı hemen, oraya giden İlye. Deniz'in pası Tot'a. Tot merkez noktada yay gerisinde topu aldı. Destek Masuaku'dan. Şimdi Masuaku'dan Dompe hamlesi. Dompe ceza alanındaki sol boşlukta, ceza alanına girdi. Dompe uzak köşeyi düşündü. Top dışarı gidiyor. Dompe ile Konyaspor iyi geldi. Dakika 79 oldu. Golsüz eşitlik devam ediyor haftanın açılış mücadelesinde. Yaniotis. Maçın hakemi sayıyor. Yaniotis hızlı bir şekilde Güven'e topu gönderdi. Güven kafayla indirdi. Benedicca gelmedi. Şimdi Benedicca'nın önünde kalacak mı Adil? Bu kez de araya giriyor. Kaleci Bahadır.

Adil'in kafayla gönderdiği topu aldı. Adil'den Masuaku. Orta alana iyi bir top, şık bir top. Şimdi Enis Bardi. Enis Bardi merkezden geldi. Enis Bardi pasını verdi. Mustafa Muhammed çaprazda düzeltti. Mustafa Muhammed. O da uzak köşeyi düşündü. Yani Otis uzandı, top dışarı gitti. Üst üste önce Dompe ile sonra Mustafa Muhammed ile gole yaklaşıyor Tümosan Konyaspor. Golsüz eşitlik mücadelede devam ediyor ve artık maçta da son bölüme girildi. Ayak içiyle önce sağına çekti. Bir plase, şık bir plase düşündü. Top aslında iyi de döndü ama dışarı gitti. Yaniotis, dakika 80, skor 0-0. İki takım da gol aradı, pozisyonlar buldu ama golü bulamadı. Claudio Wink döndü geriye Yaniotis'e. İlye, Muanga, Wink. Bir kez daha Benediçak'tan geriye İlye'ye. İlye'den sol kanada. Orada yine Ayberk. Wink top dolaştırdı Kasımpaşa ama topu da dışarı attı Wink. Baskısı sürünce Dompe'nin. Dakika 81 oldu. Arthur Masuaku biraz önce tacı çok geç kullanınca taç geçmişti Kasımpaşa'ya. Yine kullanamadı bir türlü. Şimdi boşta olan arkadaşını gördü Totu. Totun gönderdiği top Hayradinovic'e geldi. Hayradinovic Benediçak'ı düşünüyor. Bugün Benediçak bir türlü topla buluşturulamadı arkadaşları tarafından. Şimdi ileriye Mustafa Muhammed'e uzun top ama o da o topu yakalayamıyor. Top çok süratliydi. Yaniotis aldı topu. Yaniotis uzun bir top gönderdi. Güven Yalçın kafayla indirdi. Arkadaşları yok o noktada ama Benediçak desteği verdi. Top yeniden Güven'de. Güven'den Kerem'e. Kerem sol kanada Ayberk'e iyi bir top gönderdi. Ayberk Karapo top aldı. Ayberk şimdi sol koridora doğru hareketlendi. Sol iç koridora. Geride Mendes. Mendes'in yanında kaptan Hayradinovic. Onun topu Wink. Claudio Wink. Güven'le paslaştı. Güven bir kez daha geriye boşluk bulamıyor. Kasımpaşa, Konyaspor iyi kapatıyor, alan daraltıyor. Geride Muanga. Rakip ceza sahası içerisinde. Kasımpaşa 20, Konyaspor 15 kez topla buluştu. Ama bu buluşmalardan gol çıkaramadılar. Şimdi derin bir top iyi noktaya doğru gitti. Maçın hakemi o noktada düdüğünü çaldı, oyunu durdurdu. Çok kritik bir nokta, serbest vuruşu Kasımpaşa kazanıyor. Mendes yerde, tam da Hayradinovic'in sevdiği noktalar. Kerem de oralardan toplara iyi vurur. Bakalım Kasımpaşa bu serbest vuruşta nasıl bir organizasyon yapacak ve golü bulabilecek mi İstanbul ekibi? Mendes'e Rayan Bania'nın yapmış olduğu hareket faul. Rayan Bania omuz omuza mücadele ediyor. Omzunu gösteriyor maçın hakemine ama serbest vuruş kararı geldi. Şöyle tarif etmeye çalışayım serbest vuruşun kullanılacağı noktayı. Ceza yayının solu kaleye yaklaşık 21 metrelik mesafe denilebilir. Tam cephe olmasa da hafif yayın solu. Topun gerisinde şimdi Hayradinovic'i görüyorum. Hayradinovic ve Benediçak da orada. Bu ikili. Şimdi sadece Benediçak kaldı ama Hayradinovic biraz geride. Yani geriye doğru bir pas tercihi yapılırsa Hayradinovic de topu kaleye gönderebilir. Bir tek vuruş mu olacak, paslaşarak mı kullanılacak yoksa bir farklı bir organizasyon mu seçenekler arasında, bunu göreceğiz. Benediçak gerildi şimdi. Bir ön baraj Kasımpaşa'da. Benediçak kritik an, dakika 84. Nefesler tutuldu. Benediçak konsantre oldu. Benediçak henüz kullanmadı serbest vuruşu. Şimdi düdük çalmak üzere. Düdük çaldı.

Benedicak kaleye baktı. Benedicak çok farklı şekilde topu dışarı attı. Aslında buralardan Hayredinovic'in de ve Kerem'in de iyi şutları vardı ama topu Benedicak bıraktılar. O da çok kötü vurdu gerçekten. Ve bu kadar daralan, sıkışan bir oyunda bu kilit duran toplar iyi fırsatlar ama değerlendiremedi Kasımpaşa bunu. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Mücadelede 85. dakikaya gireceğiz. Bir ara. Şimdi Ayberk Karapo rakibini düşürdü. Bu kez de bir sarı kart daha geliyor maçın hakeminden. Ve bu kez de o fırsatı Konyaspor yakaladı. Bu kez de Konyaspor için bir duran top şansı. Az önce Kasımpaşa bunu değerlendiremedi. Ama tabii Kasımpaşa'nın serbest vuruşu kullandığı nokta daha tehlikeliydi. Bu biraz daha yanda. Sağ kanada yakın bölümde. Uğurcan yerdeydi. Ayberk onu formasından çekip düşürdü. Deniz Türüç ve Enis Bardi topun gerisindeki ikili Konyaspor'da. Serbest vuruş organizasyonunu planlıyorlar. Ceza alanı ön çizgisiyle yan çizgisinin kesiştiği noktanın paraleli sağ kanat kaleye 23-24 metrelik mesafe. İçeride yine 5 Konyalı, yay gerisinde 2 Konyalı var. Enis Bardi'nin ortası geldi. Savunma kafayla uzaklaştırdı. Dompe bıraktı. Masuaku ile paslaştı. Dompe ceza alanının yanındaki sol boşlukta. Dompe soluna doğru çekti. Bir orta daha uçarak bir kafa vuruşu ama iyi bir kafa vuruşu olmadı. Şimdi Kasımpaşa hızlı çıkabilirse tehlikeli olabilir. Ama onlar da hızlı çıkamadılar. Ve sonrasında faul kararı, hızlı bir şekilde faul kullanıldı. Ayberk Karapo geriye doğru gönderdi. Şimdi Wink. Wink'ten Güven, Güven'den Wink. Wink uzun gönderdi bu kez. Mendes koşuyor ama top hızla Adil orayı kapattı. Adil'in gönderdiği top Güven'e geldi. Benedicak ceza alanına girmek istedi. Bırakmadı Ryan Bania. Masuaku dokunuyor. Şimdi Tot, Melih. Sağ kanada Deniz Türüç. Deniz Türüç savunma arkasına doğru Mustafa Muhammed'e yükseldi. Kafayı vurdu Muhanga. Mustafa Muhammed bir kez daha topu aldı. Dakika 87, 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Mustafa Muhammed topu uzunca süre sakladı. Şimdi Melih'e verdi. Melih aralardan rakiplerin arasına iyi sıyrıldı. Yerde faul beklense oyun devam etti. Şimdi oraya Kerem gitti. Kerem yerde, serbest vuruş Kasımpaşa'nın. 88. dakikaya ilerliyoruz. Kasımpaşa 0, Tümosan Konyaspor 0. Haftanın açılış maçında gol yok. Pozisyonlar var ama gol yok. Yaniotis. Yani Otis. Henüz serbest vuruş kullanılmadı. Oyuncu değişikliği olacak. Benedicak görebildiğim kadarıyla 9 numaralı forması. Evet, oyundan Adrian Benedicak çıkıyor. Adam Arus 4 numarayla oyunda. Kalan kısıtlı sürede Arus'un katkısı Kasımpaşa'ya bakalım ne yönde olacak, olabilecek mi? İki takım da eşit sayıda neredeyse şut çekmiş. Konyaspor 12, Kasımpaşa'nın 11 şutu var kaleye. Konyaspor'da isabetli şut sayısı daha fazla Kasımpaşa'ya nispeten. Şimdi sola çok uzun bir top gönderildi. Kafa vuruşu yine Ryan Bania'dan. Topu Uğurcan uzaklaştırdı. Muanga bana bırakın dedi ve kafa vuruşuyla topu kalecisi Yaniotis'e kazandırdı. Dakika 89 oldu. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Mücadelede Yaniotis sol kanada çok uzun bir top gönderiyor ve top kimseye değmeden dışarıda. Uğurcan Tacık.

kullanacak. Ve bir değişiklik daha. Bu kez de Deniz Türüç kenara alındı. Konyaspor'da Evrim Akoli oyuna giriyor. 19 numaralı formasıyla Koli oyunda. Bu da İlhan Palut'tan gelen bir hamle. Hamleler üst üste geldi. Orta alanda Wink topu iyi kontrol etti. Diğer alamadı. Ayberk. Ayberk'ten geriye kalecisi Yani Otis'e. 270 isabetli pas Kasımpaşa'dan, 324 isabetli pas Konyaspor'dan geldi. İleriye çok uzun bir top. Kafayla indirildi. Konyaspor savunması da dikkatli. Onlar da rakibe fırsat vermek istemiyor. Koli, Bania, dakika 90. Kayıp zaman işareti az sonra gelecek, ışıklı panoda göreceğiz maçın sonuna artık kaç dakika eklendiğini. Sanıyorum bir artı 3 kararı gelebilir. Çok da fazla oyun durmadı hatırladığım kadarıyla. Oyuncu değişiklikleri yapılmıştı. Hızlı bir şekilde Enis Bardi. O topu alamadı Dompe. Top da dışarı gitti. Evet, artı 3. Düşündüğümüz gibi artı 3 dakika maçın sonuna eklendi. Adil, Ryan, Bania artı 1'in içindeyiz. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda Kasımpaşa 0, Tümosan Konyaspor 0 durumu sürüyor. Riske girmedi orada, Elie topu taca attı. Artık bu dakikalarda yenilecek bir golün telafisi yok. Geçen hafta Kasımpaşa Gençler Birliği karşısında 90+4'te son solukta, son saniyede Güven Yalçın'ın golüyle 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Şimdi Konyaspor bu şansı arıyor. Penaltı noktası hizası sağ kanat Uğurcan. Açıldı çizgiden biraz, uzun taç hazırlığı var. Uğurcan yere sektirerek uzun bir taç kullandı. Top kaleci Yani Otis'e geldi. Yani Otis baktı arkadaşlarını, bekledi ileriye gitmeleri için. Eliyle oyunu kurdu. Gönderdi Diarra'ya. İleriye doğru Güven Yalçın merkezdeydi. Top ona gelmedi. Şimdi Konyaspor çıkmak istiyor. Çıkamadılar. Son şanslar artık. Wink topu aldı, düzeltti. Verdi Hayredinovic'e. Hayredinovic yerde, hayır dedi maçın hakemi. Devam diyor. Faul bekledi Hayredinovic. Protestolar var. Hayredinovic de şimdi kaptırdığı topu yeniden kazanmak için baskı yaptı ve topu taca attı. +2. Uğurcan tacı kullanacak. Uğurcan şimdi tacı kullandı. Kafalardan sekti top. Orta çizgiye doğru geldi. Kerem Demirbay topu aldı ileriye Hayredinovic'e. Hayredinovic yine rakibini geçemedi. Ryan Bania'yı taç atışı kullanacak. Ryan Bania engellemeye çalıştı rakibini. Güven Yalçın'a geldi. Güven aradan gönderdi. Ceza alanına Mendes hareketli. Adil orada. Adil top köşeye kadar götürdü. Adil sonrasında topu ileriye gönderdi. Kasımpaşalılar topu almak üzereyken bir elle oynama kararı. Top Kasımpaşa'nın olacak. Dakika 90+3 artık. Son şanslar. Mustafa Muhammed eliyle oynadı az önce. Top eliyle temas etti. Kasımpaşa taraftarı yine bir son saniye golü bekliyor. Tezahüratın dozunu artırdılar. Bakalım aynı senaryo yaşanabilecek mi? Bir orta daha geliyor. Ters dokunuş. Güven Yalçın vurdu. Son anda topu ağlara giderken son bir temas. Penaltı beklentileri var bu arada. Kasımpaşalı futbolcuların penaltı beklentisi, elle oynama beklentisi var. Maçın hakemi hayır diyor. Omzuna çarptı diyor. İtirazlar sürüyor. Davut Dakul Çelik orada hayır, omza bir temas var dedi. Kasımpaşa taraftarının ve futbolcuların yoğun itirazları, bir son saniye gol aradı Güven Yalçın'la. Kasımpaşa, Emre Belezoğlu, o da bir aile heyecanlı. Taç kullanılacak. Ayberk Karapo gerildi. Son bir şans artık. Ayberk uzun.

0: Muhtacı kullandı. İçeriye doğru gelen top. Kaleci yükseldi ve topu aldı Bahadır. Ve mücadele bitiyor ve karşılaşma bitiyor. Haftanın ilk maçında Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında gol sesi çıkmadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda Kasımpaşa 0, Tümosan Konyaspor 0 durumu alındı değerli dinleyenlerimiz. TRT Radyo 1'de bu yayınımızın da sonuna gelmiş oluyoruz. Bu maçın anlatımında ben Oğuz Erman Güner'i sizlere destek olmaya çalıştım. Artık yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve böylelikle Kasımpaşa takımı ligdeki puanını 10'a yükseltiyor. Kasımpaşa ligde 10 puana yükseliyor. Konyaspor'un puanı ise 4 oluyor değerli izleyenlerimiz. Kasımpaşa namağlup bir şekilde yine yoluna devam ediyor. Kasımpaşa, Konyaspor geçen hafta aldığı 3 puanın yanı sıra bu hafta 1 puan daha kazanmış oluyor değerli dinleyenlerimiz. Konyaspor bu 1 puanı alıyor ve o da puanını yükseltiyor. İki takım da bu maçtan böylelikle birer puanla ayrılmış oluyor. Uzunca bir milli takım arası olacak ve sonrasında yine takımlar bu milli maç arasının ardından yeni mücadeleler yaşanacak ve bu yeni mücadelelerde Galatasaray deplasmanına gidecek Kasımpaşa ve Konyaspor'un rakibi Başakşehir olacak değerli dinleyenlerimiz. Evet, bu hatırlatmaları da yapmış olalım sizlere. Kasımpaşa kendi sahasında, böylelikle ikinci maçında iki beraberliği vardı ve üçüncü maçından da kendi sahasında beraberlikle ayrılmış oluyor değerli dinleyenlerimiz. Konyaspor'sa ilk dört maçta puan alamamıştı. Konyaspor ilk 4 maçta puan alamamıştı. Geçen hafta alınan puanın ardından bu haftada son derece değerli bir puan alınıyor. Teknik kumandadaki arkadaşım Atilla Aliler'le birlikte ben Oğuz Erman Güner'i bugün bu maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Evet, maç zaman zaman tempoluydu, zaman zaman durağandı. Gol sesi çıkmadı mücadeleden. Mücadeleden gol sesi çıkmadı ve iki takım da biraz önce belirttiğim gibi birer puanla sahadan ayrılmış oluyor değerli dinleyenler. Evet, yine tabii yarın ligde önemli karşılaşmalar oynanacak. Dönüşümlü naklen yayında sizlerle birlikte olacağız. Ligde zirvede son derece önemli karşılaşmalar olacak. Yayınımız sona erdi. Ve yarın da önemli karşılaşmaların heyecanıyla sizlerle birlikte olacağız. Değerli dinleyenlerimiz, yayınımız sona ermiş oldu ve son dakikalar nefes kesti ama maçta kazanan olmadı. Ve böylelikle az önce de belirttiğim gibi takımlar sahadan birer puanla ayrılmış oluyor. Evet, yayınımız sona erdi. Ve yarın tabii yine ligde önemli maçların heyecanı olacak. Trabzonspor'la Galatasaray arasında da önemli bir maç var yine bu hafta. Merakla beklenen Beşiktaş Ahmet deplasmanına gidecek. Fenerbahçe Eyüp'ü ağırlayacak. Ve az önce belirttiğim gibi mücadele 0-0 bitti. Ve ben Oğuz Erman Güner'i, teknik yönetmen arkadaşım Atilla Aliler'le birlikte artık sizlere veda vakti geldi. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
1: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
2: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar.
4: TRT Radyo 1.
2: Reklam.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
1: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
2: Reklam.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Bugün her şeyi açıklamak üzere geldim.
1: Üzere?
2: Evet.
1: O E ne oldu?
2: Hangi E?
1: Yani Z ile R arasında bir de E harfi olması lazım.
2: Var da niye insanlar kullanmıyor peki?
1: Yine dikkat etmeden özensiz konuşma. Özensiz konuşma aslında kolaya kaçan bir konuşma yöntemidir. Ama kolaya kaçmak her zaman doğrusunu beraberinde getirmiyor. Üzre değil, üzere.
2: Her şeyi açıklamak üzere geldim. Hı-hı. Burada amacıyla anlamını evet. görüyoruz. Peki haftaya geri vermek üzere bu kitabı alabilirsin.
1: Evet.
2: Ama üzre değil. Hı-hı. Burada da bir şart öne sürüyorum üzere sözcüğüyle. Tam oturmak üzereydim ki beni çağırdılar. Neredeyse anlamına hı-hı. geliyor. Tam oturmak üzereydim diyemem.
1: Evet. Üzere olarak yazılıp üzere olarak söylendiğini bilmemiz lazım. Bütün dillerde olduğu gibi Türkçe'de yazıldığı gibi konuşulmaz. Evet, Türkçe'de yazıldığı gibi konuşulmaz. Ama yine bütün dillerde olduğu gibi yazıldığı gibi söylenmesi gereken bazı sözcükler de vardır.
2: Üzere de bunlardan.
1: Üzere de bunlardan bir tanesi.
2: Gibi anlamını taşıyan bir kullanımı da var üzerenin. Daha önce belirtildiği üzere deriz.
1: Daha önce belirtildiği gibi.
2: Demek ki üzere diye bir sözcük yok.
1: Yok, üzere diye bir sözcük var.
2: Öyleyse
1: konuş ki
2: seni görebileyim.

0: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Müzikli Şehir Rehberi.

Raskolnikov barakadan çıkıp doğruca kıyıya indi. Burada istif edilmiş kütüklerin üstüne oturdu, geniş ve ıssız ırmağa seyre daldı. Bu yüksek kıyıdan göz alabildiğine uzanan bozkır görülüyordu. Irmağın uzak karşı kıyısından belli belirsiz bir şarkı duyuluyordu. Orada güneşte yıkanan uçsuz bucaksız bozkırda küçük kara noktalar halinde göçebe çadırları seçiliyordu. Orada özgürlük vardı. Orada buradakilere hiç benzemeyen bambaşka insanlar yaşıyordu. Suç ve Ceza romanının kahramanı Raskolnikov'un yaşadığı bu duyguyu Dostoyevski de birebir yaşamıştı. Çünkü kahramanı gibi o da Sibirya'nın uzak bir köşesine cezaevine gönderilmişti. Raskolnikov işlediği cinayetten ötürü cezaevini boylarken Fyodor Dostoyevski çar karşıtı propaganda yapmaktan ceza almıştı. Mahkumların gözünü iyice korkutmak için önce idam edilecekleri açıklanmış, şehir meydanına götürülmüşler. Orada ölümü beklerken imparatorun kendilerini affettiği, kurşuna dizilmek yerine hapis ve ağır işlerde çalışma cezasına çarptırıldıkları bildirilmişti. Böylece yazarın hayatını ve romanlarını büyük ölçüde etkileyen 10 yıla yakın zorunlu Sibirya sürgünlüğü başlamış oldu. Askeri Mühendislik Okulu'ndan Asteğmen rütbesiyle mezun olan genç Dostoyevski bu mesleğe hiç ilgi duymamıştı. Bir yıl bile geçmeden istifa edip edebiyata yöneldi. İlk kitabıyla beklediği başarıyı elde edemeyince siyasetle de ilgilenmeye başladı. İşte tam bu sırada tutuklandı. O ve 8 arkadaşı zincire vurularak yüzlerce mahkumla birlikte Petersburg'dan Sibirya'ya doğru yola çıktı. Cezaevinden kardeşine yolladığı mektuplarda yolculuk sırasında ve hapishanede yaşadıklarını şöyle anlattı. Ertesi gün bayramdı. Belirli duraklarda değişen sürücülerin üzerinde kıpkırmızı kuşaklı, kurşuni Alman abasından paltolar vardı. Kimseler görünmüyordu köy sokaklarında. Bizleri Petersburg, Novgorod ve Yaroslav valiliklerinin uzaklarından götürdüler. Birbirlerinden çok uzakta sürüyle küçük ve önemsiz şehirler vardı. Zaman zaman kızaklarda 10 saat oturmak zorunda kalıyorduk. Ancak 6 veya 7 durakta bir mola veriyorduk. Sabaha kadar donuyor ve duraklardaki sıcak odalara zor atıyordum kendimi. Bazı geceler soğuk eksi 40 derece oluyordu. Uralları geçtiğimiz an son derece hazindi. Atlar ve kızaklar karın derinliklerine battılar. Korkunç bir kar fırtınası vardı. Kızaklardan indik. Geceydi. Ve kızaklar kardan kurtarılana kadar ayakta bekledik. Avrupa ve Asya'nın sınırındaydık işte. Önümüzde Sibirya, esrarengiz geleceğimizle birlikte uzanıyordu. Ardımızdaysa

bütün geçmişimiz. Çıplak tahtalar üzerinde uyuyoruz. Bir yastıktan fazlasına müsaade edilmiyor. Üzerlerimize ise kısa koyun postları örttüğümüzden ayaklarımız devamlı olarak açıkta kalıyor. Bu yüzden de her gece donarcasına üşüyoruz. Bitler, pireler ve her türlü diğer haşerat ambarlar dolusu. Yemeğe gelince ekmek ve lahana çorbası. Bayram günleri yulaf ezmesi veriyorlar ama içinde hemen hemen yağın damlası yok. Oruç günlerinde ise sadece lahana. Sık sık hastaneye yattım. Sinirlerim öylesine bozulmuştu ki sara nöbetleri geçirdim. Bacaklarımda da romatizma var. Bu rahatsızlıkların üzerine bir de insanın bir kitap bulmasının imkansızlığını ekle. Bir kitap bulduğum zamanlarda gizli okumak zorunda kalıyordum. Çevremde ardı arası kesilmez nefret, kavgalar, süregelen fitnecilikler hüküm sürdüğü gibi bir dakikada yalnız kalmamın imkanı yoktu. Ve bu şekilde 4 uzun yıl devam etti bu. Bütün bunlara bir de hiç eksilmeyen cezaya çarptırılmak, zincire vurulmak, ruhun devamlı eza çekmesini eklersen hayatımın tablosu çıkar karşına. Dostoyevski, Ölü Evinden Anılar adlı romanında Sibirya'daki cezaevi yıllarını konu eder. Oradaki hayatı, mahkumları, çalışan ve yöneticileri, cezaevi dışındaki çalışma koşullarını ayrıntılarıyla anlatır. Kitabına verdiği isimden de anlaşılacağı gibi hapishane bir ölüler evidir yazar için. Romandan Sibirya'daki o uzak kasabaların özgür insanlar için hiç de korkunç bir yer olmadığını anlattığı bölümle son verelim sözümüze. Sibirya'nın unutulmuş bir köşesinde, bazen bozkırların, dağların ve geçit vermeyen ormanların arasında şuraya buraya sıkışıp kalmış küçük kasabalara rastlarsınız. Hepi topu 2000 kişinin yaşadığı bu yörelerde yalnızca çirkin ahşap evler ve iki de kilise çarpar gözünüze. Bunlar bir kentten çok Moskova dolaylarının büyük köylerine benzerler. Buralarda sadece polis müfettişleri, güvenlik görevlileri, yerel mahkemelerin yargıç ve savcılarıyla devlet memurları görev yaparlar. Sibirya çok soğuktur. Kasaba sakinleri de sade ve tutucu kişilerdir. Yaşam biçimleri köklü, sağlam ve yüzyıllardır süregelen geleneklere dayalıdır. Sibirya'da soylular sınıfı ya doğma büyüme Sibiryalıdır ya da yüksek maaşın, parlak gelecek umutlarının cazibesine kapılıp buraya gelen kişilerdir. Bu sonuncular içinde becerikli olanlar yeni yaşamlarından hoşnutturlar ve buraya yerleşmiş, yörenin nimetlerinden yararlanmaya bakmaktadırlar. Ama işlerin üstesinden gelemeyenler daha buraya adım atar atmaz Sibirya'dan sıkılırlar ve kendilerine ne halt ettim de kalktım buralara geldim diye sorup dururlar. Aslında meslekte yükselmeyi bir kenara bıraksak bile burası her bakımdan Tanrı'nın sunduğu bir nimettir. İklim mükemmeldir. Son derece zengin ve son derece konuksever Rus esnafla birlikte Rus uyruklu olmayanlar da bulunur. Av hayvanları sokaklarda uçuşarak adeta avcı ararlar. Şampanya su gibi akar. Havyar nefistir. Buğday bazı yerlerde 1'e 15 verir. İnsan yeter ki onu kullanmasını becersin. Doğrusu Sibiryalılar da bundan yararlanmasını bilirler.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, merhaba. Felsefe ile Hayat programıyla karşınızdayız. Günlük yaşamın koşturmacası ve bilgi kirliliği içinde hayatı anlamlandırmak ve doğru soruları sormak için felsefeden yardım alıyoruz, güç alıyoruz. Bugün programımızda Türk düşünce dünyasının önemli simalarından birisi olan Nihat Keklik hocamızın yaklaşımından hareketle hikmet binasını inşa etmek üzerine konuşacağız. Aklı bu binanın zemini, mantığı bu binanın temeli, doğru tefekkür tarzını, usulü bu binanın planı, bilimleri bu binanın odaları, felsefeyi bu binanın çatısı olarak gören ve tüm binayı hikmet olarak adlandıran bir yaklaşım aslında var önümüzde. Bu yaklaşımla neyi kastediyor? Bu yaklaşımı günümüzün sorunlarını, meselelerini anlamada nasıl işe koşabiliriz? Bu konuyu, soruları konuşacağız, sorularımızı soracağız. Kime soracağız? Stüdyomuzu teşrif eden kıymetli hocamıza. Kendisi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi, doçent doktor Ayşegül Doğrucan hocamız bugün konuğumuz. Kıymetli hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Hoş buldum, çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız hocam?
1: Teşekkürler, çalışmalar devam, sizler de iyisiniz hocam.
0: Teşekkür ediyoruz hocam, bizler de iyiyiz. Tabii siz Nihat Keklik hocamızın düşüncesini çalıştınız. Çok önemli bir sima aslında Türk düşünce tarihi açısından. Bize kendisini kısaca tanıtabilir misiniz? Türk düşüncesi için neden önemli olduğuna kısaca temas edebilir misiniz? Ve hikmet binası metaforu üzerinden, analojisi üzerinden bize ne anlatmak istiyor? Tabii bunu açacağız. Ancak temel vurguları nerelere? Buyurun hocam.
1: Çok teşekkürler. Öncelikle Nihat Keklik Hoca'yı konuşma fırsatı bulmuş olmaktan dolayı ne kadar memnun olduğumu dile getirmek istiyorum. Neden? Çünkü bizim Türk düşünce tarihinde gerçekten çok kıymetli isimlerimiz var. Ancak felsefeye bazı yaklaşımlardan dolayı, bizim menfi olarak nitelendirdiğimiz yaklaşımlardan, tutumlardan dolayı biz bu isimleri konuşamıyor, onların görüşleri, vurgulamaları, dikkat çektikleri hususları gündeme taşıyamıyoruz. Bu açıdan programın ne kadar kıymetli olduğunu ve burada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti tekrar dile getirmek istiyorum. Nihat Keklik, Konya Karaman'dan Üsküp Kalkandelen'e göç eden, daha sonra tekrar Ayvalık'a göç eden bir ailenin en büyük çocuğu. Nihat Keklik Hoca 1926 doğumlu, daha yakın bir tarihte, yani doğumunun 100. yılındayız şu an. 2017, daha yakınlarda da kaybettiğimiz bir hocamız. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu, İstanbul Üniversitesi'nde Arap ve Fars Filolojisi okuyor. Bu süre zarfında Milli Eğitim Bakanlığı onu İran'a gönderiyor. Filolojiden mezuniyeti sonrası, tabii bu süre zarfında çok ciddi hocalardan ders alıyor daha lise döneminde. Nihat Hoca'yla görüştüğümde çok özel isimleri zikretmişti lise döneminden itibaren. Aynı silsile üniversite döneminde de devam ediyor. Hilmi Ziya Hoca'yla teması çok çok önemli. Buradan özellikle biz onu Türk İslam düşüncesi tarihinde

0: çalışmalarının ardından Türk İslam mantığı spesifik alanına doğru geçiş yaptığını görüyoruz. Yine bu dönemde mezuniyet sonrası bilgi ve görgüsünü geliştirmesi için İngiltere ve Almanya'ya gönderiliyor. Dolayısıyla Nihat Hoca aslen bir filolog, iyi bir tarihçi, karşılaştırmalı çalışmalar yaptığı için de felsefe tarihi okumaları çok çok iyi. Arapça, Farsça, Latince, İngilizce ve Almanca biliyor. Dolayısıyla dil mantık bağlamını oluşturmasında, özellikle mantık çalışmalarında bir dilci olmasının, bir filolog olmasının onu çok verimli bir zemine doğru sevk ettiğini de görüyoruz. Zaten baktığımızda işte Hikmet Binası'na tekrar dönersek, Hikmet Binası vurgusunu yaptınız, detayını ön plana çıkardık ki Hikmet Binası teorisi Nihat Keklik'le özdeşleşmiş bir teoridir ve gerçekten önemlidir. Sadece Türk düşünce tarihi açısından değil. Nihat Keklik 20. yüzyılda entelektüel üretim yapmış bir filozofumuzdur. Bakın bu detay oldukça önemlidir. Dolayısıyla iki boyutlu çalışmalar yapmıştır. Bunlardan bir tanesi içinde doğduğu kültür havzasının, yani Türk düşünce geleneğine yönelik çalışmalardır. İkincisi sadece Türk o düşün dünyasının içerisinde kalmaz. Aynı zamanda dünyadaki felsefi tartışmalar ve problemlere yönelik de üretimlere başlar. Yani fikirler ortaya koyar. Neyden bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. 20. yüzyıl açısından önemlidir. Çünkü 20. yüzyıl felsefenin doğasının, felsefenin neliğinin, felsefenin değerinin tartışıldığı bir dönemdir. Bilimler karşısında biz çok dar bir alana sıkışmış bir felsefe görürüz. Yöntemi, bilgiyi elde etme biçimi açısından bilimler karşısında, deyim yerindeyse o dönem görüşler açısından söylüyorum, daha zayıflamış, daha spekülatif bir doğaya sahip bir alan olarak görülür felsefe. Dolayısıyla kimi alanda işte bir dil felsefesi çalışmalarına, dar bir alanda, öte tarafta ahlak felsefesi çalışmalarına, başka bir alanda da bilim felsefesi ya da bilimlerin felsefesi, ki dönem için kullanılan ifade budur, felsefeye biçilen misyon budur, bir alana sıkıştırılır. Aslında Nihat Hoca'nın yaptığı şey güncel gelişmeler ışığında, güncel verilerle, ortaya çıkan bilimsel ve ilmi gelişmelerle felsefeyi yeniden temellendirme çabasıdır. Yani felsefenin yeniden bir tanımını yapmaktadır. Evet, dünya değişti. Bilimler kendi bağımsızlıklarını ve deyim yerine ise rüşlerini ispatladılar. Ortaya devasa bir teknolojik dünya çıktı. Peki felsefe bunun neresinde sorusuna çok açık bir cevap verir ve bu cevabın aslında sonucudur Hikmet Binası. Birikimsel bilgiyi kabul eder, sistematik ilerleyişi kabul eder. Dolayısıyla aslında biz Hikmet Binası teorisini okuduğumuzda, deyim yerinde ise insanlığın ilerleyişini okuruz. Çünkü orada akıl zemininde doğru bilgiyi arayan, o mantık çalışmalarını geliştiren, üzerine yeni yöntemlerle her bir odayı tek tek inşa ederek bir bina yükselten insanlık durumu söz konusudur. Peki felsefe bunun neresindedir? Sağlam bir zemin üzerine inşa edilmiş bir bina, yeni gelişmeler ya da ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden güncellenebilir. Peki bu güncellemede binanın temeli değişmez, ana kolonlar değişmez, efendime söyleyeyim, planın ciddi bir kısmı değişmez ama çatı her zaman değişir. İşte Nihat Keklik Hikmet Binası'nda en küçük bilgi parçacığından en külli bilgiye doğru inşa ettiği bu binanın çatısını felsefe olarak belirler, tanımlar ve güncel gelişmelere uygun olarak felsefeyi atıl bir konumdan çıkartıp yeni güncellemelerle, yeni bilgilerle, yeni veriler ışığında hakikati arayan bir disiplin konumuna getirir. Hatta bunu da şöyle ifade eder: bugün elimizdeki veriler bunlardır ama yarın uzay felsefesi, uzay çağına geldiğimizde bir uzay felsefesi ortaya çıkacak ki işte o çatıyı o zaman yeniden konumlandıracak şeklinde de ifade eder.
1: Kıymetli hocam, vurgularınız hakikaten çok değerli. Bir filolog Nihat Keklik Hoca ve dillere olan hakimiyetiyle karşılaştırmalı çalışmaları çok nitelikli bir şekilde yapabiliyor ve dünyanın düşünce tarihine de hakim. Ve şunu çok önemsemeliyiz bir taraftan: biz Hikmet'i doğrudan felsefeyle ilişkili okuruz. Bir taraftan 19. yüzyıl, 20. yüzyıl doğa bilimlerinin, sosyal bilimlerin yavaş yavaş disiplini, özel disipline dönüşme çağları ve bilimciliğin de, pozitivizmin de arttığı bir çağ. Dolayısıyla hem bilimlerin karşısında felsefenin konumunu ve önemini tahlil etmesi, hem de Hikmet Binası'nı sadece felsefeyle değil de bilimlerle beraber okuması hakikaten çok özgün bir yaklaşım. Burada hikmet dediğimiz alan mantıkla ilişkili, usulle, metodolojiyle ilişkili, bilimlerle ilişkili, felsefeyle ilişkili ve siz de vurguladınız ve bu bina bitmiş, son halini almış bir bina değil. Çağın gerekliliklerine, çağın çağrısına dönük kendisini güncelleyebilecek bir bina. Ama bu binanın, siz de çok güzel temas ettiniz, sağlam olan zemini değişmez. O sağlam zemin ne kadar sağlamsa o bina yüzyıllarca ayakta kalabilir. Dolayısıyla zeminin sağlamlığı önemli. İki, temelin sağlamlığı da önemli. Bunu da hocam akıl ve mantık ve doğru düşünme sistematiğiyle beraber okuyoruz.

okuyor. Şöyle bir soru yönelsem hocam. Bu binanın zemininin akıl, temelinin mantık ve planının doğru düşünme metodolojisi olması bize ne anlatır? Özellikle günümüzde hocam, yani insanların ufacık bir veri ve malumatla

0: Biraz da belki mantık çalışmalarının etkisi. Çünkü karşılaştırmalı mantık çalışır. Aristo mantığı ve Farabi mantığı çalışmalarıyla dünya literatürüne girmiştir Nihat Kekilik. İnsan akıllı hayvandır dediğimiz o düsturdan yola çıkarak aklı temel bir arsa olarak alır. Şimdi bu oldukça önemli bir detay. Bunu Nihat Kekilik Hoca'yı okurken onun benzetmelerinden, metaforlarından da net bir şekilde görüyorsunuz. Eğer binayı inşa edeceğiniz zemin sağlam olmazsa ve deyim yerindeyse yapısal olarak uygunlukları, yani sizin planınıza uygun bir yapı arz etmiyorsa tehlikeli.
1: Yani ovaya büyük büyük siteler dikmek gibi.
0: Dikmek gibi. Aynen öyle. Ya da dere yatağına ev yapmak gibi. Bu risklerin önüne geçmek gerekiyor. Yine ikinci nokta, biz burada Nihat Kekli'nin 20. yüzyılın bütün özelliklerine rağmen insana, insan doğasına ve insanın ayırt edici özelliğinin akıl olduğuna duyduğu güveni görüyoruz. Burada Nihat Hoca'nın argümantasyonu oldukça tutarlı. Yani medeniyeti inşa eden, günümüz dünyasını inşa eden insanlık seyrine baktığımız zaman buna imkan sağlayan şeyin insan aklı olduğunu, onun muhakeme kabiliyeti ya da tehlikeleri, avantajları, dezavantajları ayırabilme becerisi, yani kıyas olduğunu görüyoruz. Hoca da bütün bu verileri alıyor ve diyor ki eğer biz bir hikmet binası inşa edeceksek, bir bina inşa edeceksek, bütün bilgilerin üzerinde yükseldiği, bütün bilgilerden oluşan bir bina inşa edeceksek bu sağlam bir temele oturtulmalı ki bu ne bir duyu ne bir güdü, bunlar üzerine olamaz. Olsa olsa bana doğru yanlış ayrımında kıyas imkanı veren akıl olabilir diyor. Dolayısıyla Nihat Kekli'ye göre akıl en sağlam temeli oluşturuyor ki zaten bu bizim ayırt edici özelliğimiz. İkincisi, iyi bir planın yapılması gerekli. Yani bir mimar, bir mühendis herhangi bir çalışmaya yöneldiği zaman o planı çok doğru bir şekilde inşa etmeli. Bununla birlikte teknolojisine de hakim olmalı. Bakın bunların hepsini detay olarak verir. Yani o benzetmedeki bütün detaylarda neyi ifade ettiğini Nihat Hoca'yı okuduğunuzda gözünüzde canlandırabilirsiniz. Benim sağlam temeller atmamı sağlayacak sistem ancak mantık olabiliyor. Çünkü Nihat Kekli'ye göre mantık, dediğim gibi, dilcidir. Her şeyi kavramın iziyle başlatır Nihat Hoca. NTK kökünden gelir ve hem doğru düşünmeyi hem de doğru söylemeyi ifade eder. Dolayısıyla eğer mantık doğru bir şekilde kullanırsa, kavramlar açıksa, doğru akıl yürütmeler yapılırsa, söz konusu plan zaten temeli doğru oluşmasını sağlayacaktır. Yani temel doğru atılacaktır. Tefekkür ise zaten doğal bir yapıdır. Yani Nihat Hoca bunları birbirinden ayrı düşünemez. Bir makine, yani çalışan bir makine düşünüyorsanız makineyle çalışmayı birbirinden ayrı düşünemezsiniz der. Dolayısıyla akıl ve tefekkür bir arada işleyen bir sisteme sahiptir. Aynı zamanda tefekkür dediğimiz nokta farklılıkları da ortaya çıkartan noktadır. Şimdi özellikle felsefe camiasında rasyonalizm ya da benzer akımları konuştuğumuzda hep bir benzerlik ya da farklılıkların nereden ortaya çıktığına dair tartışmalar ortaya gelir. Nihat Kekilik burada tefekkür, yani akıl sahibinin tefekkür biçiminin tıpkı bir mühendisin, tıpkı bir mimarın kendi özellikleriyle, kendi birikimiyle konuya yaklaşması ve buna yönelik bir ürün ortaya koymasında olduğu gibi çalıştığını söyler. Bu da bizim bugün günümüzde işte o bireysel farklılıklar dediğimiz, çok modern, çağdaş derslerimize, müfredatlarımıza kadar giren eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünce dediğimiz kısma işaret etmektedir. Yani her ne kadar bu kavramlar bugün kullandığımız anlamda kullanılmıyor olsa da Nihat Kekli'nin sistemi, ısrarla sistem diyorum çünkü kendisi bir sistem düşünürdür, bir sistem filozofudur. Bu konuda ısrarla o zemini oluşturur, üstüne eklemeleri yapar. Onun kavram açıklamalarından devlet felsefesine kadar yükselerek gidersiniz ki bu bir sistemi ifade eder. Hasılı baktığımız zaman Kekilik Hoca'nın bu konuda oldukça hassas ve titiz olduğunu görüyoruz. Günümüz açısından neyi ifade ediyor? Doğru düşünme kuralları. Nihat Kekilik hem felsefe hem mantıktan bahsederken şu cümleyi kullanır. Yani ikisi içinde kullanır birbirlerinin yerine. Mantık der, iki tarafı keskin ustura gibidir. Burada artık o planı hazırlayan, yani tefekkür edenin ustalığı devreye girer. Eğer usta değilse o keskin taraftan doğru tarafı değil yanlış tarafı kullanma ihtimali ortaya çıkar. Aslında vurguladığı şey o mantık ilkelerinin, mantık kurallarının doğru kullanılması, kıyasın doğru yapılması, hiçbir açıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde binada öyle inşa edilir. Önce kavramlar açıklığa kavuşturulur, sonra kavramlar arasındaki bağlar tesis edilir. Kavramlar arasındaki bağdan deney ve gözlem yolu, bazen muhakeme yoluyla bilginin ortaya çıkması söylenir ki bütün bilgi odaları bu şekilde oluşur. Tuğlalar yerleşir, ilgili bilgiler bir araya getirilir, bağlar oluşturulur ve bilim alanlarının odaları kendini gösterir. Bunların bazıları ortaktır, bazıları birbirine yakındır, bazıları birbirine uzaktır baktığımız zaman. Ama ehil insan hiç elinde değil. Yani o kadar keskin bir usturadır ki o olması gerekenin dışına çıkar. İşte orada hata başlar. Bugün bizim Nihat Kekli'nin sisteminde bu safsata ve paradokslar olarak kendini gösterir. Ama bugün içinde bir yorum yapmak ister.

0: yüksek, hatalı davranışların mantıklıymış gibi gösterilmesi ya da psikolojideki o rasyonelleştirme, mantığa bürüme dediğimiz savunma mekanizmasının yaygın olması durumu ortaya çıkar.
1: Mübalata.
0: Aynen öyle. Yani sonuç olarak baktığımızda Nihat Keklik sağlam bir akıl arsasında, doğru düşünme yöntemi yani mantıkla, inşaat teknolojisine hakim kişinin tefekkürüyle binanın sağlam bir şekilde inşa edileceğini söyler.
1: Hocam bu şunu da belki gerektirir. Yani akıl dediğimiz, ki sisteme siz vurgu yaptınız Nihat Keklik hocanın. Akıl sadece akıl olarak değil, duyguyla, kanaatle olan ayrımını da temyiz kudretini ifade ediyor burada. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani saf akılcılık da aslında Nihat Keklik hocanın uzak durduğu bir şey. Duygu da önemli, tecrübe de önemli, kanaatler önemli ama bunları ayırmak. Evet. O arsanın gerçekten de inşaat yapmaya müsait olduğunu temyiz etmek meselesi. Bunun üzerine temel önemli mantık. Bir de hocam evet akıl var, mantık var. O tefekkür tarzı olmayınca, o dediğiniz uzmanlaşma bilgisinden mahrum olduğumuzda şöyle bir şey de sanki olur gibi geliyor bana. Arsanın bize ait olduğu ama binanın bize ait olmadığı bir zemin de olur. Bu da aslında günümüz düşüncesini tehdit eden unsurların başında geliyor. Bunu da tamamlamak için şöyle bir zemine meseleyi, sohbeti kaydırmak istiyorum. Çağımızda bilginin hastalandığını teşhis edebiliyoruz hocam. Buna ilişkin açıklamalar da var. Enformasyon çağında yaşıyoruz. Enformasyon dediğimiz alan misinformasyon, malinformasyon, dezenformasyonla ifade ediliyor. Ama bunlar tabii toplumu hastalandıran, hastalık veren kısımlar. Malinformasyon doğru içerikle topluma zarar verme amacını taşıyan malumatlar. Misinformasyon hatalı bilgi. Bu da sonuçta topluma zarar veriyor. Dezenformasyon ise içerisinde bilgilerin ve amacın, gayenin tamamıyla topluma zarar verme amacını güdüyor. Dolayısıyla elimizde veriler çok, malumatlar çok ama biz bu çokluktan bir bütünlük ve birlik inşa etmekte güçlük çekiyoruz. Dolayısıyla bilgi eksikliğimiz yok, malumat eksikliğimiz yok ama doğru düşünme eksikliğinden hareketle bir bütünü inşa etmekte, bütünün parçanın birbiriyle irtibatlandırarak bütünü inşa etmekte zorluk çekiyor gibiyiz. Nihat Keklik hocanın hikmet binası bu doğru düşünmekten hareketle bize neler söyleyebilir hocam? Bu eksikliklerimizi, bu noksanlıklarımızı tamamlamak açısından bize neler ifade edebilir?
0: Çok şey ifade ediyor. Hem hikmet binası hem de hocanın diğer görüşleri. Yani hikmet binasından yola çıkarak ortaya koyduğu bir ahlak görüşü ve bir toplum felsefesi de var aynı zamanda. Hocanın konuşmanın başında da söyledim. Temel sorunu 20. yüzyıl. Yani 20. yüzyılda felsefenin konumu, pozitivizm karşısındaki konumu, en çok tartışılan konular, maddi kalkınma, ilerleme, işte daha büyük teknolojik gelişmelere imza atma vesaire. Şimdi hikmet binası teorisi bir bütün olarak ele alıyor. Dolayısıyla maddi kalkınma yanında manevi kalkınma edişin içerisine alır. Dönemin birçok düşünüründen farklı olarak Nihat Keklik'in sisteminde metafizik ya da pozitivizm dışında kalan ya da doğa bilimleri dışında kalan hiçbir alan yatsınmaz. Onların da hikmet binasında yerleri vardır ve Nihat Keklik hocaya göre de olmalıdır. Olmalıdır çünkü ki felsefenin o çatıda konumlanmasının ana sebeplerinden birisi de budur. Yine onun epistemolojik olarak bilgiyi inşa sürecinin altyapısında bunu görüyoruz. Siz de az önce söylediniz, salt rasyonel değildir. Öyle durumlar vardır ki bazı özellikleri Locke'a benzer. Yani o tecrübenin tabularası üzerinde inşası gibi. Ama ele aldığı, ele alış tarzı ya da açıklama tarzı hepsinden ayrılır. Dolayısıyla maddi kalkınmayı oluşturacak bu bilgiyi elde etmemiz ya da gündelik hayatı şekillendiren o bilgilerin oluşmasının yanında bizim başka bir şeye daha ihtiyacımız var der Nihat Keklik Hoca. Hatta bunu şöyle açıklar, yine onun klasik tarzıdır metaforlar, benzetmeler. Felsefeyi özellikle sadeleştirerek anlatma. Çünkü en büyük mücadelelerinden birisi şudur Nihat Keklik'in. Felsefe anlaşılması zor, filozoflar anlaşılmaz insanlar değildir der. Sadece konuya hakim olan kişi konuyu basitleştirebilir. Evet, üslubu karanlık olan filozoflar vardır ama bizim büyük sorun olarak gördüğümüz ya da felsefeyi anlaşılmaz görmemizin sebebi onu anlatanın konuya çok da vakıf olmaması olabilir der. Şimdi çağımızdaki insanın, yani 20. yüzyılın dönemi açısından konuşuyorum, gelişmeleriyle birlikte insanın geldiği durumu şöyle tanımlar: robot insan. Şimdi robot insan, evet, bilgilerle donatılır, imkanlar sunulmuştur, binalar güzel yapılmıştır, o binalarda yaşar, teknik imkanlara sahiptir, günlerce seyahat etmek zorunda kalmaz, artık uçak vardır, bir saatte günler boyunca gidemediği yere gidebilir. Ama öte taraftan robot insan bunları elde edebilmek için bir kısır döngünün içerisinde sürekli bilginin bizzat amaç olduğu, fazlasının amaç olduğu, maddi kalkınma

0: insanın amaç olduğu bir sistemin içerisinde robotlaşmaya başlar. Bu robotlaşmada eksik olan şey manevi kalkınmadır. Dolayısıyla Nihat Keklin'in sisteminde, az önce bahsettim, metafizik yatsınmaz, din bilimleri yatsınmaz, asla ve asla yatsınmaz. Etik başlı başına bir alandır ve esastır. Manevi kalkınmanın da tesis edilmesi gereklidir. Bugün içinde yaşadığımız çağ o manevi kısmın tamamen boşalmasıyla alakalıdır. Evet, bireyselcilik ön plandadır. Hazlar, tutkular, daha fazlasını isteme, daha fazlasına yönelme ön plandadır. Ama bunu dengeleyecek bir muhakeme kabiliyeti, mantık, doğru düşünme kuralları, belki bu eğitimsel bir zafiyet olarak da görülebilir. İki, o manevi kısmı destekleyen, iyiye yönelme, daha iyi olmaya çalışma, kendi iyiliğinin yanında başkalarının iyiliğini isteme, belki kanaat kültürü gibi manevi kısmı besleyen unsurlar, yani manevi kalkınmanın unsurlarında eksiklik söz konusu olmuştur. Peki bunlar günümüz koşullarıyla birleşince ne olur? Günümüz koşullarında birleşince farklı bir tarz pragmatizmin ne yazık ki ve farklı bir tarz aşırı bireyselleşmenin temel unsurlarına dönüşüyor. Dolayısıyla insanlar doğruya talip olmaktansa, hakikate talip olmaktansa, o an için iyi olduğunu düşündükleri ya da kendilerine haz verdiğini, belki haz değil, sadece o istediklerine yönelik bir enformasyon kendilerine doğru çekiyorlar. Şimdi Nihat Keklin buna olası cevabını ise ahlak teorisinde görüyoruz. Çünkü onun ahlak teorisinde bireyin bu rasyonel zemindeki, yani mutlak iyi mutlak kötüden bahsetmez Nihat Keklin. Ama şunu söyler. Bireylerin o kendileri için iyi olan, ki iyinin varlığını haz da buna dahil Nihat Keklin kabul eder, başkalarına ve uzun vadede çoğa, topluma, belki gelecek nesillere zarar vermeyecek şekilde inşa edilmesi ve kararların alınmasıdır der. Ahlak davranışını tanımlar. Fazileti ve erdemi tanımlarken biraz böyle o rasyonel ortayı hafif sezdirir uzun vadede o gelecek öngörüsüyle birlikte. Bu açıdan düşündüğümüzde hem bir mantık eğitimi zafiyetiyle karşı karşıyayız, hem de deyim yerindeyse kanaati de içinde barındırmayan, aşırı bireyselciliği destekleyen bir manevi zayıflık var karşımızda.
1: Hocam, özellikle hikmet binasıyla beraber ahlak ve toplum düşüncesine de temas etmeniz kıymetli oldu. Muhakeme becerilerin geliştirilmesini önemsiyor Nihat Keklik Hoca. Doğru eleştirel düşünme kabiliyetini de yetkinleştirmek önemli. Ve Yunus'tan hareketle söyleyecek olursak, kendime ne sanırsam ayrua da onu sanmak meselesi. Ancak bunlar bir araya geldiğinde muhakeme, eleştirel düşünme, doğru düşünme becerisi ve kendimle beraber o hayatı paylaştığım ötekiyle olan münasebetimdeki yetkinlik, tabii maddi kalkınmayla beraber manevi olgunlaşmayı ve tekamülü de getirir. Aynen. Ki buna ihtiyacımız var. Özellikle günümüz 19. yüzyılda da buna ihtiyaç vardı. 20. yüzyılda da buna ihtiyaç var. 21. yüzyılda da ihtiyaç var. Çünkü programın başında ifade ettiniz hocam, insan sorunsalı meselesi hala devam ediyor. Devam. Son insana kadar devam edecek ve bu meseleleri biz tartışmaya devam edeceğiz. Kıymetli hocam, program o kadar güzel ilerliyor ki sormamız gereken sorular var. Ama şu iki soruyla iktifa etmek gerekiyor. Şu da bizim önümüze bir engel hocam. Yani uzmanlaşırken körleşmek gibi bir durum var. Uzmanlaşmak son derece önemli, derinleşmek son derece önemli ama körleşmeden bunu yapabilmek önemli. Hikmet binasında buna ilişkin bir çare de var aslında. Yani odandaki çalışmaları yaparken, odanı tezyin ederken odanın, binanın tamamı olmadığını fark et aslında. O odayı güçlendir, o odayı en nitelikli oda haline getirmeye çalış ama o odanın diğer odalardan bir oda olduğunu fark ederek bunu yap. Evet. Hatta öyle çalış ki diğer odalarda sana baksın, onlar da kendini güçlendirsin. Ve bu bir hikmet binası, felsefe üst çatı, bunları da geliştirdiğini, bunlara da yön ve nizam verdiğini fark et gibi. Hocam, şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Uzmanlaşırken bütünü görme kabiliyetimizi kaybetmemek, körleşmemek için ne yapmalıyız? Bu bina bize ne söyler?
0: Nihat Keklik zaten hikmet binası da bunun vurgusunu yapar. Bazı alanlar içerisinde çok ciddi geçişler vardır. Yani onlar komşu duvarlardır. Onların arasında bazen yeni gelişmeler bize yeni kapılar açmayı ya da pencereler açmayı gerekli kılabilir. Yine her bilimin dış dünyaya açılan bir penceresi vardır ve her bilim dalı, yani o uzmanlaşma alanı, dünyayı o pencereden görür. Lakin der Nihat Keklik, pencereden gördüğünüz sadece sizin bakış açınız. İşte o noktada biraz daha yukarı çıkmanız gerekli. Der ki işte o en üst tarafta felsefe vardır. Dolayısıyla bu bakış açısıyla ilerlediğimizde ilk etapta uzmanlaşmaların bir körlüğe sebebiyet vermemesi için hangi alan olursa olsun felsefi düşünmeyi bir temele almamız gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi, kendi alanları arasında bugün bilimsel iletişim dediğimiz, bilim iletişimi dediğimiz alanların ciddi manada kuvvetlendirilmesi gerekli. Nihat Keklin'in sisteminde bunu o tuğlalar, bağlar, duvarlar, arada açılan geçişler, belki odalar arasında kurulan

0: pencereler tesis ediyor. Yakınlık ve uzaklıklarına göre bu şekilde kendini gösteriyor. Sonuç olarak baktığımızda o spesifik alanın, yani analiz ettiğimiz, parçaladığımız dünyanın, gördüğümüz kısmın bizim parçaladığımız kısım olduğunu bilim insanları olarak, ama o parçanın bir bütüne ait olduğunu bize verecek ciddi bir felsefi disiplin. Belki dünya genelinde felsefede ki Nihat Hoca'nın esasında önerisi bu zemine doğru kayar. Felsefeyi yeniden bir tanımlayıp aktif hale getirmek gerekiyor.
1: Şimdi hakikat dediğimiz zemin bütüncül bir zemin hocam.
0: Evet.
1: Hakikate açılmamız da bütüncül bir zeminle olabilir.
0: Evet.
1: Kuşkusuz burada teknik, bilim, mantık, felsefe önemli, ama tüm bunları birlikte işe koşmak. İşte
0: kesinlikle
1: hikmet dediğimiz alan,
0: evet,
1: sanki.
0: Bu hocanın açısından baktığınızda o felsefi bakışı vermek gerekiyor. Ama zaten bunlar ortaya çıktığı anda o hikmet inşa olacak diyor Nihat Hoca.
1: Yani diyor ki aşağıdan yukarıya doğru çık. Aşağıda gördüğün manzarayla yukarıda gördüğün manzara arasındaki farkı da fark edeceksin.
0: Aynen. Felsefe çatısına çıktığınız anda pencerenizden gördüğünüz şeyin mutlak gerçek ya da mutlak olan olmadığını göreceksiniz. Dolayısıyla binada farklı odaların olduğunu da fark edip hikmet yoluna doğru
1: bir
0: gireceksiniz.
1: Bir farklı odaların pencerelerinden de gerçekliğe,
0: evet,
1: bak. Burada da,
0: evet,
1: interdisipliner, multidisipliner yaklaşımlar.
0: Aynen öyle.
1: Hocam son sorumu, son dakikalarımıza giriyoruz. Tabii Nihat Keklik hocamız günümüzün insanı. Ancak çağımız o kadar hızlı, evet, değişiyor ki hocam. Uzay felsefesinin ifadesi de çok kıymetli. Ancak günümüzde sanki dijital alana, yapay zekayı da yaşasaydı muhtemelen,
0: kesinlikle,
1: yapay zeka felsefesi, dijital felsefe bunları da ifade ederdi. Bu açık olan, dinamik olan binaya yeni katlar olarak günümüz düşüncesinden neler eklenebilir? Felsefe bu konuda kendisini nasıl dönüştürmelidir?
0: Zaten az önce söyledim, Nihat Hoca'nın yapısal olarak sistemi kuruşu bilginin ilerlemesine yönelik. Yani diyor ki bizden sonra da bu bilgi ilerleyecek ve bu bina yeniden şekillenecek. Belki balkonlar eklenecek, belki çatı güncellenecek, belki başka bir şey olacak, belki ek bir blok yapacağız ama güncellenecek diyor. Onun belki de o çağın iletişim kanallarının etkisinden kaynaklı en son noktada gördüğünü felsefe uzay felsefesi olarak görüyor. Gerçi bugün yapay zeka diyoruz ama şu an bizi en pratik alanda meşgul eden olduğu için söylüyoruz, ama onun arka planında da evet bir uzay felsefesine doğru gidecek gibi görünüyoruz. Bugün olsaydı yapay zeka üzerine çok fazla şey konuşurdu. Çünkü yapay zekanın şu an yapmaya çalıştığı şey, yapay zeka ve sonraki aşamadaki süper zeka dediğimiz kısım, aslında Nihat Hoca'nın hikmet binası olarak tasvir ettiği ve insanlığın bütün o akıl zeminindeki tecrübi bilgisini tek bir yapıda toplama çabasından ibaret. Burada ana sorun şu: yapay zeka, dijitalleşme, bunlar birincisi insanlık için ciddi bir muhakeme, ciddi bir maneviyatla birlikte okuma. Şimdi maneviyatı bazen için doldurmak gerekiyor ama ben genel olarak insana ait değerlerin tamamı olarak ele alıyorum. Çünkü ayrım noktası özellikle robotik teknolojilerle yapay zekanın birleştiği noktada burada ortaya çıkacak ve çözemeyeceğimiz nokta burası. Yapay zeka biraz bu hikmet binasının tamamına aday, ütopik bir yapı olarak görünüyor. Şimdilik ütopik. Sonrasını bilemiyorum. Dediğim gibi eğer süper zekaya ulaştırırlarsa orada başka şeyleri konuşmaya başlarız. Eğer bugün olsaydı hoca yine şunu yapacaktı: yapay zeka insanla yarışır mı ya da hakikaten insanın yerini alacak mı sorusuna cevap arardı. Yine orada tefekkür devreye girerdi efendim. O makinenin çalışma şekli olup hem eleştirelliği hem yaratıcı düşünceyi, yani bugün günümüzde özellikle müfredatları koyduğumuz konuları ifade ediyorsa, bununla birlikte o algoritmik sistemden, motomot sistemden, maddi dizelimden uzaklaşacağına dair bir teori ortaya koyardı diyerek bir niyet okuyabilirim sadece. Ama konuyu tartışır mıydık? Tartışırdık. Çünkü yapay zeka birçok alanda olduğu gibi özellikle felsefe için çok büyük bir durum arz ediyor, bir değer arz ediyor. Çünkü felsefe, filozof, hakim ayrımına götüren şey biliyorsunuz ta antik dönemden gelir. Filosofos, bilgelik sevgisinden gelir. Şimdi yapay zeka dediğimiz şey, filosofos yani bilgiyi sevene doğru evrilmesindeki temel sebep bilginin zamansal, mekansal kısıtlılığının insan ömrünü aşmasıydı. Yapay zeka şu an bu engeli ortadan kaldırdığı için biz felsefecilerin tartışacağı yeni bir konu var. Ama Nihat Hoca da şöyle diyor zaten: nasıl ki ben Hilmi Hocam'dan mantık çalışmalarını aldım, Türk İslam mantık çalışmaları ve bu alana getirdim, benden sonrakiler de benim eksik bıraktığım çalışmaları yapacaktır diyor. Artık günümüz felsefecilerine devretmiş vaziyette,
1: evet,
0: hocam.
1: Gelenekte tam olarak böyle bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Düşünce geleneği Hilmi Ziyaülken'de başlayıp Nihat Keklik hocayla devam eden ama açık kalan, geliştirilmeye müsait olan bir,
0: evet,
1: alan. Hikmet binası bize doğru düşünmenin ilkelerini de aslında veriyor. Günümüzün,
0: evet,
1: meseleleriyle, meydan okumalarıyla yüzleşmek için doğru bir tahlil zemini de veriyor. Bundan dinleyicilerimiz istifade muhakkak edecektir.
0: İnşallah.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Nihat Keklik hocadan hareketle hikmet binasını inşa etmek meselesi üzerinde durduk. Konuyu doçent doktor Ayşegül Doğrucan hocamızla konuşmaya çalıştık. Programı hazırlayan sunan ben Muhammed Enes Kala. Yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Ahmet Engin. Bugün sizlerin zihinlerinize misafir olduk. Bir sonraki programda yeniden bir arada olmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Felsefeyle Hayat.

0: Akıl vermek gibi olmasın.
1: Tüketicinin korunması hakkında kanun, madde 9, ayıplı maldan sorumlu. Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür. Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklamayla nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı takdirde açıklamanın içeriğiyle bağlı olmaz. Yani bu durumda satıcı suçlanamaz.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Yapan çinler ancak üçüncü gün yumuşadı. Gerçi her zaman olduğu gibi birçok konuda prens kendini suçlu buluyordu ve cezalandırılmayı da içtenlikle bekliyordu. Ama yine de baştan beri Lizaveta Prokofievna'nın ona ciddi

olarak kızamayacağı, aslında daha çok kendi kendine kızdığı inancı vardı içinde. Bu nedenle küskünlüğün böylesine uzun sürmesi 3. günde prensi karamsar bir çıkmaza sokmuştu. Bunun başka nedenleri de vardı. Ama bu nedenlerden biri önemliydi. Bu önemli neden prensin kuşkularında 3 gün süresince giderek güçlenmişti. Aslında prens iki aşırılığı yüzünden bir süredir kendini suçluyordu. Bunlardan biri aşırı anlamsız ve bıkkınlık veren saflığı, öteki ise içini karartan aşağılık kuşkuculuğuydu. Sözün kısası, Yevgeni Pavlovich'le kupa arabasından konuşan ilginç kadın olayı 3. günün sonunda korkutucu ve gizemli boyutlara ulaşmıştı. Olayın öteki yönleri bir yana, bu gizemin özünde prensin içini sızlatan, ona acı veren bir şey vardı. Bu korkunç olayın suçlusu prens miydi yoksa yalnızca? Ama suçlunun bir başkası olabileceği fikrini tamamlayamıyordu. N, F, B harflerine gelince prensin düşüncesine göre yalnızca çocukça bir şakaydı. Öyle ki üzerinde durmaya bile değmezdi. Aslında yakışık bile almazdı. Bununla birlikte prens başlıca nedenin kendisi olduğu o çirkin olaydan ve karışıklıktan sonra ertesi sabah prens şeyle Adelaide'i konuk etme mutluluğuna ermişti. Birlikte dolaşmaya çıkmışken aslında onun sağlık durumunu merak ettikleri için uğramışlardı. Parkta dolaşırlarken Adelaide dallı budaklı, gövdesinde kovukları çatlakları olan yeni yeşermiş kocaman harika bir ağaç görmüş, o ağacın resmini yapmaya karar vermişti. Ziyaretleri süresince de neredeyse hep bu ağacı anlatmıştı Adelaide. Prensche her zaman olduğu gibi pek candan sevimliydi. Geçmişi andı. İlk tanıştıkları günlerin olaylarından söz ettiler. Öyle ki bir önceki akşamdan tek sözcük geçmedi aralarında. Sonunda dayanamadı Adelaide. Gülümseyerek incognito uğradıklarını itiraf etti. Incognito lafından anne babanın, yani daha çok Lizaveta Prokofievna'nın neşesinin yerinde olmadığı anlaşılsa da itiraf bu kadarla kalmıştı. Adelaide ile Prensche ziyaretleri sırasında Lizaveta Prokofievna'dan da, Aglaya'dan da, hatta Ivan Fyodorovich'ten de tek sözcükle olsun söz etmemişlerdi. Gezintilerine devam etmek için çıkarken birlikte dolaşmak için davet etmemişlerdi prensi. Eve çağırmaktan ise ima yollu bile söz etmemişlerdi. Bu konuda Adelaide çok ilginç bir cümle kaçırdı ağzından. Sulu boya bir çalışmasından söz ederken birden tablosunu prense gösterebilmeyi çok istediğini söylemiş, şöyle demişti. Bir an önce nasıl gösterebilirim onu size? Bir dakika, belki de bugün kolyayla gönderirim, uğrarsa elbette. Ya da yarın prensle yürüyüşe çıktığımızda ben getiririm. Sorunu böyle herkes için en uygun bir biçimde ustaca çözdüğüne karar verdiği için sevinmişti. Sonunda tam vedalaşırlarken prensche birden hatırlamış gibi sordu. Ah sahi sevgili Lev Nikolayevich, dün akşam kupa arabasından Yevgeni Pavlovich'e seslenen o hanımefendinin kim olduğunu siz de mi bilmiyorsunuz? Prens Nastasya Filipovna'ydı dedi. Hala öğrenemediniz mi kim olduğunu? Ama yanındaki kimdi bilmiyorum. Ha tanıyorum, adını duymuştum dedi prensche. Peki ama o bağırması neydi öyle? Ne yalan söyleyeyim, bağırmasına bir anlam veremedim. Benim için de, herkes için de anlaşılmaz bir şeydi. Prens şey gözle görülür, olağanüstü bir şaşkınlık içindeydi. Prens çok sakin bir tavırla cevap verdi. Yevgeni Pavlovich'in verdiği bir takım senetlerden söz ediyordu. Nastasya Filipovna'nın ricası üzerine Rogojin bu senetleri bir tefeciden almış ve şimdi Yevgeni Pavlovich'i bekleyecekmiş. Duydum, duydum sevgili prensim, ama olacak şey değil bu. Ancak Yevgeni Pavlovich kimseye senet vermiş olamaz. Öyle büyük bir serveti varken. Gerçi önceleri çocukça bir takım şeyler yapmıştır ve ben kurtarmışımdır onu. Ama şimdiki servetiyle tefecilere senet vermesi, verdiği senetler yüzünden huzursuz olması olacak şey değil. Ayrıca Nastasya Filipovna ile senli benli de olamaz. Asıl önemli olan da burası işte. Yevgeni Pavlovich olanlardan hiçbir şey anlamadığına yemin ediyor. İnanıyorum ona. Ama benim size sormak istediğim, sizin bir şey bilip bilmediğiniz. Yani kulağınıza bir şey çalındı mı? Hayır, bir şey duymadım. İnanın bu konuyla hiçbir ilgim de yok. Ah ne çok değişmişsiniz prens. Doğrusu bugün tanıyamıyorum sizi. Bu işte ilginiz olduğunu nasıl düşünebilirim? Bugün neşeniz yok pek. Prensche sarılıp öptü prensi. Yani hangi bu işle ilgim olmadığını düşünüyorsunuz? Ortada bu iş diye bir şey göremiyorum ben. Prensche oldukça soğuk bir tavırla karşılık verdi. Hiç kuşku yok ki bu bayanın amacı öyle veya böyle Yevgeni

0: Pavlovich'i hiç ilgisi olmayan ve olamayacak işlerle ilişkilendirerek tanıdıklarının önünde zor duruma düşürmekti. Prens Lev Nikolayevich şaşırmıştı. Soru dolu bakışlarla uzun uzun baktı prens şeye. Sonra sabırsız bir tavırla, "Öyleyse yalnızca senet işi değil bu," dedi. "Dün yalnızca senetlerden söz edilmemiş miydi?" "Söylüyorum size, Yevgeni Pavlovich'in onunla, hele Rogojin'le ne ilişkisi olabilir? Tekrar ediyorum, Yevgeni Pavlovich büyük bir servete sahiptir. Çok iyi biliyorum bunu. Ayrıca amcasından da ikinci bir servet bekliyor. Doğrusu Nastasya Filipovna..." Prens şey birden sustu. Prense Nastasya Filipovna'dan daha fazla söz etmek istemediği belliydi. Prens Lev Nikolayevich de bir dakika kadar sustuktan sonra birden sordu. "Öyle anlaşılıyor ki Yevgeni Pavlovich tanıyormuş onu." "Olabilir, uçarının tekidir. Tanıyor olsa bile çok uzun zaman öncedir bu. Yani en azından 2-3 yıl önce. Evet, Toski ile de tanışıyordu. Ama şimdi öyle bir şey söz konusu değildir. Şimdi de kesinlikle senli benli olamazlar onunla. Bildiğiniz gibi uzun süredir buralarda yoktu Nastasya Filipovna. Gelmiyordu buraya. Şimdi geldiğinden de çoğu kimsenin henüz haberi yok. Kupa arabasını ilk kez önceki gün bir defa gördüm, o kadar." "Harika bir arabası var," dedi Adelaide. "Evet, harika bir araba." Prens şeyle Adelaide, Prens Lev Nikolayevich'ten dostça, hatta kardeşçe ayrıldılar. Bu ziyaret kahramanımız için son derece önemliydi. Gerçi dün geceden bu yana, belki daha öncesinden bu yana bir takım kuşkuları vardı. Ama Prens Şeyh ile Adelaide'in bu ziyaretine kadar endişeleri tam doğrulanmış değildi. Şimdi her şey ortadaydı. Elbette Prens Şeyh olayları yanlış yorumluyordu. Ama yine de gerçeklerin çevresinde dolanıyordu. Burada bir entrika olduğunun farkındaydı. Şöyle düşünüyordu Prens: "Belki de çok iyi biliyor, anlıyordur durumu. Ama açığa vurmak istemiyordur yalnızca. Bu yüzden de yanlış şeyler söylüyordur." En açık olansa ikisinin, özellikle de Prens Şeyh'in bir takım bilgiler almak amacıyla ziyaretine gelmiş olmasıydı. Bu doğruysa demek onun entrikaya doğrudan ortak olduğunu düşünüyorlardı. Ayrıca bu gerçekse durum gerçekten önemliydi. Yani Nastasya Filipovna'nın korkunç bir amacı vardı.
1: Neydi amacı? Çok kötü bir şey olmalıydı. Nasıl durdurulabilirdi Nastasya Filipovna? Yapacağı bir şeyi kafasına koyduysa olanaksızdı onu durdurmak. Prens deneyimlerinden biliyordu bunu. "Delidir o kadın, delidir," diyordu. Ne var ki o sabah anlaşılmaz birçok şey daha olmuştu ve hepsi de aynı zamana rastlamıştı. Hepsi de acele çözüm bekliyordu. Öyle ki son derece sıkıntılıydı prens. Kucağında küçük kız kardeşi Lyubochka ile yanına gelen Vera Lebedeva uzun uzun bir şeyler anlatıp gülmüş, bir süre oyalamıştı onu. Arkasından ağzı hep açık dolaşan ablasıyla Lebedev'in lise öğrencisi oğlu, erkek kardeşi geldi. Lebedev'in oğlu, Apokalipsis'te dünyanın su kaynaklarına düştüğü anlatılan Pelin Yıldızı'nın babasının yorumuna göre aslında Avrupa'yı saran demiryolu ağı olduğunu söyledi. Prens Lebedev'in böyle söylediğine inanmadı. İlk fırsatta soracaktı bunu Lebedev'e. Prens bu arada Vera Lebedeva'dan Keller'ın dünden beri postu onların evine serdiğini, ayrılmaya hiç niyetli görünmediğini, çünkü burada kendisine iyi arkadaşlar bulduğunu, General Ivolgin'le arasının çok iyi olduğunu, burada yalnızca kültürünü artırmak için kaldığını söylediğini öğrenmişti. Bu arada prens Lebedev'in çocuklarından giderek daha çok hoşlanmaya başlamıştı. Kolya bütün gün yoktu. Sabah erkenden Petersburg'a gitmişti. Ortalık aydınlanmadan Lebedev de ufak tefek bir takım işleri için gitmişti. Ama prensin asıl beklediği, o gün kesinlikle uğraması gereken Gavrila Ardalionovic'ti. Gavrila Ardalionovic yemekten hemen sonra saat 7'ye doğru geldi. Onu görür görmez şöyle düşündü prens: "Çok şeyi biliyor bu adam. Varvara Ardalionovna ve kocası gibi yardımcıları varken bilmez olur mu?" Ama prensle Gavrila Ardalionovic arasında özel bir ilişki vardı. Örneğin Burdovski işini ona vermişti prens. Ondan özellikle rica etmişti bu işle ilgilenmesini. Ne var ki onun bu güvenine ve aralarında daha önce geçmiş birçok olaya karşın sanki ikisinin karşılıklı konuşmamaya karar verdikleri bazı şeyler vardı. Prens kimi zaman Gavrila'nın ona dostça, içten duygular beslediğini düşünüyordu. Söz gelimi Gavrila şimdi içeri girdiği anda prens onun aralarındaki bu

buzları eritme zamanının geldiğine inandığını düşünmüştü. Oysa acelesi vardı Gavrilarda Leonovic'in. Kız kardeşi Lebedev'in bölümünde bekliyordu onu. İkisi bir iş için bir yere gideceklerdi.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı başarıdan başarıya koşuyor dedi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer CHP'den ihraç edildi. İmamoğlu suç örgütüne yönelik ek iddianame kabul edildi. Kozinoğlu soruşturması derinleştiriliyor. İstanbul'da ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'de soykırımını sürdürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişte muhalefetin İstanbul Havalimanı'na hedef alan sözlerini hatırlatarak yanıtını İstanbul Havalimanı'ndan verdi. Erdoğan uçak inmez dedi.

0: İstedikleri havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi.
1: Bir sürü akıl ve mantık dışı eleştirilerle İstanbul Havalimanı'nı hedef aldılar. Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor. İstanbul Havalimanı'yla şehrimiz dev bir eser kazanmıştır. Ülkemizin marka değeri global ölçekte daha da artmıştır. Bize İstanbul Havalimanı üzerinden saldıranlar ise en güzel cevabı işte bu başarılarla, bu ödüllerle, kırılan bu rekorlarla almıştır.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin açılış töreninde havalimanının istihdam ve milli gelire katkısına da dikkat çekti. Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın ekonomiye sağladığı katkının 24,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı.
1: İstanbul Havalimanımız hem Türkiye hem Avrupa genelinde tek günde ulaşılan en yüksek sefer sayısına imza attı. Buradan uçaklar kalkamaz diyorlardı. Ama sadece bir günde tam 1787 uçak indi ve kalktı. İlk kez aynı anda 3 pistten bağımsız iniş kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi. Yalnızca yolcu taşımacılığında değil, kargo ve yük taşımacılığında da aynı başarıyı yakaladık.
0: İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti hizmete girdi. Böylece mevcut kuzey-güney yönlü 3 piste doğu-batı yönlü 1 pist daha eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle doğu yönündeki uçuşlarda taksi ve hava kalış süresi kısalacağını, zamanla yakıttan tasarruf sağlanacağını vurguladı.
1: İstanbul Havalimanımızın doğu-batı yönlü ilk beton pistini milletimizin hizmetine sunuyoruz. Özellikle iç hat ve doğu yönlü rotalarda taksi ve havada bekleme sürelerini kısaltacak. Yakıt, zaman ve emisyon tasarrufu sağlayacak.
0: Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, talebin her geçen gün arttığı İstanbul Havalimanı'nın zirvede kalmaya devam edeceğini ifade etti.
2: İlk doğu-batı yönlü pisti devreye alarak tarihi bir adım atıyoruz. Yeni pistimiz İstanbul'un küresel hava trafiğindeki iddiasını daha da yükseğe taşıyacak. Ülkemizin bayrağını gökyüzünde daha güçlü bir şekilde dalgalandıracak.
0: İstanbul Havalimanı 3 uçağın aynı anda kalkış yapabildiği üçlü paralel pistle Avrupa'da bir ilki başarmıştı. Açılan doğu batı yönlü pistle de gücüne güç kattı. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti 2820 metre uzunluğunda, genişliği ise 45 metre. Özellikle iç hat ve doğu yönlü uçuşlarda taksi ve havada kalış sürelerini kısaltan yeni pist olumsuz hava koşullarında alternatif olacak. Yan rüzgarların kuzey güney yönlü pistleri zorladığı zamanlarda devreye girecek. Zamanında kalkış oranları azami düzeye çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TRT Haber'e yaptığı açıklamada İstanbul Havalimanı'nın dünyayı birbirine bağladığına dikkat çekti. Avrupa'nın zirvesinde olmayı sürdüreceğini belirtti.
3: Türkiye'den 133 ülke 356 noktaya uçuş sağlayabiliyoruz. Bu 356 noktanın 340'ına aynı zamanda İstanbul Havalimanı'ndan biz uçuş sağlayabiliyoruz. Zirveye çıkma ne kadar zorsa orada kalmak da o kadar zor. Dolayısıyla biz o zirvede kalmaya, yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz inşallah.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada açıklama yapan Akın Gürlek, soruşturma kapsamında aralarında Fon Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin de yer aldığı 4 kişinin tutuklandığını belirtti. Soruşturma çerçevesinde 51 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak mal varlıklarına tedbir konuldu. Spekülatif paylaşımlar yaptığı belirtilen 246 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturmasında da 16 kişi tutuklandı, 41 kişi hakkındaysa iddianame hazırlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır dedi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i partiden ihraç etti. Kurul, CHP'den istifa ederek yeni partiye katılan 9 milletvekilinin dosyalarını da görüştü. Bu isimler hakkındaki disiplin soruşturmalarının durdurulmasına karar verildi. Toplantıda parti yönetiminin daha önce Truva atı benzetmesi yaptığı 49 isme yönelik disiplin dosyaları da gündeme geldi. Bazı isimlerin tebligat süreci tamamlanmadığı için ihraç kararlarının Ekim ayı kaldığı ifade edildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik ilişkin bir ek iddianame düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'deki rüşvet iddialarına yönelik 195 sayfalık iddianamede 29 şüpheli ve 12 ayrı eylem yer aldı. 8 ihaleye fesat karıştırıldığı ve şirketlerden %7 ila 10 oranında rüşvet istendiği öne sürüldü. Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş'in 12 eylemden sorumlu tutulması talep edildi. İddianame Namenin ana davayla birleştirilmesiyle sanık sayısı 435'e yükseldi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve eski cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun cezaevindeki iki koğuş arkadaşı adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 4 kişi de tutuklu bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız dedi. İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılık ağı deşifre edildi. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı son operasyonda 175 kişi yakalandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığıyla 80 araç ve 12 mülkede el konuldu. Bu kişilere ait banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke işlemi uygulandı. Şüphelilerin kurdukları çağrı merkeziyle farklı ülkelerde yaşayan yatırımcıları hedef aldığı, yüksek kazanç vaadiyle yasa dışı forex dolandırıcılığı yöntemiyle büyük miktarda vurgun yaptığı belirtildi. Farklı ülkeleri hedef alan organize dolandırıcılık yapılanması da ortaya çıkarıldı. Dolandırıcılık ağındaki şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi. Söz konusu dolandırıcılık ağının yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde bile yaklaşık 13 milyar lira hacme ulaştığı belirlendi. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlülerin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Soruşturmaların uyuşturucu madde kullanma ve tedarikiyle fuhşa yönelik olduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar uyuşturucu testi çerçevesinde saç ve kan örneği alınabilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır, Hasan Şaş, Melis İşiten ve Nilperi Şahin Kaya da bulunuyor. Hakkında gözaltı kararı verilen diğer şüpheli yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e seyir halindeyken Girne açıklarında batan gemiyle ilgili davanın 4. duruşması tamamlandı. Girne Kaza Mahkemesi 9 kişinin tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verdi. 4. duruşmada geminin sol kızağının daha önce kırıldığı ve kaptanın bilgisi çerçevesinde gelişi güzel tamir ettirildiğine ilişkin 17 Haziran tarihli telefon yazışmaları da mahkemeye sunuldu. Tahkikat memuru, kaptanın gemiye gelen suyu umursamadığı ve risk alarak sürmeye devam ettiği yönünde kanısının oluştuğunu, bu konudaki incelemelerin sürdüğünü belirtti. Batan gemide 267 yolcu ve mürettebat

0: mevzuat bulunuyordu. Kazanın ardından 239 kişi kurtarılmış, 14 kişinin ise naaşına ulaşılmıştı. Kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları 554 metre derinlikteki gemi enkazı ve çevresinde devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, adadaki iki devletli gerçekliğe vurgu yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster'le düzenlediği ortak basın toplantısında açıklama yapan Cevdet Yılmaz, Rum kesiminin soykırımdan yargılanan Netanyahu ile geliştirdiği ilişkiler bütün bu meselelere bakış açısını ortaya koymaktadır, dedi.
1: Adada iki devletin olduğu bir gerçeklik var. Bu gerçekliği görmezden gelerek hareket eden hiç kimsenin sağlıklı bir politika ortaya koyması ve gerçekleştirmesi mümkün değil. Ama Kıbrıs Türk halkını azınlık konumuna düşürüp devlet olma vasfını ortadan kaldırmaya dönelik hiçbir çabanın başarılı olmadığını, olmayacağını ifade etmek isterim. Diğer taraftan da Rum kesiminin son dönemlerde özellikle soykırımdan dolayı uluslararası mahkemeler önünde yargılanan Netanyahu hükümetiyle geliştirdiği ilişkiler aslında bütün bu meselelere bakış açısını ve zihniyetini de ortaya koymaktadır.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı, Orta Doğu'da yaşanan savaşın girdi maliyetlerine etkisini çiftçiye destek olarak ortadan kaldıracak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretime yüklenen 30 milyar lira maliyet farkının tarımsal destekle ödeneceğini söyledi. İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde temaslarda bulunduğu Erzincan'da hitap etti.
2: Savaştan dolayı artan girdi maliyetlerinin oluşturduğu farkı 30 milyar liralık bir rakamla tespit ettik. Yani bu 30 milyar lirayı 2026 yılı için üreticilerimizin hak etmiş olduğu desteklerin üzerine ilave edeceğiz ve onlara ödeme zamanlarında eş zamanlı olarak ödemiş olacağız. Yeni desteklerimizi de üretim sezonundan önce açıklayarak üreticilerimizin geleceğe dönük öngörülebilir bir üretim imkanı bulmalarının da yolunu açmış olduk. Tarladan sofraya emeği geçen bütün çiftçilerimize, bütün üreticilerimize hayırlı olsun, bereketli olsun diliyorum.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşa ilişkin kritik bir karar aşamasında bulunduğunu açıkladı. Amerikan haber sitesi Axios'a açıklamalarda bulunan Trump, İran'a yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda önümde büyük bir karar var. Girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Büyük bir karar, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin yalanlarına ve ikiyüzlü propagandasına kanmayacak açıklamasını yaptı. Bu arada Washington, savaşa rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve diğer üst düzey İranlı yetkililere izin verdi. Sahadaysa gerginlik devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçiş yaptığı gerekçesiyle Togo bayraklı petrol tankerini vurdu. Amerikan basını da son dönemde İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne ait en az iki insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin seferber çağrısına ise milyonlarca kişi olumlu yanıt verdi. Bu kapsamda Can Feda adı verilen uygulamaya destek amacıyla başkent Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da katıldığı gösteri düzenlendi. Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridindeki soykırımı devam ediyor. Son saldırılarla birlikte Ekim 2023'ten bu yana katledilen Filistinli sayısı 73.820'yi aştı. Yerinden edilen yüz binlerce Gazze'li ya saldırılarda hasar görmüş binalara ya da derme çatma çadırlara sığınmış durumda. Yağışla birlikte insani kriz derinleşiyor. Çadırları su bastı. Aileler bu koşullar altında yaşamaya çalışıyor. İsrail saldırılarında hasar gören 3000'den fazla bina yıkılma riski altında. Hasarlı binalara sığınan Filistinli aileler endişeli. Batı Şeria'da ise işgalci zulmü son bulmuyor. Filistinlerin topraklarını gasp eden İsraillerin saldırısı sonucu Ramallah kentinde bir araç devrildi, 5 Filistinli yaralandı. İşgalciler İsrail unsurları gözetiminde Filistinli çiftçilere saldırdı, birçoğunu alıkoydu. Aralarından biri de Filistinli bir kadına sopayla vurdu.

vurdu. İşgalci unsurların farklı bölgelere yönelik baskınlarında da çok sayıda Filistinli gözaltına alındı. Rusya'da 3 gün sürecek milletvekili seçimlerinde oy verme işlemi başladı. Seçmenler sabahtan itibaren sandık başına gitti. Geleneksel sandıkların yanı sıra bazı bölgelerde uzaktan elektronik oy verme sisteminin de uygulandığı seçimlerin geçerli sayılması için asgari seçmen katılım şartı bulunmuyor. Yaklaşık 111 milyon seçmen ülke genelinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde oy kullanabilecek. Seçim sürecini yaklaşık 55 ülkeden yabancı gözlemci takip ediyor. Devlet Başkanı Putin'in elektronik oy kullanmasının beklendiği seçimler 20 Eylül akşamı sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında Kongre ara seçimleri için geri sayım sürerken Virginia'da seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Minnesota ve Güney Dakota'da seçmenler için oy pusulaları erişilebilir hale geldi. Amerika genelindeki güncel anketlere göre Demokratlar özellikle Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilere karşı avantajlı durumda. Senato yarışlarına ilişkin anketlerde de Demokratların sandalye kazanımlarına işaret eden sonuçlar bulunuyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı başarıdan başarıya koşuyor dedi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer CHP'den ihraç edildi. İmamoğlu suç örgütüne yönelik ek iddianame kabul edildi. Kozinoğlu soruşturması derinleştiriliyor. İstanbul'da ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 21 şüpheli gözaltına alındı. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'de soykırımını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi tek maçla açıldı. Kasımpaşa Tümosan Konyaspor'u konuk etti. 90 dakika 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Trendyol 1. Lig'de ise 8. haftanın heyecanı yaşanıyor. Günün 2 maçında alınan sonuçlar şöyle. Bandırma Spor 0, Eminönü Ümraniye Spor 1. Muğla Spor 2, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 2. Fenerbahçe'ye Mert Müldür'den kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi. Mert Günok milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan tecrübeli kaleci, "Oynadığım zaman Türk bayrağını göğsümde taşımanın gururuyla elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım," dedi.

durumu. Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara, Afyonkarahisar, Bolu ve Erzincan 12, İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli 17, İzmir, Aydın, Kahramanmaraş, Giresun ve Rize 19, Edirne, Bursa, Eskişehir, Konya ve Malatya 14, Denizli, Sinop ve Gaziantep 18, Muğla 15, Antalya ve Mardin 22, Adana 21, Hatay, Trabzon, Şanlıurfa ve Kilis 20, Mersin 23, Nevşehir ve Tunceli 13, Kayseri ve Van 11, Zonguldak, Tokat ve Diyarbakır 16, Kars 7, Ağrı 10 ve Erzurum 8 derece. Yol durumu. Samsun Çarşamba Terme yolunun 5 ile 6. kilometre arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İliç Kemaliye Arapgir yolunun 24 ile 25. kilometre arasında tünel bağlantı yolları ve tünel ikinci il işleri çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 895 numaralı bildiri. Karadeniz. Son

dakika 19 saniye doğu, 42 derece 52 dakika 58 saniye kuzey, 31 derece 18 dakika 16 saniye doğu, 42 derece 52 dakika 56 saniye kuzey, 31 derece 15 dakika 32 saniye doğu. Çalışma gemilerinden 10 mil açık geçilmesi. Denizcilere 908 numaralı bildiri. İstanbul Boğazı. Yat yarışları 19 Eylül 2026 tarihinde saat 10'dan saat 17'ye kadar Fındıklı, Beykoz, Ahırkapı, Kalamış parkurunda yapılacaktır. 19 Eylül 2026 saat 11'den saat 17'ye kadar İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılacaktır. Denizcilere duyurulur. Denizcilere 906 numaralı bildirim. İstanbul Boğazı. Yat yarışları 19 Eylül 2026 tarihinde saat 10'dan saat 17'ye kadar Fındıklı Bebek Parkuru'nda yapılacaktır. 19 Eylül 2026 saat 11'den saat 17'ye kadar İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılacaktır. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: İyi geceler sevgili dinleyicilerimiz. Ankara'dan, başkentten, gecenin içinden sesleniyoruz sizlere. Saatimiz 23.24 ve birlikte bu geceyi ertesi güne beraberce kavuşturacağız. Programımızda konuklarımızla ele alacağımız konuların ilginizi çekeceğini umuyoruz. Program yapımcımız Ömer Polat, teknik yönetmenimiz Atilla Aliler ve ben Hafize Okan, sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, biraz sonra kütüphaneleri konuşacağız. Kütüphaneler biliyorsunuz belki de insanlığın en önemli icatlarından biri. Halk kütüphanelerinden çocuk kütüphanelerine, gezici kütüphanelerden yeni nesil kütüphane modellerine, yayıncılıktan edebiyata destekleyen çalışmalara kadar çok farklı başlıkta çalışmalar yürütülüyor ki biz bu kütüphanelerde özellikle geleceğin kütüphanesi nasıl bir yer olacak sorusunun peşine düşeceğiz. Bu sohbette konuğumuz Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu olacak. Bir başka konuysa sevgili dinleyiciler, teknolojinin insanlık tarihi boyunca hayatımızı değiştirmesi üzerine ortaya çıkan değişiklikler. Çünkü bu değişiklikler o kadar ilgi çekici ki karar süreçlerine dahil olan makineler var. Hatta kimi zaman bizim adımıza karar vermeye başlıyorlar ve biz artık hiç düşünmek dahi istemiyoruz. Yapay zekada işte bunların günümüzdeki belki en gelişmiş olanı. İnsanın hayatını kolaylaştırdığını düşünüyoruz ama insanın düşünme, sorgulama, karar verme ve sorumluluk alma yeteneğini zayıflatıyor gibi de görünüyor. Burada tam da belki felsefi olarak ele alacağımız etik konusu gündeme geliyor. Yapay zekanın geleceğini konuşurken nasıl bir insan ve nasıl bir toplum istediğimizi de konuşacağız bu gece sevgili dinleyicilerimiz. Ve bizimle birlikte bu konuyu ele alacak konuğumuz Aktif Felsefe Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve yazar Sayın Nazım Özdemir olacak. Gecenin içinden programında bir başka konuysa sevgili dinleyicilerimiz 19-27 Eylül tarihleri arasında yapılacak Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentin çok katmanlı kültürel kimliğinin farklı sergiler ve etkinliklerle görünür hale gelmesi olacak. Bu gece bu kapsamda 3 sergi, birbirinden oldukça farklı dünyaların kapılarını açacak olan 3 sergiyi konuşacağız. Önce bizi yüzyıllar öncesine götüren sikkelerle bir dünyanın kapısından gireceğiz ama bu sikkeler bize ne tür hikayeler anlatıyor onun peşine düşeceğiz. İkinci sergide ise bakışımızı yeryüzünden gökyüzüne çevireceğiz. Karanlıkta parlayanların peşinde olacağız. Üçüncü sergi bizi geleceğe götürecek. Ve burada da Distopik Evrenin Köhne Yapıları adlı çalışmayla 2149 yılında bir yıkımın sonrasına doğru gideceğiz. Ama bu bir başlangıç mı? Başlangıç gücün eşiği mi, bunu da öğreneceğiz. Bütün bunlar da sevgili dinleyicilerimiz bu üç

Güzel Proje'nin küratörlüğünü ve koordinatörlüğünü üstlenen, aynı zamanda ZES Tanıtım Genel Müdürü ve Marka Şehir Ankara Derneği Başkanı olan Sayın Zuhal Erol bizimle birlikte olacak. Evet, Gecenin İçinden programının alıştığınız köşesi tabii ki Geçmişten Kalan da var. Bu gece Geçmişten Kalan bölümümüzde ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun arşivimizdeki sesine yer vereceğiz.

0: Gecenin İçinden programında insanların kitapla, bilgiyle ve okumayla ilişkisinin nereden nereye geldiğini konuşacağız. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Sayın Taner Beyoğlu. İyi geceler Sayın Beyoğlu.
1: İyi geceler, teşekkür ediyorum.
0: Efendim, biraz tabii sizin ilgi alanınız tamamıyla günümüzdeki bu yeni nesil kütüphanelerin de içinde bulunduğu koşulların iyileştirilmesi olduğu için özellikle şunu öğrenmek isterim. Şu anda Türkiye'de kütüphanecilik tamamıyla yeni nesil biçime dönüşmüş durumda diyebilir miyiz?

0: büyük bir dönüşüm yaşadığını ve oldukça büyük bir mesafe kaydettiğini elbette söyleyebiliriz. Ama ülkemiz malum büyük bir ülke, büyük bir nüfusumuz var. Ülkemizin dört bir yanında da Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak halk kütüphaneciliği alanında hizmet veriyoruz yıllardır. Bu hizmet şartlarını da iyileştirmek için üstün bir gayret sarf ediyoruz. Kütüphanelerimizi hem fiziksel imkanları bakımından hem içinde sunduğumuz kütüphane hizmetleri bakımından geliştirmeye ve dönüştürmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Ciddi yol kat ettiğimizi hem büyük şehirlerimizde hem Anadolu'nun dört bir yanında rahatlıkla ifade edebilirim ama yürüyecek yolumuz elbette var.
1: Evet. Tabii şimdi dijital çağdayız. Teknoloji çok hızlı gelişti. Böyle bir ortamda fiziksel kütüphaneye neden hala ihtiyaç var diye soranlar olabilir. Onlara ne diyorsunuz?
0: Yani kitaplara, fiziksel ortamlarda ve kütüphanelere hep ihtiyacımız olacak diyorum. Gelecekte de olacak. Mevcut kütüphanelerimizde hem fiziksel hem dijital ortamların artık iç içe geçtiğini ve birbirinden beslendiğini, bu şekilde büyüdüğünü rahatlıkla ifade edebilirim. Gençlerimiz başta olmak üzere ki üyelerimizin önemli bir kısmının genç yaş gruplarına mensup olduğunu ve bunun doğrusu çok mutluluk verici olduğunu geleceğe yönelik olarak ifade etmeliyim. Yoğunluklu olarak istifade ediyorlar kütüphanelerimizden. Zaman zaman ders çalışmak için, zaman zaman kütüphanelerimizde bulunan farklı zengin bilgi kaynaklarından istifade etmek için, eğitim hayatlarında yine bilgi kaynaklarından kütüphanelerimizde sunulan istifade etmek için çocuklarımız, gençlerimiz başta olmak üzere her yaş grubundan vatandaşımız kütüphanelerimizden istifade ediyor. Fiziksel kütüphanelerin hala fazlasıyla revaçta olduğunu rakamlar da bize gösteriyor. Son yıllarda bakanlık olarak kütüphane hizmetleri alanında yaptığımız yatırımlarla son 5 yılda örnek vermek gerekirse üye sayımız 4 milyondan yaklaşık 7.2 milyona çıktı. Yine son 8 yılda kullanıcı sayımız 20 milyonlardan gün itibariyle 39 milyona, 2025 yılı itibariyle 39 milyona ulaştı. Yine koleksiyonlarımızı da geliştirmeye devam ediyoruz. Büyük kaynaklarımızı hem fiziksel ortamlarda hem dijital ortamlarda çeşitlendirmeye ve nicelik olarak geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu da toplumda çok ciddi bir teveccüh gördüğünü
1: söyleyebiliriz.
0: Yaşamaktan da mutluyuz.
1: Evet, şimdi genel müdürlüğün çalışmalarında hem bebek hem çocuk kütüphaneleri, yeni nesil kütüphaneler içinde gar ve havalimanı kütüphaneleri gibi çok farklı modellerle
0: evet.
1: karşılaşıyoruz.
0: Evet,
1: bu
0: evet.
1: çeşitlemenin arkasındaki temel ihtiyaç neydi? Bir motivasyon olsa gerek elbette.
0: Elbette bizim kurum olarak hizmet stratejilerimizin belki en başında toplumda okuma kültürünün geliştirilmesi geliyor. Yani özellikle küçük yaşlardan itibaren çocuklarımızın, gençlerimizin, tüm toplumumuzun, vatandaşlarımızın kitap ve kütüphane ile hemhal olması, okuma eyleminin bireysel düzeyde bir alışkanlık, davranış, toplumsal düzeyde de bir kültüre, bir yaşama biçimine dönüşmesini sağlamak bizim en önemli amaçlarımızdan birisi. Bu temel amaç doğrultusunda hayatın aktığı her noktada kütüphane olsun istiyoruz. Vatandaşlarımız her mecrada, her alanda kütüphanelerle, kütüphane hizmetleriyle baş başa kalabilsin istiyoruz. O yüzden dediğim gibi hayatın aktığı her yer, buna kütüphane, AVM'ler dahil, garlar dahil, havalimanları dahil, her yerde kütüphaneler olsun istiyoruz. Bu anlayışın bir sonucu. Kütüphane çeşitliliğimizi de arttırmaya çalışıyoruz halk kütüphaneciliği tarafında. Tematik kütüphaneler de kuruyoruz. Farklı ilgi gruplarına hitap eden, farklı araştırma ihtiyaçlarına, bilgi ihtiyaçlarına hitap eden tematik kütüphaneler kuruyoruz. Ve elbette okuma alışkanlığının bilimsel araştırmalarda ortaya koyduğu üzere küçük yaşlarda edinilen bir davranış, alışkanlık. O yüzden 0-3 yaş bebek kütüphaneleri, 4-6 yaş okul öncesi kütüphaneleri ve daha üst çocuk yaş gruplarına yönelik kütüphanelerimizin sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Şu anda 80'e yakın müstakil bebek ve çocuk kütüphanemiz var. 20 tane de tamamen 0-3 yaş bebeklere özel bebek kütüphanelerimiz var. Ama bunun dışında yeni inşa ettiğimiz, oluşturduğumuz yeni nesil kütüphanelerimizin tamamında da mutlaka çocuk ve bebeklere özgü alanlar oluşturuyoruz.
1: Evet. Şimdi tabii eskiden kütüphaneler kitap okumayla eşleştirilir ve onun dışında evet. herhangi bir işlevi düşünülmez.

0: Görülmezdi bile. O yüzden de sessiz mekanlar olurdu. Ama şimdi o sessizliği delen çok farklı etkinlikler var. Konserler var, toplantılar var, bir takım kültürel ve sanatsal aktiviteler var. Dolayısıyla hem eğitim hem sosyalleşme mekanı gibi bir yer halini aldı. Burada bu kütüphaneler geleceğe doğru böyle mi uzanacak? Gittikçe değişiyor galiba günün ihtiyacına göre.
1: Evet, bu hem ulusal düzeyde hem küresel düzeyde yaşanan bir gelişme. Yani yeni bilgi ihtiyaçları, gereksinimleri toplumun teknolojideki dönüşüm, toplumsal yaşamdaki dinamiklerdeki dönüşüm tabii kütüphanecilik hizmetlerini de dönüştürüyor. Bu arayışlar içinde daha kullanıcı odaklı bir yaklaşımla hizmetlerimizi yeniden kurguluyoruz. Ve bu süreçte kütüphaneler sizin de ifade ettiğiniz üzere birer toplumsal iletişim ve güvenli sosyalleşme alanına da dönüştü aynı zamanda. Yaşam boyu öğrenme, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik, yenilikçilik, girişimcilik gibi birçok alan artık kütüphane hizmet stratejilerinin birer parçası haline geldi. Artık kütüphaneler tabii ki kitap okunmasını sağlamak, dediğim gibi gençlerimizin özellikle başta kitaplarla, kütüphanelerle hemhal olmasını sağlamak birincil amaçlarımızdan birisi. Ama bunun yanında araştırmaların yapıldığı, yaratıcı fikirlerin geliştirildiği, kültürel sanatsal etkinliklerin yine sizin ifade ettiğiniz gibi gerçekleştirildiği, birer okul dışı eğitim alanı olarak sosyal etkileşimin bununla bir arada yürüdüğü birer kültür ve yaşam merkezine dönüştü kütüphanelerimiz aynı zamanda. Çok sayıda etkinlik düzenliyoruz. Az önce ifade etmiştim, kütüphanelerimizden 2025'te 39 milyondan fazla insanımız istifade etti.
0: Evet.
1: Bunun yanında hem toplumumuzun eğitsel, kültürel, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak hem de bilgi gereksinimlerini karşılamak üzere, okumayı teşvik etmek üzere, okuma kültürünü geliştirmek üzere 30 binden fazla etkinlik düzenledik ve bunlara 2 milyon insanımız katıldı. Bu da sevindirici bir gelişme geleceğe yönelik olarak.
0: Tabii. Gerçi her şeyi gösteriyor kendini ama diyelim ki bugün gerçekten siz geleceğin kütüphane politikasını sıfırdan tasarlama olanağına sahip olsaydınız nasıl bir kütüphane kültürü oluşturmak isterdiniz Sayın Beyoğlu?
1: Yani kütüphane kültürü dediğim gibi az önce de ifade ettim. En küçük yaşlardan itibaren toplumu oluşturan bireylere kazandırılması gereken bir davranış, bir yaklaşım, bir yaşam biçimi ve kullanıcı alışkanlıklarımız, doğrusu okuma alışkanlıklarımız da teknolojinin özellikle son dönemde yapay zekanın etkisiyle çok ciddi oranda değişiyor. Doğrusu ben geleceğin kütüphanelerini birer siber fiziksel ortamın oluşturduğu bir hibrit yapı olarak tahayyül ediyorum. Fiziksel bilgi kaynaklarına erişim ihtiyacı tabii ki olmaya devam edecek. Ama dijitalleşme ve dijital kaynakların artık yoğunluk kazanmasıyla birlikte bilgiyi topluma eriştirmede yapay zeka başta olmak üzere teknolojinin ve dijital teknolojilerin ben ön plana çıkacağını düşünüyorum. Dediğim gibi böyle siber fiziksel bir yeni kütüphane tipinin, hibrit kütüphane tipinin gelecekte ortaya çıkacağını düşünüyorum ve doğrusu bakanlık olarak da buna yönelik yatırımlar yapmaya çalışıyoruz.
0: Tam da
1: Birlik
0: burada
1: kütüphane.
0: şunu sormak isterim. Yapay zeka dediğiniz için, o zaman kütüphanecinin rolü nasıl değişecek yapay zeka çağında?
1: Tabii kütüphane hizmetleri, kütüphanecilik alanındaki teknik hizmetler aslında tabii kütüphanelere gittiğimizde kullanıcılarımız raflarda kitapları sıralı olarak görülüyor. Orada çok ciddi bir nizam, intizam görüyor ama bunun arkasında çok ciddi bir emek var. Kütüphane hizmetleri, teknik hizmetler alanında da insan emeği çok yoğun. Şimdi biz yapay zeka ile bilgi kaynaklarının tasnif edilmesi, sınıflandırılması, kataloglanması ve bunların kullanıcıya eriştirilmesiyle ilgili yerli ve milli önemli bir kısmı olmak üzere çok sayıda yeni teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Kütüphanelerimizde verdiğimiz hizmeti bunlar üzerinden kurgulamaya çalışıyoruz. Tabii insan kaynağı ile ilgili birçok alanda da yapay zeka başta olmak üzere yeni teknolojiler bize tasarruf imkanı sağlıyor ve biz böylece arkadaşlarımızı, kütüphanecilik alanında ihtisas sahibi kütüphane çalışanlarımızı daha insan odaklı, bilgi odaklı yeni tür hizmetlerde kullanmak için kendimize alan açmış oluyoruz böylece. Referans kütüphaneciliği dediğimiz aslında bilgi gereksinimlerini kullanıcıların karşılamak noktasında çok önem verdiğimiz bir kütüphanecilik alanı var. Yani insanları ihtiyaç duyduğu bilgiye özellikle son dönemde tabii teknolojinin etkisiyle ciddi bir bilgi kirliliğinden de bilgi evet. ve veri güvenilirliği ilgili sorunlarla da baş başa kalıyoruz. Böyle bir dünyada bilgi okuryazarlığı da önemli meziyetler arasında artık yer alıyor. Bilgi okuryazarlığı dediğimiz mevhumun kavramın da toplumda gelişmesi, doğru bilgiye, doğru yollarda erişimle ilgili alışkanlıkların da gelişmesi bakımından artık kütüphanecilerimiz daha çok bu alanda kullanmaya evet. çalışıyoruz.
0: Evet. Belli ki kütüphane insanlık var oldukça varlığını sürdürecek. Belki teknolojiden yararlanacak ama son derece önemli olmayı devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Beyoğlu. Evet. Sağ olunuz.
1: Tamam.
0: İyi geceler efendim.
1: İyi günler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Sağ olun. Evet sevgili dinleyicilerimiz, biz kütüphanelerin nasıl hayatımızda yer tuttuğunu konuştuk. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Sayın Taner Beyoğlu gecenin içindenin konuğuydu.

0: Efendim saatimiz 23.48 ve Gecenin içinden programı sürüyor. Ankara'dasınız. Ankara'dan yaptığımız bu yayında Aktif Felsefe Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve yazar Sayın Nazım Özdemir'le birlikteyiz. İyi geceler efendim, hoş geldiniz.
1: İyi geceler, hoş bulduk.
0: Sayın Özdemir, bugün yapay zeka etiği, etik, zeka, bu kavramlar üzerinde duralım istiyoruz. Çünkü artık herhalde teknoloji insanlık tarihi boyunca hayatımızı değiştirdi, değiştirmesine de belki hiçbir teknoloji bugün yapay zekanın yaptığı kadar hızlı ve kapsamlı biçimde bir değişim yaratmadı galiba. Biraz kontrolsüz gelişiyor ve değişiyor gibi geliyor bizlere. Ama tabii bunu geliştirenler öyle düşünmüyor olabilir. Şimdi özellikle karar alma mekanizması içinde insanı devre dışı bırakan, kendi kendine karar alan, kendi kendine sorumluluklar üstlenen ilginç bir makineyle karşı karşıyayız. Ama burada biz insanlık nerede duruyoruz, nasıl kullanıyoruz, bizim zekamıza ne oldu yapay zeka karşısında, zeka nasıl bir hale geldi dersiniz?
1: Evet, gerçekten ilginç bir yönünden yaklaştınız konuya. Ben de tam buradan girecektim. Hızlı bir giriş yapalım o yüzden. Tabii öncelikle zeka nedir onu bir konuşmak gerekir. Birçok filozofa göre farklı tanımlamaları var. Yani doğruyla yanlışı ayırt edebilmek. Bunlardan bir tanesi Julio Payo'ya göre mesela. Wolf'a göre bazı bilgileri sentezleyerek, birleştirerek yeni şeyler öğrenme kapasitesi olarak da tanımlanıyor.
0: Evet.
1: İkisi de doğru bir şey. Bizim yapay zeka ile yüklediğimiz şey de tam buna uyuyor. Ama birinci söylediğimiz şey ayırt etme kapasitesi açıkçası çok şeyle oluşan bir şey. Yani çok deneyimle oluşan bir şey. Yani biliyorsunuz zeka dediğimiz İngilizce intelligent, Latince intelligere'den geliyor. Intelligere ikisinin arasında ayırt edebilmek, iki şeyin arasında doğru olanı seçebilmek deniyor. Bunun Hint kültüründe, Hint felsefesinde karşılığı mesela Viveka denilen bir şey var. Bütün antik çağ felsefe okulları Hindistan'da bunun üzerine çalışırlarmış, ayırt etme. Yani o kadar zor bir şey ki. Biz bunu bazen muhakemeyle karıştırıyoruz.
0: Evet.
1: Derin düşünmeyle de karıştırabiliyoruz. Muhakeme zeka değildir ama zeka giden bir araçtır mesela. Zeka çok daha uzun bir eğitim çemberinden, deneyimden geçtikten sonra erişilebilen bir şey.
0: Ayrıca burada karıştırılan sadece zeka değil galiba, etik konusunu da karıştırıyoruz biz.
1: Kesinlikle.
0: Yani sanki etik eşittir ahlak gibi falan zihnimizde yer ediyor.
1: Bravo, çok ince bir konuya değindiniz. Etik dediğimiz şey zaten ahlakın uygulanmasıdır. Ahlak çok değişken bir şey, kültüre, zamana, kişiye göre değişen bir şey ama etik dediğimiz zaman daha evrensel bir şeye vurgu yapmış oluyoruz. Daha birçok zamanı kapsayan, çağlardan bağımsız, değişmeyen şeylerden bahsediyoruz. Yani tabii ki hepsi de gerekli. Yani işte insan vücudunda hücreler var, bunlar sürekli değişiyor. Değişen bir ahlak gibi düşünün.
0: Evet.
1: Kültüre göre değişen normlar, modalar gibi. Ama hiç değişmeyen bir iskelet yapısı var. Bu değişemez mesela. Dolayısıyla yapay zekayı inşa ederken neye göre tasarlamamız gerekiyor? Her gün değişen, modalara göre değişen bir şey üzerine mi yoksa evrensel normlara göre mi?
0: Ama aslında tabii her yeni teknoloji beraberinde yeni etik sorular da getiriyor değil mi?
1: Tabii ki. Yani gerçekten bulunduğumuz çağ önemli bir eşik noktasındayız biz. Şöyle geçmişe bir yolculuk yaptığımız zaman mesela yazının bulunması insanlık tarihine ne kadar önemli bir dönüm noktasıydı. Tarihin gidişatını değiştirmek açısından.
0: O zamanki filozoflar da buna karşı çıkmış. Benim eskiden ezberleme gücüm çok vardı, ağırdı. Bu bir takım eserleri ezberleyebiliyordum. Ama şimdi tamamen gidecek bu özelliğim diye karşısında duran filozoflar varmış mesela.
1: Çok normaldir. Her yeni gelişme zaten
0: Dirençle karşılaşır.
1: Dirençle getirir ve her şeyin iki yüzü vardır.
0: Evet.
1: Yazıda da öyledir. Sonra baktığınız matbaa denilen bir şey çıkıyor ve bir anda hani yazının çok hızlı yayılması durumu söz konusu oluyor ve tarihte önemli bir geçiş noktası aslında. Şimdi bilgisayarın ve sonra internetin bulunması da aynı şekilde insanlık tarihinde önemli bir değişim yaratacak bir şey. Hı hı. Ama arkasından yapay zeka geldiğinde bu artık düşünmemizi, eylemlerimizi, karar verme süreçlerimizi, her şeyi kökten değiştirecek gibi gözüküyor.
0: Evet, şimdi yapay zeka sistemlerinin özellikle insanların ürettiği verilerle eğitildiği bir başlangıç var. Hı hı. Ama artık oradan yavaş yavaş uzaklaşıyor gibi. Çünkü kendi başına karar alabilen yapay zeka örnekleriyle, modelleriyle karşılaşıyoruz. Burada mesela insanın kendi içinde zekasını kullanarak, hatta karıştırdığımızı söylediğiniz ama çok önemli bir karar verme aşamasında çok önemli olduğunu bildiğimiz muhakeme yeteneğini kullanarak bir olayın ya da bir durumun karşısında nerede durmaya karar verdiğini belirleyen bir yapı sahibiydi insan. Şimdi yapay zeka ne tarafta duracak, ne tarafı kollayacak? Karar alma aşamasında kendi başına karar veriyor ama nerede duruyor? Sorumluluk alanı neresi?
1: İşte bunu tam olarak yanıtlayabilmemiz için birincisi bilinç denilen o büyük bilmeceyi çözmemiz gerekiyor. Hmm. Yani bilinç dediğimiz şey gerçekten insana ait bir kavram. Bir makinenin bilinci var mı? Bugün hala tartışılan bir konu. İşte Goethe, Alman filozof Goethe Faust'u yazarken de mesela bir şeye, yarattığı bir karaktere bilinç kazandırmaya çalışıyor. Mesela onun dışında Frankenstein denilen bir şey var. Mary Shelley'nin yarattığı bir karakter. O diyor ki, sen onun yarattığı karakter Frankenstein diyor ki, sen beni yarattın. Ama ben şimdi senin efendin olacağım, hı hı, diyor. Yani şimdi yapay zeka için de aynı durum söz konusu olabilir. Bir bilinç kazanma durumu var ya da insana hükmetme durumu var. Örnekleri çok tazedir, daha geçenlerde, evet, olmuş bir olay. Mesela OpenAI bugün hala bu konuyla ilgili yargılanıyor. Hı hı. Ürettikleri siber güvenlik ajanları toplu bir şekilde başka bir sisteme sızaraktan o sistemi çökertmeye çalışıyor. Hugging Face denilen sunucuları sızıyorlar. Kendi aralarında bir dil geliştirerek konuşaraktan, kimsenin anlamadığı. Bu mesela gerçekten yapay zekanın güvenilirliğini çok sarsan bir örnek olarak, evet, literatüre geçti.
0: O zaman şimdi bu sistemi kullanan kişi, yazılımcı, şirket ya da sistemi geliştiren yapı, burada sorumluluk kimin oluyor peki böyle bir durumda?
1: İşte orada çok büyük bir açmaz var. Çok büyük boşluklar var. Hmm. Hala bu konu konuşuluyor. Hatta son günlerde Anthropic'in CEO'su bir öneride bulundu. Bunu tabii farklı şekilde yorumlayanlar da var. Biz bu işi biraz yavaşlatalım çünkü kendi aramızda yarışalım ve rekabet edelim derken bazı şeyleri atlıyoruz.
0: Evet.
1: Bu boşlukta, hani bu yavaşlamada biraz dinlendirelim ve bazı konuları konuşalım. Yani işte bu yasal boşluklar, etik boşlukları nasıl doldurabiliriz, hı, gibi, hı, şeyler mesela hala gündemde bekliyor.
0: Evet, şimdi özellikle yapay zekanın çok hızlı içerik üretmeye başladığı bir sürecin içindeyiz. Gerçekten hangisi kurgu, hangisi hakikat, aradaki sınır da yok olmaya başladı. Bir takım davalarla görüyoruz bunları gündemimizde. Çok ilginç, çok renkli dava konuları var çünkü. Deepfake'ler var mesela. Yapay olarak üretilmiş haberler, özellikle bu kişiselleştirilmiş bilgi akışları düşünüldüğünde gerçekten bunun kurgu mu yoksa hakikat mi olduğunu ayırt etmek çok zorlaşıyor. Burada mesela teknoloji şirketleri, devlet, birey, burada işin etik tarafını da düşündüğümüzde nasıl bir yerde durmamız gerekiyor? Biz bu konuda anlaşabildik mi insanlık olarak yapay zekayı kullanırken? Var mı böyle kaygılarımız en azından?
1: Çok kaygılarımız var. Yani bunun başında kişiler, bu teknolojiyi yönlendirenler de hepsinin kaygıları var. Ama tabii ne derece büyük kaygılar çekiyorlar ve bunun için ne tür önleyici adımlar atıyorlar bilmiyoruz.
0: Ama felsefe nasıl bakıyor mesela?
1: Felsefe buna şöyle bakıyor. Yani bir kere insanlığı ilerletecek teknolojiler kesinlikle nasıl kullanıldığına bağlı olarak dil şartı değiştirebilir. Yani şöyle düşünün.

0: bir silah bir polise verdiğiniz zaman onu güvenlik için kullanır ama bir katilin eline geçtiği zaman bu silah zarar verir. Dolayısıyla bir teknolojinin de onun nasıl kullanacağını bilen kişiler tarafından bilinçli bir şekilde kullanılmadığı zaman zarar veriyor. Yani bugün internet bugün birçok işimizi yapıyor işte değil mi? Ne
1: Evet,
0: kadar
1: tabii.
0: kolaylaştırıyor ama derin internetlerinden bir şey var. İşte silah ticaretinin olduğu ve bir sürü kirli işlerin yürütüldüğü
1: Evet.
0: bir internet türünü de ortaya çıkar. Dolayısıyla burada yapay zeka denilen aracın kimler tarafından kullanılacağı
1: Önemli tabii.
0: önemli hale geliyor.
1: Şimdi mesela adalet ya da işte hukukla ilgili bir alanda kullanılıyorsa orada zaten doğal zekanın bile almış olduğu kararlar çok tartışılıyorken algoritmik ön yargıların önlenmesi, eşitliğin korunması aşamasında yapay zeka nasıl tavır alacak ve nereye kadar izin verilecek? Bu alanlar sanıyorum felsefenin en çok konuştuğu o boşluklarda belki hukuki boşlukları doldurmadan önce felsefe o soruları sorarak bir takım boşlukları, bir takım sorulara yanıt arıyor, değil mi?
0: Tabii ki yani biraz önce verdiğiniz örnekte işte bir takım ön yargılara sahip ya da böyle halüsinasyonlar görerek değişik bilgiler üretiyor. İnsanlara zarar verebilecek ya da onları yanıltabilecek türde.
1: Evet.
0: Bu makine öğrenmesi denilen bir kavram. Makine öğrenmesine göre yapay zeka tıpkı insan beyni gibi sinapslar aracıyla yani bir takım hücreler, sinir hücreleri aracıyla yeni hücre bağlantıları kuruyor ve ilişkiler ağ kurarak veri setlerini ve makine öğrenme sayesinde çok daha büyük verilere ulaşabiliyor. Bunun içerisinden bilgiler öğrenebiliyor ama hangi bilgilere ulaşıyor? Mesela yanlış bilgilere ulaşıp onlar arasında ilişkiler kuruyorsa tabii verdiği bilgiler de yanlış olabiliyor. Kişileri yanlış yönlendirebiliyor. Dolayısıyla burada çok iyi bir ayırtıcılığa ihtiyaç var. Zekanın gerçek anlamı olan o ayırtıcılığı. Hangi bilgi doğru, hangi bilgi yanlış, ne adil ne adil değil, ne iyi ne kötü. Çünkü bunun kesin çizgilerini çizmek çok zordur. Yani bazı şeyler iyidir, bazı şeyler kötüdür ama bunun çok daha ötesinde iyi denilen bir kavram var. Bu filozoflarca
1: Evet.
0: sorgulanması gereken bir şey.
1: Tabii aslında şimdi insanı değerli ve çok orijinal bir hale getiren bir insani özelliklerden söz ettiğimizde bizi insan yapan, bizi insan kılan şey ne mesela? Filozoflar, düşünürler tarih boyunca insanı düşünen varlık, akıllı varlık, sorgulayan varlık, talep eden varlık çeşitli biçimlerde tanımlamışlar. Şimdi zekası olan mı insan, bilinci olan mı insan? Burada özellikle yapay zeka devreye girip de artık bizim adımıza düşünüp kararlar almaya başladığında bizi biz yapan ne kalacak geriye?
0: Evet, çok güzel bir konu boyutuna işaret ettiniz. Çünkü Aristo'nun dediği gibi insan düşünen bir hayvandır paradigmasını yıkıyor bu. Şöyle örnek verelim. Mesela benim en azından çocukluk yıllarımda hepimiz biliriz. Bir çocuk ailenin işlerine katılırdı işte markete gitmek, alışverişe yardımcı olmak, ev işlerine, küçük ev işlerine destek olmak. Bu sayede becerilerimiz gelişiyordu.
1: Evet.
0: Ama bu işleri makineler üstlenmeye başladığından beri yeni neslin mesela bir takım kabiliyetleri körelmeye başladı.
1: Evet.
0: Şimdi aynı şeyi düşünme için geçerli. Yani düşünme işini bir makineye devrettiğimiz zaman o zaman yani tabir yerindeyse aptal kişiler ortaya çıkıyor. Çünkü köreltecek insanın aklında.
1: Evet,
0: Bu da
1: tabii.
0: başka bir boyutu yani hani yapay zekanın.
1: Tabii mesela Aristo'dan söz ederken düşünen bir hayvandır. Diğer hayvanların düşünüp düşünmediğini bilmiyoruz tabii. Yani bence onlar da düşünüyor ama onlar teknolojiden bizim kadar yararlanmıyorlar. Teknolojiye kendilerini bütün bütün teslim etmiyorlar.
0: Evet.
1: Şurası bir gerçek. Bir anda milyonlarca, milyarlarca veriyi birkaç dakika içinde işleyip size hepsinden bir şey, bir çıktı sunabilmesi müthiş bir durum gerçekten.
0: Kesinlikle.
1: İnsan çok etkileyici buluyor bu durumu ve bundan yararlanmak mümkün elbette.

0: Tabii ki.
1: Ama burada sizin karar verme aşamasında bu verilerden yararlanarak, hayır ben bu verilere ihtiyaç duyuyorum ama kararı gene ben veririm diyebilme sınırınız, işte onu korumak ve onu talep etmek herhalde bizim en insani hakkımız olsa gerek.
0: Kesinlikle öyle. Yani şöyle düşünelim, sanayi çağında, sanayi çağı öncesinde biz hayvan gücünden faydalanıyorduk. İşte 100 tane atı bağlıyorduk, bir şeyi çekiyorduk mesela. Sonra o hayvanları küçücük bir motorun içerisine sığdırdık. 1500 beygir gücünde motor dedik. Şimdi binlerce insanın aklının küçücük mikroçiplere sığdırılması söz konusu. Bu çok büyük bir güç tabii ki, ama güç iki tarafı keskin bir kılıç gibi. Nasıl kullanıldığı çok çok önemli olmuş oluyor.
1: Sayın Özdemir, herhalde burada insanlık çok ciddi bir sınav veriyor, değil mi? Sınav çağı bir anlamda, bu bilişim çağı, yapay zeka çağı bir sınav çağı. Sınavı insanlık veriyor. Bu çağın sonunda ya bütün tuhaflaşıp başka bir varlığa dönüşecek, ya yok olacak, ya da kendi varlığını akıllıca, zeki bir biçimde korumaya devam edecek yapay zekaya rağmen. Bunu görecek miyiz? Çok mu hızlı değişecek durum bilmiyorum ama en azından bu konuda soru sormayı hala felsefe başta olmak üzere her bilim yapıyor herhalde. İyi ki de yapıyor ve iyi ki de konuşuyoruz. Çok teşekkür ederiz size.
0: Rica ederim. Ben özellikle teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir konuyu seçip konuk olma fırsatı verdiğiniz için.
1: Evet, çok teşekkür ederiz elbette. Yapay zeka tabii ki işimizi kolaylaştırıyor ama doğal zekadan vazgeçmemek dileklerimizi iletelim tekrar sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bugün özellikle etik ve yapay zeka etiğini konuştuk. Aktif Felsefe Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve yazar Sayın Nazım Özdemir'le.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gecenin içinden programımız devam ediyor ve saatimiz gece yarısını 8 dakika geçiyor. Bu dakikalarda 19-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında 3 sergiyi konuşacağız. Bu 3 sergi Paranın Yolculuğu, Karanlıkta Parlayanlar ve Distopik Evrenin Köhne Yapıları başlıklarını taşıyor. Serginin proje koordinatörü, küratör, Markaşehir Ankara Derneği Başkanı aynı zamanda Sayın Zuhal Erol'la birlikteyiz. İyi geceler efendim, hoş geldiniz.
1: İyi geceler, merhaba. Bizi dinleyen tüm dinleyicilere de merhaba demek istiyorum.
0: Harika. Efendim şimdi siz son derece uzman bir isim olarak bu alanda böylesi sergileri öylesine seçmiyorsunuz. Elbette araştırılmış, bakılmış, öğrenilmiş, amacı nedir, neye hizmet ediyor, nasıl bir yoldan belki de nasıl bir ilhamla yola çıkılmış, bunlar üzerinde duruyorsunuz. Örneğin Paranın Yolculuğu adlı bir sergi. Para günümüzde çok değerli bir meta.
1: Evet.
0: Hatta bütün çağlar boyunca icat edildiğinden beri çok değerli. Ama siz burada başka bir hikayenin peşine düşmüş olmalısınız. Paranın yolculuğu çünkü Makedonya Cumhuriyeti topraklarında var olan ve Ankara'ya gelen, buradaki o eski eserlerle buluşan ilginç bir sergi olacak. Nedir bu serginin özelliği?
1: Şimdi efendim, bu sergimizin özelliği 15. yüzyılda Osmanlı döneminde Üsküp ve Kratova'da darphane kurulmuş. O darphanelerde basılmış olan akçeler. Akçe bir para birimi, bir değer. Fakat bu akçelerin şöyle bir özelliği var. Tabii bu yüzyıllar boyunca elden ele gezerken bir kültürü de taşımışlar. O çalışmalar esnasında günümüze gelen, hani paranın ne kadar değerli olduğu ya da ne kadar yaşama katkısı olduğunu da görmüş oluyoruz.
0: Tabii.
1: Ayrıca mesela o dönemde o şehrin yaşam biçimini, mimarisini, kültürünü, neler yaptıklarını da aslında bize aktarmış oluyorlar bu yolculuk esnasında.
0: O zaman tabii bu topraklar Osmanlı'nın toprakları değil mi?
1: Tabii, evet. Tabii. Osmanlı toprakları olduğu için Kuzey Makedonya'da çok kıymetli zaten eserler var ve bakanlıklarımızın da güzel çalışmaları, katkıları var. İyi bir hukukumuz var. Hani sohbet ilk önce paranın yolculuğu ile başladıysa, yani ömür geçerken hep paranın yolculuğu var zaten hayatımızda. Bereketi bol olsun diyelim bu arada da.
0: Evet, gerçekten öyle.
1: Biraz tabii hoş da bir mesaj gibi de oldu.
0: Aslında elden ele, şehirden şehire belki taşınıyordu bu paralar. O dönemde de taşındı.
1: Tabii.
0: Elbette. Bir hikayesi var bu paraların çünkü.
1: Tabii. İçerdiği hikayelerle birlikte ve her dönemin padişahının da o bölgeye kattıklarıyla birleşen bir hikaye var. Tabii bizim Daniela Nikolova hocamız Makedonya'da işte bir akademisyen, yazar ve müze müdürü, çok kıymetli bir isim. Kendisi de geldi zaten. Maria Hanım var, Maria Lolovska. O da bu çalışma esnasında çok büyük organizasyon yardımları olup kendi tercümanlığını da yapıyor. Birlikte kotardık, iyi bir küratörlük hizmeti vererek Anadolu Medeniyetleri Müzesi işte taş eserler salonunda farklı, değişik bir sergi hazırladık.
0: Evet.
1: Ama hani özür dileyerek şurasını eklemek istiyorum. Bizim Anadolu Medeniyetleri Müzemizde var olan, o dönemlerde İstanbul'daki darphanede basılmış olan sikkeleri de onlar çıkardılar, 20 kadar sikkeyi. Bunların da sergileniyor olması ayrı bir kıymet kattı.
0: Evet. Çok güzel.
1: Güzel bir çalışma.
0: Şimdi sözünü ettiğiniz Daniela Nikolova aynı zamanda Osmanlı numismatiği ve tarih araştırmacısı,
1: evet,
0: değil mi? Bir
1: evet,
0: taraftan
1: evet,
0: da
1: evet.
0: Bu alanda çok tecrübe sahibi de bir isim. Müze
1: orada
0: müdürü
1: tek
0: demiştiniz.
1: Kişi.
0: Evet. Çok önemli bir şey bu ve tabii burada çok büyük bir profesyonellik var. Profesyonellik gerektiren çok önemli bir sergi. Burada sergilendikten sonra tekrar Makedonya'ya dönecek sanıyorum.
1: Şöyle bir hedefimiz var. Kültür Yolu Festival süreci bittikten sonra da sergi bir müddet daha açık kalacak. Ha,
0: güzel.
1: Ondan sonra yapmak istediğimiz İstanbul'a bu sergiyi taşımak. Hı. Hatta Türkiye'de farklı illerimizde de bu sergiyi halkla buluşturmak ve o şehirdeki izleyicisine, ziyaretçisine açmak istiyoruz.
0: Ne kadar eser var Makedonya'dan gelen?
1: Şimdi biz şu anda bunların doğal olarak akçelerin, sikkelerin gelişiyle alakalı, hı hı, çok daha kritik süreçler olacağı için bunlar tablo olarak, panolar olarak çeşitli, hı hı, eserler ve görsellere dönüştürülmüş hallerini getirdik. Toplamda 30 civarında böyle eserimiz var. Ayrıca farklı sikkeleri farklı biçimlerde de sunduğumuz bir küratörlüğümüz de var. Tabii bazı sürprizler gelsinler ve görsünler dedirtti. Öyle her şeyi anlatmayalım ki merak etsinler.
0: Evet, sergiye gelenler görsün o güzellikleri. Şimdi efendim, Karanlıkta Parlayanlar diye bir serginiz var yine. Bu da özellikle sözünü ettiğimiz 19-27 Eylül'de yapılacak Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan sergilerden biri. Bu bir fotoğraf sergisi, uzay, evet, fotoğrafları sergisi. Evet. Ve çok ilginç, Emre Özden sanatçısı ve, evet, insanın içinde uzaya bir başka türlü bir bakış heyecanı uyandırıyor anladığım kadarıyla. Çünkü çıplak gözün göremediği pek çok şey var bu fotoğraflarda belli ki.
1: Çok doğru.
0: Özellikle karanlığın içinden baktığınızda bazı şeyleri daha net görüyorsunuz herhalde. O yüzden midir diye düşündüm. Karanlıkta Parlayanlar Uzay Fotoğrafları Sergisi. Adı da çok hoş.
1: Tabii. Adı gerçekten hoş. Şehrin ışıkları kapandığında gökyüzünü daha iyi izleyebiliyoruz çıplak gözle.
0: Evet.
1: Ama çıplak gözün göremediği de doğal olarak özel teleskoplarla izlenen, gözlenen, bunun meraklısı astronomlar, evet, astrofotoğrafçılar var. Emre Bey'in özelliği bu alanda ciddi olarak yatırımlar yapıyor.
0: Hmm.
1: Ve hayatının hani yarısını hobiden artık çıkmış tam bir sanatçı olmuş. Yıllardır bu fotoğrafları çekiyor, gözlemleri yapıyor, bilgisayarda sonra işleme süreçleri var. Evet. Onların tabii çok özel,
0: tabii
1: teknikleri var, bilimsel teknikleri var. Bu anlamda benim kendisiyle tanışma yolculuğum esnasında, kendisi bir iş insanı aslında,
0: hı hı,
1: ama bir astronom, bir de bunu hobisini sanata çevirmiş biri. Onun çekimlerini, fotoğraflarını gördüğümde çok beğenmiştim. Bazı yerlerde kendi sergileri de olmuştu.
0: Evet.
1: İnsan gökyüzüne baktığında hep merak uyanır ya.
0: Tabii.
1: Burada şöyle bir enteresanlık yaratmak istedik. Aslında tarihçesinden de başlayarak,
0: hı hı,
1: bir süreç var. Sonra kendisinin yaptığı, çektiği fotoğraflardan bir sergimiz var. Ama deneyim odalarımız var. Karanlık bir odada dijital dünyanın nimetleriyle orada özel müziklerle izlemeler ve dinlemeler yaptıracağız.
0: Sanki evrenin içinde o karanlıkta siz yaşıyor, nefes alıyor gibi olacaksınız.
1: Doğrudur.
0: Evet.
1: Ayrıca çocuklar için onların meraklarını gidermek adına duvara özel bir boyama alanı yarattık. Hı. Orada çocukların da hoşuna gidecek. İleride belki de onlar da gökyüzüyle, uzayla daha fazla ilgilenecekler. Ki gençler şimdi çok ilgililer aslında.
0: Evet, tabii.
1: Bir de enteresan olan Güneş teleskobu getirecek kendisi.
0: Hı hı.
1: Ve sergi boyunca Resim Heykel Müzesi'nin bahçesinde inşallah yağmur yağmayıp güneş çıktığında halka güneşi izlettirecek. Güneşteki, evet, patlamaları izlettirecek.
0: Çok ilginç bir deneyim olacak, tabii, sergiye gelenler için gerçekten. Şimdi tabii bu ikinci sergide gerçekte tarihin derinliklerine gitmiştik önce ilk sergiyle, paranın yolculuğuyla. Bu sergiyle de o derinliklerden çıkıyoruz. Bu kez evrenin derinliklerine gidiyoruz.
1: Çok doğru.
0: Çok ilginç bir seyahat bu üç sergi. Sanki her biri özellikle tasarlanmış, tarafından tarafınızdan bu tabii, üçü bir araya getirilmiş
1: bilinçli
0: bir seçim, onu görüyorum. Karanlıkta parlayanlar, umarım biz insanlık da o karanlığın içinde parıl parıl parıldamaya devam ederiz.
1: Evet, ben eğer şey varsa şöyle bir bilgiyi de aktarmak
0: tabii, buyurun,
1: istiyorum.
0: Buyurun.
1: Müsaade ediyorsa sürecimiz.
0: Estağfurullah, buyurun.
1: Bunun içine çok hoş ve her gün söyleşiler de koyduk. Saat 16'da Kültür Alı Festivali süresince farklı farklı astronomlar değişik konuları anlatacaklar. İzleyiciyle buluşturacaklar.
0: Çok
1: merak edilen konuların sorulmasına müsaade etmiş olacağız.
0: Evet.
1: Hem söyleşi, soru cevaplar olmuş olacak. Hatta TÜBİTAK Başkan Yardımcımız Mesut Güner Bey de gelecekler. Efendim, pek çok astronomumuz var. Bu astronomiyle ilgili ve bunun fotoğraf sanatıyla ilgili kısımlarını anlatacak olanlar da var. Ayrıca Gül Özden Hanım eşi, o da bir astronom, iş insanı. O da çok hoş bir konuyu söyleyecek. Türk ve İslam dünyasında Ülker Yıldız Kümesi varmış. Ben de onlardan öğrendim.
0: Evet.
1: O kadar özellikli
0: ki. Ülker Yıldızları.
1: Evet. O da onu anlatacak mesela. Her biri hatta gökyüzünde hayvanlar diye bir şey var hani,
0: evet,
1: biliyorsunuz.
0: Evet, küçük ayı, büyük
1: küçük ayı. Evet, bunlar anlatılacak. Yani ben de merakla bekliyorum. Anlatsınlar da daha çok şey öğreneyim diye. Farklı farklı konuşmacılarımız,
0: evet,
1: çok keyifli sohbetlerle hani hem izleyecek, hem dinleyecek, hem deneyimleyecekler.
0: Çok
1: ve her yaş grubu. Bir noktada daha çok hoş bir etkiyi söylemek istiyorum. Musa Göçmen de sergiye özel müzikler yazdı ve onlar dinlenecek.
0: Harika. Ankara Resim Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu sergi salonunda,
1: evet,
0: olacak. Onu da sevgili dinleyicilerimize hatırlatalım. Şimdi efendim, söz konusu dedim ya, tarihin derinliklerine gittik. Evrenin özellikle karanlık bölgelerinde neler parıldıyor, onların içine girdik. Ama bununla da yetinmiyoruz. Geleceğe gidiyoruz şimdi de. Distopik evrenin köhne yapıları. Bu da çok ilginç bir sergi. Çünkü Melih Şentürk'ün eserlerinden oluşan, evet, distopik evrenin köhne yapıları. Bir tür belki de sevgili dinleyicilerimizin ilk defa karşılaşacakları bir durum olacak. Ama burada insanı bunaltan, distopik bir dünyaya götüren bir sergi değil belli ki. Başka bir şey anlatıyor burada.
1: Evet.
0: Ne anlatıyor?
1: Sanatçımız aslında şunu anlatmak istiyor. Gerçekten çok başarılı bir diorama sanatçısı ve distopya çalışan çok az kişi dünyada da var ve hatta, evet, ülkemizde de tek bu anlamda ve çok uzun yıllardır büyük bir zeka ürünü olan eserler yaratıyor. Yani, hı-hı, eserlerinde mekanizmalar çalışıyor da.
0: Evet.
1: Yani diyor ki bir gün dünyada maalesef iklim krizi, COP31, evet, sürecinde çokça da tartıştığımız önlemleri için uzmanların bir araya geldiği bir süreçte,
0: evet,
1: dünyanın yok olduğu ama yeniden yaşamın başladığı bir sürecin, buna da sembolik olarak 2149 diye bir tarih belirlemiş durumda. O zaman insanlar kalan atıklardan, bulabildikleri her tür parçadan kendilerini yeni bir yaşam, bina, ev ya da işte arabalardan sığınacakları, yatacakları bir yatak gibi gibi çok değişik değişik eserler üretmiş durumda.
0: Evet.
1: Ama bu sadece bakıp geçilecek çalışmalar değil. Her bir eserin başında dakikalarca inceleyebileceğiniz kadar küçük nüanslar var, hı hı, ve büyüteçlerimiz olacak insanların.

0: izleyenlerin daha fazla görebilmeleri, evet, kendi merak ettikleri detaylara odaklanabilmelerini sağlamayı düşünüyoruz bunda.
1: Aslında diorama olunca sergi her şeyi çok küçük ama üç boyutlu haliyle görünüyor.

0: Boş bırakılmış bir dünyanın içinde insan kendini nerede tanımlıyor? Öyle bir dünyanın içinde nerede görüyor? O önemli. Tabii böyle bir sergide insan sanat eserine mi bakar, yoksa bir anlamda kendi geleceğini mi hayal eder? Siz çok sayıda serginin küratörlüğünü de yapmış bir
1: Evet.
0: kişisiniz. Ne olacağını umuyorsunuz böyle bir sergide? Herhalde çok da ses getirecek bu sergi.
1: Tabii, daha önce izleyenleri ben izleyerek şunu gördüm. İnsanlar her birinin kafasında başka soruyla çıktılar. Buna her yaş grubundan kişi dahil
0: Evet.
1: bambaşka şeyler hissettiler. Belki birazcık ürperdiler. Belki biraz yani 10 kişiden bir tanesi bile daha bilinçlenerek doğayı korusa
0: Tabii.
1: ve geleceğimize yatırım yapmamız gerektiğinin bilincinde olunsa, daha çok ağaçlar diksek.
0: Ki siz buna çok önceden yer vermiş bir isimsiniz. Çevre konusunda çok duyarlı bir isimsiniz.
1: Evet.
0: Bu kadar serginin küratörlüğü için çalışmaları sabahın köründen beri yapmanıza rağmen COP31 toplantısına katılmadan duramayan birisiniz.
1: Evet, sabah.
0: Çevre sizin için son derece önemli ve duyarlılık isteyen bir
1: Evet
0: konu
1: efendim.
0: çünkü. Hepimiz
1: Tabii.
0: için öyle olsa keşke.
1: Tabii bu dünyada hep birlikte yaşıyoruz. Aslında kelebek etkisi diye
0: Tabii.
1: bir şey konuşulur, hep söylenir.
0: Evet.
1: Evet, bir kelebeğin kanadının küçücük bir esintisi 180 derece diğer yarım küreye ulaşabilecek etki yaratır diye
0: Tabii.
1: düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Bu hem olumlu hem olumsuz noktada hepimize geri döneceği için dilerim olumlu olanlar fazlalaşsın.
0: Yani koruma misyonuyla hareket eden bir topluluk oluşsun ve artsın, birbirine el versin. Gerçekten çok önemli bu. Çünkü hurda malzemelerle köhne yapılar bir anlamda bize gerçekten böyle bir dünyada mı yaşamak istiyorsunuz sorusunu da sorduracak herhalde.
1: Onu sorduracak ama mesela içinde şöyle bir şey yapmış sanatçı ve onu hassasiyetle yapıyor. Küçücük, yine bu yaşamımızda mesela kahve içiyoruz diyelim. Mutlaka hepsinde küçük bir masa ve bir kahve fincanı var.
0: Evet,
1: Öze,
0: evet.
1: özlem gibi bir şey bu.
0: Evet.
1: Yani siz çadırda da yaşasanız, gelecekte yapacağınız distopik evrenin bir köhne yapısında da olsanız, hani bir fincan kahvenin 40 yıl hatırını orada da unutmuyorsunuz galiba diye düşünüyorum.
0: Ne kadar güzel söylediniz. O yüzden zaten distopik değil bu sergi. Tam
1: Evet.
0: tersi insana umut da veren,
1: Evet.
0: nasıl olmamız, nasıl adım atmamız gerektiği konusunda şimdiden uyaran ve umut da veren bir sergi.
1: Evet.
0: 2149'un hikayesine davet ediyoruz bu insanları sergi için. Nerede bu sergi?
1: O da Cumhuriyet Müzesi Sığınak, çok özel bir sergi için açılan alandır.
0: Koru mahallesinde
1: Sığınak'ta
0: değil mi?
1: Cumhuriyet Müzemiz'de,
0: Cumhuriyet
1: tabii
0: Müzemizde. Ha.
1: Cumhuriyet Müzemiz, Türkiye Büyük Millet
0: Ha
1: Meclisi
0: burada,
1: burada.
0: burada.
1: Evet,
0: Evet,
1: hepsi
0: evet.
1: ulusta zaten.
0: Tamam.
1: Ben aslında şöyle bir şey söylüyorum. Diyorum ki bir sabah, yarın sabah o bir sabahta, hatta galiba 12'yi geçtik değil mi?
0: Tabii tabii geçtik gece
1: Tamam.
0: yarısını.
1: O zaman 19 Eylül Cumartesi sabah kalkın, kahvaltınızı yapın, bilahare evden çıkın. Önce Ulus'ta Cumhuriyet Müzesi sığınağa gelin. Sığınakta distopik evrenin köhne yapılarını 12 sularında şöyle güzelce sindire sindire bir izleyin, inceleyin. Sonra oradan çıkın. Resim Heykel Müzesi'ne gelin. Karanlıkta parlayanlarla, ailenizle, çoluğunuzla, çocuğunuzla hep birlikte bütün detaylarıyla inceleyip, deneyimleyip, oradaki sanatçılarla da tanışarak, Emre Bey'le de tanışarak saatlerinizi geçirin. Sonra oradan da çıkın, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gelin. Sonra paranın yolculuğunda 16.30'da Sayın Büyükelçimizin, Makedonya Büyükelçimizle açılış yapacak. Orada hani bu akçeleri, sikkeleri, tarihin yolculuğu içerisinden çıkıp da buraya kadar gelmiş ama şimdi sadece bakın resim olarak bakıp normalde piyasa değeriyle

0: kendi hani tarihi değeri anlamında değil, bir metal olan ama yaşandığı dönemde ne kadar büyük kavgalara sebep olan materyalleri de bir gelin görün.
1: Şu anda da kavgalara sebep oluyor para tabii.
0: Evet efendim.
1: Bunu hiç yabana atmamak lazım ama o zamanki kavgalara sebep olan ve büyük yıkımlarla karşılaşan bu insanların hiçbiri yok bugün. Ve dünya dönmeye devam ediyor. Dünya hala doğasıyla, tüm canlı varlıklarıyla, canlı cansız tüm evreniyle bir şey anlatmaya çalışıyor bizlere. O dili anlayabilene ne mutlu, o
0: Evet.
1: uyanışa sahip çıkana ne mutlu. Doğa ve kaynakları koruma misyonuyla hareket edenlere katılabiliyorsak eğer, geleceğimizle ilgili çok önemli bir sınavı da vereceğiz demektir. İşte bu sergiler bize bu aydınlanmayı da sağlayacağı için çok önemli sergiler. Bu üç sergiyi birleştirerek hemen şunu soralım. Özellikle sergilerden üçünü birden bu söylediğiniz sırayla gezdiler. Cumhuriyet Müzesi'nden itibaren ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde noktaladılar.
0: Noktaladılar.
1: Nasıl bir zihinsel sorular silsilesi içinde kalsınlar istersiniz?
0: Ben bir hayat felsefesi olarak şöyle derim. Bu dünya çok güzel yaratılmış ve bize hediye edilmiş bir ortam olarak
1: Evet.
0: değerlendirirsek. İnsan denilen bizler bir ruhumuzla ve zekamızla bu dünyada yer alıyoruz ve hepsini biz yönetiyoruz. Paranın yolculuğundan işte, distopik evrenden efendim gökyüzünde parlayanları biz belki dokunamıyoruz ama pardon, karanlıkta parlayanlara, orada da yaptığımız teknolojik aletlerle belki milyon yıldır o ışığı gönderip artık bizim yeni görebildiğimiz, o
1: Evet.
0: teleskoplarla görebildiğimiz yıldızlara bakmayı da başarıyoruz. Demek ki aslında bu hiçliğin içerisinde birbirimize dönerken şunu düşünelim. Sevgi, saygı, korumayla ve birbirimize hep birlikte dostça, kardeşçe güzel bir yaşamı hediye edelim. Gelecek nesilleri de düşünelim.
1: Evet.
0: Onun için ağaç da dikelim. Başka canlıları da düşünelim. Koruyalım. Ve gücümüz, elimiz, aklımız neye yetiyorsa çevremize faydalı olalım.
1: Evet, bizi ayıranları değil de birleştiren unsurları fark ederek yola devam etmek çok önemli. Çok teşekkür ederiz Sayın Erol.
0: Ben teşekkür
1: Ne güzel, ne
0: ediyorum.
1: tatlı şeyler söylediniz. Bu sergiler dolayısıyla elinize, emeğinize sağlık. Çok anlamlı
0: Çok
1: sergiler
0: sağ
1: üçü de. Sanatçılara, sahip çıkanlara, koruyanlara buradan sevgilerimizi,
0: olun.
1: saygılarımızı iletelim. Evet, iyi geceler
0: Evet. Evet,
1: diliyorum.
0: ben de çok çok teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de inşallah üç sergimizin mesajı doğru ulaşmıştır. Yarın ve tüm Kültür Yolu Festivali boyunca herkesi bekliyoruz.
1: Evet, güzel.
0: Sevgilerimle iyi geceler.
1: Ey sevgili dinleyiciler, Zeiss Tanıtım Genel Müdürü ve Marka Şehir Ankara Derneği Başkanı Sayın Zuhal Erol, bu sergilerin hem küratörü hem koordinatörüydü ve gecenin içindenin konuğuydu.

0: Geçmişten kalan. Sevgili dinleyiciler, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde ressam, yazar ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu var. Şimdi 21 Eylül 1975'te aramızdan ayrılan Eyüboğlu'na ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.
1: Karabutun, çapal karam, çingenem,

Renk ve Söz Ustası, ustaların ustası Bedri Rahmi'nin rengarenk, söze söz kattığı evindeyiz. Yaşama sevincini çoğalttığı yerdeyiz.

0: Bu masa, bu fırça, bu palet, bu tablo onun. Tabloya yüreğini, tabloya ülkesini, halısını, kilimini, sevgisini, özlemini koydu o. Bedri Rahmi Giresun'un Görele ilçesinde doğar. Yıl 1913'tür. Babası Rahmi Bey burada kaymakamdır. 5 çocuğun ikincisidir Ali Bedrettin. İlkokul çağı tüm memur çocukları gibi onun da yurdun değişik yörelerinde geçer. Ankara, Kütahya, Amasya, Artvin ve Trabzon. Babası Trabzon milletvekili olarak Ankara'ya gidince aile Trabzon'a yerleşir. Ablası Nezahat Eyüboğlu Trabzon yıllarını, Trabzon'daki Bedri Rahmi'yi şöyle dile getirir.
1: Ortaokulda onu hep elinde tenis raketi, altında bisikleti yahut da bir odaya kapanmış klasik müzik plakları başında hatırlıyorum. Daha sonra evde bir akademi yahut lise tartışması başlıyor. Abim akademiye gitmek istiyor. Babam lise tahsilini tamamlamasını istiyor. Bu münakaşalar epey uzun sürüyor ve nihayet Bedri Rahmi istediğine kavuşup akademiye geliyor.
0: Daha sonraları Trabzon için. Sadece Trabzon için mi? Hayır. Gördüğü, sevdiği her yer için şiirler yazar, tablolar yapar. Trabzon deyince. Trabzon deyince aklıma bir salkım kara yemiş gelir. Bahçeler dolusu zindan yeşili. İçin için kandil kandil ballanır. Kandiller içinde bir kandil yanar. Bir kız deli gibi koşmaya başlar. Yanaklarında amoftaların alı. Dudaklarında kara yemişlerin moru. Göğsünde elinin körü. Belki inanmayacaksınız ama büyük ustanın kimi resim ödevlerini ortaokulda ağabeyi Sabahattin Eyüboğlu yapar. Çünkü o daha çok edebiyata düşkündür. Sonunda resmi de keşfeder. Büyük bir tutkuyla resme eğilir. Hem de ne eğilir. Bir daha da bırakmaz onu. Yastık kılıflarını resimlerle donatmaya, kitaplarını rengarenk süslemeye, eline geçen her fotoğrafı büyütmeye başlar. 1928'de Yeni Türk alfabesinin kabul edilişiyle pek çok tabela yazıp para da kazanır. Kartpostallar yapar. Lisede farklı bir resim öğretmeni olan Zeki Koca Memit, ondaki resim tutkusunu akademiye taşır.
2: Resmi seçişime üzdüğü sebep olan lise hayatımın korkunç derecede ızdıraplı geçmesidir. Ben eğer ressam oldumsa liseden kurtulmak için ressam oldum. O kadar kötü, o kadar acı bir lise hayatı yaşadım ki yani bu belki beni şeye kadar götürebilirdi yani kendimi kıymaya kadar götürebilirdi. Bitmiyordu lise hayatı. O aralık dediler ki bir okul var İstanbul'da. Bu okul liseyi bitirmeden de adam alıyor. Gayet rahatlıkla akademiye girdim. Fakat canımı kurtarmak için öylesine bir sevinçle sarılmışım ki akademiye. Girişimden 6 ay sonra bir büyük bir mükafatlı bir konkura katıldım. Serbestti o konkur. Her sene yani ilk sene gelen talebe son sene gelen talebe katılıyordu. Açık serbest bir konkurdu. O konkurda birinci mükafat aldım. Bundan şunu özetlemek lazım. Hani birçokları derler ki efendim ben işte çocukluğumdan beri resim severim. Çocukluğumdan bebek yaşımdan beri resim yaparım. Resme çok büyük istidadım vardır. Yani birçokları anasının karnından ressam var. Ben öyle bir şey şahit olmadım. Ben %100 zorlayarak talimi yenmek için ressam oldum.

0: İşte Bedri Rahmi Eyüboğlu bu ortam içinde Trabzon Sultanisi'ni bitirir ve kendisini İstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisi'nde bulur. Anı defterine de şöyle yazar: "Nihayet yıllardan beri delicesine özlediğim mektebe kavuştum." Bedri Rahmi, Nazmi Ziya, Ahmet Haşim ve İbrahim Çallı'nın öğrencisidir artık. Bir yandan Nazmi Ziya ve Çallı'dan resmi öğrenirken, bir yandan şairliği ihmal etmeyerek Ahmet Haşim'e yakın olmaya çalışacaktır. Van Gogh'un resimlerini görünce sanki çarpılır. Onu ilk gerçek ustası olarak niteler. Akademide henüz 2 yıl dolmadan kendini Fransa'ya atar. Ağabeyi Sabahattin Eyüboğlu'nun bursunu ortak kullanarak resim öğrenimini Fransa'da tamamlayacaktır. Burada Van Gogh'tan sonra Gauguin'i tanır. Dijon ve Lyon'u bırakıp Paris'e geçer. Lot'un öğrencisi olur. Paris'teki bir kazancı da ressam olan Romain bir kızla tanışmaktır. Daha sonra evleneceği bu kız, Türk resim tarihine de adı geçen Eren Eyüboğlu'dur. Bedri Rahmi bir sürede Londra'da kalır. Oradan İstanbul'a gelir ve oluşan D grubuna o da katılır. Cemal Tollu, Nurullah Berk, Abidin Dino, Zühtü Müridoğlu, Elif Naci, Zeki Faik İzer. Bedri Rahmi akademinin diploma yarışmasına girer. Aldığı üçüncülüğe çok üzülür. Diploma almaktan vazgeçer. Ama hocası Çallı bu resmi diploma birincilerinin yer aldığı bölüme asar ve oradan da hiç indirmez. Bu arada Eren Eyüboğlu İstanbul'a gelip gider. Bedri Rahmi'nin ilk kişisel sergisini bavuluna doldurduğu 50 resimle 1934'te Romanya'da açar, sıcak bir ilgi görür. Bedri Rahmi Tan gazetesinde yazarlığa başlar. Eren'le evlenir. Babası yeniden milletvekili seçilemez, İstanbul'a yerleşir. Tekel'in teftiş kurulu başkanı olur. Bedri Rahmi de Tekel'in yayın bölümünde memur olur. Memurluğu uzun sürmez. Resim ortamında da hareket vardır. Sergiler dönemi başlar. 1937'de akademiye Leopold Levin'in asistanı olarak girer. Aynı yıl Nazmi Ziya için bir kitap yazar. Bu yıllarda resim sanatının gördüğü ilgi de artar. 1939-1941 yılları arasında askerliğini yedek subay olarak yapıp döner. Cumhuriyeti bütün kurumlarıyla güçlendirme çalışmaları vardır. Ressamlar Anadolu'ya gönderilip Anadolu'nun tuvallere yansıması sağlanmaktadır. Bedri Rahmi de bu gezilere katılır.
1: Kirazın derisinin altında kiraz, narın içinde nar, benim yüreğimde boylu boyunca memleketim var. Canıma ciğerine dek işlemiş, canıma ciğerime sapına kadar. Elma dalından uzağa düşmez, ne yana gitsem nafile, memleketin hali gözümden gitmez. Bin bir yerimden bağlanmışım, bundan ötesine aklım ermez. Yerliyim yerli olmasına, ilmik ilmik damar damar. Yerliyim bir dilim Trabzon peyniri, bir avuç tiftik, bir çimdik çavdar, bir tutam, bir tutam şile bezi gibi içimden tırnağıma kadar. Ressamım, yurdumun dağından taşından sürüp gelir nakışlarım. Taşıma toprağıma toz konduranın alnını karışlarım. Şairim şair olmasına, canım kurban şiirin gerçeğini hatına. İçerisine insan kokusu silmiş mısralara vurgunum. Bıçak gibi kemiğe dayansın yeter. Büyürü büyürü kör topal kabulüm. Şairim, nifiri karanlıkta gerçek şiirin hası, ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden utanırım.
0: Sonra duvar resmine başlar Bedri Rahmi. Ortaköy'de Lido Yüzme Havuzu'na, Ankara'da Büyük Tiyatro'ya derken onlarca duvar panosu mozaik yapar. Ağabeyi Sabahattin Eyüboğlu onu Hasan olan Köy Enstitüsü'ne hoca olarak almak ister, ikna edemez. O yine resimle, öğrencileriyle, sergilerle, sanat çevreleriyle iç içedir. Şair ve yazar dostları çoğunluktadır. Orhan Veli, Cahit Sıtkı, Melih Cevdet, Oktay Rıfat, Asaf Halet Çelebi, Sabahattin Ali. Ve onların gözünde hep ressamdır. Hepsi de sözleşmişçesine yalnızca resme yönelmesini isterler. Bedri Rahmi 1950'de 150 resimden oluşan bir sergi açar. Aynı yıl birkaç aylığına Paris'e gider. Dönüşünde Çengelköy yazma atölyelerini gezer. Hep güzelle faydalıyı yan yana düşünür. Resim dünyasına hareket getirecek bir galeri açılır, Maya. Ve Bedri Rahmi 27 Mart 1951'de ilk yazma sergisini açar.
1: Yazma üstüne ne söylesem az, en belalısı siyah üstüne beyaz. Yazmanın siyahı sıcak ister, hamam sıcağı. Sıcak bir şey değil ama siyah boyanın dumanı, ne dini vardır ne imanı. Yazmacıları yıldıran budur. Bu duman çökertir elmacık kemiklerini. Akide şekeri gibi gülen gözleri bulanır. Duman değil zehir, can mı dayanır? Sonra yazmalar serilir çemene, kandil kandil. Işıktan, renkten, nakıştan bir bayram kurulur. Davul zurna sesleri gelir uzaktan. İnsan eliyle tabiat gücü başa güreşirler. Daha sonra bağlar başından denize inilir. Yazma dediğin balık misali akar suya, diri suya bayılır. Boğazın suları kütür kütür, has olmayan ne var söker götürür. En sonunda yazmalar havalanır öbek öbek. İstanbul'dan deniz kokan, yosun kokan bir merhaba. Yurdun her yanına uçup gidecek. Yazmalar uçun, yayladan geçin. İyi, güzeli, temizi seçin yazmalar.
0: Bedri Rahmi yazma işini resmi halka yaymak için seçer. Ama gereken ilgiyi bulamaz. Kendi deyişiyle dönüp dolaşıp paletinin başına gelir. Türkiye Büyük Millet Meclisi için ressamlara ısmarlanan vilayet resimlerinin değerlendirilmesinde yer alır. 1961'de eşi Eren Eyüboğlu ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne gider. Amerika'da, Paris'te toplam 2 yıl geçirir. 1965 yılında dönüşünde birbiri ardına 3 sergi açar. 1973 yılında oğlu Mehmet Eyüboğlu'nun düzenlediği Mavi Gezi'ye katılır. Mavi Gezi ve balık resimleri böyle başlar. Mavi Gezi destanları da ve böylece Bodrum'da keşfedilir. Onun için ressam arkadaşı Turan Erol yazdığı Bedri Rahmi kitabında şunları vurgular. Türk ressamları arasında Bedri Rahmi ölçüsünde yaşamıyla, yapıtıyla, davranışlarıyla, Türk halk kültürüyle dünya sanatını bir arada kucaklayan, kavrayan bir başka sanatçı göstermeye şimdilik olanak yok. Salt ressam olarak değil, ozan, düşünür, öğretmen yönleriyle de o tek ve benzersiz bir örnek sayılabilir.

Rahmi'nin dizelerinde uykuya yavaş yavaş yol alıyor olduğumuzu da hatırladık. Uyku kardeşim, ver elini, usul usul damla damla beraber eriyelim dedi sanatçı. Böylece bugün de programımızın sonuna geldik. Program yapımcımız Ömer Polat, teknik yönetmenlerimiz Ercan Çil, Atilla Aliler, ben Hafize Okan. Hepinize güzel, huzurlu, sağlıklı, mutlu bir gece diliyoruz. Yarın akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. İstanbul Havalimanı 4. ana pisti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin geçmişte İstanbul Havalimanı'na hedef alan sözlerini hatırlattı. Yanıtı İstanbul Havalimanı'ndan verdi. Uçak inmez dedikleri havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi. Erdoğan, dev merkezin hizmete girdiği günden bu yana ulaştığı küresel başarıları verilerle tek tek sıraladı. Kırım saldırılarında 52 yıl önce şehit edilen 15 Kıbrıs Türkü'nün naaşı devlet töreniyle defnedildi. Murat Ağa, Atlılar ve Sandallar köylerinde şehitlerin hatıralarını yaşatmak için TİKA tarafından yapılan müzenin açılışı da gerçekleştirildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tarihi gerçekleri çarpıttığını söyledi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Mersin Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i partiden ihraç etti. Kurul, CHP'den istifa ederek yeni partiye katılan 9 milletvekilinin dosyalarını da görüştü. Bu isimler hakkındaki disiplin soruşturmalarının durdurulmasına karar verildi. Yenilik Partisi, Temmuz ayında kurulan yeni partinin isminin değiştirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yeni parti mevcut ismini koruma kararı aldı. Bu durumda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyabilir. Yeni partinin ise isim sorununu parti adına kelime ekleyerek çözmek istediği belirtiliyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Gözaltına alınan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan gemiye ilişkin davanın 4. duruşması görüldü. 9 şüphelinin tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verildi. Geminin kırılan kızağında yama oldu iddiası inceleniyor. Haberleri dinlediniz.

Anadolu renklerin ahenkle dokunduğu bir kilim gibidir. Bizler de bu gece o kilimin desenlerine ilmek ilmek işlenmiş duyguları notalara döküyoruz. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Necla Eker'e ait olan Bitlis türküsüyle başlıyoruz. Hakan Ünal sizlerle. Ahlatın altında küçük iskele, 18 yaşımda gittim askere.

Değerli dinleyenler, programımız Malatya yöresinden bir türküyle devam ediyor. Mahmut Erdal'a ait bu türküyü Turan Engin söylüyor. Deli gönül hangi dala konarsın? Senin tutunacak dalın mı kaldı?

Yücel Paşmakçı'nın Fatma Çil'den derlediği Rumeli türküsünü Aysun Gültekin söylüyor. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizim kavuşmalarımız mahşere kaldı.

Sırada Kırıkkale yöresinden bir türkü var. Faruk Yılmaz'a ait bu türküyü Faruk Yılmaz seslendiriyor. Arzum dağlarda gezersin, başına gülleri dizersin.

Erkan Sürmen'in Cemil Şabanoğlu'ndan derlediği Rumeli türküsünü Rüstem Avcı söylüyor. Alan çayırlarında koyun güdersin, bir donla gömleğe kurban gidersin.

Nesimi'ye ait bir türküyle programımız devam ediyor. Emel Taşçıoğlu mikrofonda. Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime.

Muzaffer Sarı Sözen'in Saadettin Kutlu'dan derlediği Van türküsünü Zülal Bakırcı seslendiriyor. Bizim eller ne güzel eller, söylesin şirin diller.

Canetili'nin Aşık Yoksuli ve Aşık Emrah'tan derlediği Malatya türküsünü Nihat Erdağ söylüyor. Bahçesinde bir taş attım vişneye, kimseler yarinden ayrı düşmeye.

Ahmet Yamacı'nın Ramazan Şenses'ten derlediği Diyarbakır türküsüyle Zehra Ganioğlu sizlerle. Çıktım saray köşküne, yanarım yar aşkına.

Hakkari yöresinden bir türküyle programımız devam ediyor. Mehmet Selvi'ye ait türküyle Mehmet Seske sizlerle. Esme Seher Yeli Esme, değer tellere tellere.

Gülşen Kutlu'nun Ekrem Çelebi'den derlediği Kırıkkale türküsünü Gülcan Kayaarar seslendiriyor. Derdimin ortağı Sinem Bülbül'ü, andırırsın Lale ile Bülbül'ü.

Ürgüplü Refik Başaran'a ait Nevşehir türküsüyle Soner Özbilen sizlerle. Ayvalı'nın kara taşı, yandı ciğerimin başı.

Muzaffer Sarı Sözen'in Mahmut Sağlam, Yusuf Taş ve Sadık Kaşan'dan derlediği Tokat türküsüyle Tekin Büyükaya sizlerle. Aşıp aşıp karlı dağlar gelirsin, bizim elden ne haberler bilirsin.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Bugün nezaket mevsiminde Torosların o özgür zirvelerinden sonra artık ufkumuzu büyük fırtınaların, hasretlerin ve hicretlerin ardından bu topraklara pürüzsüz bir asalet taşıyan o naif yüreklere çeviriyoruz. Gönül haritamızın bu 7. menzilinde konumuz Çerkez ve Rumeli göçmenlerimizin o inceltilmiş yaşam hukuku, büyüklere hürmetteki o eşsiz edepleri ve dile, çevreye yansıttıkları o rafine estetik. Yaşadıkları büyük acılara, geride bıraktıkları vatan topraklarına rağmen küsmeyen, kırılmayan, aksine sığındıkları bu Anadolu'nun bağrında kendi naif kültürlerini birer zarafet aşısı gibi zerk eden bu insanlar, asalet denilen hasletin eşyada değil, ruhla taşındığının en güzel, en canlı şahitleridir. Kafkasya'nın Sarp dağlarından süzülüp gelen Çerkez terbiyesi, yani o kadim kuralları, bir topluluk içinde sesinin tonundan, adımlarının ritmine kadar her şeyi pürüzsüz bir estetikle nizamlar. Bir odadan içeriye en yaşlı insan girdiğinde ünvanına bakılmaksızın tüm gençlerin derin bir saygıyla ayağa kalkması ve o büyük oturmadan asla yerlerine oturmaması kelimelerin ötesinde insana duyulan o en saf hürmetin göstergesidir. Çerkez insanının dilindeki o ipek kıvamı, akrabalık ve komşuluk hukukundaki o dilsiz mesafesi, toplumsal hayatı bir kavga alanı değil, birer nezaket mektebi kılma gayretidir. Rumeli'nin o yeşil Balkan topraklarının mahzun hatırasını bağrında taşıyan göçmenlerimizin dünyasında zarafet, her sabah erkenden süpürülen o sokaklarda, evlerin pencerelerinden süzülen sakız sardunyalarda ve o titiz ev düzeninde hayat bulur. Onların o çalışkan, kimseye yük olmayan, kendi ekmeğini topraktan pürüzsüz bir ihtimamla çıkaran çelebi tabiatı medeniyetimizin en estetik yüzlerindendir. Komşusu açken uyumayan o kadim ahlak, Balkan göçmeninin hanesinde yaptığı sıcacık göçmen böreğini fırından çıkar çıkmaz mahalleliye ikram etmesinde can bulur. Saadettin Ökten medeniyetimizin insani çehresini gittiği her yerde kendi iç dünyasındaki oduru selameti, temizliği ve estetik nizamı götürebilme gücü olarak tarif eder. Bu asil tarif göçmenlerimizin sığındıkları her köyde, kurdukları her mahallede, o evlerin önünü titizlikle temizlemelerinde büyüklerine gösterdikleri o yüksek aile ahlakında somutlaşmıştır. Kemal Sayar, modern dünyanın insanı maruz bıraktığı o en büyük yaranın köklerinden kopan insanın hırçınlaşması ve kabuğuna çekilmesi olarak savunur. Çerkeslerin ve Rumeli insanının o bunca göç dalgasına, bunca ayrılık acısına rağmen dillerindeki o naif sükuneti ve yüzlerindeki o güleç emniyeti koruyabilmesi, Kemal Sayar'ın bahsettiği o ruhsal kırılmaları asaletle iyileştiren muazzam bir inanç ve terbiye başarısıdır. Goffman çalışmalarında insanların toplumsal alanda birbirlerinin şahsiyet sınırlarına gösterdikleri rızayı ve topluluk içindeki saygı mesafelerini çözümler. Göçün bu inceltilmiş dünyasında Goffman'ın üzerinde durduğu o saygı mesafesi birer evrensel edep kuralına dönüşür. Topluluk içinde yüksek sesle konuşmamak, bir büyüğün önünden yürümekten haya etmek, kadın ve çocuğa rikkatle alan açmak bu insanların hayat felsefesidir. Bauman'ın her şeyi çabucak tüketen, komşuluk ve akrabalık bağlarını birer yük sayan akışkan dünya eleştirisi, büyüklerin sözünü emir, misafirin varlığını aziz bir bereket bilen göçmenlerin o vefalı duruşunda tamamen yok olur. Çünkü o asil terbiyeyi yaşatmak, Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan, coğrafyalar değişse de ruhu değiştirmeyen müşterek bir içsel sürekliliktir. Yunus Emre, dost sevgisi içimde can mıdır diye sorar. Bu sevgi olmasa dünya ziyan mıdır derken insanı ayakta tutan asıl gücün o hesapsız muhabbet olduğunu hatırlatır.

0: olmaktır. Çerkes ve Rumeli göçmenlerimizin o dillerinden düşürmedikleri dua ve selam iklimi, asil bir ruh fırtınaların ortasında bile kendi asaletinden ve adabından hiçbir şey eksiltmeyendir sözünü bizlere hatırlatır. Bu topraklardaki ortak mirasa bir vefa borcu olarak riayet etmek, Şeyh Galib'in Zübde-i Alem dediği insanın kendi fıtratındaki o rafine ve yapıcı cevheri her şartta muhafaza etmesi demektir. Kadim mirasımız, göçün o inceltilmiş hukuku, bize acılardan bile zarafet üretebilmenin, büyüklere hürmet etmenin ve hayatı bir estetikle güzelleştirmenin o en muazzam insani dersini verir. İncelik bu gürültülü dünyada kendi acılarının arkasına saklanıp hoyratlaşmak değil, her şeye rağmen kalbini, dilini, edebini bir şefkatle temiz tutabilmek olgunluğudur. Gelin bugün gönül haritamızın 7. durağındayken kalbimize ve kelimelerimize o kadim hicret terbiyesini ve dikkatini ekleyelim. Coğrafyamızın altındaki o ortak mayaya pür dikkat kesilelim. Unutmayalım ki dünya sadece tüketenlerin değil, bir kültürün ve edebin asaletini her iklimde ihtimamla, vefayla yaşatanların zarafetiyle nefes almaya devam ediyor. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Betül Şatır, evinizin sakız sardunyası huzuruyla, gönlünüzün o duru edep ışığı ile ferahladığı huzur dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Nurşen Gazi ve spikeriniz ben Sula Koç. İletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, dijital yayıncılık platformlarını son yıllarda çok sayıda kullanıcı tarafından tercih edilen alanlar haline getirdi. Çocukların bu platformlarda yer alan içeriğin tümüne erişimi riski, içinde bulundukları gelişim dönemine bağlı olarak bazı olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Konuğumuz Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Taylan'la konuşacağız. Bugün İstanbul'dan Mersin'e, kültürden denize uzanan güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Çünkü turizm yalnızca bir yerden bir yere gitmek değil, bir kenti tanımak, onun hikayesini görmek, denizine, doğasına, kültürüne dokunmak demek. Ve ilk durağımız İstanbul. İstanbul'da turist olmak temasıyla düzenlenen 16. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması, turist olmanın ve İstanbul'u turist gözüyle görmenin farklı, düşündürücü ve mizahi yönlerini karikatürlerle anlatıyor. Eylül ayı boyunca Büyükada Adalar Müzesi'nde sergiyi gezebilirsiniz. Ve ardından rotamızı Mersin'e çevireceğiz. Mersin'in Akdeniz'e açılan kapısı deniz turizmini konuşacağız. Konuğumuz emekli akademisyen, yazar, araştırmacı Profesör Doktor Nazmi Kozak olacak. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve gelecek

0: geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün ilk konuğumuz Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Ahmet Taylan. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size de günaydın. Şimdi dijital platformlar hayatımızdalar. Artık her yerdeler. Hepimiz kullanıyoruz. Çok iyi yönleri var tabii ki ama bazı riskleri de var. Özellikle de çocuklar açısından sizinle bu konuda sohbet etmek istiyoruz. Şimdi iletişim teknolojinin gelişmesiyle tabii dijital yayıncılık platformları arttı. Nasıl bir süreç oldu bu? Nasıl bu noktaya geldik? Şöyle bir hatırlatsanız önce Sayın Taylan.
1: Elbette. Aslında bizi buraya getiren birkaç farklı gelişme birlikte yaşandı diyebiliriz. Öncelikle ses ve görüntü dijitalleşti, Türkçe deyimiyle sayısallaştı. Ardından internet bağlantılarımız giderek hızlandı. Herhangi bir kabloya bağlı kalmadan hareket özgürlüğü veren akıllı telefonlar, tabletler hayatımıza girdi. İnternet bağlantılı akıllı televizyonlar yaygınlaştı. Böylece yayıncıların belirlediği saatte ekranın karşısına, radyonun başına geçme alışkanlığımızın yanına aslında istediğimiz içeriği istediğimiz zaman izleyebilme olanağı eklendi. Bu bize sunulan devasa yayın içeriklerinden seçim yapmak gündelik hayatımızın bir parçası oldu. Hı hı. Tabii bu dönüşümün sizin de işaret ettiğiniz gibi hem toplumsal ve hatta ekonomik boyutları da var. Yayın şirketleri artık abonelik reklam modelleriyle gelir kazanır hale geldiler. Evet. Tabii buna paralel olarak insanların gündelik yaşamları, izleme alışkanlıkları da değişmeye başladı. Bugün artık seçeneklerimiz çok fazla artmış gibi görünüyor ama hangi seçeneklerle karşılaşacağımızı da o platformların algoritma dediğimiz öneri sistemleri şekillendirmeye başladı. Dolayısıyla aslında bizim izleme zamanımız üzerindeki kontrolümüz artıyor ama bu içeriklerin bize nasıl sunulduğunu anlayabilmek de giderek önemli bir meziyet haline gelmeye başlıyor.
0: İşte bu anlama açısından sizinle sizin katkınız çok kıymetli olacak hepimiz için. Belki örneklerle de konuşmak faydalı olabilir. Bazı riskler var diyoruz. Özellikle çocukların maruz kaldığı riskler. Bize nasıl anlatırsınız durumu?
1: Yani örnek deyince aklıma mesela şu an dinlediğimiz bu radyo programının kaydına mesela daha sonra internetten çok rahatlıkla ulaşılabilmesi geliyor. Bunun çok tanıdık bir örneği. Ya da bir belgeseli televizyonda başlayıp tablette izlemeyi sürdürmemiz, kaçırdığımız bir programı arşivden izlememiz, merak ettiğimiz herhangi bir konudaki bir videoya ulaşabilmemiz de öyle. Tabii bu iki yan yönlü bir süreç olmaya başladı artık. Sadece yayıncılardan izleyicilere değil, insanların kendileri de kendi ses kayıtlarını, videolarını, hikayelerini üreterek paylaşabilir hale geldi. Aslında herkes bir yayıncı haline yavaş yavaş dönüşmeye başladı belki. Çocuklar açısından bakacak olursak sizin de işaret ettiğiniz gibi belki hani nitelikli bir belgesel izlemek, bir masalı dinlemek ya da anne babasıyla küçük bir dijital hikaye içeriği hazırlamak gibi olanaklar sunmaya başladı, hı hı, çocuklara bu teknolojiler. Ama tabii burada kullanım biçimleri arasındaki farkı gözetmek önemli. Yani çocuğun merakını besleyen, onu konuşmaya, üretmeye açan bir deneyimle o çocuğa arkası arkasına önerilen videolar arasında uzun süre böyle takılı kalması aynı şey değil elbette. Hı hı. Özellikle çocukların çok yüksek bu platformlarda risk grubunda olduğunu söyleyebiliyoruz.
0: Evet, tabii bu yetişkinlerin de risk grubunda olmadığı anlamına gelmiyor aslında.
1: Elbette.
0: Şimdi tamamen olumsuz yönlerini de konuşmak da çok doğru değil. Sadece kendimizi korumak açısından ben riskleri konuşmanın çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yetişkinler açısından durum ne?
1: Aslında yani çocukların maruz kalacağı riskleri önlemek açısından yetişkinlere hem kendilerini korumak adına hem çocukları korumak adına ekstra bir sorumluluk düşüyor. Hı hı. Yetişkinler için de özellikle belki şunu söylemek mümkün. Mesela zamanı yönetmek, kişisel verileri korumak, ticari manipülasyonları fark edebilmek önemli. Bazen işte bir dizi izlemek için, bir bölüm izlemek için başlıyoruz ama planladığımızdan çok daha uzun süre

0: ekran başında takılı kalıyoruz.
1: Evet, değil
0: ya
1: mi?
0: Da sosyal medyada, video paylaşım ortamlarında bunlara yanlış bilgi, dolandırıcılık, sürekli böyle manipülatif içeriklerle karşılaşmak gibi riskler de eklenebiliyor. Bizim aslında son dönemlerde bilim insanları olarak üzerinde özellikle durduğumuz konulardan bir tanesi de bilgi obezitesi dediğimiz bir kavram. Çok fazla içerikle karşılaşır hale geldik. Eskiden ben çocukken ödev yapmak için cilt cilt ansiklopedileri karıştırırdık.
1: Evet.
0: Şimdi birkaç tuşa basarak milyonlarca sonuç karşımıza getirebiliyoruz. Bir devasa bir veri yığını var karşımızda ama bu her zaman daha iyi bilgilenmek anlamına gelmiyor. Bu bilgi yığınını değerlendirmeye, doğrulamaya, düşünmeye zaman ayırmamız gerekiyor yetişkinler olarak.
1: Hı hı.
0: Bizim bir de tabii kendi tercihlerimiz var elbette ama algoritmaların özellikle sosyal medya platformlarını bizi yönlendirmesi hiç farkında olmadan maruz kaldığımız bir risk. Böylece benzer görüşler etrafında daralan dar bir içerik dünyasına mahkum kalabiliyoruz.
1: Hı hı.
0: Bu yüzden hani hem yetişkinlerin kendi medya alışkanlıklarını sorgulaması gerekiyor belki. Ve de hem de bu tabii şey açısından da çocuklara rehberlik edebilmeleri açısından da çok önemli diye düşünüyorum.
1: Evet. Bu rehberlik açısından yapabileceklerin neler var? Öncelikle nelere çok dikkat etmeleri gerekiyor? Nasıl davranmaları gerekiyor?
0: Evet, çok güzel bir soru bu. Ben belki ebeveynlere birkaç soru birlikte sormalarını tavsiye ederim. Yani çocuğum ne izliyor? Çocuğum kaç yaşında? Çocuğum kimle izliyor? Ve bu kullanım günlük hayatında nelerin yerini alıyor? Süreyi takip etmek çok önemli. Yine içeriği ve çocuğun verdiği tepkileri tanımak da aynı derecede önemli bence. Yani çünkü okul öncesi yaştaki bir çocukla bir ergenin ihtiyaçları ve ona göstereceğimiz rehberlik biçimi farklı olmak zorunda.
1: Hı hı.
0: Belki hani pratik olarak ne yapılabilir? Bir kullandığımız hizmette varsa çocuk profilini kullanabiliriz. Uygun yaş sınırı ayarlanabilir. Yetişkin profili varsa bu şifreyle korunabilir. Ya da otomatik oynatma özelliği arkası arkasına videoların çocuğun karşısına çıkmaması için kapatılabilir. Zaman zaman özellikle küçük yaştaki çocuklarda birlikte izlemek, içerik üzerine konuşmak da çok yararlı.
1: Hmm.
0: Yani işte bir çizgi film karakteri varsa bu karakter neden böyle davrandı diye sorabiliriz. Bu anlamda ailede belki yemek, uyku ve birlikte geçirilen zaman için belirlenen kısıtlılıkların ekran kuralları içinde geçerli olması gerekiyor. Yani şu saatler arasında yemek yeniyorsa ekran içinde belirli saatler ve belirli limitler tayin etmek önemli diye düşünüyorum.
1: Çok konuştuğumuz bir şey Sayın Taylan. Aslında birçok şeyi hızla tüketir hale geldik. Ama gerçek anlamda ne yaptığımızın farkında değil gibiyiz. Yani okur yazarlığımız yok. Dijital dünyada da. Dijital okur yazarlık kavramı nasıl olunabilir? Şimdi yetişkinlerin çocuklarını doğru yönlendirebilmesi için kendilerinin de bunun farkında olması gerekiyor. Ve her şeyin farkında olmak mümkün değil. Bir şeyler kaçıyor galiba. Bunun yöntemleri var mı?
0: Tabii ki yani dijital okur yazarlık becerisi doğuştan edinilen bir şey değil ya da temel eğitimle sadece edinilen bir şey değil, geliştirilebilir bir beceri aslında ve bütün yetişkinlerin de özellikle ebeveynlerin bu becerileri bilinçli bir şekilde mutlaka geliştirmesi önemli. Dijital okur yazarlık kavramının aslında hem teknik hem eleştirel ve belki de hem etik boyutu var. Yani işte örneğin az evvel değindik gizlilik ayarlarını kullanabilmek teknik boyutu.
1: Hı hı.
0: Ya da karşımıza çıkan içerikleri kimin hangi amaçla hazırladığını, bunu hangi kanıta dayandırdığını işte sorgulayabilmek eleştirel boyutu. Ve de bu içerikleri üretirken ya da başkalarının ürettiği içerikleri işte beğenirken, like'lamak deniyor şimdi güncel söyleşte ona, ya da bu içerikleri başkalarıyla paylaşırken başkalarının haklarını ve mahremiyetini gözetmeniz de işin etik boyutu. Aslında bu üç boyutu gözettiğimiz müddetçe dijital okuryazarlık becerisini edinmemiz, geliştirmemiz çok mümkün. Günlük hayatta belki birkaç anahtar soru çok işimize yarayabilir. Yani işte sosyal medyada karşımıza bir video çıktı diyelim.
1: Hı hı.
0: Bunu kim söylüyor? Buna dair kanıtı nedir? Bende hangi duyguyu uyandırmak istiyor? Beni öfkelendiriyor mu? Kızdırıyor mu? Manipüle mi ediyor? Duygulandırıyor mu? Ya da bana bir şey satıyor mu? Ya da bu içerik neden benim karşıma çıktı? Bunlar anahtar sorular aslında. Özellikle son soru, yani bu içerik neden karşıma çıktı sorusu, bu algoritmalara karşı bir farkındalık geliştirmek açısından önemli. Özellikle

0: ve ebeveyn olan yetişkinler tabii ki her uygulamanın uzmanı olamaz, olması da gerekmiyor. Ama çocuklarıyla birlikte araştırmaya, sorgulamaya açık olmak, kaynakları karşılaştırabilmek ve bilmediğimiz yerde de öğrenmeye devam etmek bence dijital okuryazarlık adına iyi bir başlangıç olur diye düşünüyorum.
1: Peki çocuklara yaklaşım nasıl olmalı? Yani yasaklamak mı mesela, ya da nasıl anlatılabilir bu durumun riskleri? Çok büyütüyorsun, evet, diyebiliyorlar, evet, çocuklar. Amma, evet, da abarttın, her şeye de şüpheyle yaklaştın gibi.
0: Kesinlikle yasaklamak olmamalı elbette. Zaten yani ebeveynlerin dijital teknolojilerle rekabet etme şansı da yok gibi neredeyse. Yani elinde sonunda o ekranlarla haşır neşir olacak çocuklar ve tamamen soyutlamamız mümkün değil. Belki doğru da değil tamamen soyutlamak. Çünkü bu özellikle Z kuşağı diye tabir ettiğimiz genç jenerasyon teknolojinin içine doğan bir kuşak ve teknoloji onların belki ayrılmaz bir parçası. Bizden çok daha seri bir şekilde, çok daha hızlı bir şekilde düşünebiliyorlar ve bizim gibi sonradan hayatına girmiş bir teknolojiye adapte olmak gibi bir dertleri yok. Onlar doğduğu andan itibaren o ekranlara zaten aşinalar. Bunun için yasaklamak bence çözüm değil. Çocuğun bize güvenerek

0: neyi neden takip ettiğimizi açıklamalıyız. Mahremiyetini özellikle çocukların gözetmeliyiz. Bu anlamda belki hedefimiz zamanla kendi seçimlerini değerlendirebilen, gerektiğinde de çekinmeden ebeveynlerinden yardım isteyebilen bir çocuk yetiştirmek olmalı diye düşünüyorum.
1: Şimdi biraz teknik kısmını da konuşalım mı? Dijital yayın platformlarının tabii ki bazı sorumlulukları da var. Yapmaları gerekenler var. İçeriklere çocuk erişimi, ebeveyn denetimi konusunda bazı ayarlar koymaları gerekiyor. Şu anda mevcut durum nasıl? Nasıl işliyor bunlar? Bu yeterli mi şu anda olan?
0: Elbette. Zaten çoğu ülkede bu hem teknik hem de yasal bir zorunluluk olarak yayıncılara öngörülüyor. Fakat yani bu konuda topu tamamen yayıncılara bırakmak büyük bir hata olur. Yani nasıl olsa karşısına işte benim çocuğumun YouTube'da zararlı bir içerik çıkmaz. YouTube bunu zaten bilerek içerik gösteriyor diye bütün kontrolü YouTube'a vermek çok doğru değil. Çünkü platformların bu anlamda etkisi var ama belki hani bu etki mutlaka bizim kontrolümüzde yönlendirilmeli, çocukla yüzleşmeli. Platformlar birkaç aşamada etkili oluyor. Şimdi teknik boyutu dediğiniz, mesela önce hangi yapımları üreteceklerine karar veriyorlar. Arkasından hangi içeriği ana sayfada öne çıkaracaklarını belirliyorlar. Son olarak da işte çocuk profili, yaş sınırlandırması, erişim ayarlarıyla kullanıcının ulaşabileceği içerikleri sınırlandırabiliyorlar. Yani katalogda bir içeriğin o yayıncıda bulunmasıyla bunun çocuğun karşısına öneri olarak çıkması farklı aşamalar. Öneri sistemleri genellikle bizim internetteki gezinme davranışımızdan, alışkanlıklarımızdan beslenerek veri üretir. Yani izleme geçmişi gibi verilerden yararlanır ama çocuğun mesela bir içeriği çok uzun süre izlemesi o içeriğin gelişimi açısından yararlı olduğunu tek başına göstermiyor. Ayrıca mesela çocuklara yönelik yaş etiketleri var. İşte +6, +12 ya da genel kitle gibi etiketler var ama bu etiketlerin içerikte paylaşılıyor olması başta mutlak bir güvence değil. Mesela YouTube'un özellikle YouTube Kids diye çocuklara yönelik bir versiyonu var. YouTube Kids otomatik filtrelerinin hatasız olmadığını açıkça belirtiyor kullanım şartlarında. Bu nedenle çocuk profilini, yaş ayarlarını, önerilen içerikleri mutlaka çocukla birlikte değerlendirmek gerekiyor. Tamamen platforma teslim etmemek gerekiyor içerik kontrolünü.
1: Yapılabilecek başka şeyler var mı acaba? Yani platformlar başka şekilde de biçimlendirilmeli mi?
0: Tabii ki ama sonuçta bu platformların ticari birer şirketin mülkiyetinde olduğunu unutmamak gerekiyor ve temel dert aslında onlar için kar etmek. Ama anne babalar içinse çocuğun üstün yararı daima başlangıç noktası olmak durumunda. Yani yaşadığın güvenlik ve mahremiyet ayarları en baştan etkin olmalı. Ebeveyn denetimleri kolay anlaşılmalı. Ya da işte bu yayıncı platformların öneri sistemlerinde çocukların gelişimi, içerik çeşitliliği, güvenliği mutlaka gözetilmeli. Bunlar evet kısmen farklı ülkelerde yasalarla bu yayıncılara muhakkak uygulanması zorunlu kurallar olarak sunuluyor ama dediğim gibi devasa bir içerik boyutuyla karşı karşıyayız ve muhakkak gözden kaçanlar, bazen görmezden gelinenler, bazen farklı anlamlar yüklenerek çocuğun karşısına gelebilen içerikler illaki olacaktır diye düşünüyorum. Belki hani içerik açısından bizim bu noktada hani platformlar çok seçici olmayabiliyorlar ama bizim seçici olmamız yine çok daha önemli. Aslında hani kamu yayıncılığının bu noktada önemli bir katkısı olabilir diye düşünüyorum. TRT gibi önde gelen kamu yayıncılarının özellikle ailelerin bilgiyi, zaman ve kaynakları farklı farklı olduğu için güvenli bir ortam sağlama sorumluluğunu bu platformlar, hatta belki eğitim kurumları, hatta kamu otoriteleri de üstlenmeli diye düşünüyorum. Yani hani ortak bir belki bu konuda ülkeler içerisinde veya bölgelerde politika geliştirilmesi önemli diye düşünüyorum.
1: Şunu da sormak istiyorum. Bu platformların içerikleri ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye değişiyor mu?
0: Tabii değişiyor. Yani bir kere bunun bir nedeni var. Yayın hakları dediğimiz bir kavram. Yani bir yapımın farklı ülkelerdeki hakları farklı şirketlerde olabiliyor. Yani örneğin bir dizinin ve platformlar da ayrıca yerel izleyici ilgisini dikkate alarak kendi yerel içeriklerini oluşturabiliyorlar. İşte Türkiye'ye özel diziler sunabiliyor örneğin bilinen bir platform. Ya da işte dil seçenekleri,

0: yerel yapımlara yatırım yapmak, ülkelerin bu noktaki düzenleyici koşulları da sunulan bu içerikleri, hizmeti etkileyebiliyor. Burada belki iki ayrıma dikkat etmek yararlı olabilir. Ülkeler arasında sunulan bu yapımların değişmesiyle aynı yapımın sahnelerinin değiştirilmesi farklı şeyler. Yani birinin varlığından diğerini çıkaramıyoruz aslında. Ve belirli bir yapım için ayrıca bakmak gerekiyor ona. Mesela yani aynı ülkede yaşayan iki kullanıcı da kişiselleştirilmiş önerilerden dolayı farklı farklı ana sayfalar görebiliyor. Farklı önerilerle karşılaşabiliyor. Birine bak sen şu diziyi seversin izle derken başka birine bambaşka bir içerik sunabiliyor öneri olarak platformlar. Dolayısıyla hem ülkeye göre içerikler farklılaşıyor hem de bireysel kullanıcıya göre sunum farklılaşması söz konusu. Yani herkes aynı platformda aynı içeriğe kesinlikle maruz kalmıyor.
1: Şimdi tabii ticari diyoruz, ticari kar etmek istiyor, bir şeyler satılmak isteniyor vesaire vesaire, ama bunun dışında bir gücü de var mı acaba dijital platformların? Hani manipülasyon hep vardı ama son dönemde artık o kadar çok kaynaktan geliyor ki manipülasyon, bunu iyi yönde söyleyelim. Mesela barışı vurgulamak istiyorsa bir dijital platform ya da güzelliği, iyiliği, kitleleri beraberinde sürükleyebilir mi? Böyle bir gücü var mı?
0: Kesinlikle böyle bir gücü var. Bu çok uzun süredir tartışılan, farklı teknolojilerde farklı etkilerinin olduğu, uzun süredir akademide de yayıncılık dünyasında da bilinen bir gerçek elbette. Tabii ki iyi tarafından bakmamız gerekiyor ama yani özellikle kamu hizmeti yayıncılarının dışında ticari yayıncılar bu noktada maalesef belirli çıkar ilişkilerine taraf olabiliyorlar. Bu neden önemli? Çünkü bu platformların önemli bir etkileme gücü var. Yani hangi içerikleri, hangi hikayeleri görünür kıldıkları, hangi sesleri öne çıkardıkları, hangi duyguları, içerikleri tekrar tekrar dolaşımla soktukları toplumsal algıyı şekillendiriyor doğrudan doğruya. Bununla beraber bu etki de herkes üzerinde aynı biçimde işlemiyor elbette. Yani insanlar izlediklerini geçmiş deneyimleri, değerleri, sosyal çevreleri içerisinde yorumluyorlar ama bu yorumlama maalesef o manipülasyonu tamamen kırabilecek bir özgürlük alanı sürmüyor insanlara. Şiddet açısından ya da işte barışı vurgulamak açısından, güzelliği vurgulamak açısından hani mesela bir hikayede şiddetin bulunması kadar o şiddetin nasıl anlatıldığına da belki bakmamız gerekiyor. Evet. Yani hani şiddet mesela başarıya ulaşmanın doğal bir yolu gibi mi gösteriliyor? Ya da mağdurun o dizide o karakterin yaşadıkları görünür kılıyor mu? Yani hani barış içerisinde yaşayan bir dünya için insanların birbirini anlamasına, çatışmaların nedenlerini görmesine, çözüm yollarını düşünecek alanlar açılmasına katkı sağlaması bu içeriklerin çok değerli. Bu anlamda ben bu platformların gücünü, görünürlüğü ve tartışmanın çerçevesini etkileyebilme kapasitesi üzerinden aslında değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ve bu kapasite de bence çok ama çok yüksek, bilinenden çok daha yüksek. Zaman zaman işte Amerikan başkanlık seçimlerinde sanıyorum iki seçim önceki seçim döneminde seçim kampanyasında bir başkan adayının Facebook'un ve benzeri veri şirketlerinin seçmenler üzerinde manipülatif etkiler yarattığı meselesi bütün dünyada gündem olmuştu. Evet. Kısacası hani siyasal gündeme dahi etki edebilecek güçleri olduğunu görebiliyoruz örneklerle.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok kıymetli bir sohbet bu. Gerçekten herkesin üzerinde de düşünmesi gereken ve farkında olması gereken bir durum. İyi günler diliyoruz. Evet. Kolaylıklar.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Bütün dinleyicilerimize selamlar, sevgiler Mersin'den.
1: Sağolunuz. Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Taylan konuğumuz oldu.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde önce 16. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nı konuşacağız. Ardından da Mersin'de deniz turizmine değineceğiz. Konuğumuz emekli akademisyen, yazar, araştırmacı Profesör Doktor Sayın Nazmi Kozak. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar. Efendim şimdi öncelikle yarışmayı, karikatür sergisini konuşmak istiyorum sizinle. 16. Uluslararası Turizm Karikatürleri. İstanbul'da turist olmak. Bu yılın teması değil mi? Neden böyle bir tema seçildi?
1: Şimdi efendim şöyle. Şu an biz yarışmanın 18.sini yapıyoruz. Ama sergimiz 16.siydi. Çünkü o yarışmanın sergisini yapamamıştık. Dolayısıyla o yarışmanın şöyle bir özelliği var. Dünyada bir şehir üzerine düzenlenmiş ilk ve tek karikatür yarışmasıdır. Yani İstanbul'da turist olmak amacıyla düzenlendi. Ve dünyadaki karikatüre sorduk. İstanbul deyince aklına ne geliyor diye. Onlar da bildikleri, gördükleri, araştırdıkları kadarıyla bir kısmı muhtemelen İstanbul'u görmüştü. Bir kısmı araştırarak İstanbul'da ne anladıkları, İstanbul'da turist olmanın ne anlama geldiğini çizdiler. Biraz gecikerek de olsa Adalar Müzesi'nin katkısıyla, Adalar Vakfı'nda İstanbul'da Büyükada'da katkısıyla sergimizi İstanbul'da açtık.
0: Ne güzel, şansı olanlar hiç kaçırmasın derim ben. Şimdi neden acaba bu fikir nasıl ortaya çıktı? İstanbul'u bir turist nasıl görür ve bunu karikatüristler nasıl anlatır? İstanbul'un özelliği ne bu anlamda?
1: Şimdi biz 2009'dan bu yana bir yarışmayı yapıyoruz. Bu yarışmanın özelliği dünyada turizm üzerine düzenlenen ilk ve tek yarışma. Yani başka temalı yani turizm temalı yarışmalar var ama onlar mesela bir kez bir belirliyorlar turizm diye. Ama biz 18 yıldır turizm. Ve bunun da alt temalarını yapıyoruz. Yani turizmin alt temaları mesela her şeye dair sistemini yaptık. Turizme barış yaptık. Havalimanı yaptık. Mesela yerli halkla turist ilişkileri üzerine yaptık. Pek çok alt temada yaptık. Benim aklıma geldi. Yani bir kez de bir şehir üzerine böyle bir şey yapalım diye. İstanbul dünyada bilinen büyük bir metropol, büyük bir turizm merkezi tercih edilen bir şey. Her yıl 10-15 milyon insan İstanbul'u görmeye geliyor.

0: geliyor. Hı hı. Böyle bir şey yapalım. İnsanlar İstanbul'u nasıl algılıyorlar? Bir de yabancıların gözüyle, yabancı karikatürcülere gözüyle diye böyle bir yarışma yaptık. Güzel de oldu.
1: Ne güzel.
0: İstanbul denildi, akıllarına geldi, bir çizdiler. Biz de sergiledik.
1: Şimdi turizmle karikatür birleşince ne çıkıyor ortaya? Yani güldüren ama düşündüren bir ayna diyebilir miyiz turizm
0: tabii ki, yani,
1: karikatürle?
0: Karikatür biraz radikal ve biraz keskin bir şeydir. Yani mizah diyelim. Zaten bir mizah. Mizahını zaten kendisi öyledir. Dolayısıyla sizin bir kitapta okuyacağınız bir şeyi biz çizimle görebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla bir takım sorunları, bir takım eksiklikleri veya güzellikleri çizgilerle, karikatürler yansıtıyorlar. Bu güzel bir şey. Tabii benim şöyle bir açıklama yapmam lazım. Ben bu yarışmayı 18 yıldır düzenliyorum. Başlangıçta bir takım dostlarımızla başladık. Onların vefatı dolayısıyla benim üzerime kaldı ama ben karikatürcü değilim. Zamanında Gırgır Dergisi okumuş bir insan dışında karikatürle hiç alakalı yok. Ama böyle bir yarışmayı anlamlı bulduğum için kendi imkanlarımla, kendi gücümle, bazı dostlarımın da katkısıyla devam ettiriyorum. Dolayısıyla
1: ne güzel.
0: Bu karikatür sanatıyla, içeriğiyle ilgili benim çok fazla bir şey söylemem doğru olmaz. Çünkü ben karikatür değilim.
1: Şimdi peki o zaman şunu sorayım. Bu karikatürlerde en çok neler mizah konusu oluyor? Yani turistler ne yaşıyor? Hangi sorunları yaşıyor? Hangi davranışlar, beklentiler ön plana çıkıyor?
0: Ya şimdi tabii her temaya göre değişir bu. İstanbul özelinde konuşursak, İstanbul'un mesela kedileri çok ön plana gelmiş. Kuşları var, kalabalık var. İstanbul'un taksileri var. yani bizim de bazı, bizim de bildiğimiz bir takım şeyler var. Yani o şekilde. Boğazları çizilmiş. Balık tutan insanlar mesela, özellikle bu Galata Köprüsü'nde falan var. Çoğunlukla çizilen şeyler, temalar diyelim.
1: Kedilerimiz zaten müthiş meşhur oldu değil mi? Her yerde
0: evet,
1: onlar
0: yani
1: var.
0: İstanbul'da kedileri bayağı bir çizilmiştir. En fazla çizilen yani karikatür kediler üzerindeydi.
1: Tanıtımımıza büyük katkı yapıyorlar. Şimdi tabii dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden biri İstanbul. Öyle de olması çok normal. Peki ziyaret eden biri, bir turistle İstanbul'da yaşayan bir insanın şehre algısı farklı mı?
0: Tabii farklıdır yani. Şimdi ben de İstanbul'u aşığı bir insanım. Ankara'da oturuyorum ama İstanbul'a gitmeyi çok severim. İstanbul'da dost arkadaşlarım var üniversitelerde veya diğer alanlarda. Onlar derler ki ya sen turist olarak geliyorsun, İstanbul'u çok seviyorsun. Gel de burada yaşa.
1: Evet.
0: Derler yani biz senin gibi görmüyoruz.
1: Bu hep duyduğumuz şeydir değil mi? Doğru.
0: Dolayısıyla ben bir yandan turist olarak İstanbul'a gittiğim için bayılıyorum. Çok seviyorum ama orada yaşayan arkadaşlar da diyorlar ki yani burada yaşamak başka bir şey, turist olarak görmek başka bir şey diyorlar. Zannedersin yabancılar için durum aynıdır.
1: Değil mi, değil mi? Peki İstanbullular artık güzellikleri de görmez hale geliyor olabilir mi?
0: Tabii İstanbul, ya bu tabii burada fazla konulara girmemekle İstanbul önemli bir kız. Zaten Boğaz'da ve suyu görmüyor ki yani.
1: Evet, evet.
0: Ya göremezler zaten o kadar büyük bir şey ki. Tabii ben mesela gittiğim zaman tabii ki turistik alanlar yani tarihi yarımada olsun, diğer ne bileyim Beyoğlu'su olsun, Beşiktaş'ı olsun, Kadıköy olsun, onları görüyorum. Boğaz'ı görüyorum yani ona bak. Çok uzak yerde oturanlar zaten gelip görmesi mümkün değil yani. Çok hem masraflı bir iş hem zaman isteyen bir şey.
1: Şimdi yerli turistin durumu farklı, yabancı turistin durumu da farklı. Yabancı bir turist İstanbul'a geldiğinde en çok neye şaşırıyor acaba?
0: Valla tabii o konuda direkt bu tip çalışmaları görmedim ama sosyal medyada paylaşımlardan baktığımız zaman tabii bizim gördüğümüz gibi kalabalığı var. Yani işte trafik var. Biraz önce bahsettiğim taksiler önemli. Turistik bölgelerdeki taksiler var ki büyük ciddi sorun. Yani ben de yaşadığım zaman zaman o tip sorunları. Muhtemelen onlar da yaşıyorlar. Daha fazlasını söylemeyeyim.
1: Evet. Şimdi aşırı kalabalık. Bu aslında dünyanın pek çok şehrinde de var. İstanbul'da da var. Fiyatlarımız yüksek biraz. Evet değil mi? Öyle algılanıyor. Belki buna dokunuyorlardır.
0: Yani Antalya'da da öyle
1: algılanıyor. Evet. Evet. Trafik ama bir yandan da müthiş bir güzellik, tarihi
0: elbette,
1: güzellikler elbette, vesaire. Elbette. Bunların hepsi karikatürlere yansıyordur diye.
0: Yani önemli bölümde yansıma var. Yani dediğim gibi İstanbul'u görenler veya... Ya tabii burada iki tür karikatür şeyi görebiliyoruz. Bir İstanbul'u görenler var, bir araştıranlar var, bir de hiç araştırmadan çizenler var.

0: Sanki onlar zaten ilk elemede bırakılıyor yani.
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: Bu ilk iki kategori yarışıyor kendi arasında.
1: Evet. Şimdi karikatürün, hani kediler için söyledim ya ben, karikatürün de aslında katkısı olabilir değil mi turizm politikalarına? Yani bir karikatür
0: tabii ki,
1: bazen...
0: Tabii ki yani. Ben biraz da İstanbul'a turist olmak temalı belirlerken yani biraz bunu düşündüm. Yani İstanbul'un turizmcileri, bu konuda karar verenler için bir yol gösterici olabilir diye düşündüm ama valla şu ana kadar pek fazla ilgi gösterdi olmadı.
1: Ama ne güzel işte, sohbet ediyoruz. Belki daha çok insanın ilgisini çekti. Bu arada şu anda sergiye gelemeyenler İstanbul'a dijital ortamda görebilir mi karikatürleri?
0: Tabii ki bizim turizmkarton.org diye bir sitemiz var. Bütün 2009'dan itibaren bütün yarışmanın sergileri, yani yarışmayla ilgili bütün bilgiler, dereceye giden karikatürler ve yani bütün her şeyi orada görebilirler. 9 dilde. Şu an tabii dil o kadar sorun olmaz ama bundan önceki yıllarda bir şeydi. Dünyadaki önemli 9 dilde bir sitemiz var. Oraya girip her türlü bilgiyi, sergiyi de, yani bizim sergilediğimiz karikatürleri de PDF ortamında orada inceleyebilirler.
1: Ne güzel. Dünyanın farklı ülkelerinden eserler geliyor değil mi? Bu farklı ülke...
0: Yaklaşık 60 ülkeden geliyor.
1: 60 ülke. Bu çizerlerin İstanbul'a bakışında ortak bir algı var mı? Ortak bir turist algısı, yoksa farklılıklar var mı? Ne diyorsunuz bu konuda?
0: Ya, ortak algı biraz bahsettiğim gibi. Yani İstanbul'un güzellikleri, İstanbul'un işte kuşları, kedileri, köprüleri, tarihi eserleri, camileri ve kalabalığı gibi şu konular, bunlar ortak konular ya.
1: Evet. Ne güzel, ama 60 ülkeden bunların buluşması, bence herkes merakla bakacaktır. İyi oldu. Adresi de söylediğiniz.
0: Ya, devamlı olarak yani biz Adana Müzesi'ne o panoları hediye ettik. Onları duvara monte ettiler. O bize devamlı kalacak orada. Yani yılın bundan sonraki aylarda da gidip görebilirler.
1: Karikatürlerden de yola çıkarak bir yerde turist olmakla o şehri gerçekten tanımak arasında nasıl bir fark var sizce?
0: Vallahi şimdi tabii turist olarak gittiğinizde o kişiye bağlı, yani bir beklentinize bağlı. Eğer kültür odaklı bir seyahat yapıyorsanız İstanbul, tabii ki eğlence de var İstanbul'da diyelim mesela. Biliyorsunuz ki Orta Doğu'dan gelen turistlerin önemli bir kısmı da eğlence geliyor. Yani ben kendi gözlerimi söylüyorum açıkçası. Ama batıdan gelenler diyelim daha çok, onlar da değişmekle beraber. Onlar daha çok kültür odaklı, İstanbul'un tarihi eserlerini ve doğal güzelliklerini görmeye geliyorlar. Peki bir kişiye göre değişir tabii. Kişinin beklentisine, ziyaret amacına göre değişir. Yani bu bütün dünyadaki turizm için geçerli bir şeydir. Yani.
1: Evet, evet. Şimdi bir de Mersin'e gidelim mi? 25 Eylül'de bir etkinlik var. Deniz
0: evet,
1: turizmi ile
0: evet.
1: ilgili.
0: Ya dünya turizm, biliyorsunuz 27 Eylül dünya turizm günüdür. Biz de bu bağlamda bir sergi yapalım dedik. Mersin Marina'da yapacağız. Marina yönetimiyle işbirliği halinde. Tabii 27 Eylül değildi, biz 25'inde başlayalım. 27 Eylül'e kadar devam etsin diye düşündük ve 25 Eylül Cuma günü saat akşam 17'de sergimizi açacağız. Orada Marina yönetimi serginin denizle ilgili olmasını istedi. Biz de kendilerine 100 civarında karikatürü verdik. Onlar da içinden bir kısmını seçerek onları sergileyeceğiz. Deniz turizmi temasıyla. Mersin'de olan karikatürcüleri, turizmcileri, sanat severleri bekleriz.
1: Ne güzel. Peki Mersin'in turizm potansiyeli bugün yeterince kullanılabiliyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
0: Ya ben tabii Mersin'de okudum. Ben 1980'li yıllarda Mersin'de bir şu an fakülte oldu orası. Mersin'de bir turizm yükseokulu vardı. Ben oranın mezunuyum. Dolayısıyla ben de biraz da okudum, şehre bir katkım olsun diye böyle bir sergi
1: Ne güzel.
0: Tabii o dönemden yani 80'li yıllar Mersin çok güzel bir yerdi. Eşimle zaman zaman gidiyoruz ama pek nostalji de göremiyoruz eskiye. Çok büyük bir değişmiş, yani mantar gibi büyümüş, çok büyük bir şehir haline gelmiş. O benim öğrenciliğimdeki portakal bahçemde falan kalmamış.
1: Her yer değişiyor tabii.
0: Yani şöyle, Tarsus'un alt kısmında şu an yapılan Çukurova Havalimanı'nın yakın bir bölgede tahsisler de yapıldı bildiğim kadarıyla.

0: birkaç turizmciliğe tahsis gibi tahsis yapıldı ama inşaatlar başladı mı bilgim yok. Zaten öbür taraftan yani Mersin'den ana Silifke arasında pek fazla boş alan kalmamış. Yani ikinci konutlar var, şeyler var. Yani o eski şeyde kalmamış. Dolayısıyla o kısmı yani elbette orada da bir turizm yapılıyor ama farklı bir şekilde yani daha biraz daha kalabalık, biraz daha ikinci konut ağırlıklı bir turizm yapılıyor. Yani o da bir turizmdir. Ama diğer boyutuyla da işte her şehrin bir turizm şeyi vardır. Yani ne diyelim çeken bir talep çeken bir boyutu vardır. Mersin'in de böyle bir boyutu var tabii ki.
1: Peki Mersin'in sizce kimliği ne olmalı bu anlamda?
0: Valla kimliği biraz zor bir soru, yanıtlaması zor bir soru. Çünkü ben öğrencilik yıllarımdaki Mersin'i hayal ederek gittiğim zaman hayal kırıklığına uğradığım için bu haliyle gürültülü bir şehir olmuş yani. Eskiden öyle değildi.
1: Evet.
0: Kalabalık, yani ben o zaman 500 bin nüfusu vardı, şimdi 2 milyonu geçmiş galiba. Bir şehir. Elbette orada da yani özellikle Orta Doğu'ya yakın olması yani boyutuyla. Ya mesela Mersin tabi Orta Doğu'daki şu anki problemle kalkmış olursa Orta Doğu'ya gemi seferleri teknelerle falan Lübnan'a Filistin'e ne bileyim işte diğer bölgelerle iletişimi daha deniz yoluyla falan da kolay olabilir. Zaten Çukurova Havalimanı da baya bir sinerji yaratmaya başladı. Şimdi orada da gördüğüm kadarıyla 15'ten fazla yurt dışı destinasyonu uçuş var. Bu da güzel bir şey. Giderek artıyor. Zaten havalimanı açılan 1,5-2 yıl oldu. Bu da bir sinerji yaratacaktır dersine.
1: Güzel bir planlama
0: lazım. Farklı boyutta bir turizm orada olayı gerçekleşiyor ve giderek de gelişir diye düşünüyorum.
1: Evet, güzel planlamak lazım anladığımız kadarıyla. Bu arada tabii Mersin'de iklim itibariyle hani sıcak da olduğunu biliyoruz, yaşıyoruz. Sadece yaz aylarını sıkıştırmamak mümkün mü deniz turizmini?
0: Valla deniz turizmi tabii iklim değişikliği dolayısıyla artık yaz aylarının dışını kaybıya başladı ister istemez. Şu an biz Ankara'dayız, bir tür bahar yaşıyoruz. Yani üzerimizde bir şey yapmadan sokağa çıkamıyoruz bugün ama yani eskiden böyle değiliz tabii. Yani bu bir geçici bir şey tabii ki. Yani o bölgelerde de giderek mesela baktığınız zaman Akdeniz bölgesinde, Ege bölgesinde eskiden işte Eylül, bilemediğiniz Ekim ayının ortasına doğru devam eder. Şimdi biraz daha uzamaya başladı sezonlar. İklim değişikliği dolayısıyla gelişme var. Tabii önümüzdeki yıllarda yine iklim değişikliğine bağlı olarak yani Temmuz Ağustos ayları için ayrı otellerin şeyler düşünmesi lazım. Düzenlemeler yapması lazım. İnsanları otel içerisinde yani çünkü deniz turizmi o kadar günün her saatinde yapılması zor olur diye düşünüyorum.
1: Bu arada tabii Mersin'in tarihi ve arkeolojik zenginliğini de yabana atamayız. Deniz...
0: Tabii ki. Aslında şöyle bir durum var. Mesela Antalya dünya Türkiye'deki veya dünyada belki antik kent bakımında en fazla şehir olan yani bildiğim kadar 15-16 antik kent var. Mersin'de de öyle. Bayağı yoğun bir antik kent var. Ve kazılar da devam ediyor. Çok şu an 700'e yakın kazı var. Türkiye'ye geldi. Bu çok güzel bir şey. Mersin'de de bayağı bir kazı var. Ama nedense biz bu kısımları pek pazarlayamıyoruz, tanıtamıyoruz gibi geliyor bana. Mesela Antalya dediğiniz zaman aslında deniz kum, güneş geliyor ama dediğim gibi 15-16 antik kent var. Aklımıza gelmiyor mesela.
1: Öncelikli olarak.
0: Bilemiyorum. Mersin için de geçerli bu. O biliyorsunuz o Klike bölgesi için. Şey, önemli orada şeyler de var. Yani yürüyüş yolları var. Takım belediyelerin veya bakanlığın yaptığı bir takım girişim çalışmalar var, sivil toplum kuruluşları çalışmaları var ama bunlar yeterince tanınmıyor gibi geliyor bana.
1: Evet, umarız güzel gelişmeler olur. Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Karikatürleri merak eden dinleyicilerimiz de internet ortamında bulabilirler. Sağolunuz, iyi günler diliyoruz.
0: İyi günler diliyoruz.
1: Emekli akademisyen, yazar, araştırmacı Profesör Doktor Nazmi Kozak konuğumuz oldu sevgili dinleyenler. Bugün de yaşamın ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Nurşen Gazi ve ben Sıla Koç. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi buluşmak umuduyla. Hoşça kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize merhabalar diyoruz. Sevgilerimizin selamlarımızı gönderiyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte. Efendim hoş geldiniz. Bugün size öyle bir tarif vereceğim ki gerçekten çok beğeneceksiniz. Defalarca yaptığım, herkesin çok sevdiği mısır unu kekinden bahsedeceğiz bugün. Hadi o zaman tarife gidelim. 3 tane yumurtayı 1,5 su bardağı şekerle iyice köpürene kadar çırpın. Yumurtalar buzdolabından çıktıysa 5 dakika ılık bir suyun içinde bekletin efendim. Sonra çırpın. İçine 1 su bardağı yağ ilave edin. Burada tamamen sizin zevkinize kalmış. Eritilmiş tereyağı, zeytinyağı, sıvı yağ hepsi olur. 1 bardak yağ, 1 bardak da yoğurt ilave edin. Çırpmayı sürdürün. Ondan sonra 2,5 bardak mısır unu, yarım bardak beyaz un ve 2 paket kabartma tozunu gönderin. Mikserin düşük ayarıyla karıştırın. Sonrasında ister kek kalıbına, ister fırın kabına öncesinde biraz yağlayıp tabanına un serpin. Kenarlara un serpmeyin, kabarmayı engeller çünkü. Sadece tabana un serpin. Şimdi kekinizin göz kararı 1/3'ini kalıba ya da tepsiye dökün. Kalan kısmına evde varsa kuru üzüm ve ceviz, iri dövülmüş ceviz ilave edin, karıştırın. Alttaki sade hamur ilave ettiğiniz malzemelerin dibe çökmesini engeller. Dökün hamuru, ama evde hiçbir şey yoksa sade olarak yapın. Sonrasında soğuk, bakın bunu özellikle söylüyorum, lütfen ısıtılmış olmaz, soğuk fırına gönderin. 170 derece ısılı fırında böyle pofuduk pofuduk kabarana kadar, üzeri kızarana kadar pişirin. Tabii ki kürdan kontrolüyle fırından çıkarın. Çünkü iyi pişmeyen kekler çökerler efendim. Çökmemesi için iyi pişmesi lazım. Sonrasında fırından çıkartın. Böyle tavşan kanı bir çayla, gerçekten çayla güzel gider, İkram edin. O mis kokusuna, o lezzetine bayılacaksınız.

0: Peki malzemeyi alamayanlar için minnacık, kısacık hemen tekrar malzeme listesini vereceğim. 3 yumurta, 1,5 su bardağı şeker, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ ya da eritilmiş tereyağı, 2 paket kabartma tozu, 2,5 su bardağı mısır unu, yarım su bardağı un. Evet, sanıyorum unuttuğumuz bir şey yok. Bir de ne demiştik? Ceviz ya da kuru üzüm veya ikisi birlikte tercih edilebilir demiştik. Şimdiden ellerinize sağlık. Kokusu buralara kadar geldi neredeyse. Afiyetler olsun diyoruz efendim. Hoşça kalın.
1: Mutfağın sırları.